0: Radyo 1.
1: Saat 3.
0: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Cake Not Hate, nefret etme kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Erdoğan, Harris ve ailesiyle yakından ilgilendi. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopterin düşmesi sonucunda hayatını kaybeden pilot emekli albay için taziye mesajları paylaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurdoğlu'na acil şifalar temenni etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mesajında helikopter kazasına vefat eden öğretmen pilotumuz, emekli hava pilot albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak dedi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da 4 il başkanı görevden alındı. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalemi aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet parasının bir kısmını aldığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Üner, yaşananlarla ilgili, Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum derken, Athena Gökhan olarak bilinen Gökhan Özoğuz, benim için büyük bir hayal kırıklığı dedi. İstanbul'a yazın ortasında fırtına vurdu. Bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü. Esenler'de sokakta oynayan çocuklar uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Edirne'de ise gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sıcaklık 22 dereceye kadar düştü.

0: Öğrenilirken Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı bir gün boyunca deniz ve plaj girişine kapatıldı. Tekirdağ Saray ilçesinde ise 3 gün süreli denize giriş yasaklandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler yerleşim birimlerine kadar yaklaştı. Bir mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerinin dozunu artırdı. Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğrayan her gemi için İran'daki bir köprü ya da enerji santralini vuracaklarını söyledi. Tahran yönetimi ise bölgedeki ABD bağlantılı altyapıyı hedef alma tehdidinde bulundu. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

0: Turgut Reis, 7. bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi, radyoya uygulayan Dinçer Sümer, yöneten Ejder Akışık, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis Cihan Ünal, Hızır Reis Sadrettin Kılıç, Müslüm Dinçer Sümer, Maltalı Haluk Kurdoğlu, Charles Ken Çetin Köroğlu, Andrea Doria Alp Öyken, Janetino Mustafa Şekerci, Mario Mehmet Büyük Ağoğlu, 1. Levent Erol Amaç, 2. Levent Turgut Sarıgöl, 1. Ses Ertan Dinçer, 2. Ses Şakir Gürzumar.
1: ...16. yüzyılın başlarında Barbarosların bütün Akdeniz'i titrettiği dönemde Avrupa kıyılarında Dragut Reis diye bir başka Türk denizcisinden de söz edilmektedir. Turgut Reis tek bir perkende ile Venedik ve İspanyol donanmalarına baş eğdirmiş, kısa zamanda ün salmıştır. Oruç Reis'in bir kolunu verip Cezayir Sultanlığını ele geçirdiği sırada Cerbe Adası'nda Hızır ve Turgut Reisler karşılaşır, bir daha ayrılmamak üzere and içerler. Bu arada padişah birçok hayırlı savaşlar kazanmış olmasına bağlayarak Hızır Reis'e Hayrettin Paşa adını vermiştir. Hayrettin Paşa Akdeniz'deki en büyük cenge giderken çok sevdiği arkadaşı Turgut Reis'i de yanına çağırır. Osmanlı ve Haçlı donanmaları 27 Eylül 1538 Cuma günü Preveze'de karşı karşıya gelirler. Doria'nın gücü Hayrettin Paşa'ya göre tekne sayısı bakımından 3, asker sayısı bakımından 8 kat daha fazladır. Akdeniz'in görmediği bir savaş verilir. Çatışma Türklerin kesin zaferiyle son bulur. Doria cengin en kızgın anında Preveze'den kaçmıştır. Bu zafer Türklerin Akdeniz ve Avrupa'daki gücünü göstermesi bakımından İspanyol, İtalyan, Alman ve Fransız saraylarını mateme boğar. Bütün Avrupa Türk'ün bükülmeyen elini öpmekten başka çareleri kalmadığını anlamıştır.

0: Hızır ağam, gayrı senden izin dilemek zamanım gelmiştir.
1: İzin mi? Hünkâr katına birlikte var mı? Sultan Süleyman Han'ın iltifatlarına birlikte ermek isterdim. Preveze'deki zaferde senin de payın vardır Turgutcan.
0: Osmanlı donanması İstanbul'a dönerken Akdeniz'in boş konması doğru olmaz diye düşünürüm. Küffar şaşkındır, perişandır. Toparlanıp yeniden yürümesine izin vermemeliyiz.
1: Doğru düşünürsün Turgutcan. Ama böyle tez bir ayrılığı gönlüm götürmüyor da.

0: Hızır ağam, kısmetse gene kavuşuruz. Ama bugünün elverişli şartlarını bir daha bulamayız. Küffar yılgındır. Gönüllü Leventlerimin yüreği pektir. Doria kafirine karşı alınan zafer onları güçlendirmiştir. Hepsi de cenk üzere, elleri pala sıcağındadır.
1: Nasıl istersen can kardeşim. Donanmadan erzak al, donanımını pekiştir, forsalarını seç. Bahtın açık olsun. Koca ağanı gönlünden çıkarma. Tez özleneceğini bil.
0: Sağ ol koca ağam. Ver öpeyim elini.
1: Kucaklaşalım Turgutcuğum. Sicilya'dan, Cerbe'den, Ceneviz'den, Napoli'den, tüm Akdeniz'den sağlık haberlerini, zafer müjdelerini beklerim.
2: Reis ağam, bütün emirlerin yerine getirilmiştir. Cerbe'nin yoksul ailesine yardımda bulunduk. Teknelerin bakımı yapıldı. Yaşlı ve zayıf forsalar azat edildi.
0: İyi, yarın Cerbe'den ayrılacağız.
2: Yalnız bir şey var reis ağam. Azat edilenler arasında bir delikanlı var. Maltalı bir genç. Birkaç dil bilen, uyanık biri.
0: Hatırladım. Bir yıl kadar önce bir Malta kadırgasından esir alınmış. Ama pek çelimsiz olduğu için küreye koydurmamıştım.
2: Cerrah Hasan Çelebi o Maltalı çocuğu yanına yardımcı almıştı. Türkçe öğrendi. Hasan Çelebi'nin bir dediğini iki etmedi. Ona iyi çırak oldu. Bağışlandığını, yurduna dönebileceğini söyledim kendisine. İki gözünden yaş boşandı, yalvardı. Ben artık sizlerden ayrılamam. İzin verin de yanınızda kalayım diyor.
0: Peki ya Cerrah Hasan Çelebi, o ne diyor?
2: O da pek seviyor bu delikanlıyı. Ben yaşlandım artık. Turgutça Reis izin verirse bu Maltalı benim yerime kalır, iyi olur diyor.
0: Müslüm ağa, çağır hele şu Maltalı'yı bakalım.
2: Kapınızın önünde bekliyordu zaten. Hey Maltalı, gel bakalım.
0: Yaklaş. Müslüm ağa der ki azat edildiğin halde yurduna dönmek istemezmişsin.
3: Burada kalmak isterim. İzin verin reis ağam, sizlerden ayrılmak istemiyorum.
0: İyi hoş ama ya Malta'daki yakınların, ailen? Aylardır seni merak edip yolunu gözleyenlerin?
3: Malta'da kimsem yok reis ağam. Yalvarırım izin verin. Bir yıldır aranızdayım. Şimdi dostlarım, kardeşlerim var burada. Yiğitliği, yürekliliği, merhameti, iyiliği aranızda öğrendim. Beni kovmayın.
0: Maltalı, adın neydi senin?
3: Adımı sildim aklımdan, unuttum reis ağam. Bana herkes Maltalı diyor burada. Bilmem Müslüm ağa söyledi mi? Müslüman oldum ben. Namaz kılarım, oruç tutarım, İslam'ın şartlarını öğrenirim.
0: Pekala çocuğum, aramızda kal. Madem böyle, ben de sana bir ad vereyim. Adına bundan böyle Abdullah denilsin. İyi yetiş, iyi çalış. Hasan Çelebi'nin ardından bizi cerrahsız koma.
3: Reis ağam, yiğit ağam, sağ ol, var ol. Ellerin yüreğin dert görmesin ağam.
0: Hadi şimdi var git cerrah ustanın yanına.
3: Peki ağam.
2: Sevindirdiniz fukarayı.
0: Ben de sevindim Müslüm ağa. Küffardan birinin bizleri sevmesi, bizlere alışması, bizden biri olmak istemesi hoşuma gitti. Zafer sadece topla, tüfekle, kılıçla, kamayla kazanılmaz. Dostlukla, barışçılıkla, iyilikle de kazanılır. Bana sorarsan zaferlerin en sevinçlisi, cenklerin en güçlüsü de budur aslında.
4: Dragut, 15 parça tekniğiyle bütün amirallerimi sindiren bir korsan. Bütün Akdeniz'i korkuya boğan bir gemici parçası.
5: Haşmet mi yap?
4: Susun amiral, artık sizi dinlemek istemiyorum.
6: Efendimiz, bütün Avrupa yıllardır onu arıyoruz. Yıllardan beri Akdeniz'de onu yakalamak için...
4: Yalan, inanmıyorum. Bu adam bir şeytan mı? Her gün bir haberci geliyor. Dragut İspanya sahillerini bastı. Dragut 20 parçalık Ceneviz donanmasını denizin dibine yolladı. Dragut Korsika'da. Dragut Cezayir yakınlarındaki 3 adayı birden haraca bağladı. Yeter, yeter!
7: Soylu imparatorum, Dragut'un ardında Osmanlı padişahı Süleyman Han'ın...
4: Süleyman benden daha büyük olamaz. Olmaz! Ben İmparator Şarlıken, dünyanın en güçlü, en yüce.
5: Elbette efendimiz.
8: Ama ne var ki?
4: Dragut bütün Avrupa'ya meydan okuyor. Akdeniz'in ve Avrupa'nın selameti için bu müthiş Türk'ü denizlerden uzaklaştırmalıyız. Hepiniz korkaksınız. Hepiniz süslü püslü giysilerinizle Venedik ve İspanyol saraylarında, balolarda yalancı kahramanlıklar taslayarak çalım yapıyorsunuz. Hiçbiriniz Dragut'un karşısına çıkmak cesaretini gösteremiyorsunuz.
5: Haşmet Meap, bence yeniden güçlü bir donanma hazırlamak, Dragut'u iyi izlemek ve...
4: Amiral Doria, birkaç yıl önce Preveze'de yediğiniz şamarı unutmadığınızı umarım. Ben bütün gücümle sizi destekleyeceğim. 50 parçalık, 100 parçalık, gerekirse 1000 parçalık bir donanma hazırlar emrinize veririm. Ama bunun karşılığında sizden Dragut'u isterim.
5: Dragut'u size getireceğim soylu imparatorum. Bana inanmanızı rica ederim.
4: Amiral Doria, size inanmak ha? Başka çarem yok ki. Her şey çabucak hazırlansın. Bu Türk denizcisinin mahfından başka bir şey düşünmüyorum. Ben Dragut'u istiyorum Amiral Doria. Anlıyorsunuz değil mi? Dragut'u getirin bana.
5: Emredersiniz soylu imparatorum.

0: kalır, 5-10 gün dinleniriz.
1: Reis ağam, emrin üzere kaleye varıp geldim.
0: Ne der kale kumandanı?
1: Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Turgutça reisin sancağını görmek bizi sevindirdi. Her emriniz başım üstünedir dedi.
0: İyi, düşündüğüm gibi.
1: Ben yine de gözdağı vermekten geri durmadım. Bir kafirliğinizi görürsek kalede taş üstünde taş, gövde üstünde baş komayız, bilesiniz dedim.
0: İyi demişsin Abdullah, iyi demişsin. Hani nasıl diyeyim, günden güne pek sevdim seni. Öz evladım gibi. Bilmesek Maltalı olduğuna yemin etseler inanmayız.
1: Sağ ol reis ağam. Sayenizde insan oldum, er oldum.
2: Cerrah Hasan Çelebi de çok memnun senden Abdullah. Geçen haftaki Ceneviz çatışmasından sonra yaralı Leventleri öyle ustaca sarıp sarmalamışsın ki.
1: Hasan Çelebi ağamın çırağıyım ben. Onun yanında kim olsa 3 günde iyi hekim yetişir, sağ olsun.
0: Leventlerime söyleyin, dileyenler karaya çıkabilir. Yiyip içsinler, dinlensinler, yenilenip güçlensinler. 10 gün kadar buradayız.
3: Amir Ali, haberci geldi. Dragut, Kavli ile Lianze limanları arasındaki Granit'te koyundaymış.
4: Güzel. Durumları nasılmış? Bir savaş hazırlığı içinde mi, yoksa gemilerinin onarımıyla mı uğraşırlarmış?
3: Kale kumandanın haberine göre bütün tekneleri demir atmış dinlenirlermiş. Dragut'un Arap tayfaları Kavli'de karaya çıkmışlar. Haberci Arap tayfaların birkaç torba altınla satın alınabileceğini söylüyor.
4: Derhal 500 torba altın yollansın. Dragut'un üstüne gidiyoruz. Haber edin, çevredeki bütün Hristiyan donanmaları çabucak bana katılacak. Pusuya düşüreceğiz Dragut'u.
5: Büyük amiralim, görülüyor ki Dragut'un sonu geldi. Bu sefer fena kıstırdı.
4: Sus dostum, yavaş ol. Akdeniz'in yeli rüzgarı bile Dragut'tan yanadır. Bu baskında da onları alt edemezsek Andrea Doria adı Avrupa saraylarında soytarıya çıkar. Aklıma bir şey geldi. Dragut'u bastırabilir, donanmasını söndürebilirsem bu şerefi yeğenime bağışlayacağım. Genattino Doria böylece ün kazanmış olacak. Doria adını sürdürecek. Ama başaramazsak...
5: Başaramazsak?
4: Başaramazsak başarısızlığı da yeğenime yükleyerek işin içinden sıyrılmış olacağım.
5: Büyük amiralim, çok zekisiniz.
4: Zeka değil bu sevgili dostum. Belki korku desek daha doğru olur. Genattino ya Avrupa saraylarında üne erecek benimle birlikte, ya da Akdeniz'in karanlık sularına gömülecek.

0: 1540 yılının Haziran ayının 15. günüydü. Güneş daha doğmamıştı. Turgut Reis kamerasından çıktı. O sırada geminin baş tarafındaki gözcünün sesi duyuldu. Evet, ufukta karaltılar görüyordu. Leventler, reisler güvertelere koşuştular. Dakikalar geçtikçe karartılar büyüyor, genişliyordu. Durum anlaşılmıştı. Bir düşman donanması üzerlerine geliyordu. Gafil avlanmışlardı.
1: Çok, çok büyük bir donanma bu.
2: Olsa olsa Dorian'ın donanmasıdır bu.
3: Ne yapacağız reis baba?
4: Dövüşeceğiz. Ben küffara sağlam tekne vermem. Bunlar bana Barbaros'un emanetleri.
5: Kötü yakalandık. Gemilerimizden bazıları karaya çekilmişti.
2: Leventlerimizin çoğu karada. Toplanacak zamanımız yok.
5: Arap tayfaların dün birdenbire sırra kadem basmalarını şimdi anlıyorum.
4: Hainler, korkaklar. Reislerim, düşman donanmasını yarıp açık denize çıkmaktan başka çaremiz yok.
3: Reis baba, teknelerimiz demirli. Demir toplayacak zamanımız yok.
4: Yanlış yaptım, yanlış haberlere inandım. Ben Dorian'ın İspanya sahillerinde olduğunu sanıyordum. Kardeşlerim, şehitlikten öte rütbe yoktur.
2: Dövüşeceğiz.
5: Kaleden atılır bu toplar. Turgutça, iki ateş arasında kaldık.
4: Leventlerim, reislerim, davranın palalarınıza. Pakayret, Müslüman, Abdullah, kanlı cenk olacak. Canımızı pahalıya satacağız. Şehitlikten öte rütbe yoktur.

0: Türk denizcileri kılıç kılıca, boğaz boğaza bir cenge atıldılar. Ne var ki güçler arasında denge yoktu. Yaşı bir hayli ilerlemiş olmasına rağmen Turgut genç bir Levent gibi pala sallıyordu. Her tarafa yetişiyor, çaresiz kalmış bir Levent'in yerini alırken naralarıyla cenge şevk ve heyecan katıyordu. Dört İspanyol silah şörüne karşı tek başına vuruştuğu görülüyordu. Fakat bu uzun süre devam edebilecek bir durum değildi. Düşmanın gemileri sayılamayacak kadar çoktu. Batan, sahile vuran teknelerinin yerini yenileri alıyordu. Düşman zayiata bakmıyor, kum gibi asker yığıyordu. Hristiyan silahşörleri tepeden tırnağa silahlı ve çelik zırhlıydılar. Bir an geldi ki Turgut'un vuruştuğu güverte şehitler ve düşman ölüleriyle doldu. Cerrah Hasan Çelebi, Müslim Hoca, koca reislerinin yanı başında can verdiler. Turgut bu durumu görünce büsbütün kendinden geçti, palasını olanca gücüyle savurdu, şehitlik anı gelmişti. Leventler birer birer eridiler, şehit düştüler. Birdenbire belki 100 zırhlı düşman silahşörü Turgut Reis'in üzerine çullandı, kıskıvrak yakaladılar onu. Koca reisin gözlerinden sel gibi yaşlar aktı.
1: Rabbim, Rabbim, bana şehadet rütbesini çok mu gördün?
0: Biraz sonra yaşlı denizciyi zincire vurmuşlar, Janetina Doria'nın karşısına sürüklemişlerdi. Genç Doria hırsla Turgut Reis'in üzerine yürüdü, elindeki kırbacı kaldırdı ama dona kaldı birdenbire. Karşısında iki pırıl pırıl göz, iki şimşek vardı. Vuramadı, ürktü, geriledi.
2: Oh, Turgut Reis, oh!
3: Hayatını kürekte tamamlayacak. Götürün, götürün.
2: Yazık, koca bir kahramanın sonu bu olmamalıydı.
4: Signor Solmi, bir şey mi dedin?
5: Hayır Signor Janetina Doria, hayır.
4: Signor Solmi, bu yaşlı kurdun haline pek üzülmüşe benziyorsunuz.
5: Bilmem, garip bir duyguya kapıldım birdenbire.
4: Saçmalamayın Solmi. Dostlarım, niçin susuyorsunuz? İşte Akdeniz'de Türklerin sonu. Bu benim en büyük zaferim. Yenilsin, içilsin, eğlenilsin. Bu zafer şenliklerle kutlansın.
6: Yaşasın!

0: Janatina Dorian'ın donanması Cenova yolundaydı. O sırada bu gurur ve azamet donanmasının bir teknesinde zincire vurulmuş yaşlı bir kürek mahkumu nasırlı elleriyle küreklere asılıyor, sadece ve sadece ölümü özlüyordu. Türk esir yaşayamazdı. Tarih boyunca da yaşayamamıştı. Bir ara yaşlı denizcinin yanına şık giyimli bir Cenovalı sokuldu.
1: Metin olun Signor Dragut, yalnız değilsiniz. Bu müthiş felaketten kurtulmanız için elimden geleni yapacağım.

Sonbahar goncası mı göğsünün üstündeki gül? Gel biraz ruhumu yak, kalbime hicranla dökül. Acı bir hande ile aşkımın alamına gül. Gel biraz ruhumu yak, kalbime hicranla dökül. Güftesi ve bestesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait Suzinak makamındaki bu eseri İbrahim Suat Erbay'ın yorumundan dinledik hep birlikte. Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Yine bir saat sürecek birlikteliğimizde bu gece Suzinak ve Nihavend makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. Suzinak makamındaki ikinci eser Hacı Arif Bey'in bir bestesi Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Uslanmadı hala emeli bitmedi gönlüm, pir oldu civan sevmeyi terk etmedi gönlüm.

Yıldızlar Altında programımız Nevin Demirdöve'nin seslendireceği Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Suzinak bestesiyle devam ediyor. Nesin sen a güzel nesin, huri mi ya melek misin? İki gözümün nurusun, hem gönlümün sürurusun.

Güftesi ve bestesi Ahmet Rasim Bey'e ait Suzinak eseri Selim Bülent Oral'dan dinliyoruz. Pek revadır sevdiğim ettiklerin, aşıkı günlerce beklettiklerin...

Latif Efendi'nin Suzinak bestesini Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Benim yârem gibi yâre bulunmaz, bulunmaz derdime çare bulunmaz. Ne merhem kâr eder ne de teselli, bulunmaz derdime çare bulunmaz.

Gönül Aközü, Mustafa Nafiz Irmağ'ın güftesini yazdığı Cevdet Çağla'nın Suzinak bestesinde dinliyoruz. Sazın gibi al, sinene vur, kalbimi inlet. Mehtap da bu akşam bana son şarkını dinlet.

Aylardır gül yüzünü göremez oldum senin. Aşkıma inan, söylemem yalan. Bekliyorum ben her an. Güfte ve bestesi Erol Sayan'a ait bu Suzinak eseri Hüseyin Gökmen'den dinliyoruz.

Yıldızlar altında Nihavend makamında eserlerle sürüyor. İlk Nihavend şarkı Hacı Arif Bey'in bir bestesi, Nesrin Körükçü'den dinliyoruz. Vücud ikliminin sultanısın sen, efendim derdimin dermanısın sen. Bu cismi natüvanın canısın sen, efendim derdimin dermanısın sen.

Güftesini Nahit İmi Özeli'nin yazdığı Rakım Elkutlu'nun Nihavend bestesini Rıza Rit'ten dinliyoruz. Hayal içinde akıp geçti ömrü derbederim, bakıp bakıp da o maziye şimdi ah ederim. Ne bir emel ne ümit var, hayat bu muydu derim, bakıp bakıp da o maziye şimdi ah ederim.

Güftesi ve bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait Nihavend şarkıyı Turgay Kızıltuğ'dan dinliyoruz. Gönül nedir bilene gönül veresim gelir, gönülden bilmeyen...

Hüsranla gönül hep inler, gece gündüz ah eder. Bir serap oldu şimdi hayalin, canım sen, neşem sen, bir lahza görsem. İlknur Elbilsin'den dinliyoruz, güfte ve bestesi Nevesel Kökteş'e ait bu Nihavend eseri.

Güftesini Vehbi Cem Aşkın'ın yazdığı Saadet'in Kaynağı Nihaben şarkısını Gülden Sarı Kahya'dan dinliyoruz. Ne dert kalır ne hüzün, bir sudur akar zaman. Seni ilk gördüğüm gün dedim ah benim olsan. Ay değil, yıllar geçti, kavuşmak şimdi bir an. Kış geçti, bahar geçti, dedim ah benim olsan.

Belkıs Dikmen'i dinleyeceğiz. Mehmet Gökkaya'nın sözlerini yazdığı Erol Sayan'ın Nihavend şarkısında. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz, sevda ile ilk uyanış unutulmaz.

Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Sizlere sunacağımız son şarkı Ramazan Gökalp Arkın'ın güftesini yazdığı Saadet'in Kaynağı Nihavend bestesi. Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz son eseri. Bahar bitti, güz bitti, artık bülbül ötmüyor. Yare tel çekem dedim, tel derdim iletmiyor. Yollar kapalı kardan, turna gelmez diyardan. Haber çıkmadı yardan, bu ayrılık bitmiyor. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzüngerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya. Mikrofonda ben Feyza Taşkaner. Ya saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. 22 Temmuz Çarşamba bugün saat 13.22 ve bugün sınav ve tercih dönemlerinde aileler acaba kendi arasında nasıl bir iletişim dili kullanmalı? Çocuklarına karşı nasıl olmalı? Ve bu iletişim aslında ileriki hayatı nasıl etkiliyor? Bundan bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. İki önemli sınav geride kaldı biliyorsunuz. LGS ve YKS artık tercih dönemleri başladı. LGS tercih dönemi 13 Temmuz'da başladı. 27 Temmuz pazartesi saat 17'ye kadar yapılabilecek tercihler. YKS sonuçları geldi. Tercihlerse 29 Temmuz 10 Ağustos arasında olacak. Oldukça kaygılı, oldukça zor, stresli bir süreç. Sınav stresi ayrıydı. Şimdi tercih stresi bir başka. İşte konunun ayrıntılarını biz de psikolog, aile danışmanı Özden Can Bolat'la konuşacağız. Ailece başladı. Özden Can Bolat stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Çok önemli iki sınav geride kaldı. Birisi artık lise hayatını belirliyor. Sonrasında tabii ki üniversiteye giden yolda lise çok önemli. O yüzden aileler kaygılıydı, öğrenciler kaygılıydı. Ama artık sınav geride kaldı. Tercih dönemindeyiz şimdi. Bir diğeri zaten üniversite sınavı. Meslek hayatları belirlenecek. Belki ileriki 20-30-40 yılı buna göre şekillenecek gençlerin, çocukların. Böylesi bir süreçte bazen iletişim kazaları yaşanabiliyor. Hakikaten keşke olmasa ama iki tarafta da kaygı yüksek olduğu için, duygular hakikaten yüksek oranda işlediği için böyle durumlar yaşayabiliyoruz. Şimdi şöyle baktığımızda bu dönemlerde ailelere ilk düşen görev ne sizce?
1: Burada ailelere tabii ki bu sınav hepimizin sınavı aslında. Hı hı. Sadece çocuğun değil. Hani bunu hemen altını çizelim. Çünkü hem annenin hem babanın bu kadar dönem boyunca herkesin yanında olduğu ve önemli olan güzel bir şey ortaya çıkartmaktı ve artık puanlar açıklandı. Hani bir tık daha rahatlar aslında. Burada yapılması gereken şu, artık kıyaslama bitmeli. İşte ben şu puan aldım, keşke biraz daha çalışsaydın. Bu cümleler yerine, çünkü çocuğa ekstra bir yük yüklenmiş. Çok bir anlamı olmuyor bu süre zarfında. Çünkü artık üzerine düşeni yapmış, gerçekten kaygılı, kararsız. Hmm. Çünkü özellikle bir de ergenlik döneminden de bahsediyoruz bu çağda. O yüzden de bir suçlanma duygusu yaşayabilir. İlk yapması gereken ailelerin, biz buradayız, ne olursa olsun yanındayız. Zorlu bir süreci geride bıraktın ama biz seninleyiz. Hani günlük rutinlerine devam edebilmeliler. Sohbet etmeliler. Çocuğun içe kapanması ya da bu dönemde kendini sorgulayabileceği, evet, bir dönem. İşte ya ben kötü alırsam, ya yapamadıysam, tamam, evet, hayatının sonu değil. İlk yapmaları gereken çocuklarının kesinlikle onları yargılamadan yanında olması çok kıymetli.
0: Hı hı. Beklediğinden kötü gelmiş olabilir sonuçlar mesela. Ne yazık ki burada daha da fazla hayal kırıklığı, evet, yaşanıyor. Şimdi sınavdan çıkıp belli bir puan hayal etmiş, bambaşka bir şey gelmiş, o puan gibi bir puan gelirse belki bu kadar sıkıntı olmuyor da çok düşük bir puan gelebilir, bambaşka bir şeyle karşılaşılabilir. Bu aşamalarda neler yapılmalı?
1: Yani burada şu önemli, şimdi bazen çok çok yüksek puan alırsınız, yerleşemezsiniz. Hı hı. Ya da istediğiniz olmaz. Yani, evet, burada puandan çok, evet, bu oldu ve bizim başımıza geldi. Şimdi dünyanın sonu değil ama yaşımız da genç, bir daha istersek deneyebiliriz.

0: Şimdi burada bunun altını çizelim. Yani bir çocuk ben bu sene bu puanı alamadım. Çok çalıştım. Bazen çok çalışmak da başarısızlığı getirebilir.
1: Evet.
0: Bazen çok çalışırsınız. Sınav esnasında bir kaygı
1: Kaygı.
0: yaşarsınız. Sınavınız yarım geçebilir. Yani insanız, hepimiz başımıza gelebilir ve bir çocuktan, gençten bahsediyoruz burada.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani seneye de hazırlanılabilir. Burada ailelerin çocuğa baskı yapmadan kararlarına saygı duyması çok önemli. Evet, kötü bir sınav geçirdin senin açından. Böyle olduğunu düşünüyorsun. Gayret de ettin. Bu senin hayatın. Biz sana sadece rol model olabiliriz ama sen ne istiyorsan biz sana güveniyoruz diyebilmeni. İsterse çocuk bir sene daha hazırlanıp istediği bölümü daha yüksek puan alıp bu maceraya ya da istediği bir alana gidebilir diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi YKS'de durum böyle.
0: Hı-hı.
1: Bir sene, iki sene, üç sene hazırlanabilir.
0: Evet.
1: LGS'de hele ki daha da küçük yaşta şöyle bir durum var. O liseye bu sene gidilecek. Yani ne
0: Evet.
1: olduysa oldu artık.
0: Evet.
1: Orada ne dersiniz bu konuda?
0: Yani burada da bizim için şu önemli, artık geçmişi kapatalım. Biz bu saatten sonra okul açılmalı. Bak, daha okul açılmadı. Bir açılsın, bir önümüzü görelim. Belki senin için daha iyi olacak.
1: Evet.
0: Yaşamadığımız bir şeyi ön yargıyla davranamayız.
1: Evet.
0: Belki kafamızda senaryo üretiyoruz ya bazen. Diyebiliriz ki çok daha farklı bir alan olacak. Daha güzel olacak. O yüzden ön yargıda bulunmayalım. Okul açılsın, bir görelim önümüzü. Mutlu mu olacaksın, mutsuz mu olacaksın? Bir bak bakalım, arkadaşlarına iyi vakit geçirebilecek misin? Yani bu süreçte eğer biz çocuklarımızla toparlayıcı bir şekilde konuşursak, zaten çocuğun bizden duymak istediği suçlayıcı ya da işte sen bunu yapamazsın, orada başarılı olamazsın değil. Güven duygusunu alırsa bizden, zaten o çocuk ne yapacağını bilir. Hata da yapsa, doğru da yapsa, bak benim ailem yanımda, ben de bana düşeni yapabilmeliyim diyebilir.
1: Şimdi bu tercih döneminde tabii ki dediğim gibi herkes kaygılı, herkesin belli düşünceleri var, geçmişten getirdiği travmaları var bu ailelerin, kendi belki yaşadıkları, yaşayamadıkları, belki ben yapamadım o yapsın gibi düşünceleri var. Şimdi bunu da çocuğa yansıtabiliyorlar ya da çocuğa hiç yansıtmamaya çalışıp o kaygıyı kendi aralarında birbirine girebiliyor anne ve babalar, değil mi?
0: Evet.
1: Böyle bir durum da ortaya çıkabiliyor. Aslında o da çocuğu etkiliyor.
0: Yani Feyza Hanım, bu gerçekten çok sık görüyoruz biz bu durumları.
1: Evet.
0: Ben hep şunu söylüyorum. Yani bir çocuk buraya kadar gelmiş. Biz bu çocuğu önce bir tanıyalım. Benim çocuğum hangi alanda başarılı? Yani illa iki alanda da başarılı olmak zorunda değil. Ama benim çocuğum, örnek veriyorum. Ben avukatsam, hadi benim çocuğum da avukat olsun
1: Evet.
0: ya da mühendis olsun. Hayır, belki o çocuğunuz, bakın hepimiz farklı karakterliyiz. Ben şimdi bu alanda başarılıyım de benim çocuğum da belki aile danışmanı olmak istemeyecek. Eğer ben bunu zorlarsam, şunu unutmasın veliler, ileriki dönemlerde çocuğunuza baskı uyguladığınızda, seçtiğiniz bir meslekte hele ki mutsuz olmuşsa,
1: Direkt sizi
0: evliliğini
1: suçlayacak bu
0: tabii hem
1: arada.
0: suçlayacak, kendini suçlayacak. Neden aileme sınır çizemedim o dönemde
1: Evet.
0: diyecek.
1: Evet.
0: Evliliğini, hayatını, her şeyi.
1: Kesinlikle.
0: Ve biz bu öğrencilerde şunu da çok çok sık görüyoruz Feyza Hanım. Ya geçiş yapıyorlar ya bölümü bırakıyorlar.
1: Evet.
0: Başka bölümlere geçiş yapıyorlar ya da mutsuzlar. Neden? Ben anne baba baskısıyla bu seçimi yaptım. Aslında olmayacaktı. Ya da çocuk bir puanı alıyor. Anne baba diyor ki yeter ki sen üniversiteye at bir şekilde kendini, daha sonra halledersin. Hayır, yani bu da doğru değil. Bir defa benim çocuğum ne istiyor, onu bir oturup dinlemeliyim. Bir uzmandan yardım almak gerekiyorsa elbette
1: Kesinlikle.
0: almalıyım. Çünkü karşı taraftaki uzman kişi size ayna tutacak sonuç itibariyle. Diyecek ki bak, çocuğunuz bu alanı seviyor. Bu alanda neler yapılabilir? Dolayısıyla bizler burada anne baba olarak süreci, karı koca olarak da ne kadar sağlıklı yönetebilirsek, çocuk bizim çocuğumuz sonuç itibariyle, ama aynı düşünemeyiz.
1: Tabii ki.
0: İşte ben yaşamadım, sen yaşa. Bunu yapamayız. Çocuğa ekstra bir sorumluluk lütfen yüklemeyelim. Yazık, günah çocuğa, zaten okuyacak. Zaten ömrü billah sınavlara girecek. Bir sürü sınavlardan geçecek. Dolayısıyla burada anne babanın tek yapacağı çocuğun yanında olmalı. Bir uzman desteğiyle birlikte biz senin yanındayız çocuğum. Güvenli bir limanı oluşturulan bir çocuk zaten ne istediğini bilir Feyza Hanım.
1: Evet. Şimdi bununla ilgili birkaç araştırma yaparken şöyle bir habere de denk geldim. Aslında mühendis olmak isteyen, çok da iyi bir puan alan ve zorla tıp yazdırılmak isteyen bir
0: Evet.
1: işte gencin sonrasında nasıl kaygı bozukluklarıyla, bir takım psikolojik sıkıntılarla boğuştuğu, ailenin de pişman olduğu vesaire gibi böyle haberler okuyabiliyoruz. Hiçbir sizin sizin hayaliniz ya da dayatmak istediğiniz şey, kendi kaygınız, kendi hayal dünyanızda kurduğunuz şey, o çocuğun hayatından, psikolojisinden önemli değil. Onun bir altını çizmek lazım muhakkak.
0: Tabii ki çocuk zaten günün sonunda şunu diyecek. Yetişkin olduğu dönemlerde hatırlayacağı sınav değil, sınav sürecinde aileleri
1: ne yaptı?
0: Annem babam bana ne yapmıştı? Nasıl yaklaşmıştı? O yüzden biz hep şunu sorarız Feyza Hanım. Deriz ki anne babaya, bir olay olduğunda çocuk sizi rahatça arayabiliyor mu?
1: Çok önemli bu.
0: Bir hata yaptığında, eyvah ben şimdi annemi arayamam, beni mahveder.
1: Bu özellikle dijital şiddette vesaire çok
0: babamı
1: önemli.
0: Babamı ararsam şimdi sakın onu arama. İşte teyzemi ara, halamı ara, sakın babamı arama.
1: Evet.
0: Bakın korku başka bir şey ama o çocuk o ailede hata da yapmalı ki doğruyu da görebilecek. O yüzden de bir şey olduğu zaman rahatça ben ailemi arayabiliyor muyum, ulaşabiliyor muyum? Acaba şimdi anne babalar bunu sorabilir bizi izleyenler, dinleyenler.
1: Evet, çok önemli. Ha,
0: diyebilir ki ya çocuğun başına bir şey geldi, beni arayabilir mi? Benim tepkim ne olacak? Bence biraz bunu sorgulamalarında fayda var diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Bu sınırsızlık değil bu arada. Sınırsız bir çocuk yetiştirmek
0: tabii
1: değil.
0: Ki.
1: Hatalarını söylememek, her zaman oh iyi yapmışsın ya da aman ne olacak geçiverir demek de değil bu aslında. Bunun hata olduğunu dile getirebilmek ama senin yanındayız.
0: Evet.
1: Her zaman yanında olacağız. Bu hatayı şu şekilde telafi edebiliriz ya da şu yolu deneyebiliriz bundan sonra gibi yönlendirmek aslında.
0: Evet ve inanın bana güvenli bağlanmayla, yani bu şekilde başarılı bir şekilde çocuklarına rol model olan anne babaların çocuklarının da ileride evliliklerinin daha sağlıklı geçtiğini görüyoruz.
1: Tabii.
0: Çünkü seçtiği eş, yaşadığı hayat, seçtiği eşe biçtiği rol çok kıymetli ve önemli. Çünkü bakın onun da bir çocuğu olacak. O da diyecek ki babam bana bu şekilde yapardı. Otururduk, konuşurduk, bir hata yaptığımda beni uyarırdı ama beni korkutarak, bağırarak, işte küçümseyerek, aşağılayarak değil. O yüzden ne olursa olsun bir çocuk anne babaya günün sonunda güvenebilmeli.
1: Evet,
0: bu çok kıymetli bir şey.
1: Evet. Bir de az önce de dile getirdiniz ya kıyaslamak.
0: Evet.
1: En büyük düşülen hatalardan biri de bu ve kimseye hiçbir yararı olmayan bir durum maalesef.
0: Çok güzel gerçekten hani konuya da değindiniz. Şimdi kıyaslama konusunda şöyle bir sıkıntımız var bizim ve mükemmelliyetçi aileler.
1: Tabii.
0: Buna da değinmek lazım.
1: Tabii.
0: Şimdi falancanın çocuğu senin gibi dershaneye gitmedi ama o daha yüksek almış.
1: Şimdi biz sana ne imkanlar döktük, bak onun hiç parası yok, nerelere geldi
0: evet,
1: gibi.
0: Peki bu imkanların altında acaba sağlıklı bir ortam sunabildik mi? Bakın şimdi burada her şeyi oturup konuşabiliriz. Sadece oradan değil. Hani belki gerçekten çocuk çok sağlıklı bir ortamda yine başarısız oldu. Şimdi bunu biz bilemeyiz ama bir başkasıyla çocuğumuzu lütfen kıyaslayamayalım. Herkesin hikayesi farklı. Herkes farklı bir anne babada doğdu sonuç itibariyle.
1: Evet.
0: Ve bunu bu şekilde hani eğer velilerimizi uyarabilirsek çok da kıymetli olacağını düşünüyorum. Bir diğer de mükemmellik. Mesela biz bunu da çok görüyoruz Feyza Hanım. 100 puan, 90 puan al, neden 100 değil?
1: Ya,
0: mesela bununla
1: evet.
0: ilgili geçtiğimiz günlerde bir Instagram yine yani sosyal medyada bir video izlediğimizde çocuk 5 ya da 10 hata yapıyor diyelim ki soruda. Böyle bir hata mı yapılır? Şimdi zaten başarı
1: yazıklar
0: yakalamış.
1: Olsun, bana da yazıklar olsun, sana da yazıklar
0: şimdi
1: olsun gibi.
0: Şimdi sonuç itibariyle mükemmel bir anne baba yok ve mükemmel olmayalım zaten.
1: Evet.
0: Mükemmel olan anne babaların çocuklarında bu şimdi sürekli çocuk size kendini onaylama ihtiyacı duyduğu için bu korkuyu yaratır. İleride de çocuğun size bazı konularda doğruyu söylememesine
1: tabii.
0: sebep olur. Dolayısıyla siz korkutarak işte yalan söyleyecek bir çocuk profili yetiştirmiş olursunuz. Mükemmel olmasın. O zaman o çocuk da şunu söylüyor. Şimdi ben babama eksiklerimi söylersem beni kabullenmez. Ama ben iyi yönlerimi anlatırsam zaten babam beni hep kabul edecek ya da annem. O yüzden bir çocuk 60 almışsa da evet tebrik ediyorum, başarılar diliyorum çocuğum, daha fazla çalışırsan daha fazla, yani onaylayıcı cümleler kullanalım. Ama biz hep böyle şey, sen 100 almalısın, 90 alamazsın. Sen ama günlerce çalıştın, neden işte 5 tane eksik çıktı? Çıksın. Yani çocuğunuzu ortalama bir çocuk olsun. Buradan baktığımızda çok iyi yerlere gelmiş çocuklar hep lise birincisi, üniversite birincisi değil ki. Yani biz çocuğumuzu önce bir insanca bir yetiştirmeye çalışalım. Bir güven duygusu verelim, huzurlu yetiştirelim. O çocuk zaten o profilde doğru bir şekilde ilerleyecektir. Ama lütfen kusursuzluk aramayın çocuğunuzda.
1: Evet.
0: Hepimizin çocuğunda bizler kusursuz
1: hepimiz
0: muyuz?
1: De var,
0: hepimiz
1: tabii ki.
0: Hepimiz de var yani. O yüzden bir çocuk sınavdan 50 almış, 70 almış. Çocuğunuzu tabii ki takip edin ama çok düşükse elbette müdahale edebilirsiniz. Ne
1: ya
0: yapabiliriz
1: da birden
0: diye.
1: Düşüş varsa vesaire.
0: Tabii ki.
1: Tabii ki.
0: Ailede bir sıkıntı yaşar çocuk, ondan Hı-hı. etkilenebilir her şeyden. Ama burada benim çocuğum mükemmel diye bir şey koca bir yalan.
1: Bir de çocuğun değeri

0: kişinin sınav notuyla mı ölçülür mesela? Bu da çok önemli bir konu,
1: evet,
0: bence.
1: Kesinlikle, çünkü evet, yaşadığımız süreçte okulu bitirebilmeliyiz, bir yerlere gelebilmeliyiz, ama hayatımızdaki insanlık bir değer, bir sınavla ölçülemez. Mümkün değil bu. Belki ben burada başarılı olamayacağım ama başka alanda başarılı olacağım. Daha başka alanlarda meziyetlerim var. O yüzden çocuğumuzu iyi tanırsak, çocuğumuza iyi bir rol model olursak, ileride bunları hatırlayacak, bağıran, işte bizi kıyaslayan, küçümseyen, çok özür diliyorum, senden bir halt olmaz denen çocuklarda bugün bakıyoruz vakalarımızda ve danışanlarımızda. Hocam diyor, unutamadığım tek nokta, yıllar geçse de diyor,
0: şu cümle an, değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, çok iyi paralar kazanıyorum ama diyor özgüvenim yok. Ya. Çünkü babam bana dedi ki senden bir halt olmaz. Bak okuduğum, paramı kazanıyorum, evlendim. Hala bakın o cümle kulaklarında.
0: Evet, ne kadar önemli aslında.
1: Tabii ki.
0: Ağzımızdan çıkanlara özellikle, hele ki böyle ki
1: evet,
0: böyle bıçak sırtı süreçlerde çok dikkat etmek lazım. Çünkü dediğiniz gibi o yıllar geri gelmeyecek. O sözü geri
1: tabii
0: alamayacaksınız.
1: Ki.
0: Belki özür bile dilense hiçbir işe yaramayacak. Mutlaka bunlara çok dikkat etmek lazım. Söylediğimiz gibi sınavlar zaten hayatımızın gerçeği. Bizim ülkemizde özellikle çok büyük bir gerçek. Belki o ölçülemiyor bir saat içerisinde. İşte bir buçuk saat, iki saat içerisinde ölçülebilecek bir şey değil. Ama böyle de bir durum var. Biz elimizden geldiğince bu süreci nasıl yönetebiliriz, ona bakıyoruz. Bakmaya devam edeceğiz. Sohbetimizi sürdüreceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında Özden Can Bolat'la söyleşimizi sürdürelim.

0: ailece devam ediyor. Sosyolog aile danışmanı Özden Can Bolat'la sohbetimizi sürdürüyoruz. YKS ve LGS tercih döneminde özellikle aile arası ilişkilerden bahsediyoruz. Şimdi aslında anne baba arasındaki ilişki de çocuğa yansıyor ve en çok kaygıyı, bir takım sıkıntıları aslında çocuk buradaki ilişkideki sıkıntıdan yaşayabiliyor. Ve aileler bunu dikkate almıyor çok fazla, değil mi?
1: Evet, çünkü şunu düşünmüyorlar işte, biz babanla problem yaşıyor olabiliriz ama sen hani bir karışma, sen dur. Çocuk maalesef o yaşlarda zaten o sınav dönemindeki yaş dilimlerinde her şeyi, çünkü taze kendi bir beyin olduğu için her şeyi kendi üzerine alınıyor. Daha sonra diyor ki keşke beni o zaman diyor doğurmasaydınız diyor.
0: Hı-hı. Demek benden çıktı bütün problem.
1: Evet, ben olmasaydım daha rahat hareket edecektiniz, daha rahat konuşacaktınız diyor. Bu sefer şimdi çocuğa bir yük yüklüyoruz. Anne baba tartışması mutlaka zaten çocuğa yansıyor. Annedeki gerginlik, babadaki gerginlik. Hı hı. Ama anne baba eğer o krizi çözüyorsa Feyza Hanım, burada da gerçekten çocuk daha da huzurlu oluyor.
0: Çünkü yani aslında hiç tartışmamak değil, değil mi?
1: Ki.
0: O mümkün de değil. Mümkün zaten değil. Bu arada işte hep dizilerde, filmlerde görüyoruz ya, işte çok izlenen bir dizi vardı, çocuklar duyması değil mi? Mutfak derlerdi, giderler. Evet. Sanki hiç anlamıyormuş gibi o çocuklar.
1: Ama tartışabiliriz. Tabii ki tartışmak da kıymetlidir.
0: Tabii saygı çerçevesinde.
1: Evet, ama çocuk zaten bunu da öğrenmeli. Benim ailem sadece, zaten diyoruz ya, mükemmel çocuklarda yetersizlik hissi çok fazla çıkar. Mükemmel olmak zorunda değiliz ama evet, burada bir problem var, çözeceğiz. Her anne baba bunu yaşayabilir. Ama biz bu dönemlerde çocuğumuza ne yansıtıyoruz? Mesela buraya gelmeden yine iki gün önce görüştüğüm bir danışanım vardı. Ve bana dediği şu: hocam annemle babam benim ayrıldı. Başka şehirlerde anne babası. Evet, çok anlaşılır bir durum. Tam sınavı kazandığım dönemde dedi, annem babam bana şu soruyu sordu: İstersen yine evde hiçbir tartışma çıkarmadan biz seninle sınav sürecini birlikte atlatabiliriz. Hocam o kadar mutlu oldum ki dedi. Ve bu soruyu bana sorduklarında şunum: hayır, ben kendimi yetebilecek bir kızım, sınava kazanırım ve şu anda okulu bitirmek üzere. Çok da başarılı bir hanımefendi. Dolayısıyla bakın, anne baba profili çok farklı. Yani buradaki yaklaşım ne kadar mantıklı bir yaklaşım olmuş. Çünkü niye, çocuğu da düşünüyor, saygılılar birbirine. Her zaman tabii ki bu tablo karşımıza çıkmıyor maalesef.
0: Tabii.
1: Ama burada dediğim gibi her attığımız adımda maalesef insanız, yoruluyoruz, tartışma çıkabiliyor. Hele ki çocuklar bu sınav dönemlerini unutmuyorlar. Hı-hı. Yıllar sonra hiç diyor beni düşünmediniz, tam diyor ders çalışacağım zaman sürekli kavga ederdiniz. Ve boşanma süreciniz diyor sınava denk geldi, sizin yüzünüzden başarısız oldum diyor çocuk.
0: Evet.
1: Şüphesiz doğruluk payı vardır. Önemli olan işte bu krizi burada yönetebilmek. Hiç yönetemiyorsanız lütfen bir yardım alın diyoruz. İnanın çok faydasını görürsünüz. Öbür türlü 3 kişi ya da 4 kişilik bir ailenin kazananı olmayacak burada.
0: Evet, ne yazık ki. Uzman desteği çok önemli. Evet. Bazen hiçbir işe yaramayacağı düşünülebiliyor ama eğer bitecekse bile onun sağlıklı bitmesi konusunda bile yardımcı olabiliyor uzman desteği. Kesinlikle.
1: Çok kıymetli. O yüzden de hani diyoruz ya, bilinçli olmak çok önemli. Herkese belki bu fırsat düşmeyebilir ama en azından biz çocuğumuzu dünyaya getirdik, biz onu seçtik. Tabii ki yetişmesinde önce olacağız, rol model olmaya çalışacağız. İyisiyle kötüsüyle biz aileyiz. Her şey başımıza gelebilir, her şeyi yaşayabiliriz. Ama burada önemli olan günün sonunda bunu çözüme kavuşturabilmek. Bu önemli. Çocuk bunu da görebilmeli. Ya annem babam tartışıyordu ama barışıyorlardı da. Konuşuyorlardı da, fikir ayrılıkları da vardı. Biz çünkü çocuğumuza kötüyü öğretmezsek ileride ne yapacak?
0: Evet, tabii ki.

0: yüzden ben işte alabildiğini eleştireyim. Ben ona bu şekilde güdüleyim. Sonrasında bakın o kazanacak. Onun için iyi olacak gibi. Hatta sonuç gerçekten de iyi olabiliyor. Bu açıdan kendini haklı da hissedebiliyor ama asıl sorun sadece sınav değil işte. O çocukta sonrasında ne gibi problemler ortaya çıkabilir? Sürekli kötü eleştiri alan çocuklardan bahsediyoruz.
1: Şimdi burada şöyle, sürekli eleştirdiğiniz bir çocuk bir defa kaygılı olacak.
0: Hı hı.
1: Ya da o da büyüyünce başkalarını eleştirmeyi
0: sürekli,
1: öğrenecek.
0: Değil mi?
1: Sürekli. Hiçbir hep şeyden tatmin olmayacak. Bulmak. Evet, hep daha iyisini bulacak. Çünkü hı-hı, kendisi çok eleştirilmiş.
0: Evet.
1: Çok aşağılanmış. Yani burada çok ciddi bir, bak, kendine güveni olmaz bir defa bu çocuğun. Ya anne babaya düşman olacak. Kendini hı-hı, bilinçli bir döneme geldiğinde iyileştirmeye çalışacak, farkındalık kazanıp, ya da bu süreç böyle devam edip eğer bir yardım almazsa çocuğu, eşi sürekli eleştirecek ve yetersizlik hissedecek. Kendinde özgüven eksikliği yaşayan insanlar hep suçu karşı tarafa atarlar.
0: Tabii.
1: Bu çok önemli. Çünkü niye? Ben zamanında çok eleştirilmişim artık. Ben de seni eleştiriyorum, eksik buluyorum. Hep tamamlanamayan şeyler var içerimde ve bunu da öfkeyle karşı tarafa atıyorum. Bu süreç böyle gidecek ve bu sefer de sağlıklı bir insan olmak yerine kendimizde problem aramaya başlayacağız ya da suçu hep karşıya atacağız. O yüzden diyoruz ki anne babalara, lütfen, sizler kötü bir çocukluk geçirmiş olabilirsiniz. Eskiden böyleydi, şöyleydi, o bitti artık. Ama çocuğumuzu eleştirmek, sürekli aşağılamak, işte senden bir şey olmaz, senin annen de böyleydi, baban da böyleydi demek çocuğa bir şey katmayacak. Ekstra çocuğu ileride siz daha çok sorunlu bir çocuk gibi yetiştirmiş olacaksınız.
0: Evet.
1: Bırakın sağlıklı, ben sana güveniyorum çocuğum, ne olursa olsun yanındayım. Elbette müdahale edebileceğiniz önemli bir problem olduğunda tabii ki anne babayız, devreye gireceğiz ama çocuk şunu bilmeli. Ya annem benim küçükken işte çok severdi beni, çenemi çok severdi, gözlerimi çok severdi, İyi ki seni doğurmuşum derdi. Bakın, o kadar kıymetli cümleler
0: çok,
1: ki.
0: Çok önemli.
1: İyi ki varsın. Ya sen olmasaydın işte çocuğum, ben şimdi ne yapacaktım?
0: Evet.
1: Bazen çocuklar şunu sorar. Anne, beni doğurduğuna işte pişman mısın? Aa, hayır, olmuyor.
0: Ben olmasaydım daha mı iyiydi
1: daha
0: gibi
1: iyiydin.
0: Sorular
1: Evet.
0: gelebiliyor gerçekten.
1: Aa, niye öyle söylüyorsun? Sen iyi ki varsın. Biz seni çok seviyoruz. Baban da, ben de.
0: Hı-hı.
1: Ne kadar, bakın, anne baba olarak biz birbirimize kırgın ve kızgın da olsak süreci toparlamamız lazım. Ve biz bir ebeveyniz aynı zamanda.
0: Evet.
1: O yüzden çocuğumuza başkalarını suçlamak ya da kendini suçlu gibi hissettirmek hiçbir şey kazandırmayacak
0: Kesinlikle.
1: bize.
0: Bizde kavramlar da karışıyor
1: Evet.
0: zaten. Şimdi eleştirinin olumlu bir tarafı olduğunda çok iyidir.
1: Tabii.
0: İnsanı güdüler, ileriye doğru gitmesini sağlar. Suçlama bambaşka bir şeydir. Eleştiri ve suçlama. Mesela azim ve hırs,
1: Tabii.
0: yine karışan kavramlardan. Hırs kendini de yiyen, karşındaki de,
1: Evet.
0: de yiyen bir konu. Ama azim gerçekten kişiye iyi gelen bir durum. Aslında bu kavramları da bir öğrenip oradan da ilerlemek lazım.
1: Tabii, mesela hırs dediğinizde biz bunu çok çok yüksek puan alan öğrencilerde görüyoruz. İşte altta mükemmelliyetçilik duygusu
0: Tabii.
1: yatıyor.
0: Ve hiçbir zaman tatmin olmuyor bu
1: Olmuyorlar
0: kişiler.
1: ve hep arkadaşlarıyla kıyaslama. Mesela eşiyle de kıyaslama yaşıyorlar. Aynı meslek sahipler. Nasıl sen 97 alırsın da ben 90 alırım?
0: Ya, değil
1: Ama
0: mi?
1: aynı konuları
0: Evet.
1: çalıştık. Evde birlikteydik. Bakın, orada bir bırakın. Bu kadar mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Ama bu kadar sınav kaygısı yaşayan insan bu sefer sosyal hayatında çok başarılı olamıyor.
0: Evet,
1: Çünkü
0: ne yazık ki.
1: sadece analitik odaklı, sürekli mekanik, soru yapacağım, cevap, soru yapacağım, ama bu başka bir hayatımız da var bizim. O yüzden de biz bu çocuklarımızı bu kadar böyle bunu yapacaksın, şunu yapacaksın, işte şunu yapmalısın, hırslı yetiştirirsek bu çocuğa biz çok fazla sağlıklı bir şey katamayız.
0: Evet, çok önemli. Bir kez daha altını çizelim. Bu tercih döneminde kaygıyı yönetmek, çocuğun yanında olduğunu hissettirmek son derece önemli. Bu sınav dönemi gelip geçecek, tercihler bitecek. Belki bambaşka yollar açılacak onun önünde ama işte o edilen cümleler asla kulaklardan silinmeyecek. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. Umarım yine yararlı bir yayın olmuştur. Bizi dinleyen herkese teşekkür ediyorum buradan.
0: Sosyolog aile danışmanı Özden Can Bolat bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Kerem Arıkaya teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de Ailece'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin

İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır. Buluş öyküleri.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Fransa'da düzenlenen 1998 Dünya Kupası'na altın gol uygulaması getirildi. Robert Prosinecki 1990'da Yugoslavya, 1998'de de Hırvatistan adına fileleri havalandırdı. Bir dönem Kayserispor ve Denizlispor'u da çalıştıran Prosinecki, kupa tarihinde iki ülke adına gol atan ilk futbolcu oldu. Ev sahibi Fransa, finalde son şampiyon Brezilya'yı 3-0 yenerek ilk defa kupayı müzesine götürdü. Dünya Kupası 2002'de ilk kez Asya kıtasında düzenlendi. 48 yıl aradan sonra ikinci kez turnuvaya katılan Türkiye, dünya üçüncüsü oldu ve kupa tarihindeki ilk önemli başarısına imza attı. Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası'nda Brezilya, turnuva tarihinde peş peşe 11 maç kazanan ilk takım oldu. Güney Afrika 2010'da İspanya, tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde etti. 2014 Dünya Kupası'nda kendi evinde Almanya'ya 7-1 yenilen Brezilya, tarihinde ilk kez sahadan tam 7 gollü mağlubiyetle ayrıldı. Finalde Arjantin'i 1-0 yenen Almanya, Amerika kıtasında şampiyon olan ilk Avrupa ülkesi unvanını aldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Nefret Etme Kek Yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Erdoğan, Harris ve ailesiyle yakından ilgilendi. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopterin düşmesi sonucunda hayatını kaybeden pilot, emekli albay için taziye mesajı paylaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifa temenni etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da mesajında helikopter kazasında vefat eden öğretmen pilotumuz, emekli hava pilot albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da 4 il başkanı görevden alındı. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalemi aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet parasının bir kısmını aldığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Sertel, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Üner, yaşananlarla ilgili Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum derken, Athena Gökhan olarak bilinen Gökhan Özoğuz benim için büyük bir hayal kırıklığı dedi. Bursa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı. İstanbul'u yazın ortasında fırtına vurdu. Bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü. Esenler'de sokakta oynayan çocuklar uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Edirne'de ise gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sıcaklık 22 dereceye kadar düştü. İstanbul'da dalga boy yüksekliği sebebiyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy'de 1 gün denize girmeye izin verilmeyeceği öğrenilirken Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı 1 gün boyunca deniz ve plaj girişine kapatıldı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ise 3 gün süreyle denize giriş yasaklandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler yerleşim birimlerine kadar yaklaştı. Bir mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a

yönelik tehditlerinin dozunu artırdı. Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğrayan her gemi için İran'daki bir köprü ya da enerji santralini vuracaklarını söyledi. Tahran yönetimi ise bölgedeki ABD bağlantılı altyapıyı hedef alma tehdidinde bulundu. Haberleri dinlediniz.

Göze çarpan, fark edilen, deneyen, soran, çokça ışıldayan, anlatmadan duramayan sahne insanları burada olacaklar. Matine Suare, her cuma 14.30'da TRT Radyo 1'de.

0: her çocuğun ritmi farklıdır. Bazı çocuklar gelişimde biraz daha zamana ihtiyaç duyar. TBL1-XE1 nadir görülen genetik bir hastalıktır. Erken farkındalık doğru bilgiyle başlar. Bilgiye ulaşmak için herdemçare.org.tr.
1: Bağımlılık.
2: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
1: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
2: Unutma, bağımlılık kader değildir.
1: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
2: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
1: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikerimiz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Cake Not Hate, nefret etme kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Erdoğan, Harris ve ailesiyle yakından ilgilendi. Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak dedi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da 4 il başkanı görevden alındı. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalemi aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet parasının bir kısmını aldığı iddia edildi. Bursa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Üner, yaşananlarla ilgili, Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum derken, Athena Gökhan olarak bilinen Gökhan Özoğuz, benim için büyük bir hayal kırıklığı dedi. Değerli dinleyenler, İstanbul'u yazın ortasında fırtına vurdu. Bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü. Esenler'de sokakta oynayan çocuklar uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Edirne'de ise gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sıcaklık 22 dereceye kadar düştü. İstanbul'da dalga boyu yüksekliği sebebiyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy'de 1 gün denize girmeye izin verilmeyeceği öğrenilirken Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı 1 gün boyunca deniz ve plaj girişine kapatıldı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ise 3 gün süreyle denize giriş yasaklandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler yerleşim birimlerine kadar yaklaştı. Bir mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerinin dozunu artırdı. Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğrayan her gemi için İran'daki bir köprü ya da enerji santralini vuracaklarını söyledi. Tahran yönetimi ise bölgedeki ABD bağlantılı altyapıyı hedef alma tehdidinde bulundu. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Batı Karadeniz'in batısının açıklarında fırtına, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı rüzgar. Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, batısının açıkları yer yer 8. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş iyi yaşanında orta. Ege parçalı ve çok bulutlu, kuzey yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzey 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güney yer yer 3 metre, görüş iyi yaşanında orta. Akdeniz az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'in batısı yer yer 3 metre, görüş iyi. Van Gölü az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, görüş iyi.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Doktor Kemal Kahraman. Kemal Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Kemal Hocam, sizinle bu sabah İznik Konsülü'nü konuşalım. İlk konsülden itibaren onu takip eden farklı konsüller de var İznik sonrası.
2: Evet.
1: Onları konuşalım. Ne oldu, ne kararlar alındı, iş hangi noktaya geldi? Buyurun.
2: Evet. Şimdi Roma varlığı içerisinde Hristiyanlığın kendini kabul ettirmesi uzun bir zaman alıyor esasında. Yani Milano Konseyi 300'lerde olduğunu düşünürsek, yani ilk defa Hristiyanlığın resmi olarak bir din olarak kabul edildiği 315'lerdeki Milano Konseyi'nde olduğuna göre Milano'da yapılan toplantıda yapılıyor, karar veriliyor. Onun hemen kısa bir süre sonrasında da 325'te İznik'te büyük bir konsül toplanıyor. Esasında bu daha çok Doğu bölgesi psikoposlarının bir araya geldiği bir toplantı. Roma sadece birkaç temsilci gönderiyor esasında. Ve o günden bugüne 1700 yıl geçmiş oluyor. Bu yıl itibariyle 1700 yıl geçmiş oluyor. 1700. yıl münasebetiyle Papa da Kasım 2025'te Türkiye'ye geldi.
1: Evet.
2: Ziyarette bulundu.
1: Kasım'ın sonlarıydı.
2: Evet, Kasım'ın sonlarıydı. Ziyarette bulundu. Onlar demek ki ayrıntıları unutmuyorlar. Burada bir ayrıntıyı ben size söyleyeyim o zaman. Bu birinci İznik konsülünün yöneten kişi tabii ki himaye eden Konstantin'di. Birinci Konstantin'di. Fakat konsülü yöneten piskopos, Kurtuba piskoposu Hosius oluyor. Esasında böyle ayrıntılar da var yani. Bizim için önemli olan orada bugünkü Hristiyanlık anlayışının temellerinin atılmış olması. Çünkü bu 300 yıl içerisinde çok teolojik tartışmalar oluyor Hristiyan dünyasında ve Hristiyan inancı ve dini gelenekleri bir evrilme oluyor. Roma ile İstanbul veya Roma ile Kudüs, İskenderiye arasında farklılıklar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu farklılıkları ortadan kaldırmak, bütünlük sağlamak amacıyla 1. Konstantin bir psikoposların toplantısını planlıyor ve 1. konsülde bu toplantı kabul edilmiş oluyor. Yani 3 asır süren zulüm ve işkenceden sonra bu meydana gelmiş oluyor. Yani Kapadokya'yı düşünün. Kapadokya tamamen yer altındaki işte hayatlarla, kiliselerle doludur. Bunun yaşandığı dönem işte o 3 asır oluyor.
1: Hocam, bir de konsüle gelene kadar hani bahsettiğiniz zulüm ve şeylerden, mesela özellikle Suriye bölgesinde Hazreti İsa'nın getirdiği dine o biçimde iman eden Hristiyan din adamları
2: tabii
1: vardı. Onlar katledildi mesela.
2: Zaten Arius esas konusudur. Ariusçuluk esas konudur. Ariusçuluk diyorlar tabii onlar. Arius Hazreti İsa'nın ezeli olmadığını, Tanrı'nın oğlu olmadığını, elçisi olduğunu, yani Hristiyanlığın, tabii Hristiyanlık da sonradan verilmiş bir isimdir.
1: Evet,
2: bu da ayrı bir konu. Tabii. Yani o dinin Hazreti İsa ile gönderilmiş olan İslam'ın, daha doğrusu biz onların hepsine topluca İslam diyoruz esasında. Onun değişmesine karşı çıkan bir kesim oluyor. Özellikle Doğu bölgesinde oluyor bu tabii. Çünkü Batı daha çok Roma kültürünün etkisi altında. İşte bu karşı çıkanların tasfiye edildiği, teslis taraftarları, tevhid taraftarlarını tasfiye ediyor.
1: Evet.
2: Yani özetle bunu söyleyebiliriz İznik Konsülü.
1: Yani bu aynı zamanda İncil'in de bir şey değiştirdiği mahiyet, yani insani müdahalelerin başladığı, yani değiştirildiği süreç diyebilir miyiz bunu aynı zamanda?
2: Tabii ki, çünkü çok çeşitli İncil nüshaları vardı. Onlar üzerinde de bir çalışma yapılarak dört nüshaya indirilmiş oluyor. Evet. Yazılmış olan İncil'lerin. Hani havariler tarafından yazılmış olan İncil'lerin. Yani bu
1: tabii
2: haliyle...
1: Burada hocam Barnaba İncil'i sayarsak 5 İncil aslında. Bir de yanlış bilmiyorsam yüzlerce İncil'den 4 İncil'e indiriliyor.
2: Tabii.
1: Evet. Farklı farklı İncil'ler var. 4 İncil'de toplanıyor bu şeyler falan.
2: Hem itikadi birliği sağlamak hem de kitabi birliği sağlamak için bir konsül toplanmış oluyor. 300 tane psikopos bir araya geliyor. Bunların çoğu Doğu kiliselerine ait olmakla beraber imparatorun tercihi burada önemli oluyor. İmparator tercihini teslisten yana yapıyor. Böylece Arius ve taraftarları sürülüyorlar, aforoz ediliyorlar, dışlanıyorlar bu konsülde. Öyle diyebiliriz. Bu durumda esasında İstanbul, Roma ve Kudüs arasında bir gerilim merkezi olmuş oluyor. Roma'nın durumunu düşünürsek, Roma'da bir devamlılık söz konusu. Büyük bir Roma kültürü var, binlerce yıla dayanan Roma kültürü var. Hristiyanlığı kabul ediyorlar, fakat Roma kültüründen de vazgeçmiyorlar. Pagan kültüründen evet. de vazgeçmiyorlar. Onların resimleri, heykelleri, sadece temaları değişiyor. Ama kullanış biçimleri değişmiyor. Yani tapınaklar, tapınak geleneği değişmiyor yani.
1: Bir hocam bir müzik arası verelim müsaade ederseniz. Tamam. Tekrar devam edelim. Bir Diyarbakır türküsünü Neriman Altındağ Tüfekçi seslendiriyor. Diyarbakır dolar şimdi. Buyurunuz.

0: Kemal Hocam tabii şimdi sözünüzü kestim ama bu konsüllerde çok önemli kararlar alınıyor aşama aşama. İsterseniz buradan devam edelim bıraktığımız yerden. Sonraki konsüllerde ne gibi kararlar alınıyor?
1: Evet, şimdi bugünkü Hristiyanlık anlayışının oluşum döneminden bahsediyoruz. Orada önce Doğu ve Batı Hristiyanlığının farkları oluşmaya başlıyor öncelikle. Bu konsüllerde birinci İznik konsülünden bahsettik. Şimdi 700'lere geldiğimiz zaman Müslümanlarla bir yakından bir temas söz konusudur.
0: Evet.
1: Çünkü işte
0: İslam'da gelmiş.

0: oluyor.
1: Sahabelerden başlayarak Müslümanlar İstanbul'a kadar geliyorlar, kuşatıyorlar. Eba Eyyübel Ensari Hazretleri buralarda vefat ediyor. Mesleme Hazretleri geldiği zaman komutan, ki kabri buradadır, İstanbul'dadır. Bizans İmparatoru 3. Leo ile bizzat görüşüyor. Bizzat temasları oluyor yani, bizzat temasları oluyor. Hatta şehrin içinde cami bile kurduruyorlar esirler için. Müslüman esirler oluşuyor çünkü şehrin içinde kuşatma var ya.
0: Evet.
1: Onlar için mescit bile kurulmasına izin veriyor. Ve o dönemde İstanbul'da ikonoklazmın ortaya çıkması bir rastlantı mıdır yani? Yani put kırıcı hareket ortaya çıkıyor. Ve 3. Leo'nun zamanında da Hiyerya konsülü, Fenerbahçe'de Hiyerya konsülü toplanıyor. Bu konsülde İznik konsülüne uymayan kararlar alınıyor. Manifesto niteliğinde kararlar alınıyor. Efendim, birinci maddesinde diyor ki biz açıklarız ki Hristiyan kiliselerde bulunan ve ressamların şeytani sanatıyla yapılmış, hangi malzemeden ve hangi renkten yapılmış olursa olsun bütün nesneleri reddediyoruz ve kaldırıyoruz, lanetliyoruz diyorlar.
0: Çok enteresan.
1: Bakın şey. Yani bu konsülde böyle. Daha sonra tekrar bir İznik konsülü toplanıyor. O İznik konsülünde tekrar papalığında baskılarıyla.
0: İkinci İznik konsülü.
1: Evet, ikinci İznik konsülü diyebiliriz. Burada da bundan geri dönülüyor. Papalığın baskıları, ısrarları üzerine. Burada da deniyor ki biz açıklarız ki bize emanet edilmiş olan tüm kilise geleneklerini savunuyoruz. Bunlardan biri de temsili sanatların üretimidir. Bunlar bize Tanrı'nın dünyasında insan olmanın sadece hayal değil fakat gerçek olduğunu gösterir. Birisini temsil eden eşya, malzeme aynı zamanda onun mesajını da taşır diye burada karar alıyorlar. Fakat yine de Doğu Hristiyanlığı anlayışı olduğu için üç boyutluyu kabul etmiyorlar. Bunlar puttur diyorlar. Bunu da kabul ediyorlar yani. Onlara, putlara karşı çıkıyorlar yine de. Ama bu zamanla ortaya çıkıyor. Bu konsüllerde henüz daha saflar o kadar netleşmiş değildir yani. Bunlar diyor İsa Mesih, lekesiz anamız, kutsal melekler ve aziz insanların resimleridir. Daha sonra bunun adına Ortodoksluk diyoruz yani. Yoksa o zamanlar henüz böyle bir şey yoktur.
0: Bunun dışındaki resmi yasaklıyorlar mı? Böyle bir şey mi çıkarmalıyız? Çünkü resmi orta çağda teşvik ediyor kilise bildiğim
1: kadarıyla. Hayır. Resim de doğuda da yasaklama yok, batıda da yok.
0: Evet.
1: Çünkü resim zaten üç boyutlu olmadığı için onlara gördüğünüz gibi bu İznik konsüllerinde de onay veriliyor. Zaten daha sonra Batı Roma'nın Ortodoksluktan ayrıldığını görüyoruz. Zamanla Avrupa'da esasında Katolikliğin, yani Roma Katolikliğinin Avrupa'da yerleşmesini sağlayan Şarlman'dır. Frank kralı, yani o zaman Fransa değil ama Frank kralı Şarlman'dır. Bugünkü Avrupa kültürünü, detaylarını falan oluşturan, haritasını oluşturan şahıs odur. Çünkü daha bakın binli yıllara geldiğimizde Kuzey Avrupa henüz daha Hristiyan bile değildir yani. Rusların Hristiyan olması binlerdir.
0: Evet.
1: Macarların Hristiyan olması yine binler civarındadır. Kuzeye gittiğiniz zaman İngilizler şu tarihte, Gotlar bu tarihte. Yani Saksonların Hristiyan olmayacağız diye Saksonlar kaçıyorlar. Katliamdan kaçıyorlar. Avrupa'dan İngiltere'ye kaçıyorlar. Böylece İngiltere'de Anglo-Sakson kültürü oluşuyor.
0: Kemal Hocam, bu konu çok mühim bir konu. Ya her bir konsülün bir misyonu var, bir işlevi var.
1: Evet.
0: Yani yeniden inşa etmek, kendi içinde evet. Bir takım restorasyonlar yapmak gibi. Allah razı olsun, çok istifade ettik. Fakat tabii bu bütün bunları bir programa sığdırmamız mümkün değil, biliyorsunuz. Programın süresi belli. Teşekkürle yetineceğim. Çok teşekkür ederim. Çok şey öğrendim hakikaten.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Allah ilminizi arttırsın ve bereketlendirsin inşallah.
1: Amin. Hepimizin inşallah.
0: Efendim, Doktor Kemal Kahraman hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Doçent Doktor Osman Sezgin'in akademik birikimiyle ruh sağlığını korumanın ve aile içi iletişimde başarılı olabilmenin yollarını hep beraber arayacağız. Her hafta farklı bir konuyu inceleyip irdeleyeceğimiz programımız Kutlu Yuva, Mutlu İnsan her pazar saat 10.30'da TRT Radyo 1'de.

0: toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Günaydın Türkiye.
1: Günaydın sevgili dinleyiciler. Mavi ile yeşilin bin bir renk cümbüşü sunduğu bu güzel yaz gününde belki uzun zamandır ertelenen bir umut yeniden filizlenecek. Belki bir şarkı, bir söz ya da küçük bir an bütün günü güzelleştirmeye yetecek. Hayat bazen en büyük mucizelerini en sade sabahlara saklar. Çünkü her yeni gün insana yeniden inanmak için verilmiş sessiz bir fırsattır. Ve biz bugün o fırsata gülümseyerek başlıyoruz sizlerle. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Günaydın Türkiye programına hoş geldiniz. Programımızı Selma Atalar hazırladı. Teknik yapımda görevli arkadaşımız Arif Karaman ve spikeriniz ben Yıldıray Yıldız. Gününüz aydın, ocağınız şen, mutluluğunuz daim olsun dileklerimizi iletip ruhumuzun gıdası müzikle sürdürelim birlikteliğimizi. Sözü ve müziği kendisine ait şarkıda Yalan'ı dinliyoruz. Yaz Gülü.

Sevgili dinleyiciler, Türkiye Radyoları 1. kanalında yayınlanan Günaydın Türkiye programında yer verdiğimiz konu ve konuklarımız hakkında bilgi verelim. İlk olarak Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Recep Murat Gecikli ile Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli bir yere sahip olan Erzurum Kongresi üzerine konuşacağız. Ardından psikolog Sayın Hatice Yılmaz'la aile terapisi üzerine sohbet edeceğiz. Programımızın konu ve konukları hakkında bilgi verdikten sonra yine müzik diyelim. Erzurum yöresinden Seyfettin Sığmaz'ın derlediği türküyü Sevcan Orhan'ın yorumuyla dinleyelim. Pınar başından bulanır.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün 23 Temmuz. Milli Mücadele Hareketi'nin dönüm noktalarından olan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü. Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli bir yere sahip olan Erzurum Kongresi'ni Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Recep Murat Gecikli ile konuşacağız. Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişi öncesinde bölgedeki genel siyasi ve askeri durum nasıldı? Erzurum neden stratejik bir merkezdi diye söze başlayalım dilerseniz.
1: Tabii ki. Ama şuradan başlamamız esasen daha iyi olacaktır. Birinci Dünya Savaşı 4 yıl sürmüş. Bayağı yıpratıcı bir savaş olmuş bütün dünya için. Tabii bunun içerisinde Osmanlı da var. Osmanlı ile imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması. Şimdi bu anlaşmanın maddelerinde özellikle 24. madde Doğu Anadolu bölgesinde 6 vilayetimizi kapsayan vilayeti sitte denen o dönem herhangi bir karışıklık çıktığında itilaf devletlerin buraları işgal edeceği yönünde bir maddesi bulunmakta. Dolayısıyla bu maddeye uygun olarak çalışmalar da o dönem itibariyle başlatılıyor. Amaç ne? Amaç bölgede bir Ermeni devleti kurmak. Daha sonra 18 Ocak 1919'da Paris'te toplanan Paris Barış Konferansı var ki bu mağlup devletlerle yapılacak olan barış anlaşmalarının hangi şartlarda yapılacağının belirlenmesi üzerine toplanmış bir konferans. Ama burada Erzurum'u ilgilendiren boyutu, daha doğrusu Doğu Anadolu'yu ilgilendiren boyutu, burada müthiş bir Ermeni lobisi var. Tabii bir de Rum lobisi var. Onlar da Trabzon'da bir Rum devleti kurma amacındalar. Dolayısıyla bu gelişmeler yaşandığı dönemlerde Erzurum'da da şu teşkilatlanmalar ortaya çıkıyor. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti dediğimiz aslında işgalin gerçekleştiği bölgelerin neredeyse tamamında olan bir teşkilatlanma. Merkezi İstanbul'da aslında Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti. Erzurum'da şubesi açılacaktır. Ve bu çalışmalar, bu işgali önleme yönündeki çalışmalar bu cemiyet üzerinden yapıldığını görüyoruz. Tabii bölgede Kazım Karabekir komutasında bir de askeri birliklerimiz var. Ama az önce ifade etmiş olduğumuz gibi Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddelerinde orduların terhisi durumu da söz konusu. Silahların teslimi durumu da söz konusu. Burada bu bahsettiğimiz tehlike, işte Ermeni çetelerinden dolayı gerçekleşmesi muhtemel saldırılara karşı Kazım Karabekir'in birliklerini terhis etmediğini, silahları da teslim etmediğini görmekteyiz. İtilaf devletleri temsilcisi Yarbay Rawlinson var. Sürekli olarak Kazım Karabekir Paşa ile bir görüşme durumunda, sürekli olarak işte ordunun terhisini ve silahların teslimini istemekte. Bu defaten yapılacak görüşmelerde hep Kazım Karabekir Paşa bir bahane ileri sürerek silahları teslim etmeyecektir. Tabii stratejik önem oldukça büyük Erzurum'u, çünkü sınır dönemi itibariyle Kars, Ardahan, Batum'u kaybetmiştik. Birinci Dünya Savaşı öncesinde tabi 1878 savaşıyla beraber Osmanlı-Rus Savaşı, 93 Harbi dediğimiz savaşla 40 yıl süren orada bir Rus işgali vardı. Evet, 1918'de bu işgal sonlandırılmıştı Kazım Karabekir Paşa'nın yapmış olduğu harekatla beraber, ama Osmanlı adına bir geçiş noktası, bir sınır bölgesi. Dolayısıyla hem Birinci Dünya Savaşı'nda hem de Kurtuluş Savaşı'nda ilerleyen süreçte oldukça önemli bir merkez olarak Erzurum karşımıza çıkmakta.
0: Sayın Geçikli, Mustafa Kemal Paşa'nın 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a gelişi ve burada halk tarafından karşılanışı, milli mücadelenin seyri açısından nasıl bir kırılma noktası yaratmıştır?
1: Şimdi 3 Temmuz'da önce Ilıca mevkiinde protokol karşılaması gerçekleştirilir Kazım Karabekir Paşa başkanlığında. Daha sonra heyetle beraber İstanbul Kapı mevkiinde halk tarafından coşkuyla karşılanacaktır. Tabii burada bir kere moral motivasyon açısından oldukça önemli bir karşılamadır bu. Bir bölgesel kongreydi Erzurum Kongresi. Mustafa Kemal Paşa'nın gelişiyle beraber ulusal bir nitelik kazanacak. Aldığı kararları da tabii buna ekliyoruz. Ama tabii Mustafa Kemal Paşa'nın gelişi bu kararların alınmasında oldukça etkili olacaktır. Dolayısıyla halkın nazarında, ordunun nazarında, bu mücadeleyi yürüten müdafaa-i hukuk cemiyetleri nazarında Mustafa Kemal Paşa'nın bir lider olarak benimsenmesinde kongre tabii ki oldukça önemli bir yere sahiptir diyebiliriz.
0: Sayın Geçikli, Mustafa Kemal Paşa askerlik mesleğinden de istifa ediyor Erzurum'da. Evet. bu tarihi kararın kongre delegeleri ve Erzurum halkı üzerindeki yankıları nasıl olmuştur?
1: Aslında Mustafa Kemal Paşa Havza Genelgesi'ni yayınladıktan sonra İstanbul'a geri çağrılma süreci başlar. Amasya'da devam eder. En son Erzurum'a gelirken Erzincan'da Mustafa Kemal Paşa mola verdiğinde orada bu kez padişah tarafından ilk kez geri çağrılacaktır. Ama Mustafa Kemal Paşa bir yola çıktığını, bu yoldan asla kesinlikle dönmeyeceğini iletecektir. 3 Temmuz'da Erzurum'a varır. Tabii bu telgraf trafiği sürekli devam etmekte İstanbul'la. Hem İstanbul hükümeti hem Harbiye Nazareti hem padişahla en son 7 Temmuz'u 8 Temmuz'a bağlayan gece Mustafa Kemal Paşa hem görevinden 3. Ordu Kıtaat Müfettişi olarak görevlendirilmişti. Hem de kendi tabiriyle çok sevdiği askerlik mesleğinden istifa etmek zorunda kalacak. Tabii bu istifası aslında bir dönüm noktası milli mücadele açısından. Neden? Çünkü Mustafa Kemal Paşa 8 Temmuz itibariyle artık sivil bir vatandaştır. Hiçbir yetkiye haiz değildir. Dolayısıyla buradaki askeri ve mülki erkanın kendisine karşı takınacağı tavırın ne olacağı bilinmemekte. Zaten kongre üyeleri üzerinde de bu ciddi şekilde tartışılmaya başlanmıştır. Mesela nutukta Mustafa Kemal Paşa Erzurum Kongresi'ne katılması konusunda Erzurum delegelerinin çok olumlu tutum içerisinde olduğunu ama Trabzon delegelerinin kendi tabiriyle düşmanca davrandıklarını, kongreye askeri bir kişiliğe sahip olan Mustafa Kemal Paşa'nın katılımının itilaf devletlerince hoş karşılanmayacağı gerekçesiyle karşı çıktıklarını ifade ettiğini görüyoruz ki doğrudur. Kongre toplanmadan önce Erzurum ve Trabzon delegeleri, ki niye ikisini söylüyoruz? Sadece ikisinden katılım yok. Kongreyi düzenleyen iki şehir. Bir Erzurum, bir Trabzon müdafaa-i hukuk cemiyetleri. Dolayısıyla iki şehrin delegeleri kongrede söz sahibi doğal olarak. Burada kongreye katılım delegeler konusunda biraz belirsizlik var. Nasıl belirsizlik var? O da nereden kaynaklanıyor? Şimdi kongre biliyorsunuz 10 Temmuz'da açılacaktı ama delegelerin katılımları gecikince kongre açılış tarihi 23 Temmuz olarak belirtildi. 23 Temmuz'un tabii bir önemi de 2. Meşrutiyet'in ilan tarihi. Hürriyet Bayramı olarak kullanılan bir, ya da kutlanan bir tarih. Şimdi o tarihe kadar çeşitli vasıtalarla engellemeler mevcut delegelerin katılımında. Mesela Elazığ'dan 5 delege gelemiyor. Seçilmiş 5 delege. Diyarbakır'dan 3 delege katılım sağlayamıyor. Niye? Oranın valileri buna engel oluyorlar. Çünkü İstanbul'dan aldıkları emir bu doğrultuda. 8 tane orada fire verildiğini görüyoruz. Şimdi diğer katılım net sayısı hakkında çeşitli görüşler var. 53 diyen var, 54 diyen var, 56 diyen var, 62 var, 63 var. Bu neden kaynaklanıyor? Şundan kaynaklanıyor. Şimdi bir kere burada Mazhar Müfit Bey vardır. Mustafa Kemal'le beraberdir. Bitlis valisi. Mustafa Kemal'in Erzurum'a geleceğini duyduğu andan itibaren burada beklemiş kendisiyle beraber. Burada Mustafa Kemal Paşa'nın her adımını kaleme almıştır, not almıştır. Şimdi o 53 olarak ifade eder. Kongre delegeleri Gümüşhane Erzurum delegesi Cevat Dursunoğlu, Gümüşhane delegesi Zeki Kadir Beyoğlu, bunlar 54 olarak ifade eder. 56 diyen Mahmut Goloğlu var, o da katılım sağlayan bir delegenin kendisine göndermiş olduğu mektupta ifade ettiği bu rakamdır. Ama Genelkurmay Harp Dairesi Başkanlığı Atatürk Arşivi 62 olarak belirler. En sonunda Fahrettin Kırzoğlu hocamız 63 olarak ifade eder. Şimdi burada niye bu kadar farklı rakamlar var? Şunun için bir, zabıt tutulmamış başlangıç itibariyle. İkinci olarak hatıratlar sonradan kaleme aldığı için yanlış hatırlamalar var. Bir de şöyle bir durum var. Katılıp geri dönenler var. Geç katılanlar var. Mesela 29 Temmuz'da katılan Rize Pazar delegesi var. Dolayısıyla şimdi bu rakamlar hangi günün rakamları? O konuda bir belirsizlik olduğu için bu kadar farklı rakamların da olduğunu görüyoruz.
0: Sayın Geçik'te tabii Gazi Mustafa Kemal Atatürk o dönem delege değil.
1: Değil.
0: Nasıl katılıyor?
1: Şöyle, askerlikten istifa ettiği için az önce ifade ettik. Bu sivil bir sonuç itibariyle teşkilatlama, sivil bir kongre. Çeşitli

0: tartışmalar var kongreye katılıp katılamayacağı doğrultusunda. Şimdi 8 Temmuz günü itibariyle heyeti faale var. Bu kongrenin düzenlenmesini sağlayacak olan bir teşkilatlanma. Onun başkanlığına getirilir. Daha sonra az önce de ifade etmiş olduğumuz gibi Trabzon delegelerinin itirazları var kongreye katılması konusunda. Ama bir şekilde özellikle Kazım Karabekir'in ikna çalışmaları neticesinde ikna olacaklardır ve Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Orbay kongreye katılacak delege olarak. Erzurum delegesi Cevat Dursunoğlu, bir de Kazım Yurdalan. İkisi istifa edecek. Onların yerine Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Orbay Erzurum delegesi olarak katılacaklar. Diğer iki isim de birisi Tortum, birisi de Hasankale delegesi olarak kongreye katılım sağlayacaklar. Yani Cevat Dursunoğlu ile Kazım Yurdalan da kongreye katılım sağlıyorlar.
1: Sayın Geçikli, kongre sonunda oluşturulan ve başkanlığına Mustafa Kemal Paşa'nın seçildiği temsil heyeti ne anlama geliyor?
0: Temsil heyeti şu anlama geliyor. Aslında Sivas'ta bir kongre tertip edilecek. Bu Amasya genelgesinde de ifade edilmişti. Bu bilinen bir şey. Erzurum Kongresi'nden daha geniş çaplı bir ulusal bir kongrenin toplanacağı orada ifade edilmişti. Buradaki temsil heyeti aslında şöyle ifade edilmiş. Doğu illerini temsilen 9 kişilik oluşturulmuş olan bir heyet var. Ama tabii bu bir hükümet gibi hareket edecektir. Ta ki 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılana kadar. Sivas'ta biraz kapsam genişletilecek, işte Doğu illerini temsil eder ifadesinin yerine bütün ülkeyi temsil eder ifadesi alınacak. Sayısı artırılacak ve 1. Meclisin açılışına kadar bir hükümet gibi aslında milli mücadeleyi sevk ve idare edecektir.
1: Alınan kararlar açısından değerlendirir misiniz?
0: Tabii ki değerlendirebiliriz. Şimdi oldukça önemli kararlar alınmıştır. İlkler çok mühimdir burada. Mesela ilk kez milli sınırlardan bahsedilmiştir. Milli sınırlar içerisinde vatanın bir bütün olduğu, asla ayrıştırılamayacağı, parçalanamayacağı ifade edilmiş. Şimdi burada milli sınırdan kasıt ilk kez olduğu için neye göre milli sınırlar belirlenmiştir? O da yine kongrenin tutanaklarında görüyoruz. 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı tarih baz alınmıştır. Çünkü onun öncesi savaştır. Savaşta yenersin, yenilirsin, toprak kaybedersin, toprak kazanırsın. Ama bizim için deniliyor, 30 Ekim'de imzalamış olduğumuz bir ateşkes anlaşması var. Bizim için savaş bitmiştir. Ateşkesten sonra yapılan işgaller hukuksuzdur. Dolayısıyla o tarih itibariyle oluşan sınırlar bizim milli sınırlarımız olarak kabul edilmiş. Bu zapta da geçirilmiştir kongre kararlarıyla. Oldukça önemlidir. Çünkü daha sonra misak-ı milli kararlarında da aynen kabul edilecektir. Sivas Kongresi'nde de hakeza bu karar aynen kabul edilecektir. Daha sonra ilk kez yine manda ve himayenin kesin bir dille reddedildiğini görüyoruz. Bu da ilklerden birisidir. Yine Kuvayi Milliye'yi, Amil İrade-i Milliye'yi hakim kılma esası var ki burada aslında ileriye dönük de bir mesaj da yer almakta. Kuvayi Milliye'yi tek kuvvet olarak kabul ediyoruz deniliyor. İrade-i Milliye'yi de hakim kılacağız deniliyor. İrade-i Milliye'nin hakim kılınması demek cumhuriyet demek. Çünkü milli iradenin olduğu yerde padişahlık ya da monarşi olmaz. Monarşinin olduğu yerde de milli irade olmaz. Aslında bu ileride cumhuriyete dair bir ipucudur. Şunu da söyleyelim yeri gelmişken, Mustafa Kemal Paşa cumhuriyet kelimesini ilk kez Erzurum'da telaffuz etmiştir. Onu da Mazhar Müfit Bey'e yine 20 Temmuz'da, daha Erzurum Kongresi toplanmadan önce kendisine bir soru yönelttiğini, bu soruya karşılık da mücadeleden sonra hükümet şeklinin cumhuriyet olacağını ifade ettiğini görüyoruz. Yani cumhuriyet kelimesinin ifadesinin ilk kez dile getirildiği yerdir Erzurum. Dolayısıyla cumhuriyeti kuran şehir olarak da ifade edilir. Yine Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıkların verilmeyeceği de burada yine ifade edildiğini görmekteyiz. Tabii Mustafa Kemal Paşa'nın sivil olarak katılmış olduğu ilk organizasyondur. Dolayısıyla sivil olmasına rağmen bir milli lider olarak kabul edilmesi açısından da Erzurum Kongresi oldukça önemli bir durumdur. Bunun yanı sıra padişah ve hilafetin durumunun daha sonra değerlendirileceği de yine burada ifade edilen kavramlardandır.
1: Sayın Geçikli, Aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Recep Murat Geçikli ile Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli bir yere sahip olan Erzurum Kongresi'ni konuştuk. Günaydın Türkiye programındaki birlikteliğimiz müzikle devam ediyor. Mehmet Çalma.

Türküler, özümüz, benliğimiz, geçmişimizdir. Balkanlardan Anadolu'ya, Kafkaslara, Orta Asya'ya, Musul ve Kerkük'e, Mezopotamya'ya kadar geniş coğrafyanın ortak hissiyatını yansıtır. Bundandır Erzurum yöresine ait bir türkünün bir Rumeli göçmenini duygulandırması, yine bir Selanik türküsünün bir Sivaslının yüreğini dağlaması. Çünkü türküler bu coğrafyada yaşayan insanların kitaplarda anlatılmayan hikayelerini anlatır. Bağrı yakan, yüreği dağlayan bu hikayelerin bizlere ulaşmasını sağlayan eşsiz yorumuyla duygudan duyguya sürükleyen insanlar var tabii. İşte bugün o türkülerin yüreğimize işlemesine vesile olan, türkülere gönül vermiş usta bir ismin, Turan Engin'in ölüm yıl dönümü. Davudi sesiyle inceden inceye türkü nakışlarını işleyip dokuyan Engin, 1938'de İstanbul'da doğdu. Küçük yaşta halk müziğiyle ilgilenmeye başladı. Saz çalmayı Aşık Davut Sulari'nin yeğeni Murat Koç ve Ali Ekber Çiçek'ten öğrendi. 1957'den itibaren Sadi Yaver Ataman'dan özel dersler aldı. Halk müziği bilgisini ilerletti. 1958 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı Folklor Tatbikatı

Dikkat topluluğunda ses sanatçısı olarak çalışmaya başladı. 1960 yılına kadar İstanbul Radyosu'nda Memleket Havaları Saz ve Tel Birliği'nin çalışmalarına katıldı. 1959'da İstanbul Radyosu'nda açılan sınavda başarı göstererek yöre sanatçısı statüsünde çalıp okuma, 1961 yılında açılan ve Muzaffer Sarı Sözen'in başkanlık ettiği sınavla da Yurttan Sesler kadrosu içinde çalışmaya hak kazandı. Özellikle bas bariton sesiyle ustaca seslendirdiği Orta ve Doğu Anadolu'nun uzun havaları yanında Değiş, Sema, Coş Havası, Duaz-ı İmam gibi mistik yöne ağır basan eserler ve muhabbet türküleriyle tanınan Turan Engin, sanat hayatında Aşık Davut Sulari, Ali Ekber Çiçek, Aşık Veysel, Aşık Daimi, Aşık Beyhani, Muhlis Akarsu, Aşık Ali Sultan gibi halk sanatçılarından etkilendi. 45 yılı aşan profesyonel müzik hayatında bu ustaların çizgisini sürdürmeye çalıştı. Ülke genelinde verdiği konserlerin yanında yurt dışında da çok sayıda konsere katıldı. Bugüne kadar ülkemizin çeşitli yörelerinden 100 civarında türkü, deyiş, sema ve uzun hava örneği derleyip seslendirerek TRT Türk Halk Müziği arşiv ve repertuarına kazandıran Engin'in yayınlanmış 4 adet 45'lik plak, 3 tane de kaset çalışması vardır. 23 Temmuz 2006'da vefat eden Türk Halk Müziği sanatçısı Turan Engin'i saygı ve rahmetle anıyor, sanatçımızın seslendireceği bir türküyle Günaydın Türkiye programındaki birlikteliğimize devam ediyoruz. Gel ha gönül, havalanma. Engin ol gönül, engin ol. Dünya malına güvenme. Engin ol gönül, engin ol.

0: Değerli dinleyenlerimiz, konuğumuz psikolog Sayın Hatice Yılmaz bizlerle birlikte bugün aile terapisi üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Dilerseniz söze çift terapisi nedir diye başlayalım mı?
1: Elbette. Çift terapisi, çiftlerin çatışmalarını yönetmeye yardım etmek ve onlarda sevgi, ilgi, empati, iletişim, sorumluluk alma, bağ kurma, konuşma, dinleme, saygı becerilerini geliştirmeyi hedeflediğimiz, çiftlerde bu olguları oluşturmayı hedeflediğimiz bir terapi yöntemi. Şurayı vurgulamak istiyorum. Dikkat ederseniz çatışmaları azaltmak veya uzlaşmak demedim. Çünkü çift terapilerinde bizler çatışmayı ortadan kaldıramayacağımızı bilerek başlıyoruz. Yani ortadan çatışmayı kaldıralım, çatışmayı azaltalım, sorunu yok edelim gibi bir yerde durmuyoruz aslında. Bizler çatışmayı yönetmekten bahsediyoruz ve hedef olarak kendimize bunu koyuyoruz. Şunu biliyoruz, yapılan araştırma sonuçları gösteriyor ki bize çiftlerdeki var olan problemlerin %70'i aslında çözülemez. Öyleyse biz çift terapilerinde ne yapıyoruz diye sormak gerekiyor. Yaptığımız şey var olan sorunu çözmekten ziyade sorunla birlikte yaşayabilmeyi çiftlerimize öğretmek aslında. Böyle bir yerde duruyoruz, böyle bir noktada duruyoruz. Çünkü bize gelen çiftlerimiz daha çok şeyi bekliyor. Hani sorunu çözelim, sorun ortadan kalksın, hallolsun. Halbuki var olan birçok sorun her iki çiftin de geçmişine dayanan bir yerde ve noktada. Her şeyi çözebiliriz gibi bir yerde değiliz ama sorunla yaşamayız. Öğrenebiliriz, buradan ilerleyebiliriz ve sorunla yaşamayı öğrenirken de bizler mutluluğu yakalayabiliyoruz. Aslında temel hedefimiz burası. Bunun yanı sıra bir diğer nokta şuradan bahsetmek istiyorum terapilerle ilgili. Bize gelen çiftler bizden bir hakemlik görevi bekliyor. Aslında kim haklı, kim haksız, kim hasta, kim değil, bunun cevabını almaya geliyorlar. Yine biz böyle bir yerde ve böyle bir konumda durmuyoruz. Çift terapilerinde bizler çiftin problemine odaklanıyoruz. Kişilerin bireysel problemine değil. Bu çiftin problemi ne? Karşımızda iki danışan var ama biz ilişki olarak baktığımız için karşımızda sadece ilişki olarak bir danışan var. Böyle bir yerde duruyoruz. Ve bunun yanı sıra biz seansa 3 kişiyle başlıyoruz. Yani çiftimiz ve terapist olarak başlıyoruz. Fakat seansların sonlandırılmasına doğru seans 2 kişiye düşüyor. Çünkü seansları şöyle yönetiyoruz. Çiftler getirdikleri problem noktasında karşılıklı iletişime geçiyorlar ve terapist onları izleyen bir konumda duruyor. Yani onlara koçluk yapıyor aslında. Ve zaman içinde terapilerde terapistin konuşma sıklığı azalıyor, çiftlerin konuşma sıklığı artıyor, onlar karşılıklı bir diyalog içine giriyorlar. Hatta öyle ki seansı izleyecek biri olsa ya bu çiftler sanki birbirinin terapisti olmuşlar gibi bir yere geliyorlar. Bu yüzden hani dinleyicilerimizin zihninde terapist bir hakem olacak, haklıyı haksızı aramızdaki hastayı bulacak gibi bir yerdeler. Hayır, böyle bir durum yok. Biz böyle bir zeminde hareket etmiyoruz. Danışanlarımıza böyle bir yerden bakmıyoruz. Biz onların iletişimde kaynaşıp, buluşup bir araya gelmeleri noktasında bir koçluk yerinde ve noktasındayız.
0: Sağlıklı iletişim için aslında bir köprü kuruyorsunuz değil
1: mi? Kesinlikle öyle. Seans esnasında onlara konuşma metinleri veriyoruz ve diyoruz ki bu doğrultuda konuşun. Yönergeler veriyoruz. Hadi başlayın diyoruz. Tabii seans esnasında dönüp size bakıyorlar. Değil mi hocam? Öyle değil mi? Falan yapıyorlar. Ben şey yapıyorum. Lütfen onunla. Dön tekrar ve ona söyle. Hadi oradan devam et. Seans odamızda gerçekleşmeyen şey seansın dışında gerçekleşmesi zor bir noktada. Bu yüzden biz onlar arasındaki o iletişimi arttırırken aslında sevgiye, ilgiye, empatiye, sorumluluk almaya bunların hepsine yer açmış oluyoruz. Bunların hepsine değinmiş ve dokunmuş oluyoruz. Böylece de sağlıklı bir terapi süreci geçmiş oluyor orada. Ve onlar o odadan bir şeyi deneyimleyerek, öğrenerek çıkmış oluyorlar.
0: Sayın Yılmaz, özellikle çiftler terapiye gelmeden önce sorun olduğunu kabullenip ve terapiye gelmeye niyet ettiklerinde problemin aslında bir bölümünü de çözmüş oluyorlar değil mi?
1: Kesinlikle öyle. İster çift terapisi olsun, ister bireysel terapi olsun, biz seans odamızdan giren danışan için şey deriz, problemin %50'sini çözdü artık. Çünkü o eşikten geçti, bunu kabul etti, bunu kabulle başladı. Elbette seans bir direnç sürecini ele alıyor. Oluyor da bu dirençler. Lakin o eşiği geçtikten sonra %50'sinin hallolduğuna inandığımız bir yerde duruyoruz.
0: Sayın Yılmaz, peki çift terapisinde neleri çalışıyorsunuz?
1: Daha çok eşler arasındaki iletişim, benim çok sık karşılaştığım geniş ailenin, anne babanın evliliğe müdahalesi ya da onlara karşı konulacak sınırlar, öfke problemleri, aldatma, sorumluluklar, rollerimiz, sevgi, ilgi, cinsel problemler ve çocukların yetiştirilmesi. Bu başlıkların her birisini ele alıyoruz. Ben size bunları sayarken aslında bir sorun listesinden bahsettim. Lakin çift terapisinin bir sorun listesi olarak algılanmasını istemem. Çünkü çift terapisi sadece soruna müdahale etmeyi hedef alan bir yerde değil. Bizler ilişkinin check-up'ında yapıyoruz. Aslında nişanlı çiftler ofisimizde ağırlamaktan en mutlu olduğumuz grup. Sorunun olmadığı, biraz daha iyi ilişkilerin gittiği, hakikaten böyle güzel evrelerin olduğu yerde çiftleri bizler bekliyoruz. Bunun sebebi şu: İlişki check-up'ı dediğimiz şey, her iki çiftin de hikayesinde var olan yaraların, İlişkide açacak yaralara karşı ön tedbirini almak aslında. Yani aslında bir önleyici hizmet. Bu check-up'ı yaptığımız zaman biz danışanlarımıza şunu söylüyoruz: İlişkinizde şu yönler zayıf, bu yönler güçlü. Hadi şimdi gelin şu zayıf yanlara bir el atalım. Çünkü bu zayıf yanlar ilişki içerisinde mutlaka bir zorluğa evrilecek, mutlaka bir sorun çıkartacak ve o sorun belki de büyüyecek, önünü alamayacağız. Güzel başlayan bir ilişki, örnek veriyorum, bir çocuk doğumuyla birlikte tamamen terse dönecek ve kötüye gitmeye başlayacak. Bunlar denk geldiğimiz hikayeler. Var olacak ve çıkacak bu probleme karşı biz şimdiden nasıl bir tedbir alırız? Temelimizi nasıl güçlendiririz? Birbirimize daha şifalı gelecek şeyleri şimdiden nasıl keşfederin derdine düşüyoruz. Bu yüzden bu check-up kısmını çok önemsiyorum. İyi giden evlilikler için de böyle. Yani evet, biz mutluyuz ama bir kontrole geldik. Önleyici hizmet olarak geldik. Bize çok yoklandıran bir süreç oluyor. Hem zamansal hem maddi olarak gerçekten kazançta olduğumuz bir zemine dönüyor. Terapi de çok kolaylaşıyor bu durumda. Diğer durumda daha çok bize başvurularda boşanma evresi geliyor. Zaten 20 yıllık bir hikaye yazılmış, bir sürü olay yaşanmış. Kişiler getiriyorlar ve 20 yıllık hikayeyi ortaya koyuyorlar. Hadi bunu çözelim diyorlar. Bu çok daha zorlayıcı.
0: Belki geç kalınmış bir aşama.
1: Kesinlikle değil mi?
0: Öyle. Şunu da söyleyebiliriz o zaman: erken teşhis aslında önemli.
1: Aynen öyle. Anlayıcı hizmet dediğimiz kısım bu yüzden çok önemli oluyor. Evlilik her daim, ilişki aslında dinamik bir şey. Bizimle birlikte yenileniyor, yaşıyor, işte gelişiyor, değişiyor. Evliliğe başladıklarında çok tatlı ilişkileri olarak devam eden yerde, bunu duyduğum da oldu çiftlerimden mesela, belli bir zamandan sonra şey diyor: hocam diyor, ihtiyaçlarım değişti, ben artık bunları istemiyorum, bunlar beni doyurmuyor, bunlar benim için yeterli değil, başka şeylere ihtiyacım var diyor. Ve diğer eş bunu yabancılıyor: nasıl yani, hani nasıl olabilir, işte her şey yerinde, tadında tuzunda, niye arıza çıkartıyoruz, niye sorun çıkartıyoruz gibi bir yerde duruyor. Halbuki öyle değil. Yani ilişki gelişiyor ve değişiyor. Bizler büyüyoruz, bizler değişiyoruz. Dünyaya baktığımız zemin değişiyor. Bu yüzden o dinamikliğe de ayak uydurarak her daim birbirimizi dinleyebiliyor becerisi içerisinde oluyor olmak aslında bizi geliştiren bir durum oluyor. Bu yüzden check-up önemli.
0: Bireyler de gelişiyor tabii, değil mi? Kendilerini güncelliyorlar. Bu arada eşler arasında da bu güncellemeler ve gelişme arasında uyumsuzluklar da oluşabiliyor.
1: Evet.
0: Sevgi ve saygı bağı aslında güçlü olduğu zaman, zannediyorum size de başvurulduğunda, değil mi?
1: Evet.
0: Biraz daha işler kolay hale geliyor.
1: Kesinlikle öyle ve gelecek noktasındaki tedbirlerimiz de çok sağlam oluyor. Şundan da bahsetmeyi isterim. Çiftlerle biz üç başlığı çok önemsiyoruz. Bu başlıkları temelde seans gündemimize alıyoruz. Zaten bu başlıklardan bahsedince doğrudan sorunlu bir zeminden bahsetmiyorum. Aslında sorunsuz bir zeminde de bunların varlığı bize iyi geliyor. Çatışmayı yönetme becerisi kazandırmak bize gelen mutlu ya da mutsuz çiftler için ana hedefimiz. Bu beceriyi kazandırmayı istiyoruz ve bunu tabii ki iletişimle yapıyoruz. Aramızda kurduğumuz iletişim becerisiyle birlikte kişilere bir çatışma yönetimi öğretmiş oluyoruz. Çözülmeyen problem sorun değil. Çatışırken birbirimizi hırpaladığımız yerler sorun. Aslında felsefemiz bu. Bu yüzden de biz çatışmayı yönetmeyi öğretiyoruz. Bu sadece aile içine katkı sağlamıyor, sosyal ilişkilerimize de katkı sağlıyor. Bir diğer nokta, çiftler arasındaki arkadaşlığı geliştiriyoruz. Çiftler birbirini hep eş olarak görüyor ve eş sınırıyla bakıyor, eş rolüyle bakıyor. Halbuki çiftler iyi arkadaş olabilirler ve bu hayatın çok daha lezzetini artıracak bir yer. Burada da çalışmalar yapıyoruz. Mesela bu başlığa sorunlu çiftlerde geçmemiz çok zaman alıyor. Ama bir çift mutlu geldiğinde biz onlara arkadaşlık başlığıyla başlıyoruz. Burada daha çok ilgiye ve sevgiye ağırlık veriyoruz. Ve birbirine yönelme dediğimiz göz göze olma, diz dize oturma, keyif alma, lezzet almayı hedefliyoruz. En son yine sorunlu gelen çiftlerimizde en sona attığımız ama böyle gerçekten iyi bir noktada gelen çiftlerimizde hızlı başladığımız yer olan ortak anlam yaratmak. Ortak anlam yaratmak geleceğe yönelik aynı planın, aynı amacın uğruna birlikte hareket ediyor olmak aslında. Onlara bir ülkü veriyoruz. İlişkinin ülküsü. İlişki noktasında adım atılacak bir hedef gösteriyoruz. Genelde çevremizdeki mutlu evliliklerde eksikken bu oluyor aslında. Gelecekte ne yapacaklar? Nasıl hedefleri var? Maddi anlamda kastetmiyorum. Bunu manevi bir doygunluk olarak hissediyorum. Birlikte ne yapmayı planlıyorlar? Nerelerde yer alacaklar? Neleri başaracaklar birlikte? Bundan bahsediyorum. Bunun bir hikayesini yazmak ve buraya adım atma aslında. Bu yüzden çift terapisi böyle bir kapsamda yer alıyor, böyle bir çerçevede hareket ediyor.
0: Sayın Yılmaz, terapiler kaç seans ve ne kadar sürüyor?
1: Bizim ilk seans mutlaka duyduğumuz bir soru bu. Bu anlamda ne yazık ki çok muzdarip olduğumuz bir yer. Çünkü buraya net bir cevap veremiyoruz. Burayı etkileyen etmenler var. Problemin türü bu sorunun cevabını etkiliyor. Problemin yoğunluğu bu süreyi etkiliyor. Çiftlerin değişim hızı bu süreyi etkiliyor. O yüzden bu soruya bilmiyorum diyorum. Yani ben de bilmiyorum. Kimi çift için 6 ay sürüyor, kimisi için 1 yıl sürüyor, kimisi için 2 yıl sürüyor. Bilmediğimiz bir süreç. Sadece belli bir zamanı aştıktan sonra bu 1 ay olabilir, 2 ay olabilir. Bir öngörü paylaşıyorum çiftlerimle. Çünkü terapi de dinamik bir süreç. Yani danışanımızla sürece giriyoruz ama o süreçte danışan çok ciddi bir mevzu yaşayabiliyor. Bu defa seans değişiyor. Temelde bilmiyorum diye cevap veriyorum. Danışanımızla birlikte çıktığımız bir yolculuk ve bu yolculukta neyle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz. O yüzden süreçte olmak en kârlısı oluyor bizim için. Böyle cevap vermiş olayım.
0: Sayın Yılmaz, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Değerli dinleyenlerimiz, konuğumuz psikolog Sayın Hatice Yılmaz'la aile terapisi üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik ve birlikteliğimiz müzikle devam ediyor.

Sözü ve müziği Can Bonomo'ya ait şarkıda Fatma Turgut'u dinledik. Programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaştığımız şu dakikalarda Ferhat Göçer'i dinliyoruz. Evlerinin önü boyalı direk.

Sevgili dinleyiciler, Günaydın Türkiye programında birlikte yol aldık. Zaman su misali aktı ve söz müzik derken bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı hazırlayan Selma Atalar, teknik yapımda görevli arkadaşımız Arif Karaman ve spikeriniz ben Yıldıray Yıldız. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Günaydın Türkiye.
1: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.
2: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek

0: yüzde 3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
5: Reklamlar.
6: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde başvuru yapacaklarını söyledi. İstanbul'u yazın ortasında fırtına vurdu. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan'ın dün önemli bir konuğu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de Cake Not Hate, Nefret Etme Kek Yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Dolmabahçe ofisindeki kabulde Harris'in üzerindeki Türk bayraklı tişört dikkat çekti. Görüşmede Harris'in ailesi de hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Joshua hem de ailesiyle yakından ilgilendi. Joshua Harris, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı kampanyayla tanınıyor. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek, gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sürüyor. Teklifin ilk 7 maddesi kabul edildi. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Teklifte siber güvenlik başkanlığıyla sinema sektörünün güçlendirilmesine ilişkin maddeler de bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu söyledi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak dedi.
2: Terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona

0: ifade edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal için taziye mesajı paylaştı. Kurtulmuş, Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgihan Kurtoğlu'na da acil şifalar temenni etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mesajında helikopter kazasında vefat eden öğretmen pilotumuz emekli hava pilot albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda helikopter kazasında pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini derin teessürle öğrendiğini belirtti. Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi.
2: Geldiğimiz noktada başka bir çıkış noktası kalmadı ve biz evet yeni bir yola çıkıyoruz. Bu kapsamdaki hazırlıklarımız tamamlanmak üzere önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiğimiz güne kadar her adımı organize attığımızı bilmenizi isteriz. Bakın partimizin ismini dahi verildiğimiz gün duyacaksınız. Genel merkez konusunda dediğim gibi bir görevlendirilen arkadaşlar bir çalışma yaptı. Elverişli bir yer konusunda ve bir ön anlaşma yapıldı.
1: CHP'de yaşanacak istifalar beklenirken farklı açıklamalar birbirini izledi. NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer CHP'den ayrılmayacağını belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ün iki emaneti var. Biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde kalmaya devam edeceğim ifadesini kullandı. Benzer bir açıklamada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan geldi. Karalar, CHP'de kalacağım dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e tepki gösterdi. CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Müslüm Sarı, partinin bölünmesine izin verilmeyeceğini söyledi, yanlıştan dönün çağrısı yaptı.
3: Hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup, o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp, onun kürsüsünden konuşarak, onun ambimi altında, onun ilçe örgütleri ve il örgütlerinden faydalanarak, onun grup salonunda ve onun grup odasında bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır. Gelmiş olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmüşlerdir. Bölmeye çalışmaktadırlar. Bütün bu arkadaşlarımızı parti içi çekişmeleri ve mücadeleleri bir tarafa bırakarak hala bu yanlıştan dönmelerine çağırıyoruz.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kararına tepki gösterdi. Mahfiler bilsin ki KKTC geçici bir idare, oynanacak bir koz değildir dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, Kıbrıs'ın öz vatan olduğunu ifade etti.
4: Kıbrıs Türk'ünü azınlık statüsüne hapsetmeye çalışan mahfiller bilsinler ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçici bir idare, günü geldiğinde oynanacak bir koz veya bir macera değildir. Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliği tanınmadan, Kıbrıs Türk Devleti'nin iradesi kabul edilmeden kurulacak hiçbir cümle ciddiye alınamaz. Kıbrıs, Anadolu'nun Akdeniz'deki ayrılmaz parçasıdır. Yavru vatan değil, öz be öz, öz vatandır.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin meclisteki grup

0: toplantısında kürsüdeydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı bir kez daha kutladı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve şehitlere rahmet diledi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine de değindi.
1: Türkiye Cumhuriyeti uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak yalnızca soydaşlarımızın hayatını değil, adanın barış ümidini de kurtarmıştır. Türkiye tehdit karşısında tereddüt etmeyen bir devlet olduğunu bütün dünyaya göstermiştir.
0: İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı.

paranın bir kısmını aldığı iddia edildi. Bursa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı. Jandarma Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Evde yapılan aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileriyle çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Şüpheliler uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Üner yaşananlarla ilgili Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum derken Athena Gökhan olarak bilinen Gökhan Özoğuz benim için büyük bir hayal kırıklığı dedi. İstanbul'u yazın ortasında fırtına vurdu. Bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü. Esenler'de şiddetli rüzgar sebebiyle bir binanın çatısı yerinden sökülerek sokağa düştü. Sokakta oynayan çocuklarla yoldan geçen bir kişi son anda kurtuldu. Fatih Laleli'de bir ağaç yola devrildi, ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Zeytinburnu'da bir binanın çatısı çöktü. Bahçeli Evler ve Beyoğlu Ok Meydanı'nda çatıdan kopan parçalar rüzgarın etkisiyle sokağa savruldu. Bahçeli Evler'de devrilen ağaç park halindeki bir motosikletle otomobilde hasara neden oldu. Esenyurt'taki bir sitede kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binada hasar oluştu. Ümraniye'de yolda yürüyenler ve motosiklet sürücüleri ayakta durmakta zorlandı. Beykoz Burunbahçe'de denize girenler ve sahildeki seyyar satıcılar fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Küçükçekmece, Sarıyer, Gazi Osman Paşa, Sefaköy, Büyükçekmece ve Başakşehir'de rüzgarın etkisiyle oluşan toz bulutu sebebiyle görüş mesafesi düştü. Edirne'de ise dün öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar sağanaktan korunmak için binaların girişleriyle otobüs duraklarına sığındı. İpsala'da aniden başlayan sağanak kısa süre sonra doluya dönüştü. Kentte sağanak öncesi 35 derece ölçülen hava sıcaklığı 22 dereceye kadar düştü. Sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Fethiye ilçesine bağlı Göcek Gökçeobacık mahallesinde tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. Kısa sürede büyüyen yangın İnlice mahallesine kadar ulaştı. Mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 14 helikopter ve 5 uçaklı havadan müdahale edildi. Karada ise 47 arazöz, 14 su tankeri, 9 dozer ve 219 personelle yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da dalga boyu yüksekliği sebebiyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy'de 1 gün denize girmeye izin verilmeyeceği öğrenildi. Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı ise bir gün boyunca deniz ve plaj girişine kapatıldı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde de 3 gün süreyle denize girişler yasaklandı. Türkiye küresel iklim değişikliğinin izlerini sürmek ve bilimsel çalışmalar için kutuplardaki kararlı yolculuğunu sürdürüyor. 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bilim insanlarını yalnız bırakmadı. TRT Haber canlı yayınına katılan Bakan Kacır, Antarktika'daki Güney Kutbu'nda bilim üssü inşa edileceğini açıkladı. Bakan Kacır, Arktik bölgesinin sadece bilimsel değil, jeopolitik ve ekonomik açıdan da küresel dengeleri değiştirecek bir potansiyele sahip olduğuna vurgu yaptı. TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü yürütücülüğünde ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen dev organizasyonda 12 farklı kritik proje yürütülüyor. Zorlu kutup şartlarında 3'ü yabancı olmak üzere toplam 12 bilim insanı görev yapıyor.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi.

0: Hürmüz Boğazı'nda gemilere düzenlenecek her saldırıya İran'ın altyapısını hedef alarak karşılık vereceklerini açıkladı. Tahran'ın çevresinde veya içinde bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprü veya enerji santralini bombalayarak imha edeceklerini ifade etti. Trump, İran'ın anlaşmak istediğini ama buna hazır olmadıkları iddiasını da yineledi. İran'dan Trump'ın tehdidine karşılık geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, köprülerimiz ya da enerji santrallerimiz saldırıya uğrarsa ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektriği kesilecektir uyarısında bulundu. Karşılıklı açıklamalar gelirken Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları da devam etti. İran'ın güneyindeki kentlere hava saldırıları düzenlendi. İran'la Irak arasında bulunan Şelemçe sınır kapısındaki yolcu terminali ABD füzelerinin hedefi oldu. Saldırıda ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti. İran, ABD saldırılarına Körfez'deki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinlerin başkenti Manila'da yüz yüze görüşecek. Görüşme ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında yapılacak. Gündemde Rusya-Ukrayna Savaşı olacak. Rubio ile Lavrov'un Filipinler'de gerçekleştireceği görüşmenin Ukrayna Savaşı'na yönelik diplomatik sürecin geleceğiyle ilgili önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre yeni parti için birkaç gün içinde başvuru yapacaklarını söyledi. İstanbul'u yazın ortasında fırtına vurdu. Başakşehir Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Danimarka ekibi Midtjylland'a karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21'de başlayacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland maçına iyi hazırlandıklarını belirterek tek sorunlarının milli takımlar nedeniyle eksik kadroyla çalışmak olduğunu söyledi. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı final için bugün Çin'de parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar Kanada ile karşılaşacak. Saat 11'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Yeni sezon öncesi futbol güvenliği için önemli zirve bugün Riva'da yapılacak. İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile ilgili kurumlar stadyum ve tribün güvenliğini değerlendirecek. Yeni sezonun yol haritası belirlenecek.
1: Yaz sıcaklarında serinliği garantileyin. Arçelik klimalar sunar.
2: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Sivas, Bayburt 31, İstanbul, Trabzon, Kars 29, Bursa, Tekirdağ, Ordu 28, Edirne, Samsun, Erzurum, Van 30, Bolu 25, İzmir 34, Adana, Muğla, Malatya 36, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa 41 derece.
1: Yaz sıcaklarında serinliği garantileyin. Arçelik klimalar sundu.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
4: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar.
5: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
10: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
11: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: Reklamlar.
12: Güvenli yolculuk.
13: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Aracınızı yokuş yukarı park ederken ne gibi önlemler alıyorsunuz? Yokuşta park etmenin en büyük riski aracın aşağı kaymasıdır. Sürücünün bu tehlikeye karşı önlem alması gerekiyor. Aracı yokuş yukarı park ederken iki farklı teknik uygulanır. Hangi tekniği kullanacağınız yokuşta kaldırımın olup olmadığına bağlıdır. Kaldırım olan yokuşta aracımızı park edelim. Kaldırıma yanaştığınız zaman aracınızın direksiyonunu yola doğru çevirin. Bu noktada aracınızın kaldırıma yakın olmasını istiyoruz. Gerekirse aracınızı çok hafif geriye doğru kaydırın ve kaldırıma yakın bir noktada durun. Önemli bir not. Lastiği kaldırıma yaslamayın. Bu uygulama zamanla lastiğin yanağında balon oluşmasına yol açabilir. Lastikleri yola doğru çevirmenin amacı araç kurtulup geri kayarsa lastiklerin kaldırıma yaslanarak aracı durdurmasını sağlamaktır. Aksi takdirde araç yolun ortasına doğru gidecektir. Şimdi el freni çekin ve ardından aracı düz vites ise geri vitese, otomatik ise park konumuna getirin. Otomobili geri viteste bırakmanın avantajı aracınız geriye doğru kayarsa motorun ters yönde dönmesini engellemektir. Şimdi aracı kaldırım olmayan yokuşta park edelim. Yolun kenarına yanaşınca bu sefer direksiyonu yola değil, içeri doğru çevirin. Böylelikle aracınız aşağı kayar ise trafiğe değil, yolun dışına gidecektir. El freni çekin ve aracınızı düz vites ise geri vitese, otomatik vites ise park konumuna alın. Aracınızı stop edin. Güvenli yolculuklar.
12: Güvenli yolculuk.

0: Gündem. Günaydın. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz, teknik yönetimde Ercan Çil, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 23 Temmuz Perşembe ve gündemin başlıkları ise şöyle. İran ordusu genel komutanı tüm general Emir Hatemi, ABD'nin İran'a kara harekatı başlatma ihtimaline ilişkin ABD'nin kirli ayağı İran'a ulaşırsa elimizde olan her şeyle onlarla savaşırız dedi. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından yaklaşık 2,5 milyon aday için tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarının azaltılması ve güvenli sürüş kültürünün yaygınlaşması amacıyla yeni bir eylem planı hazırlıyor.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
2: Hayatı dinleyin. Radyodan.
1: Gündem.
2: Hayatın içinde sizinle.
0: Saat 7.57'yi gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Biraz önce başlıkları aktardık. Şimdi ise günlük gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız size. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz turumuza. Vakıflar el yakacak manşeti atılmış bugün Milliyet'te. Vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretleri bu yıl %159'a varan oranlarda arttı. Ücretler Oxford ve Cambridge'le yarışır hale geldi. En pahalı programlar tıp, diş hekimliği ve hukuk olurken yıllık ücretler 3 milyon 740 bin TL'ye kadar yükseldi. Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunun yayımlanmasıyla vakıf üniversiteleri de ücretlerine geçen yıla göre %40 ile %159'a varan zam yaptı. Bazı üniversiteler ek indirim ve taksitli ödeme imkanları sunuyor ama fiyatlar yine el yakıyor. Uzmanlar vakıf üniversitelerinin fiyatlarına yurt dışında okuma imkanı olduğunu, özellikle İtalya ve Almanya gibi ülkelere ücretsiz eğitim nedeniyle ilginin arttığını söylüyor. Joshua Harris'i Dolmabahçe'de kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattı. Cake Not Hate, nefret etme kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki Joshua Harris'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Haftaya mecliste bu iş biter. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'un süreç yasası kapsamında yaptığı partilerle istişare turu dün İyi Parti ve AK Parti grubuyla yapılan görüşmelerle tamamlandı. Kurtulmuş, yasa geçici ve müstakil olacak. Kritik bir eşik tanımlayacak ve asla genel af ya da şahsa ait af niteliğinde olmamalıdır. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir, dedi. Ve bir başka haber Milliyet'ten, siyasetin gündemi yeni parti. Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracaklarını resmen açıklaması iktidar ve muhalefette geniş yankı buldu. Kulislerde yeni partinin başarısında yazılacak programın ve yereldeki örgütlenmenin belirleyici olacağı konuşuluyor. Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Yeni partide ince hesaplar haberi manşette. Özgür Özel'in kuracağı yeni partide ince hesaplar devrede. Mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimali değerlendiriliyor.

Bu durumda kaleyi boş bırakmamak için milletvekili olmayan parti meclisi üyeleri nöbetçi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak. Terör yasası gün sayıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yasalarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Meclisin ay sonunda tatile girmeden yasaların çıkarılabileceğini söyledi. Son gerilim Kazma Dağı. ABD-İran geriliminde yeni adres Kazma Dağı. ABD-İran'ın gizemli nükleer tesislerinden biri olduğu öne sürülen Kazma Dağı'nı hedefliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, önceki gün Kazma Dağı'nın çok yakında, çok güçlü biçimde vurulacağını söyledi. Kazma Dağı, Natanz nükleer tesisinin 1,5 kilometre güneyinde. Uzmanlar nükleer tesisin sert granit kaya yapısına sahip dağın 80 ila 100 metre altında olduğunu düşünüyor. Bu tesisin Natanz'la tünellerle birbirine bağlı olduğu belirtiliyor. Ve Hürriyet'ten aktaracağımız son haber. Helikopter eğitim sırasında düştü. Bir şehit, bir yaralı. Ankara'da eğitim için havalanan TUSAŞ'a ait helikopter Sincan ilçesinde bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu yaralandı. Adalet Bakanlığı bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısını olayı araştırması için görevlendirdi. Sabah gazetesi Mavi Vatan'da oyun bozan adım haberini manşetine taşımış. Ankara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanan doğalgaz hattı için Navtex ilan etti. Türkiye, Doğu Akdeniz'de enerji haritasını yeniden çiziyor. Bu adımla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dışlayan planlar duvara çarparken, Türkiye, Avrupa'ya uzanacak enerji koridorunun merkezi olacak. Emek hırsızı Google, habercilerin içeriklerini telif ödemeden kullanan ve davalık olan Google, dijital yayıncıları da kızdırdı. Google'ın yapay zeka uygulamasında içerik özeti sunması, haber sitelerinin tıklanma oranlarını düşürdü. Reklam gelirleri azalan dünya medyası, içerik engellemeye hazırlanıyor. Türkiye gazetesine geçiyoruz. Can dostları ahbabı sattı manşeti atılmış bugün Türkiye gazetesinde. Soygunun yolunu açanlar ifade verdi. Deprem sonrası devleti karalayıp ahbaba bağış çağrısı yapan 5 isim savcılıkta çark etti. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında spikerler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, sanatçı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter ifade verdi. Depremde devletten fazla güveniyorum ve Haluk sana ne gönderiyorlarsa al arkadaşım mesajlarıyla ahbaba yardım çağrısı yapan 5 isim soruşturma açılınca Haluk Levent'i karalama yarışına girdi. 100 milyonların kumara yatırıldığı ortaya çıkınca Üner, Özoğuz ve Serter savcılıkta çark etti. İfadelerinde ahbaba tek kuruş vermediklerini öne sürdüler. Dostlarını tek kalemde silen isimlerden Üner, kandırıldım, lanetliyorum derken Özoğuz hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Serter ise ahbabın önü kesiliyor algısıyla öfke halinde tweet attığını savundu. Yeni Şafak gazetesi savcı Enver Altaylı'yı sordu. Yazıcıoğlu dosyasında yeni gelişme. FETÖ'nün akıl hocası olarak anılan ve askeri casusluktan tutuklanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, Muhsin Yazıcıoğlu dosyasından da çıktı. Ankara'da soruşturmayı yürüten savcı, savaş uçağı F-4 ile yakından uçarak Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopteri düşürmekle suçlanan FETÖ'cü eski kurmay albay Ali Armağan'a Enver Altaylı'yı tanıyor musun sorusunu yöneltti. Haberi partiye Altaylı verdi. Yazıcıoğlu'nun avukatı M. Selami Ekici de Yeni Şafak'a Altaylı'nın suikastın arkasındaki isimlerden biri olabileceğini söyledi. Büyük Birlik Partisi yöneticilerine helikopterin düştüğü haberini veren ilk kişinin Enver Altaylı olduğunu açıklayan Ekici, Altaylı haberi olay daha 112 acil servise bildirilmeden önce verdi dedi. İş dünyasından üretim için faiz mesajı Yeni Şafak'ta. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde reel sektör yüksek finansman maliyetleri ve krediye erişim sorunlarının üretim üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekerek para politikasında normalleşme çağrısını yineledi. TOB, MÜSİAD,
İTO

0: ve ISO, kredi kanallarının yeniden açılmasını ve üretimi destekleyecek adımların gecikmeden atılmasını istedi. Akşam gazetesi de ahbapları manşetine taşımış bugün. Kandırıldık, aldatıldık manşetini atmış. Deprem döneminde ahbaba bağış çağrıları yapan Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter kandırıldıklarını, büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Kapkaç'a kiralık çocuk, bu haberi de aktaralım. Adana'da kapkaç için komşusundan çocuğunu kiralayan kişi tutuklandı. Semt pazarında bir kadının telefonunu ve parasını çalarak kaçan 12 yaşındaki UA, 500 ayrı güvenlik kamerası izlenerek yakalandı. Çocuğun 10 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Ümmet Toksöz adlı kişinin arkadaşının oğlu A'yı hasılatı yarı yarıya paylaşma sözüyle kiraladığı belirlendi. Gözaltına alınan Toksöz tutuklandı, çocuk serbest bırakıldı. Ve gazete turumuzun son gazetesi, nasıl bir ekonomiye geçiyoruz? Sanayi orta teknoloji tuzağından çıkamıyor. Bin büyük sanayi kuruluşunda katma değerin 2/3 hala düşük ve orta düşük teknolojili üretimden sağlanıyor. 100 liralık katma değerin yalnızca 7,2 lirası yüksek teknolojili sektörlerden geliyor diyor haberde. Neden hala sanayicilik yapıyorsun? İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, gelinen noktada sanayiciliğin yüksek riskli, yorucu ve geleceği belirsiz bir faaliyet olarak algılanmaya başladığını ifade ederek, içinden geçtiğimiz koşullar Türkiye'nin uzun yıllar büyük çabalarla elde ettiği kazanımları tehlikeye atmakta ve genel olarak bir sanayisizleşme riski kendisini göstermektedir dedi. Kıymetli dinleyicilerimiz, gazete turumuzu noktalıyoruz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz ve aranın ardından konuklarımızla gündemi değerlendirmeye başlıyoruz.
1: Reklamlar. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Sizi Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Klima deyince vatan.
6: Balıklarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde ton balıklarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
9: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Tekrar günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Saatimiz 8'e 9 dakika geçiyor ve stüdyomuzda bugün iki konuğumuz var. Anka Enstitüsü'nden Güray Değerli, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim.
1: Ve Bursa Teknik Üniversitesi'nden doçent doktor Ali Burak Darıcalı, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, sağ olun, günaydın.
1: Bugün bu iki değerli konuğumuzla kıymetli

0: Dinleyicilerimiz, öncelikle ABD-İran gerilimini konuşacağız. 12. günde de saldırılar sürdü. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve hatta 2-3 gündür de Tebriz'i vurduğunu biliyoruz. Bunun dışında Kazma Dağı'nın hedef olarak öne sürüldüğünü biliyoruz. İran'ın misilleme saldırıları var. Bölge ülkelerine saldırılarını sürdürüyor ve hatta Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi. Dolayısıyla İran biraz daha savaşın o ilk zamanlardaki yoğun dönemine dönmüş durumda gibi görünüyor. Baktığımızda İsrail geri planda, evet, ama Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde İsrail'in de hedeflerine ulaşmak için en azından arka kapı diplomasisinde görevini yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Şimdi süreci değerlendireceğiz. Öncelikle Sayın Güray Değerli, sizinle konuşmak isteriz. Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerini sertleştirmesi ve baktığımızda Orta Doğu'ya yönelik planlarını, hedeflerini ortaya koyup o anlamda çalışmalarını sürdürmesi bizim için ne anlama geliyor?
1: Şimdi Başkan Trump açısından, siz biraz önce tam bağlarken cümleyi, Orta Doğu'daki plan ve hedefleri dediniz. Orta Doğu'daki plan ve hedefleri tutmadı. Bir kere onun altını çizmek lazım. Dolayısıyla bunu tutturana kadar ve bilhassa da Kasım seçimlerine kadar bu tansiyonun ötesinde bu savaşı tırmandıracak. Hı hı. Bu çok aşikar. Bu bir anlamda başkanlığının ve şu anda oluşturmuş olduğu düzen bir statüko oluşturdu burada. Tabii İran'ın yaptığı açıklamaları, son yaptığı açıklama son derece önemli. Kısasa kısas. Evet. Hiç asla asla geri adım atmayacaklarına dair. Ve karşılığını da o misiyle veriyorsa öbürü de misiyle vereceğine dair, hı hı, çok net açıklamalar var. Şimdi Başkan Trump'ın son İran saldırılarında yine Amerikan kurumlarından yapılan açıklamada 18 Amerikan askeri öldü. Yaralıların sayısını şu anda tabii bilemiyoruz. Önemli, o çok da önemli değil ama Amerikan güçlerinin verdiği kayıp Amerikan kamuoyunda ve Amerika'nın hegemonik olma hevesindeki imajını çok ciddi şekilde sarsmış durumda. Hı. Bu başkanın bir sonraki dönemde kongrede elde edeceği başarı veya orada çoğunluk noktasında başkanı son derece sıkıntıya sokuyor, Trump'ı. Ve Trump bu açıdan da baktığımızda savaşı tırmandırmak bir Pirus zaferi de olsa kendisine bir zafer elde edebileceği veya bunu bir şekilde kullanabileceği bir argüman arıyor, bir çıkış noktası arıyor. Bu çıkış noktasında şöyle bir delilik de yapılabilir. Bakın, bunun altını özellikle çiziyorum. Bu Rusya için de geçerli, Amerika Birleşik Devletleri de için de geçerli. Büyük güçler hiçbir zaman bu tür durumlara hazmedemezler. Mini bir nükleer saldırı bile burada gerçekleşebilir ki bu riskler her zamankinden daha çok. Bu Rusya için de geçerli. Buradan oraya biraz geçiş yapıyoruz ama Ukrayna'nın 40 gün stratejisi Zelenski'nin muazzam bir şekilde Rusya'nın içlerine kadar artık savaşın yayıldığı bir durum ortaya koydu. Ne Rusya ne Amerika bu anlamda ellerindeki büyük gücü kullanmaktan çekinmeyecek kadar da acımasız ve hegemonik güçlerini pekiştirmek için de bunu yapabilecek kapasitede liderlere ve yönetim anlayışına sahip ülkeler durumunda, bunu belirtelim. Bize ne, o bize buradan ne çıkacak? Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir boyutu var. Hem oradaki soydaşlarımız, bizim 1000 yıl boyunca yönettiğimiz bir İran devletinden bahsediyoruz. Hı hı. Sadece son 100 yıl Pehlevi ailesinin ve daha sonra Hümeyni ve İslami rejimin, İran tipi İslami rejimin etkisinde olan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye açısından gerek Türkiye'nin oradaki kültürel tarihi mirası, Askeri boyutunu ayrıca onu ortaya koyalım, ama burada bizim orada 50 milyonun üzerinde neredeyse bir varlığımız, Türk varlığı, Türk müzahir gruplarımız var. Bütün bunları biz alt alta koyduğumuzda

0: bizim için bir ulusal güvenlik meselesi.
1: Evet.
0: Savaşın buraya sıçramamış olması, bu dünyadaki bütün savaşların 14 kriz bölgesi var. Bunun 14 daha doğrusu kriz bölgenin 14'ü bizim çevremizde. Dolayısıyla böyle bir 86 milyon ama gayri resmi nüfusu, günlük nüfusu 100 milyon üzerinde bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti coğrafyasından. Burada kimsenin burnunun kanamamış olması bu büyük bir diplomasi zaferidir. Bu Türkiye'nin gücünü ortaya koyan, ki bunu İran'da özellikle İran yönetimi bunun altını çizerek söylüyor. Bu Türkiye açısından çok önemlidir. Türk insanının mutluluğu, refahı, huzuru, savaşın buraya sıçramamış olması tabii çok ağır bedeller ödemekle birlikte Türkiye burada gerek savaşın başka unsurlarını, yani Kürtler gibi kullanılabilecek diğer unsurları burada bastırmak veya bu bir takım diplomatik faaliyetlerle, gerek açık gerek kapalı faaliyetlerle bu bölgeye transferlerini, silahlı terör örgütlerinin bu bölgedeki faaliyetlerini de engellemek dahil olmak üzere olağanüstü bir gayret gösteriyor. Bunu tabii altını çizmek lazım. Bu Türkiye açısından çok büyük bir başarıdır.
1: Hı hı.
0: Savaşın yayılmasını engellemek, savaşın sıçramasını engellemek. Burada huzur ve barış içerisinde oturuyorsak Türkiye'nin de bu büyük başarısını görmek ve bunu da takdir etmek lazım. Vatandaş olarak bunu da ben biraz daha vurgulanmasını tabii burada istedim. O yüzden.
1: Siz ifade ettiniz, altını çizdiniz. Buradan devam edelim. Ve Sayın Ali Burak Darıcalı'ya da sormak istiyorum. Çünkü İran Dışişleri Bakanı da bunu dile getirdi. Arakçı savaşın perde arkasını anlatırken Türkiye'nin önemli rol oynadığından söz etti. Çünkü Irak-Kürdistan bölgesindeki liderleri tek tek arayıp görüşme yaptı. Kısa süre önce oraya silah gönderdik demişti. Bu silahlar nereye gitti bilmiyorduk derken Türkiye'nin aslında orada kilit rol oynadığından söz etti. Kuzey Irak'taki terör örgütlerinin işte silahlandırılıp İran'a saldırmasını engelleyen, hı-hı, ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti.
0: Evet.
1: İşte biz diyoruz ya, hani ülkemizde kimsenin burnu kanamadı. Bu süreci muhteşem yürütüyoruz. Biz bölgeyi de düşünüyoruz. Tabii. Ne dersiniz?
2: Evet. Tabii İran Savaşı'nın yayılması ve bölgeye yönelik olarak çeşitli siyasi etkilere neden olması oldukça olası gözükmekle beraber, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savaşın başından beri aktif bir şekilde tarafsız pozisyonda kalması ve çatışmanın bölgeye sirayet etmemesi noktasındaki büyük gayretleri, bizim bildiğimiz görünen diplomatik girişimler arka plandakiler, bunları bilmemiz de mümkün değil, büyük önem arz ediyor. Bunu İran Dışişleri Bakanı'nın söylemesi, altı çizilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Tabii Türkiye, İran'ın kontrolsüz bir şekilde istikrarsızlaşmasını ve kendisine yönelik olarak bir güvenlik riski yaratacak pozisyon içerisinde olmamasını tercih ediyor. Bu bize bir göç hareketliliğine neden olabilir. İran yapısı içerisindeki çeşitli bölücü unsurların, Türkiye'deki PKK'nın uzantısı olan bölücü unsurların hareketlenmesi söz konusu olabilir. Türkiye'de bu süreçlere malumunuz bir işletilmeye çalışılan, ki bugünlerde de sıcak bir konu yine, teröristi Türkiye meselesi var. Bunun olumsuz manada etkilenmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla Kürt gruplar üzerinden İran'ın askeri açıdan ve siyasi açıdan istikrarsız hale getirilmesi Türkiye'nin kesinlikle ve kesinlikle karşı durduğu politikalardan bir tanesi. Bu açıdan değerlendirmeye bakalım. Şimdi biz kaynakları takip ediyoruz. Görüntüde İsrail'in nihai hedefi, yani İran'ın asker açıdan baskılandıktan sonra ülke içerisinde

0: dedim. Sayın Erdoğan'la görüştük, biz anlaştık. Tabii burada işte görüyoruz, bir ikili zirve diplomasisinde bazı neticeler elde edilmiş. Türkiye burada ağırlığını ortaya koymuş. Bu plandan vazgeçilmiş. ABD'nin desteği olmadan olacak iş değil. Ama bu İsrail'in nihai olarak bu politikadan vazgeçeceği anlamına gelmeyecektir. Konjonktür önemlidir. Konjonktürü iyi takip etmemiz lazım. Bu engellenme sürekli ve kalıcı hale gelmesi lazım. Çünkü Türkiye terörle mücadelede darbe sonrası dönemde aldığı askeri tedbirlerle ve diğer sıkı politikalarla önemli kazanımlar elde etmiş durumda. Suriye önemli ölçüde Türkiye'nin tercihleri kapsamında dizayn edilmiş durumda. Sorunlar var. Bir anda olacak bir şey değil. Çok ağır bir iç savaştan çıktı memleket. Ama önemli ölçüde Türkiye'nin tercihleri kapsamında Suriye şekillenmiş. Irak'ta Türkiye'nin Barzani yapısıyla olumlu ilişkileri var. Süleymaniye yapısıyla da son dönemde oradaki Kubat ve Bafal arasında bir hizip vardı. Taliban'ın yeğeni ve oğlu arasında. Bir tanesiyle Sayın Kalın görüştü. Bir tanesiyle Sayın Hakan Fidan görüştü. Yani oraya da bir dokunuş söz konusu. Türkiye açısından mesele bu şekilde takip ediliyor ama İran çatışması bölgeye bu haliyle bu noktanın haricinde birçok konuda ki en çok da hissettiğimiz petrol fiyatları, vatandaş olarak da en çok hissettiğimiz benzin istasyona gittiği zaman görüyorsunuz.
1: Günün sonunda cebimizden çıkana
0: tabii,
1: bakıyoruz.
0: Türkiye'deki sıkı ekonomi politikasının tabii ki bundan etkilenmemesi mümkün değil. Dolayısıyla bu savaşın bir an önce nihai kalıcı barış çerçevesine oturtulması lazım. Ama İsrail saldırganlığını değerlendirdiğimizde de pek de iyimser bir tabloyu ben önümüzde göremiyorum. Bu şekilde çatışma bir süre daha bir durup bir başlayarak bir durup bir başlayarak devam edecek gibi gözüküyor.
1: Ve hatta uzun yıllar, öyle mi?
0: İran'ın buradaki nihai amacı asimetrik olarak siyasi açıdan bu savaşın maliyetinin Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e çıkartılması, yani sürdürülemez hale getirmesi, maliyeti arttırması. Ne kadar, yani bu savaş bir yıpratma savaşına doğru evrilmiş durumda. Kim daha ayakta kalacak ve kim daha az yıpranacak?
1: Evet.
0: Yani kırılgan, toplumsal kırılganlıklar önemli burada da.
1: Peki, devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi reklamlar, ardından buradayız.
2: Reklamlar. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.
9: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
10: Sağlamsa Lassa.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.24'ü gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz ve stüdyomuzda Bursa Teknik Üniversitesi'nden doçent doktor Ali Burak Darıcılı ve Anka Enstitüsü'nden Sayın Güray Değerli bizlerle birlikte. Ve Sayın Güray Değerli ile devam etmek istiyoruz sohbetimize. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın önemli görüşmeleri vardı ve aslında İran'ın çevresindeki ülkelerle yaptığı görüşmelerdi bunlar. Biraz sohbete buradan devam edip savaşı, gerilimi bir de buradan, bu yönden okumak istiyoruz. Baktığımızda Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la görüştü son olarak ABD Başkanı ve bu noktada Lübnan'ın İbrahim Anlaşmalarına katılma hazırlığı yaptığını söylemek mümkün. Son gelen bir haber Suudi Arabistan'la tarihi bir nükleer anlaşma imzalandığı yönünde. Evet. İran'ın nükleer sisteminin bitirilmesi istenirken Suudi Arabistan'la böylesine bir anlaşma yapmak ne demek oluyor, bunu soracağım. Irak Başbakanı ile 14 Temmuz'da Beyaz Saray'da bir araya gelmişti. Bu Irak Başbakanı'nın ilk yurt dışı resmi ziyaretiydi ve bunu ABD'ye gerçekleştirdi. 8 Temmuz'da Şara ile Ankara'da NATO zirvesi esnasında görüşmüştü. Yine Ürdün'le karşılıklı ticaret anlaşması yapıldı. Ve Ürdün'ün de bölgede ne kadar önemli olduğunu, en azından İsrail'in güvenliği açısından önemli bir ülke olduğunu biliyoruz. Önemli ABD üslerine de sahip bir ülke Ürdün. Dolayısıyla bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler sürdürüyor, anlaşmalar yapıyor, İran'ı bir anlamda yalnız bırakmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri politikasını hangi düzleme oturtmuş durumda?
2: Şimdi tabii doğru bir ifade bu. Evet, İran'ı bir şekilde yalnızlaştırmak. Tabii İran'ın İslam dünyasındaki İran, Suudi Arabistan ve Türkiye, burada bir de Mısır'ı da buna dahil etmek lazım. Burada her zaman bir rekabet vardır. Ama bu anlamda baktığımızda bir Şii İslamı ile bir Sünni İslamı arasında İran ve Suudi Arabistan'ı çok net karşı karşıya iki ülke olarak, hatta rekabetin ötesinde hasım ülke olarak değerlendirilebilir. Tabii Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ın ilişkilerine baktığımız zaman İngilizlerin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bölgeden bir anlamda çekilmesi ve yerine Amerikan güçlerine, Amerika'ya bırakması sonrası Aramco'nun oradaki faaliyetleri, Suudi Arabistan Amerika ortaklığı petrol endüstrisinin, petrol ticaretinin hakimiyetiyle başlayan bu işbirliği, daha sonra tabii ki askeri işbirliği ne dönüştü. Şimdi nükleer bir İran'a karşı Orta Doğu'da bir Sünni nükleer gücü oluşturmak için de Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrollü ve kontrolü altında bir Suudi Arabistan'a sınırlı sorumluluğu bir bu anlamda bir serbestliği tanıdığına dair bilgiler geldi. Evet, açık bilgiler bunlar. Ama bu hiçbir zaman Amerika'nın kontrolü dışında asla olmayacaktır. Kontrollü ve doğrudan İran gibi bölgede veya potansiyeli olan ülkeleri bir şekilde caydırmak amaçlı yapılmış bir hamle. Tabii buna şimdi bir geniş bir Orta Doğu turu yaptık. Hizbullah'la olan mücadelesinde Lübnan'a verdiği destek, Lübnan Devlet Başkanı'nın ziyareti onu da magazine çevirdi. Gördünüz işte.
1: Evet, evet.
2: Benimle nasıl konuşacağını biliyor filan işte deyip orada işi şova dönüştürdü. Tabii Lübnan sığınacak bir yer arıyor.
1: Da eklemek isterim. Bir de Şara ile ilgili iddiası vardı Hizbullah, evet, konusunda devreye girmek istiyor. Bunu da ekleyelim.
2: Doğru. Şimdi tabii burada Lübnan'ın durumu çok vahim bir durumda. Yani ülke bitik vaziyette. Onun ötesinde Lübnan'da Lübnan Silahlı Kuvvetleri bölünmüş durumda. Hizbullah'la savaşmak isteyen var, istemeyen var. Hizbullah'ı karşısına almak istemeyen var ki Lübnan milliyetçilerine baktığımızda Hizbullah yanlısı olduklarını da burada altını çizmek lazım. Çok önemli unsurlar bunlar. Dolayısıyla Hizbullah orada vazgeçilmez toplumsal yapı içerisindeki sosyal, siyasal, askeri yapı içerisindeki gücünü hala muhafaza ediyor. İran içinde bunlar vekil güç olarak kullanılıyor. İşte Yemen'de olduğu gibi, Katar'da olduğu gibi, güney yani Körfez'in güney bölümü olduğu gibi Şii gücünü burada tabii ki İran'da kullanmak istiyor. Ürdün'e baktığımızda Ürdün bedel ödüyor. Ürdün'ün zaten nasıl bir ülke olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunların hepsi Osmanlı mirası. Bakiyesi olan, bakiyesi demek pek doğru değil ama bu parçaladıkları mirastan işte pay almaya çalışan ve küçük devletçikler ama hiçbirisi de hayatiyetini devam ettiremiyor. Bu da bir bunun altında çizmek lazım. İşte Ürdün'ün nasıl vurulduğunu, her gün o bedelleri nasıl ödediğini bizler hepimiz canlı bunları ekranlarımızdan izliyoruz. Doğrusu Türkiye yani bu coğrafyada bir Pax Ottomana'dan yani bir Osmanlı barışı, evet o dönemi hatırlat, o dönemi yaşamış 400 yıl bu bölgede huzur ve barışı tesis etmiş bir ülke var burada, yani daha doğrusu bir geçmişimiz var. Bunun son temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir cumhuriyettir ama gücünü, siyasi, askeri, kültürel gücünü bu bölgede kullanabilecek yegane devlettir. Yani bu Suudi Arabistan'la ki bunlar hep Osmanlı'dan, Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmış mirasına konmuş veya buradan pay almaya çalışan, daha da amiyane tabirler söyleyeceğim ama buna da burada mikrofonda söylemek istemiyorum. Bu açıdan baktığımızda bu yapay devletlerin Orta Doğu barışına getirebileceği hiçbir şey yok. Kaldı ki devlet bu anlamda baktığımızda bir devlet kültürünün olmaması, hala bir kabile aşiret düzeninde devam ediyor olması, Türkiye'nin önemini ve gücünü, bu büyük mirasın gücünü, etkisini, bunu bir kez daha hatırlatıyor ve ortaya koyuyor. Tabii bu açıdan bakınca İsrail'in çok işine gelmeyecek bir durum, Arapların işine gelmeyecek bir durum. Bu durum böyle devam eder. Bizim için de önemli olan buradaki kendi ulusal güvenliğimiz, etki ve ilgi alanımızdaki, bölgedeki istikrar bizim için önemli. Böyle bir geniş tur yaptık ama
1: evet
2: durum bu.
1: Bölge istikrarını evet, her daim istiyoruz. Bu biraz önce Sayın Güray Değerli'ye yönelttiğim soruyu bir de size sormak istiyorum. ABD politikasını, bir de şimdi İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun da açıklaması var. Köprülerimiz ya da enerji santrallerimiz saldırıya uğrarsa ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektriği kesilecektir uyarısında bulundu. Yine tehditte bulundu İran. Ancak bu mümkün olur mu sizce?
3: Sondan başlayayım. Şimdi İran'ın zaten bu çatışmayla ilgili olarak yaptığı iki tane temel şey var. İki asimetrik karşı koyma yöntemi var. Bir, Hürmüz Boğazı'nı bir silah olarak kullanması, kapatması, açması, gemilere saldırması, petrol fiyatları üzerinden dünyayı hareketlendirmesi ve bir baskı yaratmak istemesi, ki etkili oluyor. Diğerisi de savaşı ve çatışmayı bölge ülkelerine yaymak. Hani Dubai mesela, işte bundan en büyük nasibini alan yerlerden bir tanesi. O sahte cennet. Hani benim de orada tanıdığım insanlar var, yabancılar var. Bir iki senelik perspektifte Dubai'nin çok daha enerjisini kaybetmiş bir yer olacağını göreceğiz. Bu yayıyor çünkü komşu. Bunlar çünkü orada usta sermaye rahatsız ediyorsunuz. Yani en ufak bir çatışmada sermaye kaçar. Yabancı çalışanlar kaçarlar.
1: Dolayısıyla
3: bu İran'ın mecbur bunu yapmaya.
1: Silahlarınızı doğrultmasanız dahi o zaman yine de tepki alırsınız.
3: Çünkü tabii dünya o kadar iç içe geçmiş ki aslında sanki hani eskiden teknolojinin gelişmesiyle beraber bir apartmanın içinde yaşıyoruz. Dan hatta bence bir daha böyle bir müstakil evin içinde yaşıyoruz durumuna geldi dünya. Yani bu çatışmanın tutup da başka dünyanın bir karışmasanız bile etkilememesi mümkün değil. Petrol fiyatları buraya kilometrelerce uzak İsveç'te bile hissediyorsunuz. Yani evet, bunlar dünyada gerçekler. Dünya çünkü çok bu teknoloji, internetleşmeyle beraber iç içe geçmiş, global piyasa birbiriyle eklemlenmiş. Bir yerdeki sorun bir yere etkiliyor. Şimdi Orta Doğu meseleleriyle ilgili olarak sorun zaten Birinci Dünya Savaşı'nda başlayan bir şey. Yani bu devletler olmayan devletler. Suriye, Irak, bunlar yok yani. Bunlar tarihte olmayandı. İsimler var, adları geçiyor ama bunlar bu manada bir devlet olan yapılar değil. Orta Doğu'da devlet, Türkleri kurduğu Selçuklular, işte Osmanlı, sonra Türkiye Cumhuriyeti, İran'daki devletler. Bunlar kalıcı olarak büyük medeniyetler. Buralar kültür alanları işte. Basra, Bağdat, devlet olarak tanımlayamaz. Şam, Halep, evet. Bunlar kültür alanı. Aşağıda Beyrut. İsrail zaten sonradan yaratılmış bir şey. 50 yıllık bir tarihi var. Bunun sorunlarını yaşıyoruz işte. Lübnan meselesiyle ilgili olarak da hani Lübnan zaten ne kadar bir devletti ki istikrarından bahsedeceğiz. Veya Lübnan istikrarlı olabilir mi? Olması çok zor. Ama tabii burada fiili bir durum var. Hızlıca toparlayayım. Suriye Savaşı'nı Türkiye önemli ölçüde domine edip bir ortaya bu fiili durumu çıkartılmasında tabii burada İran'ın bölgeden çıkartılması, Şii milislerin etkisinin azaltılması, Hizbullah'a giden yardımın kesilmesi anlamına geldi. Hı hı. Bu Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında avantajlı bir durumdu. Şimdi Hizbullah bunu lojistik gelmiyor. Yardım gelmiyor İran'dan. Bir de İran'da sıkışmış vaziyette. Dolayısıyla İran'ın da Lübnan'da Hizbullah'ın tabii ki bir direnç ortaya koyuyor ama süreç içerisinde daha az askeri, daha çok siyasi bir harekete doğru evrilmesi oldukça olası. Bu da Lübnan istikrarı açısından buna önem verilmiş vaziyette şu anda. Bir hareketlenmeyi bizim karşımıza çıkartacak gibi gözüküyor. Tabii o bölgeyi yine istikrarsızlaştırmak isteyen, genel olarak İsrail'in zaten temel siyaseti bölgede istikrarlı, güçlü de yapıların, devletlerin olmaması bir İsrail'in temel siyasetidir. Burada tabii Arap olmayan ve kendisi açısından seküler olarak gördüğü gruplar, Dürzüler bir tanesi, doğal müttefik olarak görülüyor. Diğeri ise maalesef Türkiye'deki vatandaşlarımızı kastetmemekle beraber Kürt unsurlar. Bunlar doğal müttefik olarak görülüyor. Yani bölgeyi istikrarsızlaştırma gayretleri de devam etmiyor değil. Evet. Bu plan nihai olarak vazgeçilmiş vaziyette değil, iyi izlenmesi, iyi takip edilmesi gereken bir husus. Bunları da takip ediyoruz biz de akademisyen olarak.
1: Sayın Ali Burak Darıcalı, ben bir de şunu soracağım size. Şimdi İran'ın bu Hürmüz Boğazı ile ilgili attığı adımlar uzun vadede İran'a kazanç olarak mı dönecek, yoksa İran'ın zararını arttıran unsurlar mı? Çünkü şimdi serbest geçen gemilerden bir ücret istiyor. Her birine izin vermiyor. Orada kontrolü sağlamak istiyor. Dolayısıyla o yolu tercih etmeyen gemilerin sayısı da hayli arttı. Alternatif güzergahlar oluştu. Evet, işte yakıt masrafları, navlun masrafları artabilir ama kimse İran'la karşı karşıya gelmek de istemiyor. Dolayısıyla farklı güzergahları tercih ediyorlar. Uzun vadede bu savaş bitse dahi, Hürmüz Boğazı'nın egemenliğini İran alsa dahi, bunu kazanç olarak cebine yansıtacak mı?
3: Yansıtamayacak. Hürmüz Boğazı bu şekilde, İran savaş biterse, nihai bir anlaşma imzalanırsa, Hürmüz Boğazı ile ilgili bu politikasından İran vazgeçmek zorunda kalacak. Çünkü İran açısından doğalgaz ve enerji, petrolün satılması, dünya piyasalarının ulaşması, ki en önemli alıcısı Çin. Çok büyük öneme sahip. Bu İran, Hürmüz İran için bir silah. Bir de bölgeye savaşı yaymak ikinci silah. Başka şansı yok.
1: Evet.
3: Çünkü toprağın üstündeki tüm askeri, yani bu da komutanın nayı değerlendirir, toprağın üstündeki tüm askeri varlığı yok, yani yok edildi.
1: Evet.
3: Toprağın altında bir kapasitesi var. Ona da sirayet etmeniz zor oluyor ama onun da limiti var. Yani başlangıçtaki gibi bir füze atımı söz konusu mu İran'ın? Ama Amerikalılar içinde. Yani o füzelerin hepsi kaç milyon dolarlık şeyle. Savaş zaten ne kadar dayanabilme savaşı. Ne kadar dayanıyorsunuz. Bir yıpratma savaşı. Bu savaş o kadar çok şey öğretti ki mesela. Şimdi yeni nesil savaşlarda ne kadar dayanacaksın? Ve ne kadar az maliyetle? Mesela şimdi 5000 dolarlık drone'la 1 milyar dolarlık bir radar sistemini vurabiliyorsun. Yerde uçmayan bir F-4 uçağını Amerikalılar 20 milyon dolarlık füzeyle vuruluyor. Bunu yerine koymanız, 6 ay üretmeniz. Bu maliyet depolar. Yani dolayısıyla bakın, drone sistemlerin yani küçük maliyetli sürü dronlar, kamikaze dronlar, savaşın maliyetini düşürüp zamana yayabilen ve asimetrik bir şekilde başka unsurları silah olarak kullanılan İran'ın yaptığı Hürmüz ve savaşı bölgeye yayma, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri çok büyük zarar gördü bundan. Ama son 5 yıllık perspektife de bakarsak, Dubai, yani Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi İsrail'in bir proxy aktörüydü. Her yerde, işte Sudan'da, her yerde, Libya'da her yerde İsrail ortak hareket ediyordu. Bir nevi de şunu söyleyerek bitireyim. Rüzgar

0: Ve fırtına biçiyor yani neticede.
1: Evet.
0: Hadiseye de böyle bakalım.
1: Evet.
0: Şimdi ben kendi memleketim açısından son şunu söyleyeyim. Umarım bu çatışma sakinleşir, normalleşir. Biz bölgede istikrar istiyoruz, barış istiyoruz. Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki en önemli barış üretici aktör zaten Türkiye. Pozisyonu belli. Gene Hakan Fidan trene bindi, gitti, girişimlerde bulundu. Gene olmadı, olmuyor. Olmuyor, olmuyor diye denemekten vazgeçmememiz lazım. Çünkü biz bu savaşların bize etkileri var. Mümkün olduğunca barışın ve istikrarın bölgede kalıcı hale getirilmesine yönelik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi politikaları doğru ve isabetlidir. Yani ben de
1: Evet.
0: bunların kesinlikle ve kesinlikle destekçiyiz.
1: Kesinlikle. Evet.
0: Destekliyorum yani. Bunu açık ve net söyleyeyim.
1: Çok
0: Bunlar
1: kısa.
0: doğrudur yani.
1: Çok kısa Sayın Güray Değerli'ye de
0: Buyurun.
1: soracağım. Hürmüz Boğazı ile ilgili savaşın o başlarında, o müzakere masası yeni kurulduğu dönemde Amerika Birleşik Devletleri İran'la birlikte ortak Hürmüz Boğazı'nın işletilmesi konusunu gündeme getirmişti. Bunu kabul etseydi İran şu anki halinden çok daha iyi
0: Hayır.
1: durumda olur
0: İran
1: muydu?
0: doğru bir taviz her zaman tavizi getirir. Böyle bir
1: Hmm.
0: şey mümkün değil. İran Hürmüz'deki bir paylaşıma gitme öyle bir lüksü yok. Onu yaptığı anda İran kaybeder. Çünkü bu bir güçtür. Hürmüz'deki gücünü asla ve asla ve bunu silah olarak kullanıyor. İşte biraz önce
1: Evet. Ali Burak
0: hocam,
1: Bey'in
0: Ali
1: de
0: Burak
1: ifade
0: hocam
1: ettiği
0: gayet
1: gibi.
0: güzel ifade etti. Bu şuna benziyor. Türkiye'nin tarafsız olma ve uluslararası dengelerdeki o tam denge noktasındaki pozisyonuna benziyor. Türkiye bu dengeyi bir tarafa kaydırdığı anda Türkiye'de bizim gücümüz de burada zaten. Yani dünyanın merkezindeki bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye bu anlamda Rusya ile Ukrayna arasındaki meselenin çözümünde de burada. Orta Doğu'daki meselelerin çözümünde de burada. Ege'de, Akdeniz'de, Afrika'da, Kuzey Afrika'da, bütün buraya Orta Asya'da, Balkanlar'da. Yani bu gücü ve etkiyi İran asla ve asla kaybetmez. Ha şu var. Burada şöyle bir durum ortaya çıktı. Yeni bir durum ortaya çıktı. Savaş bitti ya, bitse de bitmese de işte Amerika şunu yaptı. Belki İran'a bir şey öğretti. Geçen gemilerden para alman o
1: Evet,
0: meselesi.
1: evet.
0: Bu belli ki kalıcı olacak. İran da bunu devam ettirecek. Yani bu böyle bir şey. Ama bu gücü İran kaybetmez, kaybedemez, kaybedemez. İran kaybeder. Yani İran devleti biter o zaman.
1: Peki konuklarımızla konuşmaya, gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdi yine kısa bir ara. Reklamlar.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: İran cephesinden yapılan birkaç açıklamayı daha dinleyicilerimize aktaralım. İran Dışişleri Bakanı Arakçı göze göz dedi. ABD'nin olası saldırılarına ilişkin böyle bir saldırganlığa katkıda bulunanlar desteğin türü ne olursa olsun meşru hedefler olarak kabul edilecek dedi. Ve bu meşru hedeflerde tabii ki İran'ın doğrudan saldırıları haline gelecek, hedefi haline gelecek. İran Meclis Başkanı'nın açıklaması vardı, Kalibaf. Savaşın denklemi net, ya hepimiz ya hiçbirimiz açıklamasında bulundu. İran'ın petrol satamadığı bir bölgede kimsenin petrol satamayacağını belirtiyor. Ya herkesin güvende olacağını ya da hiç kimsenin güvende olmayacağını söylüyor İran Meclis Başkanı. Şimdi İran'da bir de böyle rejim kanadından ve siyasi kanattan açıklamalar ve bazen tutarlı olmayan açıklamaları da görüyoruz Sayın Güray Değerli. Bu da müzakere masasında karar alınamamasının en büyük nedenlerinden biri olarak sayılabilir mi?
2: Bu diplomasinin kurallarından bir tanesidir. Bazen böyle her şey çok işte düzenli gitmez. Bazen şaşırtıcı açıklamalar yapılır. Bazen bilgiler sızdırılır. Bazen işte ters psikolojik etki yaratması açısından çok farklı bir yerlerden bir şey uydurulur. Bu diplomasinin genel kuralları içerisinde mevcut olan bir şey. O yüzden bunlara çok bakmamak lazım. Bunu bizler tabii izleyici, seyirci veya uluslararası kamuoyu dinlerken ya bu ne, burada ne, böyle söylüyordu, böyle söylüyordu. Bu işin herhalde dünyada şu anda en büyük şovunu yapan, şovmen pozisyonuna geldi Trump. İşte biliyorsunuz bir söylediğini 15 dakika sonra çok farklı şeyler söyleyebilir. Dolayısıyla burada siz burada daha çok icraata bakmak lazım.
1: Evet.
2: Bunu o şekilde değerlendirmek lazım. Diplomaside bu tür şeyler olabilir.
1: İyi ilişkiler yürüttüğü kişileri mesela istediği pozisyonlara getirmek de istiyor Donald Trump. Infantino'yu mesela.
2: Ya tabii yani işte evet, ama neye çeviriyor? Yani Muppet Show gibi oldu. İstediğini çıkartıyor. İstediğini işte bazen geliyor işte ben bu yani Şara için bir şey, başka bir şey söylüyor. Şimdi ben için başka bir şey söylüyor.
3: Espri yapalım. Yani dün, iki gün önceki Lübnan Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinde Lübnan Cumhurbaşkanı diyor çok dünyanın en büyük lideriyle.
2: Evet.
3: Trump'la hiç mesaj söyleyecekler mi? Ya bak beni nasıl tavlayacağını bile, benden şimdi ne isterse alabilir diye. Trump devi şahsına münasır birisi. Tabii biz bunu belki medya açısından reytingi var, çok izlenmesi var, bu ilgi çekiyor ama ortaya çıkan tabloda bir karmaşa ve kargaşın kaosa neden olduğu da
1: evet.
3: Bir dediğinin bir dediğini tutmaması da ayrı bir mesele. Ya ben bazen ben komplo teorilerine karşı da bazen şöyle de bakıyorum meseleye. Bu barışın bir imzalanıp iki gün sürüp birden bozulması falan petrol fiyatları üzerinden borsalarda da bence inanılmaz.
2: Borsa altın.
3: Yani Trump'ın çevresindeki çıkar gruplarının başta kendi çevresi, yakın çevresinin milyarlarca dolar o spekülasyonlardan kar etme ettiklerini de düşünmüyor değil.
2: Burak hocam savaşın maliyetini
3: yani savaşın başına mı kaçıncı kere
2: kaçıncı
3: oldu?
2: Kaçıncı kez? Şimdi başka bir şey daha var. Yani Trump şunu Trump'ın karargahı şunu açıklıyor. Diyor ki $100,000 verin. Trump sizin için bir Instagram'dan veya işte X'ten bir sizin için bir yayın yapsın. Yani iş buraya geldi. Evet. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir liderlik olabilir mi? Ama Trump anlayışı, Trump yönetimi, Trump felsefesi, Trump yolu başka bir yol. Yani müesses nizamı yıkan, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturmuş olduğu uluslararası anlamda hegemonik güç veya itibar, buna itibarı da eklemek lazım. İşte demokrasi ve insan hakları noktasında işte taviz vermeyen veya bunu bir şekilde dünyada yaymaya çalışan görüntü olarak söylüyorum. Bir ülke durumundan bugün haydut ülkeye döndü. Ne yapacağı belli olmayan bir ülkeye döndü. Diplomasi açısından baktığımızda, askeri açıdan baktığımızda ne zaman, nerede, ne yapacağı belli olmayan ve müesses nizamı asla ve asla yıkmış ve işte günlük yaşayan bir ülke pozisyonuna getirdi.

0: Bu çok ağır bir şey. Tabii bir şey gözden kaçıyor bütün bunlara baktığımızda. Asıl mesele Pasifik. Yani Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'yu ben halledeyim. Pasifik'i bir anlamda bu şu anda boşlamış durumda. Burada Çin ve Rusya tabii ağırlıkta, bundan bahsetmek lazım. Bu aralar şöyle bir şey de olabilir, her an Çin Trump'ın pozisyonunu biraz daha bozmak için Pasifik'te bir Tayvan'la dönük yönelik bir şey yapabilir. Çünkü şu anda bütün gücünü Orta Doğu'ya, dolayısıyla İran'a sevk etmiş durumda. Kaldı ki biraz önce Burak Hocam söyledi, stokları, savaş stoklarında da çok ciddi şu anda zafiyetleri olan bir ülke durumuna düştü Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla Pasifik'teki bir patlak verebilecek bir krizde tabii ki bir Filipinleri kullanacaktır, Japonya'yı kullanacaktır, ama oraya doğrudan güçleriyle müdahale edebilecek bu anlamda askeri yeterlilik açısından çok ciddi zafiyetlere düşmüş bir durumda. Bunları da gözden kaçırmamak lazım. Savaşın yayılmasındaki diğer etki alanı da burası. Yani İran'ın bu işi yaymada, yayma noktasındaki temel amaç ve hedefleri, biraz da bunları da düşünmek lazım. Bu aralar Rusya'ya ve Çin'e dikkat etmek lazım. Hı hı. Her an pozisyonu biraz daha bozmak için Amerika'nın bir hamle geliştirebilirler. Oralara da bakmak lazım tabii.
1: Şimdi bir de 21 Temmuz'da bir paylaşımı vardı Donald Trump'ın. Hangi savaşlarda ne kadar kaybının, askeri kaybının olduğunu açıklayan mesajı, paylaşımı. Afganistan Savaşı 20 yıl 2000 ölü, Irak Savaşı 9 yıl 4600 ölü, Vietnam Savaşı 19 yıl 5 ay 58220 ölü, Kore Savaşı 3 yıl 1 ay 36574 ölü, Venezuela Savaşı 1 gün 0 ölü, İran askeri çatışması diye nitelendiriyor, savaş olarak nitelendirmiyor, 4 ay 18 ölü diye böyle bir paylaşım var. Evet. Şimdi Kasım seçimleri yaklaşıyor. Bir anlamda yasal zemine oturtmak istiyor attığı adımları. Haklı bir mücadele olarak hala çevresini, halkını kendine inandırmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri baktığımızda. Şimdi İsrail çok eleştiriliyor. ABD acaba İsrail'in politikaları ışığında mı bu adımları atıyor diye. Hala daha J.D. Vance'ın açıklamaları da vardı geçen hafta. Eleştiriliyor. Şimdi İsrail'in bir de yayılmacı savaş politikasını da kalan dakikalarımıza değerlendirelim. Konuyu Sudan'a da getirmek istiyoruz zira. Ve bu İsrail'in yayılmacı savaş politikasının büyük bir etkisi aslında Afrika'da yaşanıyor. Bizim Afrika'da ne kadar etkili politikalar yürüttüğümüzü biraz önce Sayın Güray Değerli de söz etmişti. Sudan'da yaşanan iç savaş beraberinde insani krizleri ve insan ticaretini de konuştuğumuzda İsrail'in bu politikalarını nasıl değerlendirmek lazım diye Sayın Ali Burak Daracalı'ya sormak
2: isterim. Şimdi bakın, Sudan'da, Somali'de ve Libya'da da bir kısmen daha düşük yoğunlukta olmakla beraber savaşan taraflar, mücadele eden taraflar Türkiye Cumhuriyeti Devleti, karşısında İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri bloğu. Görünürde Sudan'da Sudan hükümeti hızlı destek güçleri değil, ama bak çatışmayı yapan tarafı söyledim. Somali için de aynı şey. Yani Türk-İsrail gerginliği fiili olarak bak buralarda devam ediyor. Suriye'deki gerginlik bitmiş vaziyette. Türkiye'nin lehine önemli ölçüde sonuçlandı. Libya'da da bir hareketlenme söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu İsrail'in çatışmacı ve uzlaşmadan uzak politikalarından kaynaklanan bir şey. Türkiye'nin böyle bir çatışmayı bütün Afrika'ya yaymak gibi bir derdi ve öyle bir politikası söz konusu değil. Tabii savaş ahlaksız bir şey, kirli bir şey. Görüyoruz Gazze'de olanlarla çok daha belirgin hale geldi.
1: Maalesef.
2: Sudan'da işte dün görüntülerde organ ticaretinin yapıldığı açık ve net, yani oradaki bulunan materyallerden yapıldığı gözüküyor. Yani bunlarda da, yani burada da hani bir şeyi itham etmemekle beraber organ ticareti konusunda da İsrail'in sabıkası muazzam.
0: Bütün dünyada ve Türkiye'de çok iyi bilinen.
2: Yani çok durum. Yani bu dünyada bilinen bir şey. Evet. Filistinli mahkumlara yönelik, hapishanedeki bazı mahkumlara yönelik de böyle iddialar söz konusuydu. Evet. Bunlar spekülasyon değil. Çok ciddi kaynaklara dayanan iddialar. Yani böyle dedikodu değil, suçlama değil. Bunlar da var. Yani

0: Bunlar çok ahlaksız işler.
1: Ama biz bu konuda uluslararası
0: Evet.
1: hukuku nasıl
0: İşte
1: işleteceğiz?
0: uluslararası hukuk kalmadı zaten. İşte uluslararası hukuk İsrail.
2: Güçlünün hukuku var.
0: Evet, uluslararası hukuk diye bir şey kalmadı.
2: Evet.
0: Maalesef ve maalesef kalmadı. Güçlünün hukuku var. Buna göre dizayn etmeniz lazım. İşte memleketinizi, savunma politikasını. Bu saldırganlık, bu Netanyahu ve kendisinden daha radikal ortakları iktidarda olduğu sürece, yani görüyorsunuz, maalesef bölgede pek huzurdan, sakinlikten bahsetmekte pek, ve Gazze için, buna Gazze'yi de koyuyorum, pek mümkün gözükmüyor. Savaşın kirli yönü, tabii buradaki mücadele, ben hani ben dış politikayı realist perspektiften okurum ama bir yandan da gerçekten bakıyorsunuz ki, şunu söylemeden edemiyorum, hakla batılın mücadelesine doğru devrilmiş vaziyette. Hele o organ ticaretini ben gördükten sonra bu işler nerelere gelmişi inanamadım yani. İnanamadım değil, aslında tahmin ediyoruz da görüntüyü görünce anlıyorsun.
2: Kesinlikle.
0: Bilmiyorum yani, burada da işte Orta Doğu'da İsrail'in bu radikal yönetiminin bu siyasetine karşı gerçek manada direnç gösterebilecek, mukavemet edecek ve oyunu bozabilecek tek bir aktör de kaldı. İşte o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti.
1: Sizin görüşlerinize de ihtiyacımız var Sayın
2: Şimdi
1: Değerli.
2: şöyle bir İsrail'den bahsediyoruz. Yani bu Netanyahu ile müsemma bir durum yaratmakla birlikte bugün bir teolojik ve histerik arzuları, hedefleri olan Tevrat'ı, kutsal kitabı dahi siyasi hedeflerine bu şekilde kullanan adeta çılgın, delirmiş bir ülke durumunda çok daha acı bir şey, yani çok daha farklı bir şey daha söyleyeyim. İsrail kamuoyunda Netanyahu'nun da şu anda çok ciddi bir şekilde oyları yükseliyor. Bakın böyle de bir durum var. Yani dolayısıyla bir histerik bir toplumdan bahsediyoruz. Adeta aklını yitirmiş, akılla hareket etmeyen, duyguyla ve teolojik emirlere göre irticai, ki bu anlamda Yahudi irticasından bahsediyorum, irticai bir anlayışla yürütülen değişik bir ülke oldu. Ama bunun ötesinde sapıkça soykırım uygulayan, insan hayatını, insan onurunu hiçe sayan, uluslararası hukuku hiçbir şekilde dikkate almayan, ayaklar altına alan bir devlet pozisyonunda. Bunun böyle gitmeyeceği çok açık, bu böyle gitmez. Yani bu bir kere tabiatına aykırı bir durum, dünyanın, eşyanın tabiatına aykırı bir durum. Dolayısıyla elbette bir duracağı veya durdurulacağı bir nokta vardır. İsrail için tabii en büyük, bu açıdan baktığımızda, kendi hedefleri, amaçları, bu histerik emellerini engelleyebilecek tek ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkler. Bütün dertleri de bu. Biraz önce hocam da ifade etti. Bütün alanlara baktığımızda Türkiye ile bir mücadele içerisinde ve arkasında, mutlaka bu işin arkasında Türkiye var. Bizi çevreliyorlar, bizi bitirecekler. İşte arz-ı mevtu bunları engelliyorlar. İşte Suriye'de böyle, Libya'da böyle, her yerde böyle. Afrika'da keza. Dolayısıyla evet, bu da doğru. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmasa, İsrail'in, bakın, Şam'ın dış mahallelerine kadar gelmiş bir İsrail'den bahsediyoruz. Golan'ı kendi topraklarına katmış ve halen ve halen sesini çıkarmayan bir Şara'dan bahsediyoruz. Yani Dürzileri tamamen kendisine müzahir grup olarak neredeyse nüfusuna geçirmiş bir İsrail'den bahsediyoruz. PKK, YPG'yi, Demokratik Suriye Güçleri'ni, DSG'yi devletleştirmeye çalışan İsrail'den bahsediyoruz. Ama bazı şeyleri de gözden kaçırmamak lazım. Suriye'de yeniden PKK, YPG, DSG'nin oluşturduğu bir yeni yapı var. Yani biz buraları boş bırakamayız. Biraz gevşettiğiniz anda, o demir yumruğu indirmezseniz, o yumuşak, yani eldivenin içerisinde, kadife eldivenin içerisinde demir yumruğunuzu her zaman bu bölgede askeri gücünüzle, politik gücünüzle, siyasi gücünüzle, nüfus gücünüzle, milli güç unsurlarının bütün unsurlarıyla bu demir yumruğu muhafaza edip yeri geldiği zaman vurmazsanız, bu coğrafyada varlığınızı sürdüremezsiniz. Türkiye'nin yaptığı da budur. Evet, bir yumuşak bir diplomasiyi zaman zaman uygulayan ama yeri geldiği zaman da askeri gücünü kullanmaktan çekinmeyen bir ülke. İsrail de bunu çok iyi biliyor. Bu özellikle de yakın zamanda Kıbrıs için çok önemli. Onu da vurgulamadan geçmeyeceğim. Kıbrıs bizim için şu anda yıl sonuna kadar en

0: konumuz.
1: Evet.
0: Bundan sonraki en önemli konumuz, orada duruşumuz çok önemli.
1: Anka Enstitüsü'nden Güray Değerli, çok teşekkür ediyoruz size. Ve Bursa Teknik Üniversitesi'nden Doçent Doktor Ali Burak Darıcılı, size de çok teşekkür ediyoruz. İki konuğumuz vardı ilk bölümde sevgili dinleyicilerimiz. Gündemi değerlendirdik. ABD İran gerilimini konuştuk. İsrail'in yayılmacı politikalarını, insan haklarına aykırı davranışlarını konuştuk. Esasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerine bazı planlar var. Bunları daha çok konuşacağız elbette. Oradan asla taviz vermiyoruz. Şimdi haberler, ardından burada olacağız.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Cake Not Hate, Cake Yap, Nefret Etme kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Erdoğan, Harris ve ailesiyle yakından ilgilendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden kanunlaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerde bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır, asla genel af niteliği taşımayacaktır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği eski yönetim kurulu üyesi Tijen Mergen'e tepki gösterdi. Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetine katılan başörtülü kadınları hedef almasını ayrımcılık olarak nitelendirdi. Bakan Göktaş, kimsenin ötekileştirilmesine sessiz kalmayacağız dedi. CHP'yi veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP, MYK'dan 4 il başkanının görevden alınma kararı da çıktı. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek, gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. İstanbul'u yazın ortasında fırtına vurdu. Bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü. Esenler'de sokakta oynayan çocuklar uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Edirne'de ise gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sıcaklık 22 dereceye kadar düştü. Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler yerleşim birimlerine kadar yaklaştı. Bir mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin gün boyunca yaptığı mücadele sonuç verdi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Bursa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileriyle çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalemi aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet paralarının bir kısmını aldığı iddia edildi. İstanbul'da polis kaçak tıbbi ilaç bulundurulduğu bilgisi üzerine bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda kanser, diyabet, onkolojik ve epilepsi gibi hastalıklarda kullanılan binlerce kaçak ilaç ele geçirildi.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerinin dozunu artırdı. İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. İran'ın yapılacak bir anlaşmaya hazır olmadığı iddiasını yineledi. İran'ın Huzistan eyaletine saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. İran'da Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Husiler Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırı düzenledi. Ankara, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası tehdidini kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'a dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz açıklaması geldi. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: 20-27 Temmuz tarihleri arasında 5. nesil Ryzen 7 işlemcili 16'ya 512 GB Acer Aspire Lite Notebook 28.999 liraya Lenovo IdeaTab 2.0 GHz 8'e 128 GB 11 inç 2.5K Android tablet 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. Programı Radyo 1'de, Gündem Programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 9'u 7 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Yeniden günaydın. Gündem 2. bölümle karşınızdayız ve bu bölümde iki konuğumuz olacak. Önce eğitim yazarı Sayın Sadık Gültekin'le YKS sonuçlarını değerlendireceğiz. Ardından ilerleyen dakikalarda da ileri ve güvenli sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar bizimle birlikte olacak. Eğitim yazarı Sayın Sadık Gültekin telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Gültekin hoş geldiniz. Günaydın.
2: Hoş bulduk. Kolay gelsin. Günaydın. İyi yayınlar sinema.
1: Çok teşekkür ederiz. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı ve 2,5 milyon aday için tercih işlemleri de 29 Temmuz itibariyle başlıyor. Şampiyonlar ağırlıklı olarak Kartal İmam Hatip ve Kabataş Erkek Lisesi'nden çıktı. Baktığımızda özel liselerin biraz performansında düşüş var mı, yoksa birincilerin daha çok devlet liselerinden çıkması dikkat çekici. Belki bu yönünü konuşmakta yarar var diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Sınav sonuçlarını nasıl değerlendirmek lazım?
2: Tabii ki yıllardır yani Milli Eğitim Bakanlığı hakikaten hem LGS hem de YKS hazırlıklarında hem basılı ortamda hem dijital ortamda hakikaten öğrencilerin lehine çok büyük yatırımlar yaptı. Hakikaten çok büyük yatırımlar yaptı. İşte örnek sorularının yayınlanması, test kitapçıklarının dağıtılması, ondan sonra gerekli dokümanların hazırlanması. Yani eskiden mesela eski adıyla dershaneler, şimdiki kursların tekelinde demeyelim de ağırlıklı olarak onların da hani şeyinde olan üniversite veya da lise geçiş hazırlığı artık devlet okullarında da yoğun bir şekilde yapılmaya başlandı ve hafta sonu bu okullarda kurslar, işte öğrencilerin anlamadıklarını öğretmenlerine çok rahat olarak sorabilmesi, dolayısıyla eskiden özel sektörün tek elinde olan yahut da özel okullarda daha yoğun yapılan bu şeyler artık devlet okullarında

0: tümünde ama çok daha yoğun bir şekilde yapılıyor. Tabii ki bu yani hem maddi avantaj sağlıyor ebeveynlere, ailelere, çocuklara.
1: Evet.
0: Aynı zamanda da manevi bir destek sağlıyor. Ve dijital ortamda da hani bunların çok yoğun olması tabii ki eskiye nazaran işin şeyini, boyutunu farklı bir şekilde değiştirdi sinema.
1: Şimdi sonuçları değerlendiriyoruz. En dikkat çeken detaylardan biri de sanıyorum ki 67 bin adayın sıfır çekmesi oldu. Ne dersiniz?
0: Şimdi sıfır olsa iyi. Yani sıfır şu anlama geliyor. Hani hiç şey yapmamak anlamına gelir. Kağıtlar verildi. Siz de olduğu gibi yanıt kağıdını iade ettiniz. Ya da soru kitapçığını iade ettiniz. Hiç eliniz değmedi anlamına gelir. Bu esasında sıfır da değil. İnanmam. Yani eksi yaptığı yanlışlar doğrulardan fazla anlamına geliyor. Yani ya. Bu 7 bin genellikle yanlış değerlendiriliyor, telaffuz ediliyor. Hani tırnak içinde söylüyorum, özür dilerim. Sıfır çekti deniliyor. Esasında sıfır o değil yani.
1: Estağfurullah.
0: Doğruyu da götürüyor esasında. Yani sıfır verildiği gibi iade edersen ancak sıfır olur.
1: Doğru.
0: Hiç durmazsa. Şimdi burada öyle bir şey yapılmış ki yaptığı yanlışlar doğrulardan fazla anlamına geliyor. Dolayısıyla bu 67 bin veya işte bu sayı değişiyor tabii ki yıllara göre. Bu karşılaştığımız artık yani burada bilgi yetmezliği yahut da motivasyon düşüklüğü işte ne bileyim ya o kadar çok etken var ki tabii ki bunların içerisinde. Ama şu sonuçlara baktığımızda yine de olumlu bir tablo gözüküyor sinemanın. Mesela Türkçe'de hep dile getiriyoruz. İşte okulun önemini işte şeyi sadece sınav için değil hayat için. TYT'de 21 net vardı geçtiğimiz yıl. 40 soruda yaklaşık olarak 21 netti. Bu yıl 1 net düşmüş. Yani 20 net olmuş. Türk öğrenciler Türkçe testinde ve doğduğu anda ilk duyduğu şey olan Türkçe'de 40 soruda ancak %50'sini net olarak yapabilmişler. Bu acı bir durum esasında. Hani 67 bin şey yapan nasıl acı bir durumsa bu çok daha vahim bir sonuç esasında. Şimdi sosyal bilimlere baktığımızda geçtiğimiz yıla nazaran yarım netlik bir artış var. Hı. Bu yarım net az mı? Az gibi gözüküyor ama 2 milyon 255 bin öğrencinin girdiği bir sınavda yarım net sonucu bayağı değiştiren bir avantaja dönüşebiliriz. Bu bir. İkincisi temel matematik. 40 soruda geçtiğimiz yıl 6 netmiş Türkiye ortalaması. Bu yıl 6,4'e yükselmiş. Yani bu da yarım net yaklaşık olarak. Bu da olumlu. Fen bilimleri aynı seviyede kalmış. AYT'ye geldiğimizde Türk Dili Edebiyatı hemen hemen aynı. Değişmemiş. Matematikte artış var sinemanın. Biraz 6,8'den 7'ye yükselmiş. 0,2. Ama bu sonucu değiştiren bir sonuçtur esasında. Yani olumlu bir gelişmedir. Fen bilimlerine baktığımızda fizik, kimya, biyolojiye geçtiğimiz yıla nazaran 0,2, 0,3, 0,4'lük artışlar var. Şimdi baktığımızda, genele baktığımızda hani 67 bin sıfır diyelim yapan adaya nazaran, genele baktığımızda geçen yıla nazaran biraz daha kıpırdanma olumlu yönde var. Şimdi şunu da duymuşsunuzdur muhakkak. Geçtiğimiz yıla nazaran sıralamalar düştü. Onu da biraz sonra örnekle açıklayacağım size. Nedir budur? Bir testte bir önceki yıla nazaran Türkiye soru çözüm ortalamaları artarsın. O testin kat sayıları düşer. Çünkü daha fazla kişi çözmüştür. Değeri düşer. Şimdi değeri düştüğü zaman puan düşüyor ve sıralamada aşağıya doğru inmeye başlıyor. Onun nedeni budur. Şimdi en önemli nokta şurası. Öyle sayısal da bu ortaöğretim başarı puanı eklenmeden, yani sadece sınavdaki ham veriler üstünden konuşuyorum. Sayısalda 380 alan bir öğrenci geçtiğimiz yıl sinemanın 60 bininci sıradaymış sayısalda. Bu yıl 380 puan 79 bininci sıraya iniyor. Yani 19 bin kişi aşağıya kayıyor. Puan aynı gözükmesine rağmen

0: sıralama aşağıya inmiş. Mesela eşit ağırlıkta da geçtiğimiz yıl 360 alan öğrenci 16 binin bir sıradaymış. Bu yıl 360 puan alan öğrenci 23 bininci sıraya iniyor. Yani 8 binlik bir iniş var. Tabii ki bu puan dilimlerine göre oynuyor biraz ama genelde bütün puan türlerinde, bütün aralık hep aşağıya doğru kayma var. Mesela bir örnekte buradan verelim. 340 puanı alan bir aday geçtiğimiz yıl 13 bininciyken bu yıl 24 bininci olmuş. Yani 11 binlik aşağıya kayma olmuş. Şimdi tercihleri yaparken bunu dikkate almakta büyük yarar var. Yani ben buraya kesin giriyorum demektense bu özelliği bilip aralığı biraz daha geniş tutmakta, kendini güvenceye almakta yarar var.
1: Evet, sıralamalar çok önemli tercih yaparken. Geçen yıla nazaran sıralamaların düştüğünü siz de ifade ettiniz. Ve benzer netlere rağmen binlerce aday arasında sıralamalarda büyük farklar kesinlikle oluşuyor.
0: Kesinlikle. Yani bunlar bir de şovlar var. Tabii ki şu anda sadece puanlar üstünden konuşuyoruz. Şimdi kontenjanlar da açıklandığı zaman geçtiğimiz yıla nazaran hani kontenjanlar tabii ki geçtiğimiz yılda daraltılmıştı. Bu daraltıldığı zaman o zaman bu sıralamaların biraz daha aşağıya kayacağını varsaymakta. Çünkü geçen yıl hani puanım iyi olduğu halde giremedim diyen o kadar çok öğrenci oldu ki, çünkü geçen yıl biliyorsunuz ki kontenjanlar bir hayli azaltılmıştı. Bundan dolayı daha temkinli davranmak yarar var. Şu anda 20 günlük sürecimiz var. Yani 10 Ağustos'ta kadar tercih süreci devam edecek. Yani bu süreçte üniversite ziyaretleri, ama bu sadece fiziki olanaklara bakılmaz. Yani üniversiteden giderken çok hazırlıklı gitmek lazım. Yani bölümdeki öğretim üyelerinin yayınları, bölümdeki öğretim üyelerinin geçmişleri, o üniversitede okuyan öğrenciler, hatta o üniversitelerden mezun olan öğrenciler, şu anda sektörde ne yapıyorlar, işe giriş olanakları nasıldır, karşılaştıkları zorluklar veyahut da edindikleri avantajlar nelerdir? Yani bunların çok bilinçli bir şekilde hazırlanıp o şekilde, yani sadece ziyaret olmasın, sadece fiziki bir takım şeylere bakılmasın. Bu ayrıntılar, öğretim üyelerinin yayınları, hatta bu yayınlara ne kadar atıf yapıldığı, sektörel işbirlikleri, üniversitelerin, sektörel işbirlikleri, bunların çok iyi değerlendirilmesi lazım.
1: Tercih yaparken bu noktalara çok çok dikkat etmek lazım. Bir de Yüksek Öğretim Kurulu geleceğin mesleklerine göre yeni yüksek öğretim programları açtı. 16 yeni program açılıyor. Evet. Yapay zeka temelli bölümler bunlar. Siz de anlatmak ister misiniz?
0: Tabii ki. Şimdi yani bunu yatsıyamayız geleceğin meslekleri. Tabii ki artık yapay zeka, yazılım mühendisliği, elektrik, elektronik, yani bunların temelinde tabii ki bunlar tek başına çalışmıyor. Elektrik, elektronik tabii ki her zaman çok daha önemli. Makine mühendisliği bunların tüm mühendislik dallarının anası diyelim. Çoğu mühendislik dalı ondan türemiştir. O bunun kapsamındadır. Yani olayı sadece bilişim alanına kilitlemek doğru değil. Bunlar o kadar hibrit ki sinemanın, o kadar iç içe ki, mesela mekatronik, bunların toplamı diyebiliriz. Elektrik, elektronik mühendisliği, haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, öbür taraftan makine mühendisliği, bunlar çok ortak artık. Dolayısıyla tabii ki bunlar artık geleceğin mesleği değil, şu anın da mesleği, her daim bunlar geçerli olan meslekler. Ama şu var, bu meslekler evet geleceğin mesleği, geçerli meslekler, ama ben bunlara uygun muyum? Esas soru burası zaten.
1: Doğru.
0: Evet, yani bunlar bana uyuyor mu? Ben onlara uygun muyum? Ha, bunlar geleceğin mesleğiymiş. Eğer ben bunları bir de puanım tutuyorsa ben bunları tercih edeyim. Peki ben mutlu olabilecek miyim? Ben bu mesleklerle ömrümün sonuna kadar haşır neşir olduğum zaman bunlar beni belki para bakımından evet, ama sadece para her şey demek değildir. Bununla ben zevk alabilecek miyim bu mesleği yaparken? Çünkü sadece meslek değil, eşini de sen bu şekilde seçmiş olacaksın. Evet. Dolayısıyla bunlar gerçekten tercihleri yaparken tabii ki bu da bir kriterdir. Geleceğin mesleğine bakmak, geçerli mesleklere bakmak, o puanlara bakmak.

bakmak, kontenjanlara bakmak. Bunların hepsi olayın bir parçasıdır. Ama en önemli parça, benim mutlu olabileceğim, benim sevdiğim, küçüklükten itibaren benim yatkın olduğum o şeyleri verebildiğim meslek, ipuçlarını verebildiğim.

0: sanat beceriler mi, sosyal iletişim beceriler mi? Yani tabii ki uzmanlardan destek alınacak. Tabii ki daha önceki okuduğu okullardaki rehber öğretmenlerden, öğretmenlerinden görüş alınacak. Ondan sonra ama sadece puana bakıp da geleceğin mesleklerine bakıp da bu en büyük yanlış olur. Yani bu gencin geleceği. Bu onun tercihi. Biz tabii ki sorsa da sormasa da fikrimizi tabii ki söyleyeceğiz. İyi niyetle. Ama evet. Bu baskı unsuruna dönüşmemesi lazım. İşte biz her şeyi doğru kararı onun yerine biz veririz. Hayır, o artık yetişkin bir genç. Ve bu onun tercihi. Bize düşen o kırmızı çizgiyi aşmadan gücümüz yettiğince ona maddi manevi destek olabilmektir. Ortada kötü yok ki Sinem Hanım. Hani bırakalım da gitsin. Yanlışlıkla ya da tecrübesi şu anda az, hayat tecrübesi. Bundan dolayı gitsin. Yanlış bir şeyi seçsin. Ya da yalan bir şeyi seçsin. Kötü bir şey yok ki ortada. Ama en doğru şey onun sevdiği şey. İşte buna saygı göstermemiz gerekiyor. İnsan sevdiği şeyde. Şimdi birisine desek lütfen bu yanlış anlaşılmasın örnek. Hani yazılım mühendisliğini mi tercih edersin, tarihi mi tercih edersin? Hani, gerçekten hani bilinçli isteği tarih yönündedir. Küçüklüğünden itibaren hani bu yönde buna saygı duyuyorum. Zaten olmak gereken budur. Ama geçerlilik açısından baktığımızda, ifade açısından baktığımızda yazılım mühendisi yahut da yapay zeka mı, tarih mi desem herhalde büyük çoğunluk yazılım mühendisi yahut da yapay zeka der bölüm olarak. Ama bir ilk rahmetli İlber Ortaylı dediğimiz zaman evet. Yani tarihte bir markaydı. Yani sadece ulusal bir marka değil. Yani hakikaten uluslararası bir markaydı. Ama neden bu böyle? Sevdiği için böyleydi. İşte insan sevdiği şeyde gelecek vardır. İnsanın sevdiği şeyde başarılı olabilir. Dolayısıyla bu şekilde bakmak lazım. Hiçbir zaman da olayı temelde geçerlilik derken sadece maddiyatı arka planda düşünmemek lazım sinemanın. Bir de şu olay var. Şu anda tercih yapıyorlar. 4-5 yıl sonra mezun olacaklar. Şimdi yüksek lisansı veya erkek öğrenciyse askerliği katılırsa 8 yıl sonra hayata atılacak. Peki şimdiki seçtiğimiz şey 6-7-8 yıl sonra aynı şey mi olacak? Hatta kalacak mı? Yahut da neye dönüşecek? Ne olacak? İşte bunu bilemeyiz. Mümkün değil. Hele ki bu dönemde asla bunu bilemeyiz. Ama bildiğimiz bir şey var. O da şu. Neyi seçersek seçelim dönüşüm çok hızlı oluyor.
1: Evet.
0: Bizim bu dönüşüme ayak uydurabilmemiz lazım. İşte buna hazırlıklı olmamız lazım. Şimdi yapay zeka diyoruz da bakın bundan önce Metaverse vardı hatırlarsınız değil mi?
1: Evet.
0: Ne oldu Metaverse? Bir anda kayboldu, yok oldu. Ondan sonra hatta uygulamaya dahi koyulmadı ama çok yaygın kadar kopartmıştı. Bir anda silindi gitti. Şimdi 3-5 yıl sonra tabii ki silinmez ama yapay zeka belki bambaşka bir şeye dönüşecek. Ha, o zaman bizim dönüşme ayak uydurmamız lazım. Yani üniversitelerinde, gençlerinde, ebeveynlerinde buna çok hazırlıklı olması lazım. Peki buna nasıl hazırlıklı olunacak? Yabancı dil. Bol okuma, bol takip etme. Daha birinci yıldan itibaren, kazandığı andan itibaren üniversiteyi bir ayağı üniversitede olacak, bir ayağı sektörde olacak. Yani okuduğu alanla ilgili getir götür işi yapsın. Çay servisi yapsın, fotokopi çeksin ama o sektörde bulunsun, kendini göstersin, insanlar onu görsün, neye ihtiyaç var hazırlansın,
1: evet.
0: Neyi eksik koymaya üstüne ilave etmeye çalışsın. İşte bunları yaptığın zaman geleceğin mesleği olur sinema.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileriz.
0: Güzel bir gün olsun.
1: Çok teşekkür ederiz. Eğitim yazarı Sayın Sadık Gültekin bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Saat 9.24'ü gösteriyor ve şimdi ise telefon hattımızın diğer ucunda ileri ve güvenli sürüş teknikleri uzmanı Sayın Çetin Büyükçınar bizimle birlikte. Sayın Büyükçınar hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydınlar Sinem Hanım. Kazasız günler diliyorum herkese.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir eylem planı var. 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planı yürürlüğe girdi. Biz bu eylem planını konuşmak istiyoruz sizinle. Tabii bunun amacı şuydu. Artan motosiklet kazalarının önüne geçmek, denetimlerin etkinliğinin artırılması ve güvenli sürüş

0: kültürünün yaygınlaştırılması. Bu temeller amaçlanıyor. Şimdi bu temelleri biraz genişletmekte yarar var ve yapılan düzenlemeyi sizinle değerlendirmekte yarar var diye düşünüyoruz. Trafik ışıklarında motosikletler için bir bekleme alanı öngörülüyor bu eylem planında. Ne dersiniz? Biraz açmak ister misiniz?
1: Yani şöyle söyleyeyim, özellikle son yapılan istatistikler gösteriyor ki motosiklet kazaları, yani diğer araç türü kazaları stabil kalırken motosiklet kazaları pik yapmış. Yani hem sayıları arttı hem de kaza oranları arttı. O bakımdan kazaları da incelediğimiz zaman gördüğümüz manzara şu: ışıklardaki, yani ışıklı kavşaklarda kazaların yoğun yaşandığı, bir de şerit ihlallerinde yoğun yaşandığı gibi bir sonuçları da var istatistiklerin. O bakımdan çok önemli bir karar bu. İnşallah her yerde uygulanabilir. Avrupa'nın birçok ülkesinde bu uygulama var. Bisikletli ve motosikletli sürücüler kırmızı ışık yandığı zaman araçların arasında kalmıyor ve onlar için ayrılmış özel alanda yeşilin yanmasını bekliyor ki bu birçok kazanın da önüne geçiyor sinemanın.
0: Evet, şimdi eylem planının madde madde neler içerdiğini sizinle konuşmak istiyoruz. Kontrollü şerit paylaşımı pilotla test edilecek diyor. Pilot ilde test edilecek, özür diliyorum. Evet. Şimdi kontrollü şerit paylaşımını biraz bize anlatır mısınız?
1: Şimdi biliyorsunuz birçok sürücü de bu konuşmayı dinliyorlarsa eminim bu konuyla alakalı çok ciddi tecrübeler yaşamışlardır. Çünkü özellikle metropollerde, daha büyük kentlerde trafiğe takılmamak açısından motosiklet sürücüleri araçların sağından, solundan, yanından, kenarından kontrolsüz geçişler yapıyor. Kendileri kontrol ediyor ama sürücünün tavrını tahmin edemezsiniz ki. O an dalgın olabilir, aynaya bakmamış olabilir. Çünkü bu bir saniyelik konular bunlar. Ve bunlar da çok ciddi gene kazalara sebep oluyor idi ve hala oluyor. Bu konuyla alakalı tabii bu altyapı çok önemli. Bizim ana arterler çok uygun ama ara arterlerde nasıl uygulanabilir? Tabii mutlaka planı yapılmıştır bunun. Bu sürücüler için, yani motosiklet sürücüleri için arabaların aralarına girip çıkma şekline değil, bir motosiklet yolu gibi düşünün bunu. Oraya sığabilecekleri, onlar için özel ayrılmış, trafiğe takılmadan da ilerleyebileceklerini sağlayacak kontrollü şerit paylaşımı dediğimiz hadise bu. Yani eğer orada bir motosiklet trafiği yoksa sürücüler geçebilecekler ama oradan motosikletlerin geçebileceklerini de bilmiş olacaklar ve bu da dikkatlerini yoğunlaştırmış olacak. Yani evet, paylaşımlı şerit dediğimiz hadise bu sinemada.
0: Aslında motosiklet kullananların en çok da şikayet ettiği şey bu. Yani trafikte görünür olmak. Araçların onları fark etmesi. Dolayısıyla bu kontrollü şerit paylaşımı bizim de takip edeceğimiz, belki de pilot ilde evet test edilecek diyoruz ama tüm Türkiye'de de bu uygulamanın uygulanabilir hale gelmesi birçok kazaların da önüne geçecektir.
1: Kesinlikle, yani bunu çok heyecanla bekliyoruz biz. Çünkü ben birçok motosiklet trafik kazalarında inceleme şekliyle bulundum, görev aldım. Evet. Gerçekten sonuçları otomobil gibi olmuyor çünkü onların kaportası yok. O bakımdan ölümlü trafik kazalarının da önüne geçecek sinemanın bu uygulama.
0: Kesinlikle. Güvenli olmayan modifikasyonlara karşı önlem alınacak. Eylem planı kapsamında motosiklet ve motorlu bisikletlerde mevzuata aykırı şekilde motor gücünün artırılması veya aracın teknik özelliklerinin değiştirilmesinin önüne geçilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. Şimdi bu içeriğinde aslında hangi teknik özelliklerin değiştirilmesini barındırıyor diye sormak isterim. Sıklıkla karşılaştığımız motosiklet kullananların motosikletlerinde yaptıkları farklılıklar neler ve yapmamaları gereken farklılıklar?
1: Tabii şimdi motosiklet kullanmak bir tutku aslında, yani gerçekten ayrı bir tutku. O bakımdan bunu kontrol altına alamadığı takdirde sürücülerin bir gösterişe doğru gittikleri gözüküyor. Yani egzoz sesleri tamamen değişiyor. Motorun kuvvetiyle alakalı bir uygulama, yazılım uygulamaları ya da dışarıdan teknik uygulamalar yapılıyor. Tabii bunlar aslında motorun mühendislik yapısını bozduğu için

0: kontrollerini de güçlendiriyor. Yani işte gidonunda değişiklik yapıyor vesaire, görünümünde değişiklik yapıyor. Bu yasayla şöyle kontrol atılacak. Tamam, sizin böyle bir tutkunuz var. Ufak tefek motorun performansını etkilemeyecek ve trafik kazalarına sebep olmayacak şekilde bir esnetme mutlaka olacaktır. Yani siz tutup da oturduğunuz selenin gidonunun rengini değiştirebilirsiniz. Ya da rengini derken işte orada bir sütleme kullanabilirsiniz. Ama bu sürüşü engellemeyecek ve teknik özelliklerini motorun bozmayacak. Bu kontroller çok sıkça yapılmaya başlandı. Bu uygulama ciddi anlamda yapılıyor. Ben eğitimdeydim dün. Çevirmelerin %80'i motosiklet sürücüleriyle alakalı, bu düzenlemelerin disiplin altına alınmasıyla alakalı uygulamaları biz sahada görüyoruz. Tabii ki bu da dediğim gibi motorun teknik özelliklerini değiştirmekten kaynaklanan kazaların da önüne geçecek. Bu da çok olumlu bir yaklaşım olacak.
1: Evet, şimdi denetimler de artacak diyoruz ama denetimlerin de öncesinde şunu söylemek mümkün. Trafik kültürü oturmuş ülkelerde gözlemlediğimiz şey aslında büyük olanın küçük olan araca saygı duyması. Yani tırdan kamyona, trafikte yer alan bisiklete varana kadar bu böyle. Bu da ancak eğitimle mümkün, ama bizim ülkemize baktığımızda biz şimdi tam tersini görüyoruz maalesef ve dolayısıyla bu tür eylem planlarına ihtiyaç doğuyor.
0: Yani aslında tabii ağaç yaşken eğilir atasözümüzü hatırlatarak bunun ilkokuldan, hatta okul öncesinden bu eğitimlerin başlaması çok önemli. Uygulamalar var, yani çok da karamsar değiliz biz bu noktada.
1: Evet.
0: Yani anaokullarında falan öğretildiği zaman emin olun emniyet kemeri ciddiyetini çocuk babasına kazandırıyor. Yani hı hı. O bakımdan eğitimin çok erken başlaması bu konuyla da alakalı inşallah çok güzel düzenlemeler yapılır diye umut ediyoruz. Yoktu maddeler içerisinde. İlkokullara, okul öncesi okullara bunların tamamen konulması lazım. Tabii ki eğitimi orada başlaması lazım.
1: Şöyle, motosiklet kazalarının önlenmesi, denetimlerin etkinliğinin artırılması ve güvenli sürüş kültürünün yaygınlaştırılması çerçevesinde son başlığımızda aslında. Şimdi denetimi konuşacaktık ama isterseniz oradan devam edelim. Öğrencilere ve sürücülere yönelik eğitimler düzenlenecek deniliyor bu eylem planı içerisinde. Motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik güvenli sürüş eğitimleri de hazırlanacak. İlk ve orta öğretim kurumlarıyla üniversitelerde hedef gruplara özgü eğitim programları yapılacak diyor. Bu çok anlamlı. Sizin de söylediğiniz yere işaret ediyor aslında.
0: Tabii bunun sadece seminer bazında kalmamasını kastettim ben. Yoksa bu alınan karar gerçekten çok önemli. Ama bunlar böyle hani trafik haftalarında bir 10 gün 5 gün kutluyoruz, konuşuyoruz, ondan sonra bütün sene unutuyoruz şekliyle çok hedefe gitmeyeceği kanaatim var benim. Ama bu bile, bunların konuşulması, bu başlığın konuşulması bile çok büyük bir olay bana göre. Çünkü biz eğitime ve kültür noktasındaki gelişimlere ihtiyacımız olduğunun farkına varmamız da çok ciddi bir konu. Biz şunu istiyoruz, yani inşallah bu ona yol açacaktır diye düşünüyorum ben, bu seminerlerin, katılımların, sempozyumların ders olarak konulması, ki bir dönem vardı aslında trafik seçmeli dersi.
1: Evet, bunlar vardı. Buyurunuz, duyamıyorum sizi. Trafik dersi vardı bir dönem.
0: Evet evet, bir dönem vardı. Çok güzel sonuçlar aldık. Liselerde vardı bu. Ben de böyle iştirak ettiğim dersler de oldu. Çünkü çocuklar arabaları, trafiği tanıdıkları zaman bir kültür oluşuyor. Bizim ülkemizin de kendine özgü bir trafik anlayışı var. Bununla kanunu birleştirip onların sevebileceği, anlayabileceği dilden dersler konulursa da biz çok seviniriz. Ama bu tabii seminerleri de alkışlıyoruz, bu kararı da alkışlıyoruz.
1: Evet, şimdi bir de denetim boyutunu konuşalım sizinle Sayın Büyükçınar. Resmi ve sivil ekiplerle müşterek denetim başlığı da çok dikkat çekici. Trafik kurallarına uyumun artırılması ve ihlallerin azaltılması amaçlanıyor denetimlerle. Hali hazırda da denetimler sürüyor aslında, ama bu müşterek denetimlerle tehlikeli sürüş, koruyucu ekipman kullanmama, mevzuata aykırı teknik değişiklik ve diğer trafik ihlallerinin de önlenmesi hedefleniyor. Şimdi burada en çok dikkat çeken, işte o tehlikeli sürüşü de bir kenara bırakıyoruz, yapmamalıyız, ama o koruyucu ekipmanı kullanmak zorundayız. Yani önce can sonra canan derler ya, işte bu noktada belki motosiklet sürücülerinin en çok

0: dikkat etmesi gereken kask kullanımı diye düşünüyorum ben. Siz ne dersiniz?
1: Tabii şimdi bu yeni gelen yasayla da yolcuların da bu ekipmanları, daha önce mesela eldiven zorunluluğu yoktu. Hı-hı. Şimdi hem sürücünün hem taşıdığı yolcunun mutlaka standartlara uygun eldiven de takması gerekiyor. Onu da hatırlatmış olalım. Ve geceliğin mutlaka reflektörlü bir yelekle seyahatlerini yapmaları gerekiyor trafik içerisinde bulunuyorlarsa. Şimdi bunlar çok önemli. Bunları tabii sağlayabilmek için de denetimlerle cezaların da, yani biraz çok katı bir cümle gibi olacak ama ceza bazen hayatımızı kurtarma yönünde. Keşke eğitimle sadece halledebilsek.
0: Evet.
1: Ama cezaların da caydırıcılığı trafik kazalarındaki olumlu şekilde azalmasında faydası olduğu görülüyor. Yani bunlar tamamen sosyolojik incelemelerle ortaya çıkan şeyler. O bakımdan ben sürücülere şunu, özellikle motosiklet sürücülerine, gerçekten bu tip yaklaşımlar bir motosiklet düşmanlığı değil, tamamen trafiğe entegre, her iki diğer otomobil kullanıcıların, diğer sürücülerin entegre halinde bir disiplin içerisinde kullanılırsa kazaların azalmasına yönelik uygulamalar. O bakımdan bazen böyle itiraz sesleri yükseliyor. Biz kulüplerle şeylerle çok yan yana oluyoruz. Ama bunu çok destekleyen motosiklet sürücüleri ve dernekleri de var. O bakımdan böyle yaklaşılmasında fayda var diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında süremizin sonuna geldik ama hangi konuda da daha çok itiraz ediyorlar, ben bunu da merak ettim. Belki başka bir programda bunu da konuşuruz. Bu tür düzenlemeleri en çok itiraz hangi konularda motosiklet kullanıcılarından, bunu da belki değerlendirmek mümkün olur. Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Sağolunuz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Herkesin direksiyonu, gidonu yaşam içinde olsun diyorum. Hoşçakal.
0: Teşekkürler, kolaylıklar dileriz. İleri ve güvenli sürüş teknikleri uzmanı Sayın Çetin Büyükçınar son konuğumuzdu kıymetli dinleyicilerimiz. Bizler de gündemin sonuna geldik. Bugün yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz, teknik yönetimde Ercan Çin, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek sağlıkla, mutlulukla kalın. Hoşçakalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Basketbolun efsane ismi Kobe Bryant. 1978'de Amerika'da doğan Kobe sporla iç içe büyüdü. Basketbolcu olan babası Joe Bryant'ın transferi sebebiyle 6 yaşında İtalya'ya taşındı. 1991'de babasının basketbolu bırakmasıyla da ülkesine döndü. Lise dönemindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kobe Bryant, NBA seçmelerine katıldığında tam 17 yaşındaydı. 18 yaşında Los Angeles Lakers formasını giyen Bryant, o dönem NBA'de oynayan en genç basketbolcu unvanının da sahibi oldu. Phil Jackson'ın 1999'da baş antrenörlüğe getirilmesiyle elit şütör oyun kurucularından birine dönüştü. Kara Mamba lakaplı efsane basketbolcu kariyerinde 5 NBA şampiyonluğu yaşadı. All-Star maçına üst üste en fazla seçilen oyuncu unvanını aldı. Milli takımla olimpiyatlarda 2 kez altın madalya kazandı. 2016'da 20 yıllık kariyerine son veren Kara Mamba

0: Mamba 8 ve 24 formalarıyla NBA'de aynı takımda iki forması emekli edilen ilk basketbolcu olarak tarihe geçti. 2020'de helikopter kazası geçiren Kobe Bryant 41 yaşındayken hayatını kaybetti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamlar.
8: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

0: Turgut Reis, 8. bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tümbençi, radyoya uygulayan Dinçer Sümer, yöneten Ejder Akışık, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar, anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis, Cihan Ünal, Hızır Reis, Sadrettin Kılıç, Maltalı, Haluk Kurdoğlu, Silvana, Serap Büyükağoğlu, Mario, Mehmet Büyükağoğlu, Elçi, Nedim Mete, Zindancı, Nurtekin Odabaşı, Ses, Ertan Dinçer.
1: Menteşeli Turgut isimli bir çocuk daha çok küçük yaşlarındayken derin bir deniz tutkusuna kapılmış, babasının yanından ayrılarak bir gemide iş bulmuştur. Kısa süre sonra üne ermiş, 19 oturaklı tek bir perkende ile Akdeniz'de İspanyol ve İtalyan korsanlarının korkulu rüyası haline gelmiştir. 16. yüzyılın başlarıdır. Akdeniz'de Barbaros kardeşlerin sancağı hüküm sürmektedir. Oruç, İshak ve Hızır kardeşler sayısız fetihlerde bulunmuşlar, hatta Cezayir'i ele geçirerek tahta geçmişlerdir. Turgut Reis'in tek dileği Barbaroslarla buluşmak, onların yanında savaşmaktır. Bu buluşma Cerba Adası'nda gerçekleşir. Hızır ve Turgut Reisler sevgiyle kucaklaşır, hayatları boyunca kader birliği etmeye ant içerler. Bir süre peş peşe zaferlerle bütün Avrupa ülkelerini titretirler. O dönemde Kanuni Sultan Süleyman Almanya işlerine kadar girmiş, fakat karalardaki başarılarının denizlerde de sürmediğini görünce Osmanlı donanmasının da güçlendirilmesi gereğini duymuştur. Bir hattı hümayun çıkararak Hızır Reis'i paşalık rütbesiyle kaptanı deryalık görevine getirir. Hızır'a Hayrettin Paşa ismini veren Kanuni Sultan Süleyman 100 parçalık bir donanma hazırlatır.

Dileği o sıralarda Akdeniz'de ün salmış Andrea Doria isimli amiralin yenilgiye uğratılmasıdır. Doria peş peşe baskınlarla birçok adamımızı ele geçirmektedir. Hayrettin Paşa en güvendiği arkadaşı Turgut Reis'i de yanına alarak denize açılır. Doria'nın güçlü donanmasıyla 27 Eylül 1538 Cuma günü karşı karşıya gelirler. Haçlı donanması tekne sayısı bakımından 3, asker sayısı bakımından 8 kat daha fazladır. Tarihin en büyük deniz savaşlarından biri Preveze'de Türk'ün büyük zaferiyle sonuçlanır. Artık uzun yıllar boyunca Barbarosların ve Turgut Reis'in karşısına çıkabilecek bir donanma düşünülemez. Preveze'den 1000 güçlükle kaçıp canını kurtarabilen Andrea Doria, İmparator Şalki'nin yardımıyla yeniden büyük bir donanma hazırlar. Yıllarca sinsi planlar, Turgut'u arkadan vuracak alçakça pusular düşünen Andrea Doria sonunda amacına ulaşır. Turgut Reis'in donanması Kavli yakınlarındaki Graletta koyunda demirlemiş, kalafata çekilmiştir. Graletta Kalesi kumandanı Amiral Doria'ya gönderdiği casuslarla Turgut Reis'i iki ateş arasında bırakmaya hazır olduğunu bildirince Haçlı donanması yıllardır beklediği baskını gerçekleştirir. Turgut Reis gafil avlanmıştır. Göğüs göğüse bir cenk olur. Ama Turgut'un Arap tayfaları da ihanet edip kaçınca bir avuç Levent için şehitlikten başka ümit kalmaz. Turgut Reis esir edilip küreye vurulur. Zafer şenlikleriyle Cenova'ya doğru yol alan Haçlı donanmasında Maria Solmi isimli bir asılzade vardır. Geçmişteki bazı olaylar nedeniyle Turgut Reis'e karşı büyük sevgi beslemekte, yaşlı denizcinin acı kaderine üzülmektedir.

0: Yalnız değilsiniz Sinyor Drakut. Ben sizin dostunuzum.
1: Kimsiniz? Tanımıyorum sizi.
0: Yavaş konuşmalıyız. Kürek gözcüleri duymamalı. Size yardımcı olmaya çalışacağım.
1: Adınızı söyleyin bana. Kimsiniz?
0: Sinyor Drakut. Mario Solmi adı size hiçbir şey hatırlatmıyor mu?
1: Solmi. Mario.
0: Ben sizi çok iyi tanıyorum Sinyor Drakut. Bütün ailece size minnet borcu taşımaktayız. Çok yıllar önce beni ve kız kardeşim Silvana'yı Cerbe'de esaretten kurtarmıştınız. Birkaç yıl önce ölen annemiz Rosena'ya da aynı büyüklüğü gösterdiniz. Annemin ölünceye kadar boynunda taşıdığı madalyon şimdi kız kardeşimin en değerli mücevheridir.
1: Hatırlıyorum. Cerbe'deki o iki küçük çocuk anneniz. Evet. Sağ olun Sinyor Sormi. Yıllar sonra beni hatırlamış olmanız bile yeter.
0: Sizin gibi büyük bir insanı, yüce bir komutanı nasıl unutabilirdik? Ama bugün içine düştüğünüz durum inanın beni çok üzüyor.
1: Gafil avlandım. Çok reisim, çok levendim şehit oldu. Tanrı onlara bağışladığı şehitlik rütbesini benden esirgedi. Kaderim bu olmamalıydı.
0: Sadece birkaç Türk sağ kalabildi. Bir de genç bir hekim, Maltalı Abdullah. Türk olmadığını anlatınca onu bağışlayıp serbest bıraktılar.
1: Demek böyle. Demek Abdullah Türk olmadığını söyleyip kendini kurtardı ha. Yazık. Bir hayat bu kadar zillete değer mi? Ben bu çocuğu bir evlat gibi bağrıma basmıştım. İhanet edebileceğini düşünmezdim.
0: Yanılıyorsunuz Sinyor Drakut. Maltalı bu fedakarlığı sizin için yaptı.
1: Anlayamadım.
0: İleride anlayacaksınız. O sizi öz babası gibi seviyor. Kürekte çakılı kalsaydı size bir yardımda bulunabilir miydi? Ha, konuştuğumuzu görmesinler. Gelenler var. Cenova'da sizi görmeye çalışacağım.

0: Kim o?
1: Maltalı Abdullah. Açın kapıyı.
2: Senior Formide sizi bekliyordu. Gelin benimle. Bekleyin.
3: Kim o?
2: Geldi efendim. Maltalı Abdullah.
3: Nerede?
2: Taşlıkta efendim. İşte orada.
3: Maltalı, gel içeri.
4: İyi akşamlar Signor Solmi.
3: İyi akşamlar, anlat.

0: Harbiden geliyorum efendim. Adada herkes Turgut Reis için kurtulmalık altını topluyor.
1: Kurtulmalık mı? Boş yere uğraşılmasın. Dünyanın altınını bir araya toplasalar Turgut Reis'i akçe ile geri alamazlar.
0: Ne yapabiliriz peki?
1: Bilmiyorum, bilmiyorum. Dragut kaptanı Cenova zindanına koydular. Yanına girmek, onu birkaç dakika için görebilmek bile kolay değil.
0: O zaman yapılacak tek şey kalıyor. Barbaros Hayrettin Paşa'ya haber uçurmak. Ama Osmanlı donanmasının da nerede olduğunu bilemiyorum.
1: Hemen bir şeyler yapmalıyız, hemen. Sinyor Dragut'u uzun süre aynı yerde tutacaklarını sanmıyorum. Galiba Dorya'nın gemisinde küreye çakacaklarmış.
2: Güzel Silvana. Bu müthiş korsanı görmek merakı da nereden aklınıza düştü?
3: Kadınca bir merak işte. Bu duygumu sizin gibi güçlü bir erkeğin anlayacağını sanıyorum. Yoksa yanılıyor muyum?
2: Fakat sizi içeri aldığımı duyacak olurlarsa beni yaşatmazlar Signorina.
3: Kim duyabilir ki? Bana bu iyiliği yapın lütfen. O korkunç korsanı görmezsem meraktan ölebilirim. Sonra bu hizmetinizi de karşılıksız bırakmayacağım. Şimdilik şu iki kese duka altınını alın.
2: İki kese altın mı? Peki o müthiş korsanla zindanda yalnız kalmaktan korkmuyor musunuz? Size bir kötülükte bulunabilir.
3: Rica ederim. Beni onun yanına götürün. Vakit geçiyor. Birazdan gün ağaracak. Bakın, bir kese altın daha vereceğim.
2: Gelin benimle.

0: Gün ağarmadan dışarı çıkın ama bu yaptığımı canımla ödeyebilirim.
1: Anlıyorum, anlıyorum. Hiç merak etmeyin.
2: Kimsiniz? Ne istiyorsunuz?
1: Sizi görmeye geldim Signor Dragut. Ben Silvana.
2: Bir kadın.
1: Beni hatırlayacağınızı ummuştum. Mario Sormi'nin kardeşiyim ben.
2: Buyurun oturun. Siz iki kardeş şaşırtıyorsunuz beni. Buraya gelmeniz sizin için tehlikeli olabilir.
1: Bakın Dragut, bu madalyonla bu yüzüğü daima yanımda taşıdım. Hiç unutmadım sizi. Tanıdığım en mert, en güçlü erkek sizsiniz.
2: Ne istiyorsunuz peki?
1: Kurtulabilmenizi. Sizin için nasıl üzüldüğümüzü anlatamam. Abim Mario sizinle ilgilendiği için Cenova'dan kaçmak zorunda kaldı. Maltalı Abdullah durumunuzu bildirmek için Barbaros Paşa'yı bulmaya gitti.
2: Sağ olun Silvana. Bana ümit getirdiniz. Güç verdiniz.
1: Servetim daha büyük olsaydı sizin için daha başka çareler de arayabilirdim Dragut. Ama gücüm bu kadarına yetiyor. Abimden sonra benim de durumum güçleşti.
2: Benim gibi yaşlı bir denizciye böylesine yakınlık göstermek, ne diyeceğimi bilemiyorum. Anlayamıyorum.
1: Anlamanızı istiyorum Dragut. Beni Cerbe'de esircilerin elinden kurtardığınız zaman çok gençtim. Bir çocuktum. Ondan sonra yıllar boyu hayalimdeki, düşümdeki tek erkek siz oldunuz. Ününüzü, zaferlerinizi duydukça odama kapanır, bir başıma hasretinizi çeker, yüreğimde bir gün yeniden karşılaşabilmek ümidiyle yaşardım. Ama karşılaşmamız bu zindanda olmamalıydı. Esarete düştüğünüzü öğrenince çılgına döndüm. Ama inanıyorum ben, kurtulacaksınız Dragut. Mutlaka kurtulacaksınız.
2: Güzel Silvana, üzülmeyin. Kurtulacağım. Değil mi ki Hayrettin Paşa'ma haber uçurulmuş? Bütün Akdeniz devletleri bir araya gelse buna engel olamazlar.
1: Dua edeceğim Dragut. Çabucak kurtulmanız ve beni unutmamanız için.
2: Sizi unutmayacağım güzel Silvana.
1: Sevgili Dragut, sizi yine görmeye çalışacağım.
3: Birkaç gün sonra Turgut Reis'i zindandan çıkarıp Andrea Doria'nın kadırgasına götürdüler. Küreye çaktılar.

0: Aylar, aylar geçti. Turgut ak düşmüş sakalına rağmen forse olarak çalıştırıldı. Açlık ve yorgunluk onun demir gibi vücudunu yıpratamamıştı. Hemen hemen her gün bir küffar kumandanı yanına geliyor, bin türlü hakaretle onu incitmeye, küçük düşürmeye çabalıyordu. Ama bu gayretler boşuna oluyordu. Turgut Reis'in kırılmayan inancı, şimşekler çakan gözleri karşısında büsbütün ezilerek dönüyorlardı. Bir süre sonra koca reisi yeniden Cenova zindanına kapattılar. Turgut ne Mario Solmi'den ne Silvana'dan bir haber alabilmişti. Artık unutulmuş, gönüllerden silinmiş miydi? Bir sabah zindanın demir kapısı altından bir kağıt sürüldü.
1: Sevgili Dragut, sizi yeniden görebilmek için aklıma gelen her çareye başvurdum. Ama artık bunu başarabileceğimi sanmıyorum. Abim Mario Sicilya'ya sürgün edildi. Yalnızım, güçsüzüm. Sizi çok özledim. Yakında kurtulacağınızı umuyor, o mutlu günü heyecanla bekliyorum. Maltalı Abdullah, Barbaros Hayrettin Paşa'ya ulaşabildiğini, her şeyi anlattığını, Osmanlı donanmasının yakında Cenova önlerinde görüneceğini söylüyor.
2: Baka elçi efendi, ben Cenova'ya ne harac almaya ne de şehri yakıp yıkmaya geldim. Ben Turgut kardeşimi isterim.
3: Büyük Barbaros hazretleri, inanınız ki Signor Dragut Cenova'da değildir. Amiral Dorian'ın kadırgasında ve açık denizdedir. Bununla birlikte Cenova senatosu Dorian'ın dönüşünde Signor Dragut'u serbest bırakma kararı almıştır.
2: Yalan söylüyorsun. Ben daha Toulon'dayken bu yöne yelken basmadan öğrendim ki Turgutça buradadır.
3: Efendim, inanın ki biz Cenovalılar sizin yüce ve soylu...
2: Uzun sözün gereği kalmamıştır elçi efendi. Var git efendilerine söyle. Eğer Turgutça kardeşim derhal azat edilip kadırgama getirilmezse bütün limanı ve Cenova şehrini yakarım.
4: Paşa baba, Cenova'da büyük bir telaş gördüm. Halk yığın yığın şehri terk etmekte, yalılara boşaltmaktadır. Senato toplantı halinde. Umarım ki çoğa kalmaz, Turgutça beyimizi azat kararı alırlar.
2: Benim de umduğum böylesidir. Reis kardeşler, Turgutçamın geçirdiği üzüntüyü tez unutturmaya çalışalım. Benim yedek kadırgam tez dayatılıp döşetilsin. Onu Turgut kardeşime armağan hazırladım. Sancağını, kamerasını, giyimini, kuşamını, altın işlemeli palasını, Hint ipeğinden kuşağını, her şeyini düşünelim. Kadırganın forsası, donanımı, erzağı tam olmalı. Ve unutulmasın ki Turgutça reis bizden yeğdir.
5: Dört çifteli bir kayık yaklaşıyor.
6: Geliyor. Turgut reis geliyor.
2: Rabbim şükürler olsun sana. Beni can kardeşime kavuşturuyorsun. Öz yoldaşıma kavuşturuyorsun. Şükürler olsun Rabbim. Akdeniz'e yeniden bağışlıyorsun koca kaptanını. Turgutcam, seni dünya saltanatına değişmem.

0: haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden kanunlaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerde bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Asla genel af niteliği taşımamalıdır dedi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP-MYK toplantısında 4 il başkanının görevden alınma kararı da çıktı. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Yeni sezon öncesi futbol güvenliği için önemli zirve bugün Riva'da yapılacak. İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile ilgili kurumlar stadyum ve tribün güvenliğini değerlendirecek. Yeni sezonun yol haritası belirlenecek. Hedef, saha ve tribün olaylarını en aza indirecek güvenli futbol ortamını oluşturmak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Bursa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileriyle çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerinin dozunu artırdı. İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. İran'ın yapılacak bir anlaşmaya hazır olmadığı iddiasını yineledi. İran'ın Huzistan eyaletine saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. İran, Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. ABD 2027 yılı için rekor bir savunma bütçesi belirledi. 1,5 trilyonluk savunma bütçesi tartışmalarla Temsilciler Meclisi'nden geçti. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Husiler Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırı düzenledi. Ankara, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası tehdidini kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filipinlerin başkenti Manila'da ASEAN toplantıları kapsamında bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ana gündem maddesi Ukrayna Savaşı oldu. Katil İsrail'in Gazze şeridine saldırıları ise hız kesmeden devam ediyor. Soykırımcı ordu Gazze şeridinin güneyini ve orta kesimlerini yoğun ateşle hedef aldı. 3 Filistinli hayatını kaybetti. Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde ise Filistinlilere ait 5 evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktı. Hamas lideri Halil el-Hayye, Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Gazze şeridinde akan kanın durdurulması için yoğun çaba gösteren arabulucuların çabalarını takdir ediyoruz ifadelerini kullandı. Hayye, Netanyahu hükümetine ateşkes anlaşmasını uygulaması ve bir sonraki aşamaya geçmesi için baskı yapma çağrısında bulundu. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Kahvelerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde çekirdek, filtre ve kapsül kahvelerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay...

0: Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklamlar.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. TRT Çukurova Radyosu'nda Bölge Gündemi programına hepiniz hoş geldiniz. Tarihin bazı günleri yalnızca takvim yapraklarında yer almaz, bir milletin hafızasında gururla yaşar. 23 Temmuz'da işte o günlerden biridir. Hatay'ın halkının özgür iradesiyle ana vatana kavuştuğu bu anlamlı tarih, diplomasi, kararlılık ve milli birlik ruhunun en önemli simgelerinden biri olarak hafızalarımızdaki yerini koruyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hatay benim şahsi meselemdir" sözüyle ortaya koyduğu irade, milletimizin birlik ve beraberlik inancıyla birleşmiş, 23 Temmuz 1939'da Hatay, Türkiye Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bugün bu tarihi kazanımın 87. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Hatay'ın ana vatana katılmasında emeği geçen devlet adamlarını, mücadele veren tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Sinan Çetin, Zafer Arzum ve ben Seda Uslu Sarıoğlu, 23 Temmuz Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümünü kutluyor ve iletişim yollarımızı hatırlayarak Bölge Gündemi programına başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0324 alan koduyla 238-8632. Bu güzel memleketin her köşesinden alan kodu tuşlamadan bize ulaşabileceğiniz diğer telefon numaramız da 444-4847. Aramalarınızı bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Ayrıca Facebook, Instagram, Next Sosyal ve X uygulamalarında paylaşımlarımız sizinle buluşuyor. Hepinizi bize takip etmeye davet ediyoruz. Bölgenin ve yurdun her köşesinden TRT Dinle uygulamasıyla cep telefonlarınızdan da bizi rahatlıkla dinleyebiliyorsunuz.

0: Dünden bugüne.
1: Sevgili dinleyiciler, günün ilk haber turunda dünden bugüne yansıyan haberleri, gelişmeleri aktarıyoruz şimdi size. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aşırı sıcaklardan dolayı 22 Temmuz'dan 1 Ağustos'a kadar öğle saatlerinde güneş altında çalışmak yasaklandı. Farklı üniversitelerden 22 öğrenci, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın Adana'daki merkezinde çocuklar için İngilizce, sanat, müzik, bilim ve spor alanlarında eğitici etkinlikler düzenliyor. Hatay'da konteyner kente giren firari maymun, kendine ekmek vermek isteyen kadını yaraladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri maymunu yakalayarak koruma altına aldı. Gaziantep'te kamu inşaatlarında şeffaflığın artırılması amacıyla geliştirilen Temiz İnşaat Sistemi dijital platformunun tanıtımı yapıldı. Güney Kore'nin başkenti Seul'de 2012 yılında hayata geçirilen dijital platform

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Seul Politika Merkezi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile Gaziantep'te kullanıma sunuldu. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam ediyor. Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kurulan yapay zeka destekli yerli dijital deniz gözetleme sisteminin Doğu Akdeniz'in mavi vatanda deniz güvenliğini önemli ölçüde artıracağını bildirdi. Evet sevgili dinleyiciler, dünden bugüne yansıyan haberleri paylaştık.

0: Haber Rotası.
1: Saatler 10'u 13 dakika geçiyor sevgili dinleyiciler. Bu bölümde TRT Adana Haber Müdürlüğü'nden muhabir Hakan Özdemir telefon attığımızda. Hakan Özdemir, iyi sabahlar.
2: İyi sabahlar ve iyi yayınlar Seda Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Haber Merkezi'nin bölgeden takip aldığı gelişmeleri, haberleri sizden dinliyoruz.
2: Bugün bölgemizin en şirin kentlerinden biri olan Hatay'ın 87 yıl önce Manavat'ına katılma törenleri, kutlamaları var. Gün boyunca onu takip edeceğiz. Ve onun için de bu süreç nasıl oldu? Nasıl bu Manavat'ına katıldı? Biliyorsunuz daha önceden Fransızlar egemen oldu. Daha sonra İngilizler ele geçirdi ve 1908'de referandum yapıldı. Ve tabii bu süreçleri anlatan bir dosya haber yaptık. Sabahın erken saatten itibaren vermeye başladık. Bunu ekranlara taşıyacağız. Tabii çok da güzel bir haberimiz daha var. Kan bağışı biliyorsunuz çok önemli bir konu. Ve sağlıklı bir vatandaşın senede iki defa kan vermesi gerekiyor. Tabii bağışçıdan alınan kan hastalara ulaşmadan önce hangi aşamalardan geçiyor? Tabii o zorlu yolculuğun hikayesini anlatan bir haberleştirme yaptık. Onu ekranlara taşıyacağız. Mersin'deki Yahya Akgal Fen Lisesi öğrencileri uluslararası Tokyo matematik alanında 11 madalya ile döndüler. Bunu ekranlara taşıyacağız ve öğrencilerin bu heyecanlı yarışmada ne gibi zorluklardan geçtiler, ne gibi rakipleri nasıl bir başarıyla onları geçtiler. Bunu işleyeceğiz, bunu ekranlara taşıyacağız. Tabii çok da mutlular öğrencilerimiz. Bunu ekranlara taşıyacağız. Tabii bir de sıcak havanın da etkisiyle bugün yine son bir haftadır aşırı bir sıcak ve aşırı bir nem hakim bölgemizde. Tabii bu da insanları çok aşırı derecede bunaltıyor. Tabii bu sıcaklardan insanlar nasıl kaçıyor, nasıl başa çıkıyor? Bunu biraz ekranlara taşıyacağız. Tabii halkımızdaki insanlarla da röportaj yapacağız ve bunu ekranlara taşıyacağız. Ve bunun dışında da gündemdeki gelişmeleri takip ederek hem sizlere hem de TRT Haber izleyicilerine aktarmaya devam edeceğiz.
1: Hakan Özdemir, çok teşekkür ediyoruz size. Tüm habercilerimize kolaylık dileklerimizi iletiyoruz.
3: Dur ve düşün.
4: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
3: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
4: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
3: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
4: Hayat senin. Kontrolü geri al.
5: TRT. TRT Çukurova Radyosu. Hava durumu.
1: Sevgili dinleyiciler, bölgemiz kentlerinde hava sıcaklıkları oldukça yüksek seyrediyor. Aynı zamanda nem oranları da oldukça yüksek. Bakalım bu böyle devam edecek mi? Bugün hava nasıl olacak? Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'nden Yusuf Kaya bu dakikalarda telefon attığımızda. Yusuf Kaya, merhaba.
6: Merhaba, kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bölgemiz kentlerinin hava tahmin raporunu bugün için sizden alalım.
6: Bugün için parçalı, zaman zaman çok bulutlu olmasını bekliyoruz. Sıcaklıklarımız mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Rüzgarımız güney ve batı yönlerden esmesini beklemekteyiz. Bölgemizin yüksek kesimlerinde kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli olması beklenmekte. Adana'yı

0: için parçalı, az bulutlu, 36 derece. Gaziantep için 38 derece. Hatay için 33 derece. Kahramanmaraş için 39 derece. Kilis için 38 derece. Mersin için 35 derece. Osmaniye için 36 derece beklentimiz bulunmakta. Denizlerimize gelince fırtına beklemiyoruz. Parçalı bulutlu. Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde rüzgarımız denizlerimizde. Dalga yüksekliğimiz 1 ila 2 metre olmasını bekliyoruz. Görüşümüz iyi. Hafta sonu için bir yağış beklentimiz bulunmakta. Cumartesi günü kıyı kesimleri de dahil bölgemizde bir yağış geçişi beklemekteyiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Yusuf Kaya, size işlerinizde kolaylık diliyoruz.
0: Kolay gelsin.
2: Yol durumu.
1: Elbistan-Nurhak Kapıdere İl Yolu'nun 2 ile 3. kilometreler arasında menfez yapım işi nedeniyle Sertavul-Mut-Beşçatal Devlet Yolu'nda Mut Devlet Hastanesi mevkinde yapılan çalışmalar nedeniyle, Çeşmeli-Erdemli-Taşucu Otoyolu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle, Nurdağ-Gaziantep Devlet Yolu'nda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle belirtilen yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor, sürücülerimize önemli duyurulur.
3: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.
4: Bölge basınından özetler.
1: Sevgili dinleyiciler, bu bölümde yerel basında yer alan haberlerden başlayarak yine hızlı bir haber turuna çıkıyoruz sizinle. 23 Temmuz 2026 Perşembe günü bölgemizde neler yaşanıyor? Yerel gazetelerden okumaya gayret ediyoruz. İlk gazetemiz Adana'da çıkan günlük yerel gazete Güney Haber gazetesi. Ölüm kanallarına taviz yok, kanala girene ceza, hayatı koruyana destek haberi var. Adana'da her yaz yürekleri yakan sulama kanalı facialarına karşı devlet düğmeye bastı. Vali Mustafa Yavuz başkanlığında yapılan kapsamlı güvenlik zirvesinde boğma vakalarının önlenmesi için denetimlerin artırılması ve kurallara uymayanlara idari yaptırım uygulanması kararlaştırıldı. Gençleri ücretsiz yüzme havuzlarına davet eden Vali Yavuz, "Hiçbir serinlik bir evladımızın hayatından daha değerli değildir" sözleriyle ailelere ve gençlere hayati uyarılarda bulundu deniyor detaylarda. Yağlık ayçiçeğinde bereketli sezon, rekolte arttı, gözler fiyatta. Türkiye'nin erkenci tarım üretim merkezlerinden Adana'da yağlık ayçiçeğinde hasat başladı. Geçen yıl kuraklık nedeniyle düşük verim elde edilen tarlalarda bu yıl yağışlı geçen sezonun etkisiyle rekoltenin artması beklenirken üreticiler gözünü hem açıklanacak alım fiyatına hem de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım yapmasına çevirdi deniyor sevgili dinleyiciler. Şimdi Gaziantep'e bakalım. İlk Haber gazetesinin manşeti "İBAN mağdurları ve miras satışında yeni dönem başlıyor." İBAN mağdurları ile birlikte birçok konuyu kapsayan ve kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen

Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Yıldırım yetkililere çağrıda bulundu. Gürültü ciddi güvenlik riski oluşturuyor. Şimdi de Hatay'dayız. Asi gazetesinin manşeti 87. Gurur Yılı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'ye son armağanı Hatay'ın anavatana katılışının 87. yıl dönümü bugün coşkulu törenlerle kutlanacak. Türkiye'ye katılan son kara parçası olma özelliğini koruyan Hatay elimizdeki ilk etkinlik sabah saat 10'da Antakya Atatürk Anıtı'nda çelenklerin sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması, bağımsızlık ve hürriyet meşalesinin yakılmasıyla başladı sevgili dinleyiciler. Kahramanmaraş Manşet gazetesinden bir haber. Bebekleriyle dışarı çıkan anneler zor durumda. Kahramanmaraş'ta büyük eksiklik. Kahramanmaraş'ta bebekleriyle dışarı çıkan birçok anne, alışveriş merkezleri, parklar ve yoğun kamusal alanlarda yeterli sayıda emzirme ve bebek bakım odasının bulunmamasından şikayet ediyor. Anneler daha fazla emzirme alanı oluşturulmasını istiyor deniyor gazetede. Şimdi de kilisteyiz. Vizyon Havadis gazetesinin manşeti, Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu kiliste temaslarda bulunduğu Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kiliste gençlerle de bir araya geldi. Polateli Kaymakamı Bozan, TOKİ çevresindeki çalışmaları yerinde inceledi. Kilisin Polateli İlçe Kaymakamı Esra Bozan, ilçede bulunan TOKİ çevresinde incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı deniyor haberde. Şimdi de Mersin'deyiz. Hakimiyet gazetesinin manşeti, Mersin için tarihi fırsat. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz ve değişen ticaret rotaları Mersin'i lojistikte öne çıkardı. İş dünyası fırsatın kalıcı olması için ana konteyner limanı yatırımının hızlandırılmasını ve limandaki sorunların çözülmesini istedi deniyor bu haberde. Bir başka haber, AKİP'ten ISO 500'e 56 firma, İstanbul Sanayi Odası'nın 2025 yılı Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında Akdeniz İhracatçı Birlikleri 56 üye firmasıyla yer alarak bölgenin üretim ve ihracat gücünü bir kez daha kanıtladı. Son gazetemiz Osmaniye'de çıkan Aydın gazetesi, Çukurova'nın Efes'i ziyaretçilerini bekliyor haberi var. Osmaniye'nin ve Çukurova'nın en görkemli antik yerleşimlerinden biri olan Kastabalı Antik Kenti, tarih kokan atmosferiyle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ellek'te çift yönlü su hattı çalışmaları tamamlandı. Osmaniye'nin Düzeç ilçesine bağlı Ellek beldesinde Aydınlar Mahallesi'nin içme suyu altyapısını güçlendirmek ve kesintisiz su temini sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Gazetelerin ardından internet medyasına da kısaca göz atalım. Yarının köyleri üreticilere sunduğu desteği yapay zeka eğitimleriyle güçlendiriyor. Yarının köyleri projesi kapsamında kırsal bölgelerdeki üretici, kooperatif ve işletmelere yönelik yapay zeka ile ürün geliştirme ve satış hazırlama eğitimleri İzmir'de başladı. Eğitimler Ağustos ve Eylül aylarında Denizli, Sakarya, Adana, Diyarbakır ve Hatay'da da devam edecek sevgili dinleyiciler. Sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te sıcak hava vatandaşları gölgelik alanlara yönlendiriyor sevgili dinleyiciler. Son bir haber. Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen geleneksel Kozan Belediyesi yaz konserleri başladı. Gecenin en duygusal anlarından biri ise özel biri Yasin Atır'ın konsere gösterdiği ilgi oldu deniyor detaylarda. Evet sevgili dinleyiciler, bu bölümde paylaşacağımız haberler böyleydi. Bölge Gündemi programı devam ediyor saatler 10.25'i gösterirken.

0: Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümü ve kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor bu özel gün. Resmi törenlerden kültürel programlara, meydanlardaki atmosferden vatandaşların duygularına kadar günün yansımalarını şimdi yerinden öğreneceğiz. TRT Hatay Yurt Muhabirimiz Ahmet Seher bu dakikalarda telefon attığımızda. Ahmet Seher merhaba.
1: Merhabalar Seda Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Dinleyicilerimize sevgiler, saygılar gönderiyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz size de. Biz de kolaylık diliyoruz. Bugün Hatay'da nasıl bir atmosfer var acaba? Kutlama programı nasıl başladı? Kentte günün anlam ve önemine ilişkin neler yaşanıyor? Söz sizde.
1: Evet, bugün Hatay'da bir bayram havası var. Hatay'ımızın ana vatana katılışının 87. yıl dönümü coşkuyla, gururla kutlanmaya başlandı. Saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda Hatay Protokolü çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne ve saat 11'de de şehitlik ziyareti gerçekleştirilecek. Vatanın bölünmez bütünlüğü için ve Hatay'ımızın kurtuluşunda, savunmasında şehit olan bütün şehitlerimiz bu törende anılacak. Akşam 20.30'da ise Maarif Halk Dansları Topluluğu gösterisi, Maarif Koro Orkestrası ve Hatay Medeniyetler Korosu'nun bir konseri gerçekleşecek HBB Küçecik Yerleşkesi'nde ve bu konsere bütün halkımızın davetli olduğunu belirtmek isterim. Öte yandan Hatay'ımızın ana vatana katılışının 87. yıl dönümü dolayısıyla Hatay Valisi Sayın Mustafa Masatlı bir mesaj yayınladı. Bu mesajın en önemli bölümünü sizlere aktarmak istiyorum. Dinleyicilerimize aktarmak istiyorum. 23 Temmuz Hatay'ımızın iradesini açıkça ortaya koyarak ana vatan Türkiye ile ebedi bütünleşmesinin gerçekleştirdiği milli tarihimizin en anlamlı ve gurur verici günlerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz sözüyle ortaya koyduğu kararlı irade Hatay halkının vatan, bayrak ve millet sevgisiyle birleşerek büyük bir diplomasi ve milli irade zaferinin dönüşümüdür açıklamalarında bulundu Hatay Valisi Mustafa Masatlı. Öte yandan Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay'ın ana vatana katılışının 87. yıl dönümü nedeniyle önemli ve özel bir film yayınladı sosyal medya hesabından. Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatay'ın ana vatana katılışının 87. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı özel tanıtım filmiyle kentin geçmişten bugüne uzanan bağımsızlık yolculuğunu, yeniden ayağa kalkışını ve geleceğe dair umudunu etkileyici bir anlatımla izleyicilerle buluşturdu, Hataylılarla buluşturdu. Bu önemli günde önemli bir yeniden açılış da gerçekleşecek. 6 Şubat depremlerinde büyük zarar gören Hatay'ın Kırkan ülkesinde bulunan ve İslam alemi için, Türkiye'miz için, bölgemiz ve coğrafyamız için önemli bir konuma sahip olan Beyazidi Bestami Hazretleri'nin türbesi bu anlamlı günde tekrar ibadete açılacak, ziyarete açılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Beyazidi Bestami Türbesi'nin de bugün Cuma günü tekrar ibadete açılacağının müjdesini verelim. Bu anlamda gün etkinlikleri kapsamında gerçekleştiriliyor bu da. Öte yandan dediğimiz gibi çeşitli konserler gerçekleştirilecek. Şu anda özellikle Antakya Cumhuriyet Meydanı'nda Türk bayraklarıyla donatıldı ilçe merkezi. Çelenk sunma töreninin ardından az sonra şehitlerin kabirleri, şehitlik ziyareti gerçekleştirilecek ve ana vatana katılışımızın 87. yılı törenlerle kutlanmaya devam edilecek diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Seda Hanım.
0: Ahmet Seher, çok teşekkür ediyoruz. Güzel Hatay'ımızın ana vatana katılışının 87. yıl dönümü, gurur günü kutlu olsun. Sağ olun.
1: İyi yayınlar diliyorum.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: şehirden bölgeye.
1: Sevgili dinleyiciler, daha önce de söz ettik. 23 Temmuz

0: Şehirden bölgeye.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün tüm bölgeye sesini duyuracak bir diğer kentimizde Osmaniye telefon attığımızda TRT Osmaniye Yurt Muhabiri İbrahim Emül var. İbrahim Emül merhaba.
2: Merhaba Seda Hanım, Osmaniye'den selamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Osmaniye gündeminde sizden dinliyoruz.
2: Evet, hemen aktarayım. Osmaniye'de Türkiye'nin bamya üretiminde ilk sırada yer alan stratejik üründe hasat sezonu başladı. Cevdetiye Belediyesi'ndeki hasat programına katılan Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serden geçti. Eldivenlerini giyerek üreticilerle birlikte tarlada bamya topladı. Vali Serden geçti. Osmaniye'nin 3033 dekar alanda yaklaşık 5250 ton bamya üretimiyle Türkiye birincisi olduğunu belirterek bamyanın yaklaşık 1000 kadına daha istihdam sağladığını söyledi. Diğer yandan yine biyolojik mücadele kapsamında Osmaniye'de narenciye bahçelerine 8000 adet faydalı böcek bırakıldı. Sumbas ilçesinde gerçekleştirilen uygulamayla zararlılıkla kimyasal ilaç yerine doğal yöntemlerle mücadele edilmesi hedefleniyor. Yetkililer çalışmanın çevre dostu ve sürdürülebilir tarımsal üretime önemli katkı sağlayacağını belirtti. Diğer yandan Osmaniye Gençlik Merkezi Bilsem SİHA takımı Teknofest'in SİHA kategorisi yarışmaları için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öğrenciler öğretmenleri Hüseyin Yılmaz danışmanlığında geliştirdikleri insansız hava aracı projesiyle Osmaniye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Diğer yandan Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Tamer Bilacan Osmaniye'de şehit aileleri ve gaziler değirmeğine ziyarette bulundu. 2017-2019 yılları arasında Osmaniye Jandarma Komutanı olarak görev yapan Bilacan şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek sohbet etti. Diğer yandan Osmaniye'de yine otoyol kenarında çıkan ormanlık alana sıçrayan yangın güvenlik korucuları, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Şekerdere köyü viyadüğü yakınlarında çıkan yangında alevlerin ormana yayılması kısa sürede önlenirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yine Osmaniye Belediyesi'nin düzenlediği Zorkun Yaz Kampı Karaçay Saklı Şelale gezisiyle hafta sonu tamamlanmıştı. Zorkun Yaylası'nda 3 gece 4 gün süren kampta 30 kız ortaokul öğrencisi doğa, kampçılık ve çevre eğitimlerinin yanı sıra sportif ve sosyal etkinliklere de katıldı. Kampın çocukların doğayla bağ kurmalarına ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi. Kamp ilerleyen günlerde lise öğrencilerine yönelik de devam edeceği bildirildi. Yine Kadirli ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi. İlçe müftülüğünce de Değirmendere köyünde düzenlenen etkinlikte dua edildi. Vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Yine dağcılık ve doğa sporları ihtisas kulübü sporcuları Osmaniye'nin 15 Temmuz şehitleri anısına Niğde Aladağ'da 3 zirveye tırmandı. 4 gün süren etkinlikte 7 sporcu 3 zirvede Türk bayrağı açarak şehitler ve gazileri andı. 15 Temmuz şehitler anısına düzenlenen yüksek irtifa tırmanışı başarıyla tamamlanırken etkinlik saygı duruşuyla sona erdi. Yine Osmaniye Belediyesi usta sanatçı Ümit Besen'in adını bir caddeye vererek anlamlı bir vefa örneğine imza attı. Karar Osmaniye'li hemşehriler tarafından memnuniyetle karşılanırken Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in öncülüğünde hayata geçirilen bu anlamlı çalışmada emeği geçenlere teşekkür edildi. Diğer yandan Osmaniye'de çiftçilik yapan Avni Doğan düğününde gelin arabası olarak tarım işlerinde kullandığı traktör

0: sektörüne tercih etti. Hurdeleler, çiçekler ve Türk bayraklarıyla süslenen traktörle gelin Özden Doğan'ı baba evinden alınarak konvoy eşliğinde Cevdetiye beldesine getirildi. Renkli görüntüler vatandaşların da ilgisini çekti ve bu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Yine Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde özel ağaçlandırma sahasında çıkan orman yangını dün olmuştu. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangına helikopter, aracılar ve çok sayıda personel müdahale etti. Yine Osmaniye Belediyesi tarafından yapımı büyük ölçüde tamamlanan Zorkun Yaylası Şenliktepe Camii 24 evet. Temmuz'da yarın ibadete açılacak. Son olarak Osmaniye'de trafikte kavga eden kamyonette otomobil sürücüsüne toplam 360 bin lira idari para cezası kesildi. Ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken araçlar da 60 gün trafikte men edildi. Diyelim haftanın öne çıkan gelişmeleri böyleydi.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kalan. Sağ olun. TRT Osmaniye Yurt Muhabiri İbrahim Emül, Osmaniye'ye sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Sağ olun.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.

0: Uzman görüş.
1: Sevgili dinleyiciler, mutlak bir gerçek var ki günümüzde şehirlerin geleceği kendiliğinden şekillenmiyor. Bilimsel veriler, doğru planlama ve uzun vadeli stratejilerle inşa ediliyor. Peki Mersin 2050 yılında acaba nasıl bir kent olacak? Tarımda, lojistikte, gıda güvenliğinde ve kentleşmede bugün aldığımız kararlar geleceği acaba nasıl etkileyecek? Tüm bu sorulara yanıt arayan önemli bir çalışma var. Mersin 2050 Stratejik Kalkınma ve Güvenlik Deklarasyonu. Kitabın yazarı Profesör Doktor Halil İbrahim Oğuz ve Sayın Oğuz bugün stüdyo konuğumuz. Konuğumuzla yalnızca kitabını değil, Mersin'in gelecek vizyonunu ve bu vizyonun neden bir güvenlik meselesi olduğunu da konuşacağız. Hoş geldiniz stüdyomuza ve programımıza.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, biz deyiz. Kitabınızın adında özellikle Stratejik Kalkınma ve Güvenlik Deklarasyonu ifadesini kullanmışsınız. Neden deklarasyon? Bu kitap bir akademik çalışma olmanın ötesinde nasıl bir çağrı yapıyor acaba?
2: Evet, teşekkür ediyorum öncelikle böyle bir programı bize düzenlediğiniz için. Şimdi stratejik kalkınma ve güvenlik deklarasyonu ifadesindeki deklarasyon terimi, çalışmanın yalnızca teorik bir akademik metin olmanın ötesine geçerek bir kentin geleceğine dair toplumsal bir mütabakat ve eylem taahhüdü oluşturma iddiasını simgelemektedir efendim.
1: Evet.
2: Bu çalışma Mersin'in küresel rekabet ortamında sahip olduğu potansiyeli idari, akademik ve toplumsal paydaşların eş güdümlü bir iradeyle harekete geçirmesi için hazırlanan akademik bir anayasa tabiri caizse ve yol haritası niteliğindedir.
1: Evet, çok önemli.
2: Dolayısıyla kitap Mersin'in kültürel DNA'sını koruyarak 2050 vizyonuna taşımak adına yönetici, akademisyen ve vatandaşı ortak bir sorumluluk bilinciyle üretime ve teknolojiye ve şehre sahip çıkmaya davet ediyor. Etmektedir efendim.
1: Evet.
2: Bir çağrı niteliğindedir.
1: Evet. Şimdi siz Mersinlisiniz.
2: Evet.
1: Halen Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde akademik çalışmalarınız devam etse de bu kitapta Mersin'le ilgili ilginç ve önemli vurgular yaptınız.
2: Evet.
1: Bugün güvenlik denildiğinde çoğu kişinin aklına askeri güvenlik geliyor.
2: Evet.
1: Oysa ki siz de güvenliği tarım, gıda, su ve şehir planlamasıyla birlikte ele alıyorsunuz bu kitapta. 2050'nin güvenlik anlayışı neden artık bu kadar geniş bir perspektifi gerektiriyor, beraberinde getiriyor acaba?
2: Evet. 2050 yılına doğru ilerlerken güvenlik kavramı geleneksel askeri sınırların çok ötesine geçerek yaşamın idamesini sağlayan temel kaynakların korunması üzerine kurulu holistik beka dediğimiz bir terim var. Holistik beka nedir? Holistik beka özellikle küresel iklim krizi, su stresi ve gıda tedarik zincirlerindeki kırılganlıkların üstesinden gelebilecek bir yaşam ortamı sergileme, ortamı yaratma ülküsünden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla küresel iklim krizi ve su stresi ve gıda tedarik zincirlerindeki bu kırılganlıklar bir tarımsal otomasyon, güvenli gıda üretimi ve dirençli şehir planlamasıyla doğrudan ilişkilendirilmesi gereken bir terimdir. Holistik beka. Bu geniş perspektif tarımı, suyu ve imar yönetimini stratejik birer milli güvenlik ve sermaye filtresi olarak algılanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira suyun ve toprağın yönetilemediği bir coğrafyada teknolojik kalkınmanın veya askeri gücün sürdürülebilir bir toplumsal huzuru tesis etmesi artık mümkün değildir. Yani doğal kaynaklarını, gıda güvenliğini eğer biz sağlayamazsak orada askeri bir güvenliğin belli geçici bir süre sağlanabilir ama gıda güvenliğini ve suyu işte doğal kaynaklarını doğru yönetemezsek orada sıkıntı
1: yeterli
2: var.
1: Olmaz,
2: yeterli olmaz. Yeterli olmaz.
1: Evet. Evet.
2: Bunları söylemeye çalıştık yani burada.
1: Evet. Şimdi efendim kitabınızın en dikkat çekici kavramlarından biri de Mersit modeli.
2: Evet.
1: Bu model acaba tam olarak nedir? Mersin'e nasıl bir gelecek öneriyor? Tavsiyelerde neler var?
2: Mersit terimsel açılımı Mersin sürdürülebilir imar ve tarım evet. anlamına geliyor. Onun kısaltılması. Kentin bereketli tarım arazilerini betonlaşmanın getirdiği yapılaşma baskısından korurken kentsel gelişimi doğayla uyumlu ve teknoloji odaklı bir disiplinle yönetmeyi hedeflemektedir. Yani bu bir bütünleşik bir planlama vizyonudur. Dolayısıyla bu model fiziksel toprak mülkiyeti ile toprak imar haklarını birbirinden ayırarak çiftçinin arazisini koruyup tarımsal üretime devam etmesini sağlarken müteahhitlerin de belirlenmiş uygun alanlarda daha verimli doğaya özgü projeler geliştirmesine olanak tanıyan imar hakları transferi gibi yenilikçi mekanizmalar sunar evet. Mersit. Böylece Mersin'i tarım teknolojisiyle çarpılmış imar rantı yerine çarpık imar rantı yerine kamu paydaş refahını merkeze alan suyun her damlasının yönetildiği ve betonun doğayı boğmadığı küresel rekabetle dirençli bir yaşam sunan bir metropol olmasını savunmaktayız.
1: Evet. Efendim. Kulağa ne kadar hoş geliyor efendim.
2: Evet.
1: Şimdi bir yandan da yapay zekadan söz ediliyor. Yapay zeka çağındayız. Evet. Nesnelerin interneti şeklinde de Türkçeleştirebildiğimiz bir kavram var. IoT teknolojilerinden söz
2: evet.
1: ediliyor.
2: Evet.
1: 2050'nin çiftçisi bugünden nasıl farklı olacak acaba? Yapay zeka gerçekten tarlaya inecek mi yoksa tarlaya indi bile mi? Ne diyebiliriz?
2: İndi bile diye başlayalım.
1: Evet. evet.
2: 2050 yılının çiftçisi sadece toprakla ve doğal döngülerle uğraşan geleneksel bir üretici değil, tarladan gelen büyük veriyi işleyen, robotik sistemleri ve otonom cihazları yöneten, teknoloji tabanlı bir sistem yöneticisi olarak konumlanacaktır çiftçi artık. Yapay zeka ve nesnelerin interneti, teknolojileri tarlaya çoktan inmiş olup sensör ağları aracıyla toprağın nem ve besin ihtiyacını ölçerek, tespit ederek gerçek zamanlı otonom drone ve robotik hasat sistemleri gibi akıllı tarım uygulamalarıyla girdi maliyetlerini düşüren ve üretim verimliliğini arttıran ana kaldıraçlar haline gelecektir.
1: Evet, teknolojiyi kesinlikle
2: yani, teknolojiyi kullanan ve teknolojiden faydalanarak tarımsal veriyi değerlendiren bir konuma gelecektir. Şimdi düşünün, klasik yöntemlerle ağaçların veya bitkilerin ne kadar su istediği, ne zaman su istediği, yaprakların doğaya transpirasyonla, terlemeyle ne kadar su kaybettiği, ne zaman suyun verilmesi gerektiğini tamamen bilimsel verilerle, ölçü yöntemiyle sunulacak ve gerçekleştirilecektir.
1: Evet, teknolojiyi tamamen kullanacak.
2: Hem aynı zamanda de, evet. Seda Hanım, özellikle geleceğin çiftçisi dijitalleşmiş örgütlü üretim, dijitalleşmiş örgütlü üretim modeli sayesinde ekimden hasada kadar her aşamayı veriyle optimize ederek sıfır pestisit veya sıfır atık ve yüksek katma değerli ürün üretimiyle küresel pazarda rekabet eden, doğanın dilini teknolojisinin hızıyla birleştiren profesyonel bir paydaş haline gelecektir.
1: Harika, ne kadar güzel. Şimdi tabii anlattıklarınız çok önemli şeyler ama zaman da hızla akıp gidiyor.
2: Evet.
1: O yüzden 2050 yılına geldiğimizde o soruya geçmek isterim.
2: Tamam.
1: Mersin'in sadece Türkiye'nin değil de Doğu Akdeniz'in örnek gösterilen şehirlerinden biri olabilmesi için hangi eşiklerin mutlaka aşılması gerekiyor?
2: Evet, Mersin'in 2050 vizyonunda Doğu Akdeniz'in parlayan bir yıldızı haline gelmesi için öncelikle kent yönetiminin ve Mersin Üniversitesi'nin statik kalıpları yıkıp bilimsel liyakata ve kolektif icraat gücüne dayalı bir hibrit tekno yaşam ekosistemi kurması gerekiyor. Bu konuda çalışmalar var tabii. Aynı zamanda bu süreçte kontrolsüz demokratik akışın getirdiği risklerin Mersin Etik Beyannamesi ve dil kültür uyumu gibi mekanizmalarla yönetilmesi, tarım arazilerini betondan koruyacak Mersit gibi bütünleşik imar modellerinin tavizsiz uygulanması ve lojistik gücün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile entegre edilerek dijital finansal bir milli kale haline getirilmesi gerekiyor Mersin.
1: Evet.
2: Aynı zamanda ayrıca genç nüfusu illegal odaklardan kurtararak yeni nesil köy enstitüleri diyebilirsiniz, başka bir şey de diyebilirsiniz buna. Genç nüfusu bu odaklardan uzaklaştırıp zanaat seferberliği ile toplumsal rehabilitasyonun sağlanması, kentin lojistikten gastronomiye uzanan tüm potansiyelinin Mersin eksklüziv dediğimiz, yani Mersin'e has, Mersin'e özel yüksek katma değerli markalarla, gıda markalarıyla veya teknoloji markalarıyla dünyaya pazarlanması, Mersin'i Akdeniz'in sadece bir liman şehri değil, stratejik kararların alındığı ve inovasyonun ihraç edildiği küresel bir bilim ve yaşam merkezi konumuna yükselteceğini düşünmekteyiz.
1: Evet, evet.
2: Yani burada Mersin bu potansiyele sahip. Deniz var biliyorsunuz, verimli toprakları var, üniversitesi var, okumuş ve aydın bir kesimi var. Kültür DNA'sı Akdeniz'in sıcak ikliminin getirdiği paylaşımcı, hoşgörülü bir insan
1: var,
2: yapısı var.
1: Gençleri var.
2: Tabii. Toroslardan ve kadim kültürlerden gelen bir geçmişi var. Efendim.
1: Bunlar çok yüksek potansiyeller.
2: Tabii.
1: Bunların değerlendirilmesi çok çok önemli. Peki evet. Efendim, şimdi 2050 yılına ışınlandığımızı bir düşünelim. 2050
2: evet.
1: Yılında torunlarımız bu programın kaydını dinlese ve size bize tek bir tavsiye bırakacak olsaydınız ne söylerdiniz deseler, cevabınız ne olurdu?
2: Evet.
1: Tek bir
2: cevap
1: tavsiye.
2: Şöyle, biraz tek kelime değil de biraz daha uzatalım.
1: Evet.
2: Tabii klasik bir terim var. Tabii ki Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ün Mersin'e sahip çıkınız sloganik bir cümlesi var. Oradan hareket ederek toprağın dilini teknolojiyle, tarihin derinliğini modern bilimin aklıyla buluşturan bir yaşam biçimi olarak içselleştirmeleri ve bu aziz kentin ekosistemini, denizini ve kültürel dokusunu her türlü rant hevesinden koruyarak bilimi bir pusula, çalışmayı ise en yüce ibadet bilerek üretmeye devam etmelerini tavsiye ediyoruz efendim.
1: Evet, harika bir tavsiye.
2: Devam edebilirim zaman varsa.
1: Evet.
2: Bu toprağın bereketini bir emanet olarak görüp onu kendi özgün kimliğinden koparmadan küresel teknoloji ve sanatla harmanlayarak geliştirdiklerinde Mersin'in sadece Akdeniz'in değil dünyanın huzur ve üretim vahasından parlayan gerçek bir yıldız olacağını ve bu vizyonun sürdürülebilirliğinin ancak liyakat, etik değerler ve kolektif bir aidiyet ruhuyla mümkün olacağını asla unutmamaları gerektiğini söylüyorum efendim.
1: Evet. Şimdi efendim, bugün aslında biz bir kitabı değil, geleceğimizi konuştuk. Hatta evet, geleceğe bir not da bıraktık sizinle. Değerli katkıları için Profesör Doktor Halil İbrahim Oğuz'a çok teşekkür ediyoruz. Daha yaşanabilir, daha yeşil ve daha güçlü bir Mersin dileğiyle röportajımızı noktalıyoruz. Sağ olun efendim.
2: Çok teşekkür ederim.
0: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Ajans Çukurova.
1: Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programı Ajans Çukurova bölümüyle devam ediyor. Biliyorsunuz bu bölümde haber ajanslarının bölgemiz kentlerinden geçtiği sesli haberleri sizinle buluşturmaya gayret ediyoruz. Kilis Oylumhöyük'te 38. kazı sezonu başladı. Kilis Oylumhöyük Kazı Başkanı Profesör Doktor Atilla Engin, bu yıl özellikle M.Ö. 1400-1200 yıllarına tarihlenen tabakaların araştırılacağını ve bölge tarihine ışık tutacak yeni yazılı belgelere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
9: Kilis ile sınırları içerisinde yer alan Oylumhöyük'te 38. kazı sezonuna başlamış bulunuyoruz. Kazılar Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gaziantep Üniversitesi ortaklığında sürdürülüyor. Ve tabii Geleceğe Miras Projesi kapsamında bu çalışmalar yürütülüyor. Tabii Oylumhöyük, Güneydoğu Anadolu bölgesinin en uzun soluklu kazı projesi ve özellikle Tunç Çağları'nda burasının bölgesel bir yönetim merkezi olduğunu ortaya koyan mimari ve yazılı belgeler Oylumhöyük'ün özellikle bu dönemde önemine işaret ediyor. Bulunduğu konum itibariyle Anadolu platosu ile Suriye düzlükleri arasında, diğer taraftan Doğu Akdeniz'e uzanan yollar üzerinde bulunması ve bu bereketli coğrafya ile birlikte Oylumhöyük'ü tarihsel süreçte önemli bir yere oturtuyor. M.Ö. 2000 yıla ait tabakalarda bulduğumuz yazılı belgeler, İki tane saray yapısı Oylumhöyük'te önemli bulgular olarak kayda geçti. Hedefimiz özellikle erken demir çağı ve hemen altındaki geç Tunç çağı tabakalarını araştırmak. Özellikle milattan önce 1400-1200 yılları arasındaki tabakalara odaklanacağız. Toplamda 22 kişilik bir ekiple kazı çalışmalarını sürdürüyoruz.
1: Sevgili dinleyiciler, Ajans Çukurova'da bir son dakika haberi paylaşalım. Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve acil durum

0: Yönetimi Başkanlığı Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 10.26'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Akçadağ olan depremin derinliği 11,46 kilometre olarak ölçüldü. Deprem çevre illerde de hissedildi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz efendim. Devam edelim. Ajans Çukurova'da bölgeden haberler, sesler aktarmaya. Adanalı besici sıcaktan etkilenen koyunlarını klimalı ağırda serinletiyor. Hava sıcaklığının 38 dereceyi aştığı Adana'da küçükbaş yetiştiricisi Mehmet Savrun, serin iklimi seven İngiliz kökenli Suffolk ırkı koyunları için ahırına klima taktırdı. Yetiştirici Mehmet Savrun ve Savrun'da çalışan veteriner Ahmet Mert, hayvan refahını önceleyen bu uygulamayı anlattı.
1: Çok akıllı hayvanlar ve şöyle bir özelliği var. Hani ne versen yiyor, yediği her şeyi de ete çevirebiliyor. Ve ikizlik oranı çok yüksek. 4 hayvanla başladım işe. Şu an 250 hayvanla devam ediyoruz. Ben hayvanlarımı çok seviyorum. Çok akıllı hayvanlar ve çok özel hayvanlar. Ben klimasız yatamıyorum. Benim hayvanlarım da klimasız yatmasın. Hayvan yatmadığı zaman ben de yatamıyorum. Bu hayvanları ne kadar refah tutarsan randımanın o kadar yüksek oluyor. Özellikle kuzular çok hassastır. Hani ilk 3 ayını 4 ayını sağlıklı geçirirse ondan sonra Allah izniyle kolay kolay bir şey olmaz. O süreçte yani bu sıcak havadan, nemli havadan korumak için klima taktırdım ben.
2: Bölgemiz Çukurova iklimi olduğu için çok sıcak, yoğun sıcaklar oluyor. Her mevsimde de yavrular olabiliyor. Özellikle yavrular bu sıcak iklimde biraz sıcağa karşı çok hassaslar. O yüzden bunlara burada klima gerekebilir. Ben de hayatımda ilk defa bir ahırda klima görüyorum. Hayvan refahı açısından da bizim bölgemiz için özellikle gerekli bir şey.
0: Sevgili dinleyiciler, bu haberle Ajans Çukurova'yı noktalıyoruz.
3: Kültür Sanat Rehberi.
0: Sevgili dinleyiciler, programımızın son dakikalarında bölgemizde yapılacak olan kültür ve sanat etkinliklerini süremiz yettiğince duyuralım istiyoruz size. Geleneksel Ağustos Fuarı Kahramanmaraş'ta 1 Ağustos'ta başlıyor. 31 Ağustos'a kadar sürecek olan fuar Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde düzenleniyor. Fuara 12 Ağustos'ta Zekeriya Efiloğlu aile iletişimi üzerine, 19 Ağustos'ta Sıtkı Aslanhan Bu Çağda Aile Olmak başlıklı söyleşiyle katılacak. 24 Ağustos'ta Karacaoğlan temalı Aşıklar Gecesi, 28 Ağustos'ta Kafkas Halk Dansları gösterisi düzenlenecek. Konserlerde Ağustos Fuarı'nın vazgeçilmesi, 1 Ağustos'ta Ceza, ardından Gökhan Türkmen, Buray, Merve Özbey, Mustafa Ceceli, Serkan Kaya, İkilem, Resul Dindar, Mahmut Tuncer, Murat Kekilli ve Mehmet Erden gibi sanatçılar sahne alacak. İzleyecek herkese, katılacak herkese iyi seyirler diliyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün de Bölge Gündemi programının sonuna geldik. Sinan Çetin, Zafer Arzum ve ben Seda Aslı Sarıoğlu yarın aynı saatte buluşmayı diliyoruz. Hatay'ımızın ana vatana katılışının 87. yıl dönümü bir kez daha kutlu olsun. Gününüz çok güzel geçsin. Hoşçakalın.
1: TRT Çukurova Radyosu Bölge Gündemini sundu.
2: TRT Çukurova Radyosu.

Eren var. Bugün 23 Temmuz. Bugün Hatay'ın anavatana Türkiye'ye katılışının 87. yıl dönümü. Bundan 87 yıl önce bir millet kendi kaderini kendi tayin ederek yıllardır hasret ve özlemle beklediği anavatanına kavuştu. Güney'in incisi, coğrafyası, tarihi ve kültürüyle dolu dolu bir Türk yurdu olan Hatay, Atatürk'ün üstün siyasi dehasıyla ülkemize barışçıl, diplomatik ve siyasi bir zaferle katıldı. Hatay, 1. Dünya Savaşı sonrasının çözümlenemeyen sorunlarından biriydi. 1516 yılında Osmanlı egemenliğine giren Hatay, stratejik anlamda oldukça önemliydi. 1. Dünya Savaşı sonrasında Fransızlar tarafından işgal edilen Hatay'ı ana vatana katmak için büyük çaba gösterildi. Fransızların hakimiyeti altında olan Hatay'da 24 Ağustos 1938 tarihinde seçime gidildi. Seçimle oluşturulan meclis 2 Eylül 1938'de açıldı ve Hatay Cumhuriyeti ilan edildi. Hatay'ın ilk ve aynı zamanda son cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen oldu. Meclis Antakya'yı başkent yaptı. Antakya, İskenderun ve Kırıkhan'dan oluşan Hatay'a Reyhanlı ve Yayladağ da eklendi. İstiklal Marşı milli marş olarak kabul edildi. Hatay'ın bayrağı ise Atatürk'ün şeklini belirlediği Türk bayrağına benzeyen ama yıldızının içi kırmızı bir bayraktı. Hatay Millet Meclisi 29 Haziran 1939'da oy birliğiyle Türkiye'ye katılma kararı aldı. 23 Temmuz 1939'da pazar günü yapılan anavatana katılış töreninde Antakya'da kışladan Fransız bayrağı indirilerek Türk bayrağı çekildi. Böylece Türkiye'nin 67. vilayeti kurulmuş oldu. Kurmay Albay Şükrü Kanatlı kontrolündeki Türk Tugayı sabah saatlerinde Payas'tan ve Hassa'dan sınırı geçerek Antakya'ya ulaştı. Yıllar sonra Türk ordusunun Hatay'a ayak bastığı haberi halkı sokaklara döktü. Şehrin girişinde yaklaşık 100 bin kişilik kalabalık orduyu bekliyordu. Türk Tugayı, "Yaşasın Türk askeri, yaşasın Atatürk" sloganları altında şehre girdi. Hatay'ın kurtuluşu sadece bir toprak kazancı değildir. Bu zafer askeri bir çatışmaya girilmeden masada iğne oyası gibi işlenmiş dahi bir diplomasi zaferidir. Ve bu zaferin en büyük mimarı, hastalığının en ağır günlerinde bile yollara düşen, sağlığını bu topraklar uğruna feda eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. O, "Hatay benim şahsi davamdır" diyerek dünyaya meydan okumuştu. Belki o kutlu günü fiziken göremedi ama onun askeri dehası ve vizyonu Hatay'ı Türkiye'ye bağlayan en güçlü köprü oldu. Biz de TRT Çukurova Radyosu olarak Hatay'ın anavatana katılışının 87. yıl dönümünü kutlarken 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz diyerek yaşamının son günlerinde bile her zaman Hatay'ı düşünen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Bizler programı hazırlayan Sinan Çetin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor ve Hatay'ın ana vatana katılışının 87. yıl dönümünü kutluyoruz.

Sevgili dinleyenler, birbirinden önemli konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak Hatay'ın anavatana katılışının 87. yıl dönümünde Hatay'ın anavatana katılma sürecini konuşacağız. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Olcay Özkaya sizlerle olacak. Ardından değerli dinleyenler, yine Hatay diyeceğiz. Hatay, dünyanın en eski ve insanlığın vazgeçemediği bir yer. Engin tarihe sahip kadim bir kenti değerli dinleyenler. Tabii Hatay'ın anavatana katılışının 87. yılında Hatay'ın geçmişine, tarihi eserlerine, barındırdığı yapıların zenginliğine değineceğiz. Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hacı Abdullah Dinç sizlerle olacak. Bugünün bir diğer konusu da Hatay'ın coğrafi tescil işaretli yöresel lezzetleri olacak değerli dinleyenler ve konuğumuz Hatay Gastronomi Derneği Başkan Yardımcısı Süheyl Budak olacak. Sevgili dinleyenler, Hatay gerek sahip olduğu iklim gerekse verimli topraklarla ülkemiz için önemli bir tarım şehri. Hem dört mevsim yetişen ürünler hem de

ürünleriyle sürekli üretim halinde. Hatay tarım ürünlerini de Hatay Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay'la konuşacağız ve son olarak değerli dinleyenler, Hatay'ın ana vatana katılışının 87. yıl dönümünde Hatay Valisi Sayın Mustafa Masatlı'nın günün anlam ve önemi üzerine düşüncelerini alacağız.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Hayatın İçinden devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden devam ediyor. Bu bölümde Hatay'ın ana vatana katılışının, katılım sürecini, tarihini ve Atatürk'ün Hatay konusunda izlediği politikayı konuşacağız. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Olcay Özkaya sizlerle. Hoş geldiniz.
3: Hoş buldum. Merhabalar Fatih Bey.
2: Nasılsınız? İyi misiniz hocam?
3: Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
2: Gayet iyi. Teşekkür ederiz. Efendim, Hatay'ın ana vatana katılışının o tarihi öneminden bahsedeceğiz bugün ama sizden bizi o yıllara götürmenizi istiyoruz. Geçmişe gidelim. O dönem süreç nasıl ilerledi? Atatürk'ün tabii ciddi bir ve çok doğru bir diplomasi hamleleri vardı. Hakikaten belki dünya siyaset tarihinde örnek olarak gösterilebilecek hamlelerden yine birisiydi. Dolayısıyla o dönemlere bir gidelim efendim. Yani ana vatana katılış süreci öncesinde neler yaşandı, nasıl mücadeleler vardı, nasıl katıldı, önemini, tüm detayları sizden dinleyelim.
3: Tabii, memnuniyetle Fatih Bey. Elbette tarihte dün bugün gibi 23 Temmuz 1939'u gösterdiğinde Hatay'ın Fransız sömürge işgalinden kurtuluşunun ve aslında Hatay halkının Kuvayi Milli ruhuyla tam olarak tıpkı milli mücadele yıllarındaki o ruh gibi bu ruhla başlattığı haklı ve gerçekten onurlu mücadelenin zaferle sonuçlandığı tarihsel bir gün kesinlikle. Tabii döneme düşündüğümüz zaman, yani 20. asrın başları aslında 19'un sonuyla başlayan dönemde

dünyada bir veba gibi yayılan bir mesele var. Sömürgecilik, kolonyal yayılmacılık ve bu sömürgeciliğin siyasallaşmasıyla emperyalizme dönüştüğünü görüyoruz ve bu akım, bu veba gerçekten birçok coğrafyayı kendi hürriyetinden, istiklalinden yoksun bırakıyor. Dolayısıyla biz aynı süreci Birinci Dünya Savaşı sonucunda da göreceğiz. O süreçte işte Güney cephesinde başlayan Fransız işgal faaliyetlerinin hemen Adana ve Havalisi'ne, yani bütün bu bölgelere de yayılmasıyla tüm bu süreç gerçekleşecek. Tabii 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirleyip son aşamasına kadar bizzat kendisinin yürüttüğü 1918'de Fransız işgaliyle başlayan, demin anlattığım o sürecin etkisiyle Birinci Dünya Savaşı sonrası, Mondros Mütarekesi'nin imzalanması sonrası başlayan, bu işgalle başlayan, 1921'de bir sancak yönetimiyle devam eden, 1938'de bağımsızlık, işte 39'da ise ana yurda, ana vatana katılımıyla sonuçlanacak aslında toplamda yaklaşık 20 yıl süren bir var olma mücadelesidir bu. Bir dekolonyal mücadeledir Hatay'da yaşanan. Bu anlamda Hatay'ın Fransız işgalinden kurtuluşu ve Türkiye Cumhuriyeti'ne, yani ana vatana katılımı, İltihakı Cumhuriyet tarihimizin, sizin de ifade ettiğiniz gibi, en önemli dış politik gelişmeleri arasında yer alıyor. Bu süreci tam anlamıyla aslında anlayabilmek için dönemin hem diplomasisini, hem sizin belirttiğiniz gibi stratejiyi, hem de konjektürü bir arada değerlendirmemiz gerekiyor. Gazi Mustafa Kemal ve kumandanlar hakikaten o dönem bu politikayı çok iyi içselleştirebilmiş, gelişmeleri izleyebilmiş ve doğru zamanda doğru karar alabilme kabiliyeti ortaya koyabilmişlerdir. Tabii aynı zamanda bölgede yerel direniş de çok önemli. Yerel direniş bağlamında bölgede Kuvayi Milliye güçlerinin etkisi var, buna bakmak lazım. Ulusal ve yerel basının bu eksende gelişen bir entelektüel yazım mücadelesi var. Ona da bakmak gerekiyor. Elbette her şeyden önce Gazi Mustafa Kemal'in Hatay meselesine bizzat aslında el atarak konuyu dönem diplomasisinin odağına koyması meselesi de var. 1936 yılı gelişmeleri var Fransa'da. Léon Blum hükümetinin başa gelmesi ve ortaya koydukları tavır. Atatürk'ün zamanın ruhuna, aslında dönemin realitesine göre hareket ederek aktivasyon aldığını görüyoruz. Şimdi konuya dair aslında çok zengin bir külliyat var Fatih Bey. Hani konuyla ilgili okumalar yapmak adına birçok temel eser var ama son dönemlerde de yapılmış yeni çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi mesela biz geçen dönem ele aldık. Aslında dönemin milli istihbarat raporları üzerinden, MAH raporları üzerinden bir inceleme yapıp sınırda istihbarat ve propaganda ekseninde konuyu değerlendirdik. Yani konuyla ilgili aslında kendi literatürümüz de son derece zengin. Burada okuyucuya ben hep şunu sunarım, daha doğrusu tavsiye ederim. Anılara biraz bakabilirler ve anılar ya da günceler, o dönemi yaşayanların kaleminden aktarılmış bilgilerle aslında sürecin ruhunu bize aktarabiliyorlar. Şimdi şöyle bakalım dilerseniz, tarihsel bağlama dönecek olursak kısaca, Osmanlı döneminde Anadolu'nun bir parçası olarak görüldüğü için ayrı bir idari bütünlük ve coğrafi bölge olarak tanımlanmayan Hatay, Fransız işgal döneminde kısaca sancak, İskenderun sancağı olarak adlandırılıyor. Dinleyicilere kısa bir özet geçmek üzere, 1936 yılında Atatürk tarafından da Hatay ismi veriliyor. Hatay, Misak-ı Milli sınırları içerisinde kabul edilmesine karşın, milli mücadele döneminin aslında o zamanki koşullarına baktığımızda Fransa ile savaşın durdurulması adına 20 Ekim 1921 tarihi çok önemlidir. Ankara Antlaşması imzalanır ve milli sınırlar dışarısında, yani dışında o an için bırakılmak durumunda kalınır ama Fransa ile bu konu tekrar gündeme gelecektir. Şimdi bu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti söz konusu bu antlaşmaya Hatay Türklerinin menfaatlerini koruyacak ve bölgeye özellik verilmesi için gerekli zemini hazırlayacak özel hükümler koyacaktır. Bu hüküm bölgedeki Türklerin benliklerini koruyarak Türkiye ile bağlarını güçlendirmelerinde ve ileride Hatay'ın ana vatana tekrar kavuşmasında Türkiye'nin elinde önemli bir dayanak noktası oluşturmuştur. Bu çok önemli. Ve 1923 yılları 15 Mart'ı düşündüğümüz zaman Adana'ya Mustafa Kemal Paşa

tamamlayarak Adana'da kendilerini karşılamak üzere harekete geçecek, yani daha doğrusu Adana'da Mustafa Kemal Paşa'yı karşılamak üzere hemen bir ekiple o bölgeye giderler. 15 Mart 1923 günü Atatürk'ü karşılamak üzere Hatay'dan 200 kadar kişi gelmiştir ve orada işte matem sembolleri gibi baştan başa siyahlara bürünmüş bir küme kadın içinde iki defa taşıyan ikişerden dört kız birdenbire yolun ortasına geçerler ve ellerindeki bu iki levhada Antakya'lı İskenderun Gazi Baba biz bizi kurtar sloganlarıyla yazılı o pankartları taşırlar. Ayşe Fitnat'tan bahsediyorum, aralarından biri Antakyalı, Adana Öğretmen Okulu öğrencilerinden, 19 yaşındadır o dönem Ayşe Fitnat Hanım. Orada böyle çok güzel birkaç şey vardır okuduğu nutukta. Selam sana der ey şarkın hali ikbali büyük halaskarımız. Hürmet sana ey İslam'ı kurtaran büyük gazimiz. Ey zulümleri yıkan mazlumları sevindiren Türk kahramanı diye başlar. Ve sonunda işte Gazi bizi kurtar, ey Ulu Gazi bizi kurtar diye böyle devam eden bir nutuk okumuştur Ayşe Fitnat. Çok önemli. Tabii bunlar, bu küçük anekdotlar aslında basına yansır aynı anda. Hem ulusal basına yansır hem de dış basın, bu ulusal basın haberlerini dünyaya aktarır. Haliyle bu örnekler aslında bu gelişmelerle Türkiye'nin ve Gazi Mustafa Kemal'in de Hatay konusuna, meseleye olan bakış açısını somut bir şekilde ortaya koyması açısından çok önemli. Şimdi tabii Lozan'a bakalım. 1923 dedik. Lozan'dan sonra Hatay meselesini Türkiye ön plana çıkarmak için iç ve dış sorunların çözülmesini ve aslında Avrupa'da siyasal konjektürün elverişli bir duruma gelmesini bekliyor. Evet. Yani hep biz deriz ya, doğru zamanda doğru kararlar almaya dikkat edildi. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla Avrupa'da siyasi konjektürün elverişli duruma geldiğini gören Türkiye Cumhuriyeti, Fransa'nın Suriye'ye bağımsızlık vermeye hazırlandığı 1936 yılında kesin harekete geçer. Şimdi 36'da ne oldu? Fransa'da Léon Blum dönemidir. Hatay konusunu iç ve dış kamuoyunda planlı bir şekilde gündeme birden geldiğini görüyoruz bu dönemde. Çünkü Léon Blum diyor ki Lübnan'a bağımsızlık vereceğim, Suriye'ye bağımsızlık vereceğim ama bu bağımsızlık, söz konusu bu bağımsızlık

0: İskenderun Sancağı ile ilgili bir içerik taşımıyor. Haliyle Hatay bu söylemden sonra iç ve dış kamuoyunda yürütülen bir propaganda ile 1936 sonbaharından sonra Türkiye'nin en önemli gündemi ve meselesi konusu haline geliyor. Çünkü bu 1936 yılında Suriye'ye verilen bağımsızlığın İskenderun'a da, yani o dönemin ifadesiyle sancağa da verilmesini Türkiye talep edecektir. 10 Ekim 1936'da bir notayı Fransa'ya gönderirken konu aslında Türkiye'nin 3 yılını alacak ve o dönemin Türk dış politikasının en önemli gündemi haline gelecek. Şimdi dönem anılarına baktığımız zaman 20 Temmuz 36'da imzalanmış olan işte Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin hemen yürürlüğe girmesinin hemen sonrasında Atatürk'ün manevi kızı bilirsiniz Ayşe Afet'in, evet, Atatürk'e der ki paşam der, başka bir meselemiz kalmadı galiba. Ve bununla ilgili işte dış politikayı değerlendirmektedirler o an için. O toplantıda Atatürk hemen Afet İnan hanımefendiye döner. Hayır der, şimdi Antakya, İskenderun, yani sancak meselemiz var diyor ve yani konuyu aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gündeminde taze taze sıcağı sıcağına yer ettiğini de ifade ediyor. Tabii 1 Kasım 36 yılında Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. dönem 2. toplanma yılı açılış konuşmasını hepimiz biliriz. Bu konuşma sadece Türkiye'nin gündeminde değil, dünya gündemine oturacaktır.
1: Evet.
0: Mustafa Kemal Paşa şunu söyler, aslında Leon Blum hükümetinin o konuşmasına bir şeydir, bir atıftır. Belki milletimizi gece gündüz uğraştıran başlıca büyük sorun, hakiki sahibi Öztürk olan İskenderun, Antakya ve havalisinin geleceğidir. Özetle söylüyorum tabii. Ve bunun diyor, bunun üzerine diyor, ciddiyet, katiyetle durmaya mecburuz. Burada Mustafa Kemal Paşa aslında o döneme kadar Fransa ile aramızda tek ve büyük mesele olan bu konunun altını çizmiştir. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve kendisinin açık net tavrını ortaya koymuştur. Çok kıymetli bir gelişme var. 1937'de Atatürk'ün çok rahatsız olduğunu biliyoruz değil mi? Sağlık, evet, nedeniyle aslında artık sağlığının daha kötüye gittiği yıllardır. Ve o aylar önemlidir. Ocak, Şubat, Mart. Ocak 1937'de Mustafa Kemal Paşa Konya'ya, oradan Ulukışla'ya bir seyahat düzenlemiştir. Atatürk'ün rahatsızlığı çünkü dış basına intikal etmiştir. Bunun Hatay meselesini çözümüne gölge düşürmemesi için rahatsızlığına ve doktorlarının ayağa kalkması ya da bu seyahati gerçekleştirmesinin uygun olmayacağını ifade etmelerine rağmen gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla bu seyahat o dönem Fransa'ya bir aslında mesajdır. Dünya kamuoyuna bir mesajdır. Atatürk'ün sağlıklı olduğu, ülkesinin başında, ordunun başında bulunduğuna yönelik bir duruştur aslında. Tabii bütün bu gelişmeler, böyle küçük bir özetle toparlarsak,
1: evet hocam,
0: Milletler Cemiyeti üzerinde etkili olmuştur. Milletler Cemiyeti çerçevesinde varılan uzlaşma sonucu bir antlaşma imzalanacaktır. 37 antlaşması önemlidir. Çünkü 1937 Antlaşması Hatay'ın ayrı bir varlık olduğunu ve bir anayasasının da olacağını teyit etmiştir. Bu sebeple 1937 Antlaşmaları Hatay meselesinin çözümünde önemli bir aşamadır diyebiliriz. Tabii Fransa ile yürütülen müzakereler var. Bunlar hep hukuka saygılı bir tavırla gerçekleşecektir. Diplomasinin tıkandığı noktalarda ama askeri kuvvete başvurabileceğini Gazi Mustafa Kemal hissettirmiştir. Türkiye'nin kararlı tavrını, Avrupa konjektüründeki hızlı değişimleri Fransa'yı Türk haklarını teslime mecbur bıraktığını görüyoruz. Ve dolayısıyla ikili müzakereler 1938 Antlaşması'nın imzalanmasına bizi götürecek. Peki neler gerçekleşir? Konjektürde ne var? Şunu söyleyebiliriz. O dönemde İkinci Dünya Savaşı sürecine yavaş yavaş, yani savaşın ayak seslerinin duyulduğu yıllar. Tabii burada Almanya'nın 15 Mart 1939'da Çekoslovakya'yı, işte İtalya'nın 7 Nisan

0: 1939'da Arnavutluk işgali ve Avrupa'da tüm dengelerin değiştiği, İkinci Dünya Savaşı eşiğine girilen Alman istilasının ve haksız işgallerinin yarattığı bir güvensizlik var Avrupa'da özellikle. Haliyle bütün bunlar ve tabii ki İngiltere'nin devreye girmesi, Türkiye'nin Hatay konusundaki isteklerini Fransa'nın kabullenmek zorunda kalmasına biraz önünü açacak, buna yol açacak. Haliyle 23 Haziran 1939'da Türkiye ile Fransa arasında bildiğimiz antlaşma imzalanıyor. Hatay Antlaşması.
1: Evet efendim.
0: Dolayısıyla işte Türkiye ve Fransa arasında Paris'te dönemin Büyükelçisi Suat Davaz'la Dışişleri Bakanı Bonnet tarafından Türk-Fransız Deklarasyonu hemen ardından Ankara'da dönemin Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu ile Büyükelçi René Massengli tarafından Hatay'ın Türkiye'ye bırakılmasına ilişkin imzalanan bu antlaşmayla aslında Türkiye-Suriye sınırı Hatay Devleti'ni Türkiye sınırları içerisinde bırakacak şekilde net haliyle belirlenmiştir diyebiliriz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Fransa
1: hocam
0: Hatay
1: çok
0: için,
1: kısa alalım bu arada. Çok az tabii, bir süremiz kaldı.
0: Tabii tabii ki şunu söyleyebiliriz hemen o halde. Hatay Devleti Meclisi 29 Haziran 1939'da aslında bu süreç nihai olarak Hatay meselesinin nihai sönümlenmesidir, sonuçlanmasıdır. Oy birliğiyle bütün parlamenterlerin yani Hatay Devleti Meclisi'nin milletvekillerinin tamamının isteğiyle yani Hatay halkının kabulüyle oy birliğiyle Türkiye'ye iltihak, hep o yanlış geçer belgelerde ilhak diye iltihaktır doğru olan katılımı kararı alınmıştır ve devlet kendini feshetmiştir. Böylece Hatay Cumhuriyeti'nin varlığının sona erdiğini görüyoruz ve 7 Temmuz 39'da çıkarılan Hatay Vilayeti kurulmasına dair kanun ile merkez Antakya olmak üzere Hatay ilinin kurulması ve Türkiye'ye bağlanması işlemi kesinleniyor. Haliyle ben bu süreçte dönemin önemli liderlerinden, kahramanlarından başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Tayfur Sökmen, Abdurrahman Melek, Abdülgani Türkmen ve diğer dönemin önemli simalarının sürecin başarıyla sona ermesine sebep olan, buna emek veren tüm askerlerimizin, şehitlerimizin ruhunu burada anmak isterim. Ruhları şad olsun. Ve 40 asırlık Türk yurdu bu anlamda 23 Temmuz 1939 sabahı Türk ve Fransız birliklerinin katıldığı bir törenle göndere Türk bayrağının çekilmesiyle kesin bir biçimde sorun çözülmüş ve Hatay ana yurda katılmıştır diyelim nice yüzyıllara.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok keyifli Rica ve de ediyorum. Çok güzel bir sohbetti.
0: Rica ediyorum. Uzun soluklu bir tabii tarihsel anlatı ama ben umarım sıkmamışımdır. Mümkün olduğu kadar küçük bir özetle dönemin ruhunu aktarmaya gayret ettim.
1: Estağfurullah hocam. İyi çalışmalar dileriz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum.
1: Sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Olcay Özkaya sizlerleydi.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Hayatın içinden devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, Hayatın içinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Hacı Abdullah Dinç. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Fatih Bey. Teşekkür ediyorum.
2: Efendim, nasılsınız? İyi misiniz?
3: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Böyle çok önemli bir günde yayına bağlanmaktan dolayı biz de çok memnunuz.
2: Kesinlikle biz de çok mutluyuz. Bugün Hatay'ın anavatana katılışını 87. yılı. Tabii biz Hatay'a dair konuşacağız bugün. Hatay'da gerçekten ülkenin ve bence dünyanın da en eski ve insanlığın vazgeçemediği bir yer. Dolayısıyla pek çok kültürü içinde barındırıyor. İklimi, doğası eşsiz bir yer gerçekten. Şimdi biz sizlerle özellikle Hatay'ın tarihi yerlerini, kültür varlıklarını, işte gezilecek noktaları, turistik noktaları gibi detaylı bir sohbet gerçekleştireceğiz. Efendim, dilerseniz 6 Şubat depremleriyle başlayalım. Çünkü çok büyük bir felaketti ve Hatay'da pek çok tarihi ve kültür varlığını da etkiledi. Dilerseniz buradan başlayalım. 6 Şubat depremleri sonrası tarih ve kültür varlıklarında hangi çalışmalar yapılıyor? Hangi tarih ve kültür varlıkları etkilendi? Ne durumda? Neler yapılıyor? Şu an turizme tekrar kazandırıldı mı? Gibi böyle tüm detayları sizden dinleyelim.
3: Tabii ki. Öncelikle TRT Çukurova Radyosu'na bu kıymetli davetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilerimize, tüm hemşerilerimize sevgi saygılarımı sunuyorum. Az önce bahsettiğiniz gibi 23 Temmuz Hatay için çok kıymetli bir gün. Atatürk'ün de 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz sözüyle ortaya koyduğu iradeyle Hatay halkının vatan bayrak ve millet sevgisiyle birleşmiş ve büyük bir diplomat seferine dönüştüğü aşikardır. Hatay devletken Türkiye Cumhuriyeti'nde 63. vilayet olma şerefine nail olmuş bir il olarak öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Bu süreçte özellikle Hatay kurtuluşu, anavatana katılış sürecinde Hatay Devleti Cumhurbaşkanımız Tayfur Sökmen, işte Başbakan Abdurrahman Veli ve Meclis Başkanımız Abdülgani Türkmeni ve tüm emeği geçen şehit gazilerimizi burada minnette, rahmette ve saygıyla anıyorum. Tabii burada Hatay'ın tarihi, kültür ve turizm bakımından farklı kılan çok önemli değerler var. Biz Hatay'ı tek bir turizm başlığıyla anlatmak istemiyoruz. Çünkü Hatay dediğim gibi tarih, inanç, arkeoloji, gastronomi, doğası, kıyıları, spor ve kültür turizmini aynı coğrafyada buluşturan çok katmanlı ve müstesna bir şehirdir. Biz burada Antakya'da özellikle bahsetmek istiyorum. Saint Pierre Anıt Müzesi, yani Saint Pierre Kilisemiz, Hristiyanlık tarihi açısından dünyanın en önemli inanç merkezlerinden bir tanesi olarak görülmekte. Ve Hristiyan kardeşlerimiz tarafından da buraya geldikleri takdirde hac ibadeti yapılmış sayılıyor. Bir diğer önemli inanç merkezimiz var, Habibi Necar Camisi. 6 Şubat depremlerinde malumunuz Habibi Necar Camisi çok büyük hasar almıştı. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve vakıflar genel müdürlüğümüz ve Konya Büyükşehir Belediye'mizin destekleriyle Habibi Necar Camisi 27 Aralık 2025 tarihinde Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ibadete açıldı ve bu ibadete açılma sürecinde de Antakya'daki, Hatay'daki insanlarımızın moral motivasyonu noktasında çok önemli bir kaldıranç oluşturdu. Biliyorsunuz Habibi Necar hem Hristiyanlar tarafından hem Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen bir şahsiyet. Yasin suresinde adı geçtiğine inanılıyor ve Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen ve az önce de belirttiğim gibi inançlar arası hoşgörünün anlayışını temsil ettiğine dolayı çok önemsiyoruz. Bir diğer önemli lokasyonumuz Samandağ'daki Titus Vespasianus tünelleri ve çevrelik öğren yeri Beşikli Mağara. Zaten aynı alanda bulunmakta bunlar. Ve burası da Roma mimarisinin, mühendisliğinin çok önemli bir simgesidir ve şu anda yoğun bir ziyaret almaktadır. Yine aynı bölgede Saint Simon Manastırımız evet, bulunmakta. Ve bu Saint Simon Manastırımız da biliyorsunuz Simon dediğimiz şahsiyet, yani müzevi topluluğu diye bahsettiğimiz dağın başında, tek başına orada ibadetini yapan ve kendi cemaatinin oraya ziyaret ettiği müstesna bir yer. Ayas'ta Sokulu Mehmet Paşa Külliye'miz var. Osmanlı eseridir ve son derece sağlam durumda. Yine bizim Reyhanlı'da çok önemli tarihi yapılarımız var. Biliyorsunuz Cemil Meriç çok önemli bir mütefekkir ve yazardır. Reyhanlı doğumludur kendisi. Reyhanlı'da Cemil Meriç Kültür Evi vardır. Aynı zamanda Kibar Feyzo filminin çekildiği Müderris Konağı da Reyhanlı'da ziyaretçilerimize şu anda açıktır. Deprem sonrasında valiliğimiz tarafından çok güzel bir şekilde restorasyonu tamamlandı. İnşallah çok yakın zamanda orayı da biz ziyaretçilerin hizmetine sunacağız.
2: Evet.
3: Bir diğer konumuz Altınözü bölgesi, böyle ilçe ilçe gidiyorum ki daha tane tane olsun.
2: Evet,
3: Altınözü hocam. Bölgesinde inanç ve zeytin rotalarımız bulunmakta. Hatay'ın çok zengin bir turizm coğrafyasına sahip olduğu böyle ilçelerde farklı bölgelerin olmasından da zaten anlaşılmakta. Özellikle biz orada zeytin müzesi çok önemsiyoruz. Ve Altınözü Belediye'mizin yapmış olduğu yürüyüş alanları, işte ters evler, işte asma köprüler.

0: de farklı bir destinasyon oluşturduk. Harbiye'ye geldiğimizde biliyorsunuz antik dönemde Dafne ismiyle tanınan bir yer. Kaynak sularının çağlayanlara dönüştüğü çok özel bir doğa ve tarih alanı buralarda. Samandağ'daki Mileha Sulak alanımız var. Doğa sit niteliğinde ve kuş gözlem noktasında, kuş çeşitli noktasında müthiş bir yer. Yani çevre bilinci açısından korunması gereken çok önemli bir yer. Orayla ilgili çalışmalarımız devam etmekte ve ziyaretçilerimiz de oralarda yine çok güzel vakitler geçirmekte. Tabii bunları böyle arka arkaya sayabiliriz. Hatay'ın kıyıları, Amanos dağları, yaylaları, mağaraları, sulak alanları, işte tarımsal peyzaj noktaları, kültür turizmin yanında doğa ve aktif yaşam turizmi açısından da çok büyük potansiyele sahip. Mesela burada ben Arsus'tan bahsetmek istiyorum. Arsus ciddi manada Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'dan, işte Doğu Akdeniz'den, İç Anadolu bölgesinden çok ciddi turist almakta yaz aylarında ve muhteşem doğasıyla biz orada misafirlerimizi ağırlamaktayız.
1: Evet. Efendim aslına bakarsanız hakikaten Hatay'ın her noktası tabiri caizse çok kıymetli ve de hem ülke adına hem de dünya adına aslında önemli gelip görülmesi gereken noktalar. Tabii siz de ifade ettiniz, özellikle depremden sonra da ciddi çalışmalar oldu
0: Tabii ki, tabii ki,
1: bu
0: tabii ki, evet.
1: eserlerin tekrar kazandırma adına. Bu anlamda emeği geçen herkese de bir kez daha teşekkür
0: Evet, o
1: ediyoruz.
0: konuda da birkaç söz söylemek isterim
1: Lütfen,
0: müsaadeniz olursa.
1: lütfen.
0: Tabii deprem yalnızca yapılarımıza değil, şehrimizin hafızasına ve kültürel kimliğine de büyük zarar verdi. Ancak depremin hemen ardından Kültür Turizm Bakanlığımız olsun, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz olsun, işte Hatay Valiliğimiz, işte ilgili koruma kurullarımız, üniversitelerimizden bilim insanlarımız koordineli bir şekilde hemen tarihi alanlarımıza müdahale ettiler. Öncelikli olarak tarihi yapılardan çıkan kitabeler vardı. Taşlar, sütunlar, işte kapılar, mihraplar, minber parçaları gibi özgün malzemeler ayrıştırıldı, numaralandırıldı ve koruma altına alındı. Ardından bunların röle ve restitüsyon, işte restorasyon, rekonstrüksiyon ve güçlenme projeleri hazırlandı. Antakya'daki sivil mimarlık örneklerini biz şu anda belgeliyoruz. Üç boyutlu kayıtlarını ilgili kurumlarımızla birlikte işbirliği yaparak hazırlıyoruz. Ve tarihi dokunun bütüncül bir şekilde korunmasını biz hedefliyoruz. Vakıflar Genel Müdürümüz tarafından az önce bahsetmiştim. Habib-i Neccar Camisi başta olmak üzere işte camilerimiz var, mescitlerimiz, hanlarımız, hamamlarımız, işte çarşılarımız, türbelerimiz, işte çeşmelerimiz aslında uygun bir şekilde restorasyonu yapılıyor. Mesela dünyanın ilk aydınlatan caddesi, Kurtuluş Caddesi, Herod Caddesi olarak bilinir eski tarihle. Yani tarihi kimliğine uygun bir şekilde Kültür Bakanlığımız tarafından şu anda restorasyonu ve yeniden ihyası inşası yapılıyor. Yani buradaki sokak dokusu ve aydınlatma yeniden hayata geçiriliyor. 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanımız geldiğinde sokak aydınlatması ile ilgili ilk butona Sayın Cumhurbaşkanımız bastı ve muhteşem bir görüntü ortaya çıktı.
1: Evet. Efendim gerçekten ciddi çalışmalar var. Hatay'ın o dokusunu tekrar kazanması adına, hiç kaybetmemesi adına önemli çalışmalar içerisinde gerçekten. Şimdi biraz böyle biz tabii sizi bulmuşken özellikle Hatay turizmi çok çok önemli. Ülkemiz adına da çok önemli Hatay turizmi. Tabii Hatay'a kişiler ziyarete geldikleri zaman artık nereleri gitmeliler, nereleri ziyaret etmeliler? Biraz bu noktaları da sizden dinleyelim istiyoruz.
0: Tabii ki, tabii ki bu konuyla ilgili dediğimiz gibi Hatay 13 tane medeniyetin izlerini taşıyan çok katmanlı ve çok kültürlü bir yapıya sahip. Yani Anadolu'nun müstesna şehirlerinden bir tanesi. Biz genelde böyle röportajlarımızda, konuşmalarımızda dışarıdan misafirlerimiz geldi ama şu cümleyi özellikle belirtiyoruz. Diyoruz ki Hatay tarih hazine sandığının en müstesna mücevherlerinden birisidir diyoruz. Çünkü nereye kafamızı çevirsek tarihi var, kültürü var ve bu noktada da çok şanslı bir bölgedeyiz. Bununla ilgili biliyorsunuz bizim Antakya merkezi ele aldığımızda havaalanından indiklerinde Antakya merkezden yaklaşık olarak bir 20 dakika uzaklıkta bir havaalanımız var. Antakya'ya geldikleri takdirde Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzemiz şu anda ziyaretçilerimize açık. İstedikleri gibi orada haftanın 7 günü orada ziyaretlerine misafirlerimiz gerçekleştirmekte. Habibi Neccar Camisi yine misafirlerimize açık. Hemen yan tarafında bulunan Hatay Medeniyetler Kütüphanesi eski adıyla Kuseyri Konakları'dır. 1800 metrekarelik bir alana sahipti. Bakanlığımız tarafından restorasyonu gerçekleştirerek okuyucuların hizmetine açıldı. Fakat burası özel bir yerdir. Bir kütüphane olmasına rağmen kültürel etkinlikler ve ziyaretçi sayısı çok fazladır. Çünkü eski Antakya'nın avlulu yapılarının en önemli örneklerinden bir tanesidir. Yine aynı cadde üzerinde Katolik Kilisesi şu anda faal vaziyettedir. Sarımiye Camisi, o çan, ezan, hazan dediğimiz üçlemede şu anda misafirlerimiz kontrollü ve güvenli bir şekilde açık ve kapalı durumlarını kontrol ederek oraları ziyaret edebilirler. Tabii konuşmamın başında bahsettiğim Saint Pierre Mağara Kilisesi çok önemli bir noktamız. Hem Hristiyanlar tarafından hem de diğer din mensupları tarafından ziyaret edilen önemli bir noktamız. Hatay Valiliğimiz tarafından 2023 depremlerinin sonrasında yeniden dönüşüm yapılırken malumunuz Antakya gastronomi noktasında çok kıymetli bir yer.
1: Evet,
0: bizim de çok kıymetli işletmelerimiz vardı. Marka restoranlarımız vardı. Hemen Antakya'nın girişinde Odabaşı dediğimiz mevkide gastronomi çarşısı yaparak çok önemli bir konsepte çok güzel bir proje gerçekleştirdiler. Ve Antakya'nın marka değerlerini, restoranlarını orada buluşturarak dışarıdan gelen misafirlerimizin Antakya lezzetlerini orada en güzel şekilde tatmalarını sağladık. Orası da çok güzel bir destinasyon ve rota olarak duruyor. Bunun dışında yine valiliğimiz tarafından Kültür Sanat Çarşısı, hemen Çekmece dediğimiz mahallede Kültür Sanat Çarşısı açıldı. Buradaki de amaç şuydu. Yani Hatay biliyorsunuz kültürel anlamda çok zengin bir yer. Birçok el sanatçısı ve zanaatkarımız var. İşte ipek sanatçısından mozaikçiye, işte bakırdan telkariye gibi, işte ahşap oymacılığından ney yapımına gibi. Bunlar deprem sonrasında Türkiye'nin çeşitli yerlerine malum dağılmışlardı. Yani hayatın doğal akışında süren bir süreçti. Valiliğimiz de buraya yaklaşık olarak 80 dükkan, işte onun yerleşkelerine işte restoranlar, kafeler, işte eğitim tesisleri, işte sinema salonları yaparak buradaki Türkiye'nin çeşitli noktalarına gitmiş, iş yerlerini kaybetmiş, işte zanaatlarını sergileyecekleri, bir gelir elde edecekleri yerlere kalmayan kardeşlerimiz için Kültür Sanat Çarşısı yaptılar. Ve bu Kültür Sanat Çarşısı da şu anda dışarıdan gelen günübirlik tur olsun, işte konaklamalı ziyaretçilerimiz olsun, bunlar için çok önemli bir nokta. Oraya girip gezebiliyorlar. Birebir deneyimlerini ustalarımız kendilerle paylaşıyor. Hediyelik eşyalarını oradan alıp yine bir mutlu şekilde Antakya'ya görerek ve buradan bir parçayı yanlarında götürerek güzel bir anı biriktiriyorlar. İşte Defne dediğimiz bölge, antik bir yer, Harbiye şelaleleri burada hizmete açık. Bakıyoruz diğer tarafta, Samandağ tarafına gittiğimizde Saint Simon Manastırı şu anda bakanlığımız ve il müdürlüğümüz bünyesinde zaten ziyaretlere açık, güvenli ve kontrollü bir yer. Hemen ileriye gittiğimizde işte Samandağ'da Mileyha Sulak alanında doğa severler orada fotoğraf anılarını orada fotoğraf deneyimi yapabiliyorlar. Hemen diğer tarafa gittiğimizde bizim çevrik ören yerimiz var. Titus Vespasianus tünelleri, Beşikli Mağara orada bulunmakta. Aynı zamanda bu bölgede bir de Vakıflı Köyü, Türkiye'deki son Ermeni köyü.
1: Evet.
0: Yani şu anda Türkiye'deki bulunan son Ermeni köyü Vakıflı. Güzel bir şekilde korunmuş. Aynı noktada Vakıflı Müzemiz de bulunmakta. Ziyarete açık. Özel müzemizdir. Yine bizim Hazreti Hızır ile Hazreti Musa'nın birleştiği yer olarak kabul edilen mitolojide bizim orada Musa ağacımız var. Musa ağacında insanlar gelip ziyaret edebiliyorlar. Oradaki işte kaynak sulardan faydalanabiliyorlar. Diğer tarafa gittiğimizde hemen Samandağ ile Arsus'u bağlayan bir bisiklet yolumuz var ve muhteşem bir deniz manzarası var. Doğa ile iç içe Samandağ'dan Arsuz'a geçerken duraklama molaları alıp orada fotoğraf çekimleri yapıp oradan bizim bölgemizin en önemli deniz turizm alanlarından Arsuz'a ulaşabilmekteler. Arsuz'un kıyıları ve özellikle yaz turizm noktasında çok kıymetli bizim için.
1: Evet.
0: Ve vatandaşlarımız tarafından da rağbet görüyor. Diğer bir noktaya baktığımızda işte dört yolda Payas'ta Osmanlı mimarisinden kalan Sokullu Mehmet Paşa Külliyemiz var. Dört yolda ilk kurşun müzemiz var. Malumunuz kurtuluş mücadelesinde ilk kurşun dört yolda atıldı. İskenderun bölgesine geldiğimizde muhteşem bir sahil şeridimiz var. Abi

0: bir alanımız var. Orada çok güzel rekreasyon alanları belediyemiz tarafından gerçekleştirildi ve geliştirildi. Yine aynı bölgede deniz müzemiz bulunmakta, ziyaretçilere açık. Burada Tayfur Söykmen olsun, işte diğer bizim devlet büyüklerimizle ilgili oradaki eserler sergilenmekte.
1: Evet.
0: Hemen yukarıdan girdiğimizde Erzincan'dan Adana girişinde İsos Epifeni antik kentimiz, bölgenin en önemli antik kentlerinden bir tanesi ve bakanlığımız tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde kazı çalışmalarımız orada devam etmekte. Diğer Hassa tarafından girdiğimizde biliyorsunuz Hassa bölgesinde Kayıboy Türkmen mezarları bulunmakta ve müzemiz tarafından buralardaki işte çalışmalar devam etmekte. İnsanlar burayı ziyaret etmekte. Lav tünelleri bulunmakta. Binlerce, milyonlarca yıl önce meydana gelen işte lav akıntılarından meydana gelen leçelik muhteşem bir doğa ortaya koymakta. Kırıkhan bölgesinde bölgemizin en önemli inanç önderlerinden Beyaz Destan Hazretlerinin türbesi bulunmakta. Ve Beyaz Destan Hazretlerinin türbesinde Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün restorasyon çalışması bugün itibariyle sonlandı. Yarına itibaren ibadete orası açılacak, ziyarete açılacak. Ve resmi açılış töreni de Ağustos ayı
1: Evet.
0: içerisinde planlıyoruz. Yine aynı
1: Evet.
0: bölgede endemik
1: Çok
0: bir
1: kısa
0: tür var,
1: alalım
0: Hatay Dağ
1: efendim.
0: Ceylanları.
1: Evet.
0: Buna da değinmek isterim. Hatay Dağ Ceylanları Kırıkhan bölgesinde yaşayan endemik bir tür. Çok fazla ziyaretçi almakta ve özellikle küçük çocuklarımız ceylanlara dokunabilmekte, ceylanları besleyebilmekte. Çok kıymetli yerler Hatay. Biz Hatay'ı anlata anlata
1: Kesinlikle efendim, aslına bakarsanız hani süre de yetmiyor gerçekten, çünkü
0: Evet, tabii
1: belki
0: tabii ki.
1: saatlerce konuşsak ancak yetebilecek bir medeniyet
0: Evet.
1: dolayısıyla, ama tabii süremiz sınırlı olduğu için
0: Doğrudur, doğrudur.
1: böyle sınırlandırmak zorundayız. Çok teşekkür ederiz, keyifli ve güzel
0: Çok
1: bir sohbetti.
0: çok güzel sohbetti. Bir de müjde vermek istiyorum.
1: Lütfen.
0: İnşallah Yayladağ Karamağ Koyun'da Türkiye'nin ilk sualtı deniz müzesini Sayın Valimizin liderliğinde önümüzdeki 2027 yılında açacağız ve ülkemizin ve dünyanın en önemli dalış dalış bölgelerinden bir tanesi olacak. Bunu da size özellikle bu programda belirtmek istedim.
1: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz efendim.
0: Çok sağ olun. Teşekkür ederiz davetinizden dolayı.
1: Sevgili dinleyenler, Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Hacı Abdullah Dinç sizlerleydi.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, bu bölümde Hatay'ın coğrafi işaret tescil belgesi bulunan yöresel lezzetlerini, Hatay mutfağını, Hatay gastronomisini konuşacağız sizlerle. Hatay Gastronomi Derneği Başkan Yardımcısı Süheyl Budak sizlerle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Fatih Bey.
1: Nasılsınız, iyi misiniz Süheyl?
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Tabii Hatay'ın ana vatana katılışını kutluyoruz. Hatay'ı daha yakından tanıtıyoruz aslında. İnsanlarımız biliyor ama biz yine bugün bir nebze bunu yapmış olacağız. Tabii Hatay dediğimiz zaman da Hatay'ın o dillere destan, böyle insanların ağzını tatlandıran gastronomisini konuşmasak olmazdı. Dolayısıyla Hatay gastronomisine değineceğiz. Tabii Hatay gastronomisi uzun bir konu. Biz 10-12 dakikaya sıkıştırmaya çalışacağız Süheyl Bey sizlerle.
2: İnşallah.
1: O yüzden dilerseniz ilk olarak bu coğrafi işaret tesciliyle başlayalım. Hangi ürünlerin tescilleri var? Yeni düşündüğünüz ürünler var mı? Böyle başlayalım. Sonra yine Hatay'ın o efsane lezzetlerini konuşuruz.
2: Şimdi başlarken dediniz ki tanıtmaya çalışacağız. Esasında Türkiye'nin en önemli ve şöyle bir kenarda kalan tanıtım. Tanıtımı iyi yapmadığınız zaman coğrafi işaret ürünü alsanız bile o sadece bir yörede kalabiliyor. Bunun en güzel örneğini bu sene siz de biliyorsunuz. Test Atlas'ın dünyanın en beğenilen tatlısı künefenin birinci olması.
1: Evet.
2: Bu tamamen tanıtmayla ilgili. Yani bir coğrafi işaret düşünün. Künefeden biraz bahsedeceğim. Sonra diğerlerine geçelim eğer uygun görürseniz.
1: Evet, lütfen.
2: Künefe 2006 yılında Antakya Ticaret Sanayi Odası coğrafi işaretini aldı. 2014'te de sanıyorum veya 2015'te de Avrupa ayağını aldı. Şimdi bir Türkiye coğrafi işaret şeyini, marjini alıyor. Ondan sonra Avrupa ayağını alıyor. Dolayısıyla tanınırlık baş gösteriyor. Tanınmaya başlanıyor. Önce ülkenizde tanınıyorsunuz. Önce Türkiye'de bir künefenin olgusu oluşuyor. Arkasında da Avrupa'nın ayağını alınca da bu sefer biraz daha genişliyor coğrafya. Şimdi bizim coğrafi işaret ürün almamızın en büyük etkeni hem ülkemizi tanıtmak, hem yöremizi tanıtmak, hem de bir ürünün sürdürülebilirliği, artık unutulmaması konusundaki çabadır. Mutfak, gastronomi artık sınırları aşmış vaziyette. Dünyada her ülke kendi mutfağını tanıtmanın yarışı içinde. Buradan baktığım zaman da künefenin ne kadar büyük

0: başarı sağladığını görmekten mutluluk duyuyorum. Coğrafi işaret konusunda deprem öncesi ve deprem sonrasını ele almak zorundayım. Deprem öncesinde bizim yaklaşık 19 tane coğrafi işaretli ürünümüz vardı. Sayın Masatlı valimiz buraya atandığı zaman şöyle bir felsefeyle geldi. Dedi ki, ya bu kadar çok ürünümüz var bizim, niye bu kadar az coğrafi işaretli ürünle kalıyoruz? Ve hedef olarak Türkiye'nin en çok coğrafi işaret alan şehri yapmaya çalışıyorum dedi. Bugün de galiba yanılmıyorsam 68 civarında ürünümüz coğrafi işaret aldı. Bizim tabii ki coğrafi işaret herkes almak ister ama sizin ürünlerinizin olması gerekir. Anadolu, Türkiye bu konuda inanılmaz zengin. Yani her şehrin yüzlerce coğrafi işaret alacak ürün var. Bizim Hatay'da buradan sizin kanalla TRT'de bütün Türkiye'ye yayınlayayım. 183 coğrafi işaret alabilecek ürünümüz var. Sadece Hatay'ı kastediyorum. Siz Türkiye'yi düşünün.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yalnız bir coğrafi işaret aldığınız zaman Fatih Bey, onun arkasında durmanız lazım. Yani tanıtım çok önemli. Mesela sizin bu programınız benim için çok kıymetli. Çok önemli. TRT elinden geldiğince gastronomiye büyük bir alan açıyor. Ama yerelde, yani sivil toplum kuruluşları, bürokrasi, hepsi bulunduğu şehirde, bunun en güzel örneğini tekrar ediyorum, Sayın Masatlı bu kadar üzerinde durmasaydı bu kadar coğrafi işaret almazdı bu şehir. Ama hedefinde Türkiye'nin en çok coğrafi işaretli şehir olarak alma konusundaki ısrarlı duruşu, bürokrasinin onun arkasında çabalarının devam ettirmesi bize bu başarıyı getirdi. Onun için burada sizin şahsınızda, TRT'nin şahsında sevgili, saygıdeğer valimiz Sayın Masatlı'ya buradan kendi adıma, dernek adıma bir vatandaş olarak teşekkürlerimi arz etmek isterim.
1: Evet.
0: Devam ederiz.
1: Efendim, gerçekten Hatay gastronomisi çok özel lezzetleri içinde barındırıyor. Biz tabii coğrafi tescilli ürünlerle başladık ama sadece bunlar da değil. Doğru dediğiniz gibi günümüzde artık gastroturizm diye bir gerçeklik var. Ve bu gerçeklikle yüzleştiğiniz zaman hakikaten ülke turizmine de, şehir turizmine de önemli katkılar sağlıyor. Tabii burada mesela özellikle Hatay'daki lezzetlerin tanıtımı adına yapılan çalışmaları da değinebiliriz aslında. Yani neler yapılıyor mesela, ya da özellikle ya turistler şimdi, en çok hangi lezzetleri merak ediyor diyelim.
0: Şimdi şöyle bir şey oldu. Yani deprem öncesinde iyi bir ivme yakalamıştı. Buraya insanlar sadece gezmek için değil, mutfağı tanımak için de geliyorlardı. O sektörde de ciddi bir ilerleme oldu. Ancak deprem bu ilerlemeyi biraz kesintiye uğrattı. Ama şimdi siz de biliyorsunuz, Hatay yeniden ayağa kalkıyor projesiyle. Devletimizin çok büyük yatırımları oldu burada. Çok büyük, inanılmaz. Ve bu senenin sonunda da inşallah burayı çok ziyaret eden turistlere ev sahipliği yapacağız. Şimdi bizim Hatay mutfağının önemli kılan kısmı şudur. Burada 13 medeniyet oluşmuş ve 13 medeniyetin mutfakları var. Ahmet Haşim'in güzel bir söylemi var. Onu müsaadenizle bir aktarayım. Lütfen. Ondan sonra da devam edeyim. Ahmet Haşim dedi ki, yemek başlı başına bir sanattır. Ve bu medeniyetlerdeki mutfaklar sahip olunan kütüphanelere eş değerdir. Şimdi Ahmet Haşim'in deyimiyle buradaki mutfak, bizim mutfağımız esasında 13 medeniyetin kütüphanesini taşıyor. Ve bu kütüphaneden istediği zaman da dilediği lezzeti çıkartıp önünüze koyuyor. Yani bu kadar muhteşem bir şey olamaz. Onlardan bir tanesi işte künefe. Meşhur olduğu için söylüyorum ama daha önce de mesela kağıt kebaplarımız, tepsi kebabımız, efendim mesela tatlılardan kabak tatlımız,

0: onlarca ürünler var ve bunları hepsini gelen misafirlere sunabilmek adına burada kurulan tesisler oluştu. Dolayısıyla burada turist esasında şöyle bir şey söyleyeyim Fatih Bey. Bu Hatay'daki modeli esasında araştırmacılar iyice bir araştırıp Türkiye modeline dönüştürmeleri lazım. Yani turizm artık sadece bir işte deniz, kum veya da ne bileyim işte arkeoloji değil. İnsanlar hem gezip hem o yörenin tatlarına bakmak istiyor. Ya o zaman ikili bir kombinasyonla daha mutlu olabiliyor Fatih Bey.
1: Evet.
0: Devam edeyim mi?
1: Evet efendim, çok lütfen.
0: Yani
1: çok kısa bir süremiz daha var. Estağfurullah. Çok, ben sizi dinliyorum. Çok kısa bir süremiz daha var. Ondan sonra bitireceğiz biz de. Burada
0: şimdi dolayısıyla burada coğrafi işaret tek başına yeterli değil. Coğrafi işaretli ürünlerin olması çok önemli. Ama sizin bir geçmişiniz, sizin bir kendinize has bir mutfağınız var. Anadolu'da sadece Hatay'a ait değil. Anadolu'nun 81 vilayetinde 81 farklı mutfak var. Ancak ve ancak. Mesela bir örnek vereyim size. Sivas mutfağı.
1: Evet.
0: En az Hatay mutfağı kadar zengin. Ama bizim mutfak kadar tanıtılamamış. İnanılmaz bir mutfak. Yani ben aşağı yukarı 81 vilayetin mutfaklarını da incelemiş olduğum için söylüyorum. Bir Kayseri mutfağı yaban atılan bir mutfak değil. Üzerinde en az 200'e yakın farklı yemeği var. Ama nedense ya yöreden dolayı mıdır? Veyahut da oradaki insanların az, yani bakışları mı farklı? Bu mutfaklarını tanıtamıyor. Bugün Emine Erdoğan'ın başlattığı, bak çok önemli bir şey söyleyeceğim. Emine Erdoğan başlattı Türk mutfağı. Yavaş yavaş oturmaya başladı. Bütün Anadolu'yu kapsayan, esasında mirasımız olan mutfağı, Osmanlı mutfağı ve daha önceki mutfaklarımızı kapsayan bir mutfak çalışması. Mesela bunu daha coşkuyla Turizm Bakanlığı ele alması lazım. Yani biz yerelde Hatay'ı, Kayseri'yi, Sivas'ı, Adana'yı tanıtacağız. Ama devlet daha büyük bir organizasyonla Türk mutfağını dünyaya tanıtması lazım. Ben yerelde, siz TRT olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ne? Bu yerelde kalıyor. Dünyaya kendimizi tanıtmamız lazım. Bu arada tabii gastro diplomasi devreye giriyor. Gastro diplomasi deyip geçmeyin. Yani o kadar çok fon akıtıyorlar ki devletler. Filmler yapıyorlar Fatih Bey. Ve filmleri satıp kendi mutfaklarını tatıyor. Bilhassa Kore bu konuda çok ileri, evet, boyutta. Diziler yapıyor Fatih Bey. Diziler tamamen aşçılık yemek ve bir yemek üzerine, bazen sokak yemeği üzerine. İnanılmaz senaryolar yapıyor. Türkiye bu konuda biraz geride kaldı. İnşallah buradan Turizm Bakanlığı yetkilileri bizi duyar. Bu konuda yani gastro diplomasisi, gastro sineması, çünkü herkes kendini tanıtmak istiyor. Yemek de güzel bir şey esasında.
1: Gerçekten öyle. Efendim çok teşekkür ederiz.
0: Keyifli ve
1: güzel bir sohbet oldu.
0: Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Hayırlı yayınlar.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyenler, Hatay Gastronomi Derneği Başkan Yardımcısı Süheyl Budak sizlerleydi.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: TRT Çukurova.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
3: Sevgili dinleyenler, Selam Akdemir söylüyor, Altın Tas'ta Gül Kuruttu.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Hatay Valisi Sayın Mustafa Masatlı. Hoş geldiniz Sayın Valim.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
1: Efendim, Hatay'ın ana vatana katılışının 87. yıl dönümünü kutluyoruz hep birlikte. Tabii sizlerle de dilerseniz ilk olarak bugünün anlam ve önemi üzerine başlayalım sohbetimize.
2: Çok teşekkür ederim Fatih Bey. Öncelikle Hatay'ımızın ana vatana katılışının 87. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiğimiz bugün, böylesine anlamlı bir günde TRT Çukurova Radyomuzun Hayatın İçinden programında sizlerle ve bu manada kıymetli dinleyicilerimizle bir arada bulunmaktan gerçekten ben de büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tabii bu güzel buluşma vesilesiyle bütün TRT ailesine, bizleri şu an dinleyen kıymetli dinleyicilerimize ve sizlere de hasreten gönülden teşekkür ediyorum. Tabii biraz önce de ifade ettim, bizim için anlamlı bir gün. Elbette bu şehrin valisi olarak o şehrin tarihi gününü anlatmak büyük bir mutluluk benim için. Ancak söz konusu Hatay ve 23 Temmuz olduğunda insanın yalnızca zihniyle konuşması mümkün değil. Çünkü 23 Temmuz doğrudan aslında kalbimize dokunan ve her Hataylı'nın da gönlünde ayrı bir anlam taşıyan çok özel bir gün. Şöyle ifade etmek isterim. İnsan bazen bir tarihi anlatır, bazen de o tarih insanı aslında anlatır. 23 Temmuz Hataylı'yı anlatmaktadır aslında. Hataylı'nın vatan sevgisini, bu manadaki bekleyişini, sabrını, işte iradesini ve ne pahasına olursa olsun bu ay yıldızlı bayrağın gölgesinde yaşama kararlılığını ifade ediyor. Bugün Hatay'ımızın ana vatana katılışının 87. yıl dönümünü gerçekten büyük bir gurur ve mutlulukla kutluyoruz. Başta Atatürk Anıtı, daha sonra yıkılıp devamında ihya ettiğimiz, inşa ettiğimiz, aslına uygun olarak yaptığımız meclis binamızda. Dile kolay tabii 87 yılda geçmiş, fakat bu büyük kavuşmanın arkasında aslında yıllarca süren bir hasret var. Çok büyük fedakarlıklar var. Diğer taraftan sabırla yürütülen bir mücadele, diplomasi ve hiçbir şart altında vatanından vazgeçmeyen Hataylıların da bir iradesi var.
1: Evet.
2: Hataylılar için ana vatana uzakta bulunan herhangi bir toprak parçası gibi bakmıyor Hataylılar. Tabii ki ana vatan onların için gönüllerinde taşıdıkları aslında bir bayrak, dillerindeki Türkçe. Diğer taraftan da hep dualarındaki bir memleket olmuş. Bu nedenle Hatay'ın ana vatana katılması sıradan bir sınır değişikliği olarak görülemez. Bu bir milletin kendi öz yurduna aslında kavuşmasıdır. Yıllarca birbirine hasret kalmış olan aslında iki kardeşin birbiriyle kucaklaşmasıdır. Bu kutlu mücadelenin merkezinde de Hatay davasını şahsi meselem olarak sahiplenen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o eşsiz devlet aklı, güçlü iradesi ve engin öngörüsü bulunmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk sağlığının en zor dönemlerinde dahi Hatay'dan hiçbir zaman vazgeçmemiş. Bu bölgelerde bulunmuş geçmiş dönemde ve bu Türk milletinin burası ayrılmaz bir parçası olduğunu bütün dünyaya da ilan etmiştir. Bu uğurda mücadele eden Hatay Devleti'nin ilk ve tek cumhurbaşkanı olan bu arada Tayfur Sökmen'i, diğer taraftan Hatay Devleti Millet Meclisi Başkanı

0: Başkanı Abdulgani Türkmeni, Başbakanı, dönemin Başbakanı Abdurrahman Meleki ve bugün isimlerini tek tek ifade edemediğimiz tüm Hataylı kahramanlarımızı da bu manada rahmetle, minnetle yad ediyorum.
1: Evet.
0: Onlar tabii bizlere çok kıymetli bir emanet bıraktılar. Burası ezanıyla, bayrağıyla, kardeşliğiyle, kültürüyle, diğer yandan da medeniyet birikimiyle Hatay'ı bize emanet ettiler. Aslında 23 Temmuz'un 87. yıl dönümünü kutlarken içimizde iki aslında büyük duygu var. Bir tarafta atalarımızın bizlere yaşattığı vatan gururu, diğer tarafta da tabii Hatay'ımızın yeniden ayağa kalkmasının haklı gururudur. Bu noktada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselem dediği Hatay bugün bizim de şahsi meselemizdir. Bu şehirde yaşayan her bir insanımızın huzuru, bir çocuğumuzun geleceği, işte yeniden yükselen her bir eserimiz ve Hatay'ın yarınları bu manada bizim için şahsi meseledir. Bu duygularla ben de Hatay'ımızın anavatana katılışının 87. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla, coşkuyla hep birlikte kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Hatay davasında bizzat bulunmuş veya destek vermiş bütün kahramanlarımızı da rahmetle, minnetle yad ediyorum.
1: Evet.
0: Ayyıldızlı bayrağımızın Hatay semalarında ilelebet tabii ki dalgalanmasını canı gönülden temenni ediyor ve bunun için canla başla uğraşıyoruz.
1: Evet. Efendim gerçekten çok çok kıymetli. Tabii Hatay'ı 87. yıl dönümü Hatay'ın anavatana katılışının. Tabii bu durumda Hatay'ı konuşurken 6 Şubat'ta konuşmasak olmazdı. Tabii 6 Şubat'tan bugüne Hatay'ın yeniden doğuşu üzerine peki neler söylemek istersiniz? Buna da değinelim Sayın Valim. Ardından da yavaş yavaş
0: veda
1: edelim.
0: Şimdi Mehmet Bey, tabii bu da bizim buradaki tarihi olarak ikinci büyük olayımız, ikinci büyük dirilişimiz, ikinci büyük tarihe not düşüşümüz diyebiliriz. 6 Şubat'ı anlatmak bizim için hiç kolay değil. Çünkü sizler de çok uzakta değilsiniz. Buraları çok yakından muhakkak takip ettiniz. Hala takip ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Çünkü o gün saat 4.17'de sadece bizim binalarımız yıkılmadı. Diğer yanda nice hayatlarımız, hatıralarımız, alışkanlıklarımız ve geleceğe dair kurduğumuz hayallerimiz de çok ağır yara aldı. Şehirlerimizin sokakları, mahalleleri değişti. Birlikte yaşadığımız, işte selamlaştığımız, aynı acıyı, aynı sevinci paylaştığımız binlerce insanımız hayatını kaybetti. Tabii bu acıların bu noktada tarifi mümkün değil. 6 Şubat da bizim için aslında böyle bir acıdır. Tabii o büyük yıkımın ilk anından itibaren şunu da özellikle gördük. Devletimiz bütün kudretiyle Hatay'ın yanındaydı. Aziz milletimiz hem manen destek, hem madden desteğiyle, hem emeğiyle Hatay'ın yanındaydı. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar Hatay ayağa kalkmadan biz bu acıyı geride bırakamayız anlayışıyla şehrimize koştular. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin o noktadaki güçlü liderliği, sarsılmaz iradesi ve Hatay'ımıza özellikle göstermiş olduğu hassasiyet, diğer yandan devletimizin bütün imkanlarının şehrimizin İhya, inşa ve imarı noktasında seferber edilmesi bizim açımızdan çok önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman çok net bir sözü oldu. Yani bunu defalarca da ifade etti kendileri. Deprem

şehirlerimizi eskisinden daha güvenli, daha sağlam ve daha güzel hale getireceğiz ifadesinde bulunmuştu. Biz de bu iradeyi sahada gece gündüz demeden hayata geçirmeye çalıştık. Konutlarımızı inşa ettik. İş yerlerimiz ayağa kalktı. Hastanelerimizi, okullarımızı, ibadethanelerimizi, yollarımızı, altyapımızı, sosyal tesislerimizi, işte spor tesislerimizi, sosyal yaşam alanlarımızı neredeyse yeniden inşa ettik. Tabii burası kadim bir şehir. Bu manada tarihi yapılarımızı, işte çarşılarımızı, medeniyet mirasımıza da büyük bir hassasiyet gösterip ihya edilmesi noktasında büyük bir çaba sarf ediyoruz. Fakat benim özellikle altını çizmek istediğim bir husus var. Hatay'ın yeniden doğuşu binaların yükselmesinden ibaret değil. Aslında yeniden doğuş hayatın yeniden başlamasıyla oluyor. Ki biz burada çok olaya şahit olduk. Yani yıkımından yapımına, yapımından kullanımına varana kadar. Dolayısıyla bir annenin anahtarını aldığında yeni evine çocuklarıyla birlikte ilk kez girmesinin vermiş olduğu mutluluğu ben tarif edemem. Diğer taraftan esnaflarımız yeniden kepenk açmaya başladı. Diğer taraftan çocuklarımız okullarda yeniden okumaya başladı. Ders zillerimiz öncesi gibi çalmaya başladı. Yıkılan camilerimizin minaresinden yeniden ezan sesleri yükseliyor. Tabii diğer taraftan bizim tarihi kadim çarşılarımızda esnafımızın bu manadaki yeniden ayağa kalkması, sokaklarımızda çocuklarımızın yeniden oynaması, işte biz yeniden doğuş derken aslında bunu ifade etmek istiyoruz. Bu zamana kadar da biz Hatay ayağa kalkacak demedik hiç. Çünkü Hatay ayağa kalktı. Aslında biz Hatay yeniden doğacak da demedik. Biz Hatay yeniden doğdu dedik. Çünkü bu kadim şehir tarihte 8 defa büyük yıkım yaşadı. Her defasında da yeniden ayağa kalktı. Asırların felaketi 6 Şubat ve devamındaki depremlerin ardından da biz 9. kez bir doğum yaşamış olduk. Bunu söylerken tabii acılarımızı geride bıraktığımızda ifade etmiyorum. Muhakkak kaybettiğimiz acılarımızın o acısı yüreğimizde daima yaşayacak. Onlar hiçbir zaman unutmayacağız. Zaten bizim yeniden ayağa kalkma mücadelemiz bir anlamda onların aziz hatıralarına ve bizlere bıraktıkları emanetlere sahip çıkma mücadelesidir. Yani o bakımdan bugün Hatay'ımızda acının içerisinden umudun çıktığını ifade edebilirim. Enkazın içerisinden geleceğini çıkarmış bir şehirdir burası. Yani biz şöyle de tanımlıyoruz Mehmet Bey, yani küllerinin arasından anka kuşu misali yeniden yükselmiş bir şehirdir. Bazen sahada bir vatandaşımızın, tabii vatandaşlarımızın gözlerine baktığımızda yeni yuvasına kavuşan bir ailemizin sevincine şahit olduğumuzda veya işte bir tarihi eserimizin önünde durduğumuzda bunu çok iyi anlıyoruz. Verilen bütün emek, dökülen bütün alın teri ve gösterilen bütün fedakarlık Hatay'ın yeniden hayat bulması içindi. Bugün Hatay artık yalnızca yaralarıyla anılan bir şehir değildir. Yaralarını nasıl sardığıyla, nasıl ayağa kalktığıyla ve yani bir manada imkansız denilenin nasıl başarıldığını anlatan bir şehirdir ki bunu biz sadece biz söylemiyoruz. Dışarıdan gelen heyetler, dışarıdan gelen devlet adamları, bunların tamamı aynı fikir ve anlayış içerisindeler. Bu şehirde biz çok büyük bir mücadele verdik.
devletimizle, milletimizle,

0: kurumlarımızla ve vatandaşlarımızla hep omuz omuza olduk. En zor günlerde birbirimizin elini hiç bırakmadık. Hatay'la hemşehrilerimiz de bu manada gerçekten Mehmet Bey büyük bir sabır, metanet gösterdiler.
1: Evet efendim.
0: Ve devletimize daima güvendiler. İşte Hatay'ın yeniden doğuşunun en büyük gücü de bu birlikteliktedir. 23 Temmuz ruhu ile aslında 6 Şubat sonrasında ortaya koyduğumuz mücadele aynı kaynaktan beslenmektedir. Yani bu da vatana olan bağlılık, vatan sevgisi, ondan sonra birlik beraberlikten vazgeçmemektir. Nasıl ki 87 yıl önce atalarımız bütün dünyaya Hatay Türk'tür ve Türk kalacaktır iradesini gösterdiyse, bizler de 6 Şubat'tan sonra Hatay yeniden ayağa kalacaktır, ayağa kalkacaktır dedik. Ve bunu hep birlikte de başardığımızı düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye de buradan Hatay'ımızın bu manada yeniden ayağa kaldırılması sürecinde koyduğu güçlü liderliğe, işte kararlı iradeye ve şehrimize göstermiş olduğu özel hassasiyetten dolayı tüm hemşehrilerim adına şükranlarımı arz ediyorum. Bu büyük mücadelede emeği bulunan tabii ki bakanlarımıza, kurumlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, sahada gece gündüz demeden çalışan görevlilerimize, özellikle hayırseverlerimize, gönüllülerimize ve hasreten tüm milletimize teşekkür ediyorum. Bizim Hatay'a ilişkin inancımız tamdır. Her manada, her güçlüğe karşı nasıl direnebileceğini, dayanabileceğini ve mücadele edebileceğini biliyoruz. Çünkü biz Hatay'ız. Ve tarih boyunca nice ağır imtihanlardan geçtik. Ancak hiçbir zaman bu topraklardan vazgeçmedik. Yani hiçbir zaman biz bu felaketlere, bu yıkımlara teslim olmadık ve her defasında da yeniden doğduk. Şimdi önümüzde aslında yeni bir dönem var. Yeniden doğan Hatay'ımızı geçmişinden aldığı güçle Türkiye yüzyılının en güvenli, en dirençli, en yaşanabilir, en marka şehirlerinden biri haline getirmek için aynı kararlılıkla da devam edeceğiz. Ben genel olarak bunları söyleyebilirim.
1: Efendim çok teşekkür ederiz. Çok değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştınız. Bugün de bu anlamlı günde. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler, iyi çalışmalar sizlere. Sevgili dinleyenler, Hatay Valisi Sayın Mustafa Masatlı sizlerleydi.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Sevgili dinleyenler, Bir Hayatın İçinden programının da sonuna geldik. Programı Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Miroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı Nefret Etme Kek Yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden kanunlaşacağını söyledi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özel ve ekibi bazı CHP milletvekilleriyle gruplar halinde toplantı yapıyor. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özel'e CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı yanlıştan dönün çağrısı yaptı. Yılın 5. faiz kararı için gözler bugün Merkez Bankası'nda. Ahbap Derneği soruşturmasında Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal savcıya ifade verdi. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. ABD'nin saldırıları da devam etti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Cake Not Hate, Nefret Etme, Kek Yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Erdoğan, Harris ve ailesiyle yakından ilgilendi. Joshua Harris, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı kampanyayla tanınıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden kanunlaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti.
2: Terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz.
1: Kurtulmuş yasal düzenleme süreci için AK Parti grubu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. DEM Parti, Yeni Yol ve İyi Parti gruplarıyla bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da kabul etti. Meclis Başkanı kanun teklifinin ana çerçevesine ilişkin anlayış birliğinin oluştuğunu da belirtti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzurum Kongresi'nin 107. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı. Erzurum Kongresi, milletimizin esareti reddederek kaderine bizzat sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır, dedi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel,

0: dün kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi.
1: Geldiğimiz noktada başka bir çıkış noktası kalmadı ve biz evet yeni bir yola çıkıyoruz. Bu kapsamdaki hazırlıklarımız tamamlanmak üzere önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiğimiz güne kadar her adımı organize attığımızı bilmenizi isteriz. Bakın partimizin ismini dahi verildiğimiz gün duyacaksınız. Genel merkez konusunda dediğim gibi bir görevlendirilen arkadaşlar bir çalışma yaptı. Elverişli bir yer konusunda ve bir ön anlaşma yapıldı.
0: CHP'de yaşanacak istifalar beklenirken farklı açıklamalar birbirini izledi. NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP'den ayrılmayacağını belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ün iki emaneti var. Biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde kalmaya devam edeceğim ifadesini kullandı. Benzer bir açıklamada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan geldi. Karalar, CHP'de kalacağım dedi. Bugün de bazı CHP milletvekilleriyle gruplar halinde toplantı yapacak. Toplantıda Özgür Özel'le birlikte hareket edecek, partiden ayrılacak isimler netleştirilecek. Yeni parti kuracaklarını söyleyen Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP, MYK'dan 4 il başkanının görevden alınma kararı da çıktı.
2: Hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup, o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp, onun kürsüsünden konuşarak, onun amblemi altında, onun ilçe örgütleri ve il örgütlerinden faydalanarak, onun grup salonunda ve onun grup odasında bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır. Gelmiş olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmüşlerdir. Bölmeye çalışmaktadırlar. Bütün bu arkadaşlarımızı parti içi çekişmeleri ve mücadeleleri bir tarafa bırakarak hala bu yanlıştan dönmelerine çağırıyoruz.
0: Yılın 5. faiz kararı için gözler Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu bugün Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Para politikası kararları ve faiz oranı saat 14'te belli olacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmedi. Bir hafta vadeli repo faizini %37'de sabit bıraktı. Faiz kararının yanında karar metninde yer alacak mesajlar da piyasalar için önemli. Jeopolitik gelişmelerin metinde nasıl yankı bulacağı merak konusu. Enflasyon gelişmelerine dair satır başları da yakından izlenecek. Karar metnindeki mesajlar gelecek dönem para politikası çerçevesi açısından sinyal etkisi niteliği taşıyor. Milyonlarca emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin fark ödemeleri yarın yapılacak. Ayrıca malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da yarın hesaplara yatırılacak. 2.491.370 emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, eski Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu üyesi Tijen Mergen'e tepki gösterdi. Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetine katılan başörtülü kadınlara hedef almasını ayrımcılık olarak nitelendirdi. Bakan Göktaş, kimsenin ötekileştirilmesine sessiz kalmayacağız dedi. Futbolda yeni sezon için geri sayım başladı. Saha ve tribün güvenliği için önemli bir zirve düzenlenecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde buluşacak. İki bakan ilk toplantıda spor güvenliği ve kurumlar arası koordinasyonu görüştü. Zirvenin ikinci ayağı için gözler Riva'ya çevrildi. Süper Lig'den amatör liglere kadar binlerce takımın mücadele edeceği yeni sezon öncesi toplantı önem taşıyor. Deplasman takımlarından tribünlerdeki risklere kadar her ayrıntı değerlendirilecek. Hedef spor güvenliğinde hiçbir boş alan bırakmamak. Valilik, emniyet, jandarma birimleriyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin eş güdümü güçlendirilecek. İl güvenlik kurullarının yetkileri ve risk analizleri masaya yatırılacak. Taraftar güzergahlarından maç sırasındaki güvenlik tedbirlerine kadar yeni sezonun yol haritası oluşturulacak. Türkiye kardeş coğrafyalara savunma desteğini sürdürüyor. Aselsan tarafından geliştirilen 10 adet Kangal anti insansız hava aracı sistemi Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'ne temin edilecek. İmzalar Saraybosna'da atıldı. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol geliştirilen sistemlerle dost ve kardeş ülkelerin güvenliğine desteğin süreceğini ifade etti. İstanbul'u dün fırtına vurdu. Bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü. Edirne'de ise dün öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İpsaladani'den başlayan sağanak kısa süre sonra doluya dönüştü. Kente sağanak öncesi 35 derece ölçülen hava sıcaklığı 22 dereceye kadar düştü. Meteoroloji hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise birçok bölgede hissedilir derecede düşecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Şimdiye kadar birçok isim gözaltına alındı. Aralarında Haluk Levent ve Babala Televizyonu kurucusu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu toplam 28 kişi tutuklandı. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Üner, yaşananlarla ilgili, Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum derken, Athena Gökhan olarak bilinen Gökhan Özoğuz, benim için büyük bir hayal kırıklığı dedi. Serter de ifadesinde Haluk Levent hakkında geçmişte dolandırıcılık haberleri çıktığını hatırlatarak, şahsen bu tarz yardım faaliyeti yapan topluluklara itibar etmem dedi. Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Ece Üner'in ardından sonucu Fatih Portakal da bu sabah savcıya ifade vermek için adliyeye gitti. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet de yer aldı. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalemi aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet paralarının bir kısmını aldığı iddia ediliyor. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 5 ilde yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Tutuklu eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'e ait cep telefonundaki yazışmalar üzerine Ankara'da 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki 17 şüpheliden ifade işlemleri tamamlanan 2 saatliğe sevk edildi. Soruşturma da aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'le Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu'nun da bulunduğu 12 zanlı soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırı düzenledi. Açıklama Husilerin sözcüsü Yahya Seri tarafından yapıldı. Suudi Arabistan'a ait 2 petrol tankerine yönelik saldırı düzenlendiği belirtildi. Söz konusu gemilerin geçiş yasağı kararını ihlal ettiği için hedef alındığı vurgulandı. Açıklamada, operasyon çok sayıda balistik füze, seyir füzesi ve İHA ile gerçekleştirilmiş olup tam isabet sağlanmıştır denildi. İran destekli Husiler 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası uygulamaya başladıklarını duyurmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. Hürmüz Boğazı'nda gemilere düzenlenecek her saldırıya İran'ın altyapısını hedef alarak karşılık vereceklerini açıkladı. Tahran'ın çevresinde veya içinde bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprü veya enerji santralini bombalayarak imha edeceklerini ifade etti. Trump, İran'ın anlaşmak istediğini ama buna hazır olmadıkları iddiasını da yineledi. İran'dan Trump'ın tehdidine karşılık geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, köprülerimiz ya da enerji santrallerimiz saldırıya uğrarsa, ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektriği kesilecektir uyarısında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin olası saldırılarında katkısı bulunan tarafların meşru hedefler olarak kabul edileceğini söyledi. Karşılıklı açıklamalar gelirken ABD'nin saldırıları da devam etti. İran'ın güneyindeki kentlere hava saldırıları düzenlendi. İran'la Irak arasında bulunan Şelemçe sınır kapısındaki yolcu terminali ABD füzelerinin hedefi oldu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. İran, ABD saldırılarına Körfez

Tezdeki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık verdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filipinlerin başkenti Manila'da ASEAN toplantıları kapsamında bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ana gündem maddesi Ukrayna Savaşı oldu. Görüşmeye ilişkin açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Moskova'nın siyasi ve diplomatik çözüm arayışına hazır olduğu mesajını yenilediği belirtildi. Lavrov, Trump'la Putin'in 2025'te Alaska'da yaptığı görüşmede ortaya konulan önerilere bağlı kaldığını da Rubio'ya iletti. Taraflar temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Rusya ve ABD Dışişleri Bakanları, ABD-Rusya ilişkilerinin normalleşmesi ve diplomatik misyonların yeniden işler hale getirilmesini de görüştü. ABD'nin askeri müdahale ile alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro için yargı takvimi belirlendi. Maduro ve eşi Cilia Flores 1 Haziran 2027'de hakim karşısına çıkacak. Karar ABD'de yapılan ön duruşmada alındı. Maduro'nun avukatı Barry Pollack iddianameye itiraz etmeye hazırlanıyor. Pollack, Maduro'nun egemen bir devletin lideri olduğunu, bu nedenle yargılanma dokunulmazlığı bulunduğunu açıkladı. Maduro'ya uyuşturucu terörizmi ve kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihaz bulundurma suçlamaları yöneltiliyor. Katil İsrail'in Gazze şeridine saldırıları ise hız kesmeden devam ediyor. Soykırımcı ordu Gazze şeridinin güneyini ve orta kesimlerini yoğun ateşle hedef aldı. 3 Filistinli hayatını kaybetti. Batı Şeria'nın Beytüleym kentinde ise Filistinlilere ait 5 evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktı. Öte yandan Hamas lideri Halil El-Hayya, Türkiye ve bölgede barışın sağlanmasında rol oynayan arabulucu Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Gazze şeridinde akan kanın durdurulması için yoğun çaba gösteren arabulucuların çabalarını takdir ediyoruz ifadelerini kullandı. Hayye, Netanyahu hükümetine ateşkes anlaşmasını uygulaması ve bir sonraki aşamaya geçmesi için baskı yapma çağrısında bulundu. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 11. Bölge Müdürlüğü'nden bildirilmiştir. Sivas il sınırları içinde bulunan ETİ 6 GES Trafon Merkezi ile Aksu Madencilik Kangal Trafon Merkezi arasına tesis edilen 154 kV 1272 MCM iletkenli branşman ETİ 6 GES Enerji İletim Hattı'na 24.7.2026 Cuma günü saat 10'dan itibaren 154.000 voltluk gerilim uygulanacağından direklere tırmanılması, iletkenlere yaklaşılması can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir, önemli duyurulur. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı "Nefret etme, kek yap" kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Meclis Başkanı Kurtulmuş terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden kanunlaşacağını söyledi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özel ve ekibi bazı CHP milletvekilleriyle gruplar halinde toplantı yapıyor. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özel'e CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı yanlıştan dönün çağrısı yaptı. Yılın 5. faiz kararı için gözler bugün Merkez Bankası'nda. Ahbap Derneği soruşturmasında Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal savcıyı ifade verdi. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi, ABD'nin saldırıları da devam etti. Başakşehir Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın revanşı 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Danimarka ekibi Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadında oynanacak karşılaşma saat 21'de başlayacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland maçına iyi hazırlandıklarını belirterek tek sorunlarının milli takımlar nedeniyle eksik kadroyla çalışmak olduğunu söyledi. Anadolu Efes'ten Fenerbahçe'ye transfer olan Shane Larkin, yeniden Avrupa Ligi şampiyonluğu hedeflediği için ayrılık kararı aldığını söyledi. Fenerbahçe'deki istikrarın transferinde büyük rol oynadığını belirten yıldız oyuncu, "Efes'i çok seviyorum ama artık ayrılmam gerekiyordu" diye konuştu.

0: Hava durumu.
1: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara 31, İstanbul ve Trabzon 29, İzmir 34, Bursa 28, Adana 36, Samsun, Erzurum ve Van 30, Bolu 25, Adana, Muğla ve Malatya 36, Antalya, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Kırıkkale Derice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4-5. Kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Afyon-Karahisar-Konya yolunun 10-12. Kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyon-Karahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer kısmından çift yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
5: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Kahvelerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde çekirdek, filtre ve kapsül kahvelerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot.
3: Reklamlar.

0: hepimiz için çok önemli bir konudan, gıda güvenliğinden, taklit ve taşiş listelerinden bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Güvenli gıdalar tüketmek her zaman son derece önemli, en temel sağlık konularından biri. Sıkça gündeme gıda güvenliği ile ilgili sorunlar gelebiliyor. Taklit ve taşiş listeleri yayımlanıyor. Bazen akıllarda farklı sorular oluşabiliyor. Ve bununla ilgili konuşacağız biz de Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Remziye Yılmaz'la. Denetimlerden, hangi gıda ürünlerinde taklit ve taşişe daha sık rastlandığından, güvenilir ürün seçme konusundaki sorumluluklarımızdan ve daha birçok konudan bahsedeceğiz. Ailece başladık. Profesör Doktor Remziye Yılmaz stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Şimdi gıda güvenliği çok önemli, hatta yaz aylarında daha da önemli olmaya başlıyor hakikaten. Belki daha fazla saklama koşulları ile ilgili sorunlar ortaya çıkabiliyor ya da belki bağışıklık belli dönemlerde düşebiliyor vesaire. Bununla ilgili de sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Gıda güvenliği, gıdaların düzgün saklanması, onlar ayrı bir konu. Yine onlara da değiniriz ama bir de taklit ve taşiş listeleri var. Bunlar yayımlanıyor, sürekli güncelleniyor. Hatta bugün okuduğum bir habere göre Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listeye bu ay 28 ürün daha eklenmiş ve daha çok et, süt, sakatat gibi ürünlerde sıkıntılar görülmüş. Şimdi önce bir bakalım, taklit ve taşiş listesi denince ne anlamalıyız?
1: Taklit ve taşiş listesinden taklit ve taşiş yapılan gıdaların yayınlandığı listeyi anlıyoruz ama burada iki kavram karşımıza çıkıyor. Birisi gıda sahteciliği, birisi de gıda güvenliği. Gıda güvenliği dediğimiz zaman bizler bir gıdanın tüketiciye zarar vermeyecek şekilde üretilmesi, taşınması ve sunulmasını tanımlıyoruz. Yani önemli olan tüketicinin bu gıdaya güvenilir bir şekilde ulaşması. Evet. Taklit tahşiş ise ürünün tüketiciyi aldatacak şekilde değiştirilmesi işlemi. İşte şimdi siz de bahsettiniz, Tarım Bakanlığı'nın 28 ürün bu listeye dahil ettiğini ve baktığınız zaman işte zeytinyağına daha ucuz bir yağın katılmış olması ya da kıymaya kanatlı eti karıştırılması. Evet. Ya da balın şeker şurubu ile seyreltilmesi ya da çayda gıdada kullanımına izin verilmeyen bir boya maddesinin tespit edilmesi gibi başlıkları görebiliyoruz. Burada işte doğrudan sağlık riski oluşturmayan taklit tahşiş var. Sadece ekonomik çıkar amaçla yapılanlar, işte zeytinyağına ucuz yağ katılması gibi. Ama öte yandan sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar da, işte çaydaki boyar madde gıdaya uygun olmayan boyar maddenin katılması gibi olabilir. Bu nedenle bakanlık hem taklit tahşiş yapılan gıdaları hem de sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları belirtiyor ve ayrı kategorilerde yayımlayabiliyor.
0: Bu listeleri yayımlama amacı nedir?
1: Aslında bunun temel amacı cezalandırmaktan çok caydırıcılık. Bir caydırıcılık görüyoruz burada. Eskiden bu bilgileri biz ulaşamıyorduk. Evet. Bunlar topluca açıklanmıyordu. Şimdi bakanlık internet üzerinden sürekli olarak bunları açıklıyor. Bir sistem kullanıyor ve şeffaflık arttıkça vatandaşlarımız da, bizler de hangi üründe hangi uygunsuzun olabileceği konusunda hem bilgi ediniyoruz hem de bu üreticilerinden satın almıyoruz.
0: Tabii. Ve artık internet ortamına bir kere isminiz düştü mü, onun sonrasında çok rahat 3-5 ay sonra, 2 yıl sonra, 5 yıl sonra bile görebiliriz. Evet. Çok önemli o yüzden.
1: Evet, tabii, kesinlikle. Ama bu listelerin bu kadar uzun olması kötüye işaret değil aslında. Bu bizim gerçekten piyasada çok fazla hile yapılıyor anlamına gelmiyor. Bizim için şu anlama geliyor: denetimler çok daha etkili hale gelmiş anlamına geliyor. Evet, hangisinin hangi gıdaların tüketebileceği

0: ilişkin bir temel bilgiye ulaşabiliyoruz. Bir liste olduğunun farkındayız. Bunun uzunluğuna değil de daha çok bu gıda güvenliği açısından bu listenin işte 28 ya da 30 içermesi gıda güvenliği yoktur anlamına gelmez aslında. Bu risk esaslı denetimlerin nasıl yapılabileceği konusunda, nelere dikkat edildiği konusunda bize temel bilgileri sunuyor bu listeler.
1: Yani aslında biz bu kadar çok duymuyorduk eskiden. Demek ki hiçbir şey güvenilir değil. İyice bozuldu her şey. Herkes sahtekar gibi düşünceler. Yanlış, sadece denetimler daha fazla yapıldığı için ve biz de daha kolay ulaşabildiğimiz için o yüzden böyle bir uzun liste görüyoruz, değil
0: Tabii
1: mi?
0: ki, tabii ki. Aslında zaten eskiden de şimdi de Tarım ve Orman Bakanlığı yıl boyunca yüz binlerce de resmi denetim yapar ve bu resmi denetim, resmi kontrol sonuçlarını da kendileri için kullanırlar. Ayrıca akredite analiz laboratuvarlarına sahibiz. Tarım ve Orman Bakanlığı çok üst düzey teknikleri kullanabilecek durumda.
1: Evet.
0: Gıdalarda moleküler düzeyde analizler yapıp bu analizlere bağlı olarak sonuçları açıklayabilecek durumda. Ve hile artık laboratuvarda rahatlıkla tespit ediliyor anlamına gelir.
1: Nasıl yapılır bu denetimler? Nasıl tespit ediliyor?
0: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir denetim politikası var. Bu denetim politikası kapsamında gerçekleştirilir. Ama bu denetimler sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın bütün ülkelerinde gıda güvenliğini sağlamak için önemli bir unsurdur. Bütün ülkelerde belirli programlar, planlar, yıllık planlar dahilinde gerçekleştirilebilir.
1: Daha çok bazı ürünleri görüyoruz hakikaten bu denetimlerde sıkıntı çıkan. İşte zeytinyağı gibi, kıyma gibi mesela. Yine belli peynirlerde çok fazla sıkıntı görebiliyoruz. Farklı başka ürünler var mı böyle daha çok problem görülen? Bunun sebebi nedir?
0: Tabii hangi ürünlerde daha fazla problem görülüyor diye baktığınızda haklısınız. İşte zeytinyağı hemen başında geliyor.
1: Evet.
0: Zeytinyağı fiyatları
1: Çok
0: bakımından,
1: yüksek.
0: bal aynı şekilde. Bal fiyatları da çok yüksek. Et ürünleri ve süt ürünleri, işte peynir gibi bitkisel yağlar, yine bunları görebiliyoruz. Ve baharatlar yine fiyat bakımından pahalı ama tüketicinin daha ucuza ulaşabileceğini düşündüğü ürünleri görebiliyoruz. Ama bunlar da ekonomik kazanç yüksek olduğu için. Ekonomik kazanç yüksek olduğu için ucuz bir ham maddenin pahalı bir ürün yerine kullanılması üreticiye büyük bir kazanç sağlayabiliyor. Bu yüzden sorun buradan kaynaklanıyor.
1: Yani bir şey olduğundan çok daha ucuz gördüğümüzde bir durup düşünmemiz gerekiyor mu? Ya da sadece o zaman mı oluyor mesela? İlla ki çok mu ucuz olması lazım sıkıntı olması için?
0: Şimdi eğer beklediğinizin altında bir fiyat görüyorsanız zaten, hani örneğin et ürünlerinde ya da
1: Evet.
0: zeytinyağı gibi çok spesifik bir üründe bu çok ucuzmuş diyorsanız, mutlaka bir aklınızda bir soru işareti oluşturmak gerekir. Yani biz işte gıda okuryazarlığı diyoruz, denetimler diyoruz ama karşınıza çok çok ucuz bir ürün çıkıyorsa, biz bunu ucuza mal edelim derken kaliteden ve taklit ve tahşiş yapılmamış bir ürün olmasından ödün vermiş olabiliriz. Bunu da gözle anlayamadığımızdan
1: Evet.
0: gıda okuryazarlığı kapsamında işte bu belirli bir etiketi var mı? Etiket bilgileri nelerdir? Ne zaman üretilmiş? Kim tarafından üretilmiş? Neden bu kadar ucuz gibi sorular sormamız gerekiyor. Ama örneğin 5 litre bir su şişesinde, pet şişede
1: Evet.
0: size zeytinyağı sunuyorlarsa ve bu da hiçbir marka, hiçbir tarih, hiçbir etiket bilgisi bulunmayan bir ürünse ve ucuzsa, bundan

0: %100 emin olun ki bu zeytinyağı
1: bir sıkıntı
0: mutlaka
1: var.
0: sıkıntılıdır.
1: Evet. Tam da onu soracaktım hocam. Şimdi açıkta satılan zeytinyağları var, peynirler, tereyağlar var, birçok salça var mesela. Onlar hatta organik diye satılabiliyor. Böyle biz işte köyden getirdik, yaptık, çok doğal vesaire diye pazarlanabiliyor. Şimdi onlardan ziyade daha çok marketteki markalı ürünleri tercih etmek daha mı uygun bizim için de?
0: Şimdi burada doğal olan her zaman çok
1: İyidir
0: sağlıklıdır
1: diyemeyiz, değil
0: diye
1: mi?
0: bir şey söylemek çok yanlış olur. Nasıl üretildiğinden emin olmak lazım. Şimdi köydeki insanlarımızı da incitmeden şunu söyleyebilirim. Onlar tabii ki temiz üretiyorlar ve köy pazarlarında bu ürünlerini de sunuyorlar. Ancak biz eğer tamamen doğal olduğunu düşünüyorsak bu ürünleri satın almak istiyorsak mutlaka nasıl üretildiklerini bilmemiz
1: Ve
0: lazım.
1: nasıl taşındı,
0: Nasıl
1: değil
0: taşındı,
1: mi?
0: nasıl demin söylediniz yaz
1: Evet.
0: dönemi nasıl
1: Evet.
0: saklandı?
1: Evet.
0: Bunlar çok önemli unsurlar. Ama biz ambalajlı olan ve endüstriyel olarak üretilmiş olan salçayı öneriyoruz mesela. Neden? Çünkü nasıl taşındığını, salça küflenmeye çok açık bir
1: Çok.
0: üründür. Ve gerçekten bir kez küf ürediğinde biz bu salçanın işte yüzeyinden bu küfü alarak kullanılmasını asla önermiyoruz.
1: Hepsini
0: Çünkü
1: atacağız, öyle
0: küflerin
1: mi?
0: hifleri vardır. Bir ağacın köküne benzer. O yüzden biz salçayı bir kez küflü gördüysek maalesef bir daha kullanmayı önermiyoruz. Tabii bunları söylüyorsak maddi kayba da uğrarsınız. Bu yüzden endüstriyel ürünlerin doğru şekilde üretilmiş, teknolojiyle üretilmiş, doğru şekilde saklanmış, korunmuş, taşınmış, pazara sunulmuş ve orada da siz evinize götürene kadar doğru şekilde saklanmış, etiketli, kimin tarafından üretildiğini, nasıl üretildiğini bildiğiniz ürünleri daha sağlıklı olduğunu, daha güvenilir olduğunu her zaman söylüyoruz.
1: Evet, çünkü bazen bununla ilgili yanlış algı olabiliyor. Gidip işte oradan alacağınız o paketli üründür diyor mesela salça için. İşte şuradan alın ki daha iyi olsun dediğiniz gibi.
0: Evet, eğer açıktan bir salça alıyorsanız zaten biz bir salça üretim hattını denetlerken bunun gıda güvenliği açısından uygun olmasını sağlamak üzere mutlaka küf kontrolleri yaparız.
1: Evet.
0: Eğer bunu biz şimdi laboratuvarımızda kendi öğrencilerimize de bir deney halinde sunuyoruz sürekli. Salçada küf tayini diye. Çok önemlidir. Gözle göremezsiniz. Mikroskop altında görürsünüz.
1: Biz göremiyoruz yani
0: Tabii ki.
1: bunu.
0: Ama küf sporları kısa bir süre içinde uygun ortamda 3
1: Evet.
0: gün içinde gelişir. Aynı şekilde çiğ sütten yapılmış peynirlerde ciddi brucella sorunları var.
1: Evet.
0: Ve doğal olduğunu, köylüler tarafından üretildiğini, bunun çok doğal olduğunu düşünürsünüz. Ama çiğ sütten kaynaklanan problemler size sağlık problemi olarak geri döner.
1: Kesinlikle, hele ki yaz aylarında çok daha fazla dikkat etmek lazım. Hocam, sohbetimizi sürdüreceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim.
0: Tabii ki.
1: Sonrasında konuya ilişkin yine önemli bilgiler almaya devam edelim.

0: ailece devam ediyor.
1: Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Remziye Yılmaz'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Taklit ve tahşiş listelerinden, gıda güvenliğinden bahsediyoruz. Bu listeler yayımlanıyor. Biz açık olarak görebiliyoruz hangi firmalar olduğunu, hangi ürünlerde hangi sıkıntılar yaşandığını. Listeler uzadıkça bazen dediğimiz gibi yanlış algılar da oluşabiliyor. Bu durum sadece Türkiye'de mi böyle, yoksa Avrupa'da, dünyada, Amerika'da da yine benzer sonuçlarla karşılaşılıyor mu?
2: Kesinlikle karşılaşabiliyoruz. Çünkü gıda sahteciliği tek başına Türkiye'nin bir sorunu değil. Ekonomik olarak değerli ürünlerden bahsetmiştik.
1: Evet.
2: İlk bölümde bal, zeytinyağı, baharat, et ürünleri gibi. Benzer uygunsuzluklar Avrupa Birliği'nde de görülebiliyor. Sadece Avrupa Birliği'nde değil, en eski yasal düzenlemelerden birinde biri hatta Avrupa Birliği'nde yer alıyor. Bu zeytin yağına farklı yağların karıştırılmasının kontrolü üzerine. Ama bunun yanı sıra Japonya'da da görebiliyoruz benzer gıda sahteciliğini. Avustralya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri gibi farklı ülkelerde de görebiliyoruz. İngiltere'de de var. Örneğin İngiltere'de balık kızartması çok yaygın bir gıdadır. Hemen popüler bir şekilde tüketilir, ama bu balıkların kızartılmış balıkların gerçekten söylenen balıklar olmadığı, cinsi belirtilen balıklar olmadığı yönünde önemli araştırmalar ve bunu engellemek üzere kontrol planları uyguluyorlar.
1: Ki fast foodlarda zaten ne kadar sorun olduğunu haberlerde de gördük.
2: Evet, geçen aylarda. Evet. O yüzden sadece Türkiye'ye özgü bir sorundur diyemeyiz. Bütün dünyada benzer sorunlar yaşanıyor.
1: Peki biz bu açıdan hangi yönlerden güçlü, hangi yönlerden aslında biraz daha zayıfız, ne dersiniz?
2: Bence burada hakkını teslim etmemiz gereken durumlar var. Ciddi güçlü bir mevzuatımız var. Gıda güvenliği açısından güçlü bir mevzuata sahibiz. Akredite ve kamu laboratuvarlarımız var. Özel gıda kontrol laboratuvarlarımız var. Bunlar Türk Akredite Kurumu tarafından akredite ediliyor ve akreditasyon kapsamında da bu analizleri gerçekleştiren laboratuvarların denetimleri de 2 yılda bir, 1 yılda mutlaka yapılıyor.

0: her analiz bazında doğrulamalar ölçülüyor. Bunlar çok önemli. Tabii bir de eğer sizin güçlü bir mevzuatınız varsa, iyi akredite laboratuvarlarınız varsa şeffaflık artar. Şeffaflık taklit ve tahşiş listelerinin açıklanmasıyla tüketici açısından önemli bir kazanımdır diyebiliriz. Ama tabii buna karşın sadece taklit ve tahşiş listelerinin tespit edilip kamuoyuyla paylaşılması gıda güvenliği açısından yeterli midir diye sorarsanız, maalesef buna da yeterlidir diyemiyoruz. Üst üste açıklanan bu listeler diğer ülkelerde olduğu gibi nasıl önlem alınacağını, bu sorunun bir daha ortaya çıkmaması için yapılması gerekenleri, yeni politikaların belirlenmesini ve işte denetimlerin hangi noktalarda sıklaştırılması gerektiğini ve bu önlemleri nasıl alabileceğimiz konusunda bazı sorular sormamız gerektiğini gösterir. Yani evet, tüketici açısından kıymetli şeffaflık var. Biz bu listeleri görüyoruz ama aynı zamanda kamu kurumları içinde bu listeler politikalarını nasıl oluşturacaklarına, bu listelerin bir daha bu kadar bu şekilde oluşmaması için nasıl davranacaklarına ilişkin bir ipucu vermelidir. Biz umarım bunu da gerçekleştiriyoruzdur.
1: Neler yapılmalı şu an önleyici olarak sizce?
0: Yani bu denetim sonuçları yalnızca firma ürünleri üzerinden değil de işte bu denetim sonuçlarından firmaların tek tek zeytinyağı gibi bir sorunumuz varsa, bunun nasıl çözülebileceğine ilişkin yerinde denetimlerle, üretimlerin denetlenmesiyle, belki başka politikalarla, Tarım Bakanlığı'nın bir görevidir bu, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrolü'nün görevidir demelidir ki, ben bu listeler hep böyle açıklıyorum, şu hep zeytinyağı, hep bal, hep peynir, hep et ürünü ise ne yapayım ki, hangi politikayı uygulayayım ki bunu kökten çözebileyim, bu sorun bir daha gündeme gelmesin. Aynı şey mesela Avrupa Birliği'nde alarm sistemi var, bizden giden gıdalar biliyorsunuz bazen geriye dönüyor ve bu gıdalar konusunda da diyorlar ki, biz sizin bazı ürünlerinizde böcek ilacı bulduk, pestisit bulduk, bazı ürünlerinizde toksin bulduk, bazı ürünlerinizde mikroorganizma bulduk, bunları istemiyoruz. Bu da Türkiye'nin gıda güvenliğine ilişkin bazı ipuçları verebilir ve burada işte politika yapıcı kurumların oturup hem Avrupa'dan gelen sonuçlar, hem Türkiye'deki taklit tahşiş listeleri, efendim bizim sorunlarımız var, ne yapabiliriz, nasıl bir politika izleyebiliriz diye sormaları gerekiyor.
1: Biz tüketici olarak ne yapabiliriz? Son olarak onu da sorayım size. O da çok önemli. Gıda okuryazarlığı da çok önemli.
0: Evet, tüketicilerin tabii birinci görevi mutlaka bu aldıkları ürünlerin bir etiketi olması gerekiyor. Bu etikete bakacaklar. Ne zaman üretilmiş, ne kim tarafından üretilmiş, nasıl üretilmiş ve son kullanım tarihi nedir, tüketim tarihi nedir? Buna göre almaya çalışacaklar. Gerçekten açıkta satılan ya da herhangi bir bilmediği kişi tarafından bu orijinaldir diye satılan, bu doğaldır diye satılana asla üzerinde etiketi yoksa yönelmeyecekler ya da fiyatı ucuz diye bunu almaya çalışmayacaklar. Çünkü mutlaka eğer fiyatı ucuzsa gerçekten bir laboratuvara götürüp test ettirebilirler.
1: O da zor tabii ki.
0: Eminim şey çıkacak. Yani
1: tercih etmese
0: bir
1: daha iyi
0: ya da
1: yani.
0: Tahşiş olduğu ortaya çıkacak.
1: Peki bu etiketli ürünlerde etiket içeriği uzadığında, çok uzun uzun bir sürü içerik yazıldığında, birçok koruyucu vesaire yazıldığında, orada da bir aslında tercih konusunda bize ipucu veriyor mu bu? Çok fazla etiketin uzun olması ve çok fazla koruyucu vesaire içermesi.
0: Evet, ben o etiketin çok uzun olması ya da kısa olması, bunlar hepsi standartlarla belirlenmiş durumdadır. Örneğin bir kayıt ve onay numarası kontrol edilmesi lazım.

0: eğer ya da işte son kullanım tarihi var mı gibi ya da koruyucu olarak ne içeriyor ya da alerjenik bir madde içeriyor mu içermiyor mu gibi bütün bilgileri bunlar standartlarla belirlendiği için zaten bu üretici firmaların yani profesyonel endüstriyel üretici firmaların çok dikkat ettiği bir konudur. Etiket oluşturma. Her o partideki her bir ürüne aynı etiketi basma gibi sorumlulukları vardır. Küçük bir harf, küçük bir şey bile
1: Değiştirir
0: değiştiremezler.
1: tabii.
0: O yüzden etiket için başlı başına bir çalışma yürütülür. Hatta şimdi son duyduğum çalışmalardan biri yapay zeka araçlarıyla etiketlerin tek tip hale getirilmesi için üretici firmalarımız uğraşıyor. Ciddi bir gıda endüstrisi var aslında Türkiye'de. Bu açıdan da şanslıyız.
1: Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz aktardıklarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Remziye Yılmaz bizimle birlikteydi. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Sinan Kılıç teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere hoşça kalın.
2: Anne,
3: baba,
2: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
3: ben,
2: biz,
4: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün ceza hukukunda hukuka uygunluk sebepleri üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Hukuka uygunluk sebepleri. Fiili hukuka aykırı olmaktan çıkaran sebeplerdir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.
1: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz ceza hukukunda hukuka uygunluk sebepleri, yani hukuka aykırılığı ortadan kaldıran sebepler. Konuğumuz ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyelerinden çok değerli hocamız Doçent Doktor Kerim Çakır. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Sayın Hocam.
1: Değerli hocam, evet, ceza hukukunun öngördüğü suçlar işlendiğinde evet bir yaptırım ile karşı karşıya kalınıyor. Fakat bazen de cezasızlık sebeplerinden bahsediliyor. Yani ortada bir eylem olsa da, fiil olsa da, zarar veren bir davranış olsa da, ceza hukuku anlamında bir yaptırımı gerektiren bir davranış bulunsa da hiç ceza verilmiyor. Acaba hukuka aykırılığı ortadan kaldıran ya da hukuka uygunluk sebepleri nelerdir? Örneğin halk arasında işte nefsi müdafaa olarak geçen haklı savunma, meşru müdafaa gibi hususlar bu hukuka uygunluk sebeplerinin neresindedir? Bununla ilgili değerlendirmelerinizi istiyoruz.
2: Teşekkür ederim. Hocam, sizin de belirttiğiniz üzere özellikle meşru savunma, yani eski ifadeyle nefsi müdafaa dediğimiz hal sıklıkla bilinen bir hal ve bu durumu çok yakın bir zamanda kişinin evladının damadı tarafından katledilmesi hadisesinde bir annenin tutup da orada ben de meşru savunma yapmak durumunda kaldım, İşte bir anda eyleme geçen şeyle karşı tarafa ben de zarar verdim şeklindeki hususu olay sıcağı sıcağına yargıya intikal ettiğinde kişinin nefsi müdafaa yaptığı, meşru müdafaa yaptığı tespit edildi ve bu konuda adli makamlar ortada suç teşkil eden bir davranış olsa da kişiyi bu duruma iten sebeplerin meşru zeminde olduğunu, kim olsa kendisine, yakınına, onun hayatına, vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar nedeniyle müdahalede bulunmayı elzem görürdü şeklinde yorumlar yapıp kişinin suç teşkil eden bu davranışı nedeniyle cezalandırılmaması gerektiği kanaatini ortaya koydu. Şimdi bu tür örnekleri yoğun bir biçimde görüyoruz, karşılaşıyoruz ama şartlarına da dikkat etmek gerekiyor. Yani hangi şartlarda bizim suç teşkil eden davranışımız bir anda hukuka uygun, meşru bir zemine gelmiş oluyor. Bunun için kanunumuzda, mevzuatta bir takım kriterler, bir takım hususlar açık açık zikrediliyor, şartları ortaya konuluyor. Bunlardan en önemlisi meşru savunmadır. Kişinin kendisine, yakınına, hayatına, vücuduna, namusuna yönelik, yani orada cinsel dokunulmazlık olarak vurgulanır, yani totalde bir hakkına yönelik haksız bir saldırı olduğunda. Şimdi bu ifadenin altını çizmek gerekir. Haksız bir saldırı. Yani kişi hiçbir gerekçe yokken, onu bu tür davranışlarda bulunmaya iten herhangi bir sebep yokken bir anda haksız bir saldırı başlatırsa kişi de o andaki saldırıyla orantılı bir biçimde, bu şart da çok önemlidir, savunmanın da orantılı bir biçimde olması gerekir. Yani kişi arabası zarar gördüğü için bilerek veya bilmeyerek, yani birisi gelip aracına zarar verse, kasten aracı çizse dahi bu durum çizen kimsenin öldürülmesiyle sonuçlanmamalıdır. Çünkü bir tarafta mal varlığı var, diğer tarafta kişinin hayat hakkı var. Dolayısıyla buradaki orantıya da dikkat ederek, deyim yerindeyse kantarın topuzunu kaçırmadan kişilerin o andaki hal ve koşullara göre, şartlara göre meşru savunmada bulunması bir cezasızlık halidir. Ama burada kanun koyucu o haksız saldırının gerçekleşmesini veya tekrarının da muhakkak olmasını aramakta. Yani böyle muhtemel saldırılara, ben önceden harekete geçeyim, ondan önce savunma yapayım şeklindeki davranışlara da anlam yüklemez. çok sıkı şekil şartlarına sahiptir. Öyle olması da zorunludur. Çünkü alelade her davranışımız meşru savunma içerisinde değerlendirilip de bir cezasızlık algısına dönüşmemelidir. Burada kişinin kendisine veya başkasına ait bir hakka yönelmiş saldırı, haksız bir saldırı söz konusu ve o esnada kişi hal ve koşullara göre orantılı bir biçimde bunu def etmek durumundadır. Bu hal ve orantıda sınır aşıldığı takdirde kişi cezalandırılacaktır. Az önce verdiğim örnekte mal varlığıyla hayat hakkı mukayese edildiğinde hayat hakkına üstünlük tanıdık. Dolayısıyla kişinin cezalandırılması gerektiğini söyledik. Ama kişinin vücut dokunulmazlığına karşı bir saldırı gerçekleştirildiğinde o da misliyle mukabelede bulunduğunda elbette bir cezasızlık söz konusu olacaktır. Çünkü o andaki hal ve koşullara göre bunu bu şekilde def etmek durumunda kalmıştır. Bu en kıymet verdiğimiz en önemli hukuka uygunluk nedenidir. Tabii bunun dışında yine bilinmesinde fayda var. Kanunun hükmünü yerine getirme de bir hukuka uygunluk nedenidir. Çünkü kanunumuzda kişilere bir takım görevler, yetkiler sunulmuş, belli kimselere tanınan hak ve yetkiler söz konusu. Dolayısıyla bu kişilerin kanunun hükmünü yerine getirmesi hali bir cezasızlık örneğidir. Özellikle kolluk teşkilatımız, emniyet mensuplarımız bir suçla karşılaştığında, bir hukuka aykırı durumla karşılaştığında kanunun onlara verdiği yetkiyi kullanmak suretiyle kişilere bazen suç teşkil edecek davranışlar gerçekleştirebiliyor. Kişiyi bacağından vurabiliyor. Hatta ölümle sonuçlanan hadiseler dahi görüyoruz. Yine buradaki şartlara da bakarak diyoruz ki bu kimseyi kınamak mümkün değildir. Kanunun hükmü, amirin emri söz konusudur. Bu emir de hukuka uygun bir surette verilmiştir. Bir canlı bombanın deyim yerinde ise topluma, insanlara ciddi şekilde zarar verebilme ihtimali söz konusu olacaksa kanunun hükmü kolluk teşkilatımıza, emniyet mensuplarımıza o canlı bombayı etkisiz hale getirme konusunda mevzuatımız açık hükümler serdetmiştir. Dolayısıyla elbette burada kanunun hükmünü getiren kimseye de ceza verilmeyecektir. Bunun dışında yine hakkını kullanan kimseye de ceza verilmeyecektir. Güzel eski bir ifadedir. İçkakı haktan istinkaf olunmaz. Kişi sahip olduğu hakkı kullanmaktan çekinmemelidir. İmtina etmemelidir. Ne olabilir bu haklarımız? Örneğin ifade hürriyeti, kişinin din ve vicdan hürriyeti, kanaatlerini açıklama hürriyeti, kişinin kendisine tanınmış kanundan, anayasadan bunu verilmiş, bahşedilmiş olarak değerlendirmiyoruz da kişinin insan olma asebiyle sahip olmuş olduğu hakları kullanması da bir cezasızlık algısıdır. Burada özellikle ifade hürriyetine anlam yüklemek gerekir. Kişilerin meramını ortaya koyarken, ifadeyi meram eylerken suç teşkil etmeyecek kriterlere de dikkat etmek gerekir tabii ki. Yani insanların onuruyla, şerefiyle bağdaşmayacak şekilde değil de ifadeyi meram eylerken hakkını kullandığını söyleriz. Bu hak kullanma içerisinde de bir cezasızlık söz konusu olur. Son bir halden de kısaca bahsetmek isterim. O da ilginin rızasıdır. Bu da bir hukuk uygunluk.

0: sebebidir. Çünkü hukukumuz kişilere bazı haklar konusunda üzerinde dilediği gibi tasarruf imkanı vermiştir. Yalnız burada bazı haklara dikkat etmek gerekir. Yani kişinin hayat hakkı üzerinde bir tasarrufu söz konusu olamaz. O yüzden Türkiye'de ötenazi yasaktır. Vücut dokunulmazlığı üzerinde bir tasarruf da bulunamaz. Hayat hakkında bir tasarruf da bulunamaz. Ama kişi mal varlığı üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Bu tasarrufu sırasında da ortaya çıkan, güç teşkil eder gibi görünen hadiseler onun vermiş olduğu rıza ile, ilgilinin verdiği rıza ile mal varlığı üzerinde örneğin aracını insanların zarar vermesi konusunda müsaadesi söz konusu olmuş. Dilediğiniz gibi zarar verebilirsiniz demiş ya da mal varlığını dağıtmış. Burada herhangi bir hırsızlıktan ya da mala zarar vermeden bahsetmeksizin kişinin üzerinde tasarrufta bulunduğu bir hak söz konusudur. Bu konuda da dilediği gibi tasarrufta bulunabilme imkanı olduğundan kişilere ceza verilmeyeceğini belirtmek isteriz. En başta ifade ettiğimiz meşru müdafaa, fevkalade önemli, kanun hükmünü yerine getirme, hakkın kullanılması ve ilginin rızası şeklinde suç teşkil eden davranışlarımızı meşru zemine oturtan sebeplere bu şekilde sahibiz.
1: Değerli hocam, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyelerinden çok değerli hocamız Doçent Doktor Kerim Çakır'dı ve bize ceza hukukunda hukuka aykırılığı ortadan kaldıran sebepler, diğer adıyla hukuka uygunluk sebeplerini değerlendirdi. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: reklamlar.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Zeytin Ağacının Gölgesinde.
1: Zeytin ağacı, kökleri toprağın en derinine uzanan, gövdesinde asırların hafızasını taşıyan bir tanık. Bu topraklarda bazı ağaçlar yalnızca meyve vermez, acıyı, sabrı ve direnişi de taşır. Filistin'in zeytin ağaçları gibi. Bizler program yapımcısı Harun Sarı, teknik yapımda Zahide Aral ve ben Mehmet Çelik Yay. Programımızın bu haftaki bölümünde Filistin direniş hareketlerinin doğuşunu konuşacağız. Bir halkın işgal karşısında geliştirdiği siyasal, toplumsal ve örgütsel refleksleri, direniş fikrinin nasıl şekillendiğini ve hangi tarihsel kırılma anlarında kurumsallaştığını ele alacağız. Konuğumuz Filistinli araştırmacı, yazar ve yurt dışındaki Filistinliler Halk Kongresi Türkiye Başkanı Sayın Muin Naim Bizer'le birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Filistin direniş hareketlerinin doğuşunu anlayabilmek için tam olarak tarihin hangi döneminden başlamamız gerekiyor? Kırılma noktası nedir? Osmanlı sonrası süreç mi, İngiliz mandası mı, yoksa 1948 yılı mı?
2: İlginçtir. Osmanlı Filistin'den çekilmeden önce başlayan bir direniş hareketinden bahsediyoruz. Ama Osmanlı'ya karşı değil. Burada biraz açmamız gerekiyor. Tabii. Çünkü maalesef Osmanlı'nın son döneminde hem Osmanlı Almanya ve bazı ülkelerle ilişkisi gelişmesi zorunluluğu olmasından, hem de Osmanlı'nın artık savaşlarla birlikte etraftaki uzak noktalardaki kontrol hakimiyeti zayıflamasından dolayı özellikle Filistin gibi Yahudi lobisi, Sünist lobisi, Alman ve yabancı iş adamların desteğiyle Filistin'de yerleşmeye başlamış durumdalar.

0: Osmanlı Filistin'den çekilmeden önce ki son dönemde başlamış. Örneğin ilk çatışma yani Filistinler Yahudiler arasındaki yaşanan ilk çatışma 1891'de. Osmanlı ta 1917'de Filistin'den çekildi. Yani arada yaklaşık 27 sene var. O da nedir? Filistinler İstanbul Padişahı veya İstanbul Asitane diyorduk biz o dönemde. Asitane bir Filistin'in önde gelen insanların yazısıyla sultana, işte padişaha bir yazı yazılıyor. Burada yerleşim siyaseti durdurulmalı ve bu insanlar artık normal mülteci veya ziyaretçi değil, bunlar bir işgal projesi yapıyorlar. Tabii orada tepkiler yeterli olmayınca 1891'de özellikle iki şehir, Filiski, şu anda isimleri değişti. Bir Tahtigve ismi aldı maalesef İbranice. İki Filistin şehri, El-Hıdıra ve El-Mesmiye. Lebbis pardon. El-Hıdıra ve Lebbis. İki şehrin merkezinde bir yerleşim bölgesi inşa ediliyor. Ortasında bir yerleşim bölgesi inşa ediliyor. Filistinler ayaklanıyorlar ve o yerleşim bölgeyi yıkıyorlar. Orada ilk çatışma yaşanıyor ve ondan sonra artık Filistinler bu konuya halk tepkisinden çıkıp resmi bir tepkiye dönüşüyor. O da Osmanlı döneminde 1911'de ilk Filistinli, aslında Filistinli değildi o zaman, Osmanlı, Milli Osmanlı Cemiyeti kuruluyor. Bir siyasi oluşumdur. Filistin Kudüs merkezli ve tek amacı Siyonist Yahudilerin Filistin'de yerleşmemesi.
1: O zaman başlıyor
0: O
1: o
0: zaman
1: yerleşme
0: başlamış
1: işgal
0: artık hem halk
1: hareketleri.
0: nezdinde hem siyasal bir direniş başladı. Ama maalesef Belfort Deklarasyonu ile birlikte Osmanlı'nın da Filistin'den çekilmesiyle maalesef artık bu iş bir tehlikeden çıkıp fiili bir işgale dönüştü. Fiili işgale dönüşünce artık o bahsettiğimiz halk ayaklanması ve halk tarzı bir ayaklanma türünden çıkıp 1917'de artık şeye dönüşüyor başlıyor. Artık bir yavaş yavaş silahlı bir direnişe dönüşme ama örgütlü değil. Bireysel, işte Osmanlı döneminde askerlik yapmış ya da polis ya da asayiş görevli, silah kullanmasını bilmiş, öğrenmiş Filistinler etrafındaki mahallesindeki mahalle ya da bölgesel çatışma veya direniş yapılar oluşmaya başladı. Ta 1929'a kadar.
1: Evet.
0: O dönem bu arada Filistinler durmadı. Bakın 1920'de daha İngiliz işgali 2 sene geçirmeden ilk Filistin halk ayaklanması yaşandı. Bir Hac Amine Hüseyin'in önderliğinde bir halk ayaklanması yapıldı. O dönemde işte Filistinler yeni kongreler, konferanslar, Filistinli alimler, İslam Alimler Birliği Kudüs'te toplanıyor. 1923'te bir fetva çıkartılıyor. Yahudilerle işbirliği yapmak, Yahudilere toprak satmak caiz değildir. Yapan katli vacip fetvası da veriliyor. 1923'ten beri. Bunlar hepsi bize şeye sürükledi. Artık 1929'da Suriye'den İdamda yargılanmış ve Suriye'den Ceble şehrinden kaçmış bir direnişçi liderine getirdi bizi tarih. O da 1929'da Ezzedin Kassam'ın gelişi. Ezzedin Kassam 1929'da Filistin'e geliyor ve artık Fransızlara başlattığı direnişi İngilizlere karşı devam ettirmeye başladı ve 1930'da ilk Filistinli veya İslami kimlikli ideolojisi taşıyan, İslami ideolojisi taşıyan bir direniş hareketi, askeri bir direniş hareketi Filistin'in birçok bölgesinde ve Kara El adı altında artık Filistin'de, hatta İslam aleminde Mısır'dan katılanlar oldu. Filistin içindeki birçok direniş, bölgesel veya lokal direniş yapıları o harekete katılmaya başladı. Ve kısa süre içerisinde, 5 yıl içerisinde 1930'dan 1935'e kadar Ezzedin Kassam şehit ediliyor Jenin'de. Ama ondan sonra o süreç 1948'e kadar bu şekilde direkt işgalin bitirmesine hem İngiliz hem Siyonist Yahudi yerleşimine karşı bir askeri direniş başladı. 1948'e kadar bu süreç böyle oldu ama maalesef 48'de savaşla birlikte bu iş biraz renk değiştirdi.
1: Şimdi İngiliz mandası döneminde Filistin toplumunda örgütlü tepkinin ilk biçimleri nasıl ortaya çıktı?
0: İşte az önce söylediğim gibi bir halk nezdinde başladı ama artık halk ayaklanmaları, sivil itaatsizlikler yeterli görmeyen Filistinler bir silahlı örgütler kurmaya başladı. Lokal örgütlerden Filistin umumunda olan bir örgüte dönüşmeye başladı.
1: Yani 48'e kadar İngiliz mandası mı hakimdi?
0: Tabii ki İngiliz 1917'den 1948'e kadar İngiliz mandası. Aslında manda kelimesi, ben yanlış anlamayın ama

0: terim oyunu olarak. O terimle manda ne demek? Aslında yetiştirme.
1: Himaye, evet.
0: Aslında yetiştirme. Yani onun affedersen hayvancılık terimi bir yetiştirme
1: evet.
0: alanı nedir? İşte sanki devlet kurma yeteneği olmayan toplumları devlet kurma eğitimi verilecek ve geliştirecek. Ve o bölgede bir devlet kurulana kadar bir himaye vermek. Aslında Filistin'de özellikle bu böyle değildi. Filistin'de manda Sünnistlere manda yapılmıştır. O da nedir? Sünnistlerin dünyadan, batıdan toplanması, Filistin'e gelmesi, yerleşmesi için devletleşmesi, hatta örgüt şeklinde ordu kurana kadar İngilizler orada bir hami şeklinde duruyordu. Filistinlere karşı ciddi bir yaptırım. Yani bir Filistinli, benim dedemin abisi, annemin babasının abisi, evinde boş bu kuvan bulundu diye idam edilirken, aynı bölgede yaşayan Yahudilerin elinde ağır tüfekler, ağır silahlar olmasına rağmen hiçbir şey yok.
1: Yapamıyor. Bunu yapanlar İngilizler.
0: Tabii ki yüzlerce, binlerce Filistinli idam edildi. En meşhur Akka hapishanesindeki Filistinli idam edilen 4 mahkumumuz var. Onlarla ilgili meşhur bir izgimiz ve tarihsel bir olay var. Akka'da bunlar İngilizlere karşı direndi diye, Yahudilere karşı direndi, Sünnist Yahudilere karşı direndi diye idam edildi. Ve bunun gibi yani sayısı çok olan Filistinli direnişçi ve halk idam edilmişti o dönemde.
1: O zaman bugünü analiz etmek için tarihsel veriye bakmak da oldukça kıymetli değil
0: Kesinlikle.
1: Mi?
0: Çünkü Filistin'i maalesef Türkiye'de biraz belli bir kopukluk dönemi yaşadık biz. Arap toplumlarıyla Türkiye arasında ciddi bir kopukluk dönemi yaşandığı için o tarihsel olaylar çok fazla okunmamıştır. Hmm. Okunmuyor da. Ama gerçekten o tarihseller gelişmelere baktığımız zaman bugünü de anlarız. Filistinlerin tepkisi de daha farklı anlamaya başlarız.
1: Bir de peki şimdi 1948 nekbesi direniş düşüncesini nasıl dönüştürdü? Bu dönemde direniş daha çok siyasal mı, silahlı mı karakterli mi?
0: İşte dediğim gibi bir örgütlenmeye başladıktan sonra İngilizler bir anda çok ani bir şekilde çekilme kararı verilince Filistinler kendileri boşlukta buldular. Niye? Çünkü devletleri yok, orduları yok. Zaten orduları kurmayı, örgüt kurmalarına izin verilmiyordu. Karşı tarafta İngilizler Sünnist Yahudilere silah bile veriyordu. Ama Filistinlilerin elinde dediğim gibi bir boş kuvanla bile bir Filistinli idam ediliyordu. Filistinliler baktılar ki karşılarında, çünkü bazen yanlış anlatılıyor işte Yahudiler, onlar da devletleri yoktu. Yapıları oluşmamıştı.
1: Siyonist Yahudilerin İngilizleri finanse etmesi, İngilizlerin onları himaye etmesi etkili miydi?
0: Böyle aslında bu, şey var mı? Bu yumurta tavuk hikayesindedir. Çünkü o dönem Batı'nın başı İngiltere'ydi.
1: Evet. Ama yani neden durup dururken bu kadar büyük bir destek versin?
0: Batı'nın İsrail'den çıkarı var mıydı? Evet. İsrail'in kurulması Batı'nın en önemli hedefiydi zaten.
1: Neden o zaman önemliydi?
0: Çünkü İslam aleminin kalbinde, ben İslam tarihinde bakanlar şunu görüyor. Tarihte hiçbir dönem İslam devletsiz geçmedi. Ta 1900 işte Resulullah Medine'deki kurduğu devletten Osmanlı Abdülhamid tahttan indirilene kadar hiçbir zaman boşluk oluşmadı. Bir Bağdat'ta gidiyorsa Mısır'da kuruluyor. Mısır'da düşüyorsa Fas'ta kuruluyor. Bir şekilde İslam devleti kaldı. Ve bu İslam devleti düşen taraftaki Müslümanları yeniden canlandırıp yeniden o İslam devlete katmaya başardı. İşte Osmanlı mesela Memlüki Devleti'nden sonra geldi. Müslümanlar dağılmış. Halife ismen vardı ama fiilen etkisizdi. Evet. Osmanlı Devleti geldi, tüm İslam alemini de birleştirdi. Ama orada Batı şunu fark etti. Müslümanlar halifesiz kalmadıkça ve dağılmadıkça kontrol altında alınmaz. Onu yapabilmek için iki şey gerekiyordu. Bir, halifeyi indirmek. İki, o Arapların, Müslümanların merkezinde bir çatışacak bir devlet, bir oluşum oluşması gerekiyor. O da nedir? İsrail. Yani bir kanser hücresi. Siz vücudun içerisinde bir kanser hücresi yerleştirdiğinizde o vücut sürekli savaşmak zorunda kalacak. Ve sürekli zayıflayacak. İsrail İşgal Devleti de Batı için İslam aleminin kalbinde yerleştirilmiş bir kanser hücresiydi. Ve bugüne kadar bakın İsrail yüzünden ve İsrail için ve İsrail himayesi uğruna kaç Arap ve Müslüman ülkesi saldırıya uğradı? En az 17 Arap ve İslam ülkesi saldırıya maruz kaldı İsrail kurulduğundan beri. İsrail yüzünden.
1: Evet.
0: Ve bunlar hepsi Batı'nın desteğiyle oluyor. Bugün yaşıyoruz bakın. İran'da savaş yalanı. Kim yapıyor? O savaşı kim istiyor? İslam alemi istemiyor. Bölge ülkeleri istemiyor. Çin istemiyor. Rusya istemiyor. Batı'daki birçok ülke istemiyor. Ama İsrail işgalleri istiyor diye Amerika oraya bastırıyor. Savaş yapsın diye. Yani İsrail uğruna yine bir savaş yapılıyor bölgede. Mantık şu, 48 savaşıyla birlikte Batı'nın desteğiyle kurulan

0: aslında ilan edilmeden önce kurulmuş olan ordusu ve bakanlıkları kurulmuş bir İsrail işgal devleti var. Karşı tarafta örgütlenmesine dahi izin verilmeyen bir Filistin halkı vardı. 48 Savaşı ile birlikte maalesef o dönem yaşanan ihanet, özellikle Arap rejimlerin, çünkü Arap rejimi, o dönemki Arap rejimleri İngilizlerin mandasıydı. İşte Mısır kralı, o da İngilizlerin emrinde çalışıyor. Ürdün kralı, İngilizlerin ta kendisi vesaire vesaire. Filistinler kendilerini boşta kaldıkları ve gerçekten ihanet uğradıklarını görünce artık yavaş yavaş bağımsızlaşmaya, yani Araplardan, İslam aleminden bir bağımsız Filistin kurup kendi haklarını kendilerine sormaya başlamak istediler. Ondan dolayı 48'den sonra Filistin direniş hareketi hem askeri olarak zaafa uğradı ama siyasi ve toplumsal olarak biraz yükselişe dönüştü. Niye? Çünkü Filistinler artık biz kendi örgütlerimizi, kendi yapılarımızı oluşturmadan
1: bunu
0: bu direnişi yapamayız. Tek askeri direnişle olmamalı. İşte Birleşmiş Milletler de bizim adımıza konuşacak. Uluslararası Cami nezdinde bizi temsil edecek heyetler, kuruluşlar olması lazım dediler. Ondan dolayı milliyetçi Filistinler, milliyetçi Arap Filistinler ve bir sürü örgüt kuruldu. Ta 64'e kadar biz bu süre içerisinde çok ciddi bir siyasal kimlik arayışının içindeydik. Ve kendi kimliğimizi bulmak üzereyken, belki ona da geleceksiniz, bir FKÖ kuruldu.
1: Evet, Filistin Kurtuluş Örgütü. Şimdi o zaman 60'lı yıllarda Filistinli örgütlerin kurumsallaşmasını sağlayan dinamikler, bu bahsettiğiniz
0: İşte
1: yapılar mı?
0: O
1: Yani
0: baskı,
1: bölgesel aktörlerin etkisi.
0: Bölgesel aktörlerin ihaneti, artık tek başlarımıza bir şey yapmamız gerektiğini, üçüncüsü de artık dünya sistemi kurulmuş, biz temsil edecek birileri olması lazım. Böyle
1: Birleşmiş Milletler
0: bireysel bir,
1: kurulmuş. Evet.
0: bireysel ya da lokal hareketler değil, uluslararası camia nezdinde Birleşmiş Milletler kurulmuş. Uluslararası camialerin, uluslararası hukuk kuruluşlarının yavaş yavaş oluşmaya başlayınca Filistinler bu alanda Filistin halkı temsil edebilecek bir yapının oluşması gerekiyor. Ondan dolayı o hareketler o 60'lı 48'den 64'e kadar o süreçte Filistinlerin bir şekilde kimlik arayışı ama etraftaki ülkenin zaten çöküşü, ayaklanmaları, darbelerle yöneticilerin değişmesi Filistin meselesini gene yalnız bırakmıştı.
1: Peki Filistin direniş hareketleri içerisinde milliyetçi, sol, İslami damarların oluşumu süreci nasıl gelişti?
0: Aslında Filistin davası Orta Doğu'daki tüm ülkelerin başına gelenlerin gördüğü ve yaşadı. Örneğin İslami kimlik. İslami kimlik Filistin davasının temelinde var. Örneğin işte az önce bahsettiğim gibi Osmanlı Filistin'den çekilmeden önce Milli Osmanlı Cemiyeti kuruluyor. O da bir aslında İslami kimlik. Çünkü milliyetçi kimlik değil, Arap kimliği değil. Direkt bir Osmanlı kimlik bir İslam kimliğidir. Özellikle bir Arap için bir milliyetçi, bir ırkı, bir milli değer değil, bir İslami değerdir. Onun üzerinde başladı olaylar. Ondan sonra ilk örgütlü yapımız İslami kimlikle. İznül Kassam Suriyeli, Filistinli değil ama İslami camilerden başladı. Kendisi de bu arada İznül Kassam bir cami İmam Hatibiydi. Camiden başlattığı bir ayaklanma. Ondan sonra İzmir Kassam'ın talebeleri şehit olduktan sonra kurdukları direniş hareketinin adı Kutsal Cihad Hareketi'dir. Bakın o zaman Filistin hakkında birçok yazı yazılıyor. Örneğin İslami Hareket, bugün en meşhur İslami Direniş Hareketi Hamas. Hamas İslami Direniş Hareketi'nin kısaltmasıdır. İşte yine kuruldu. 87'de kurulmuş. Maalesef bazı uyduruk belgelerle işte İsrail'in kurdurduğu vesaire vesaire hikayesi. Bakın İslami Direniş kimliği 1929'dan beri var olan bir kimlikten bahsediyor Filistin'de. Yani bugün 100 yılını doldurmuş bir direniş akım ve fikrinden bahsediyoruz. Diğer milliyetçi, kavmiyeci ve hatta laik direniş yapılardan çok daha önce başlamış bir direniş hareketinden bahsediyoruz. Milliyetçi kimlik ne zaman başladı? Osmanlı yıkıldı. Artık o dönem biliyorsunuz Osmanlı'nın son döneminde ve yıkıldıktan sonra artık herkes kendi milli kimliğini aramaya başladı. O arayış içerisinde Arap milliyetçiliği biraz yükselişe geçti. Özellikle Meşel Aflak ve Suriye Irak merkezli Baas Partili veya Baas Parti'nin kökeni, asılları, milliyetçi Arap hareketleri, aşırı milliyetçi Arap hareketleri ve milliyetçi sosyalist, ilginç olan Araplarda öyle bir şey vardı. Milliyetçi sosyalist hareketi iç içe girmiş durumda. Yani normalde birçok
1: Ters
0: ülkede
1: duru, evet.
0: çok ters durması gereken iki yapının, iki fikrin mesela Abdülnasır, Cemal Abdülnasır Mısır'da 60'lı yıllarda hem çok aşırı milliyetçi hem de sosyalist Sovyetler Birliği işbirliği yapan

0: bir adam oldu. Arap milliyetçiliği biraz sosyalist Arap milliyetçiliği hareketiydi. Ondan bir sol hareketi doğdu. 1950'lerin sonlarında Filistin Kurtuluş Halk Cephesi'nden önceki milliyetçi kavmi Araplar kavmi Filistinli direniş hareketi. O da milliyetçi Filistinli hareketi diye bir hareket kuruldu. Ondan sonra sol diğer örgütler kurulmaya başladı. Sol milli işte fetih gibi milliyetçi hareketlerden önce kuruldu. Önce İslami kimlikle ama İslami kimlik özellikle 1948'den sonra 49 ve 50'lerde Abdülnasır'dan önceki Kral Faruk'un Irak'taki yönetimin ve Ürdün'deki yönetimlerin darbeleriyle İslami hareket çok zayıflatıldı. Özellikle İhvan-ı Müslümin yani Ezzin Kassam Hasanül Benna ile iletişim kurmuş ve o dönem İhvan-ı Müslümin'in tüm üyeleri Ezzin Kassam'ın üyesi olmak talimatı geldi Hasanül Benna'dan. Ama Hasanül Benna şehit edilmesi 1949'da Ürdün'de ciddi bir baskı yapıldı. Suriye'de ve Irak'ta herkese. Bu İslami hareketin biraz zayıflattı. Ondan dolayı İslam hareket yerine milliyetçi duygular yükselişteydi ve milli hareketler kurulmaya başladı. Onunla birlikte işte sol dünyadaki Orta Doğu'daki solun yükselişiyle birlikte milli hareket içerisinde, milliyetçi hareket içerisinde iki akım çıkmaya başladı. O da bir tarafta milliyetçi laik, fetih gibi bir hareket, diğer tarafta sol örgütler oluşmaya başladı. Zaten ondan dolayı o Filistin Halk Cephesi, Filistin'in Demokrat Cephesi, Fetih Hareketi vesaire bu hareketlerin çoğu 1955 ile 64 arasında kurulmuş. Fraksiyonlar o oluşumlar oluşmaya başladı. O dönem bir kimlik işte siyasi kimlik biraz daha çok belirginleşti ve bölgedeki aktörlerden işte birisi Sovyetler Birliği'nden destek almaya başladı. Birisi Abdülnasır'dan desteklemeye, birisi milliyetçi kimlik taşıyan daha çok aşırı Arap milliyetçisi olan yöneticilerden destek almaya başlayınca Filistin'de bir ortada işte İslami kimlik zayıflamış, İslami hareketlerin yasaklandığı çünkü idamla yargılanıyordu. Arap ülkelerinde herhangi bir İslami hareket kuruluş veya üyeliği idamla yargılanıyordu. Özellikle Mısır'da biliyorsunuz 56'dan sonra Abdülnasır yönetime geldikten hemen sonra İhvan-ı Müslümin'e karşı bir büyük bir darbe ve artık İhvan-ı Müslümin'in birçoğunu idam edince Filistin'de İhvan-ı Müslümin'de aynı yargılamalarla karşı karşıya kalınca İslami kimlikli bir siyasi hareket kurmak artık çok imkansız hale gelmiş durumda.
1: Peki Mısır Müslüman bir devlet olarak neden buna bu kadar tepki gösterdi?
0: Çünkü şimdi bu çok meşhur bir durumdur. Siyasi kimlikle din arasında biraz fark var devletlerin nezdinde. Müslüman olabilirsiniz ama İslami kimliğin olmaması lazım diyor. Niye? Çünkü İslami kimlik yani Türkçe tabiri ise İslamcı olamazsın diyor.
1: Yani siyasallaşma mı demek?
0: Siyasallaşma. Ben bir vatandaşım. Benim bir hedefim var. Bir ideolojik inancım var. Yok kabul edilmez. Devletin inancı neyse ona tabi olmak zorundasın. Niye? Çünkü o dönemki Abdülnasır gibi hem milliyetçi hem sosyalist bir Arap olmasına karşı İslami kimliğe karşı ciddi bir yaptırımları var. İşte bazen İslami hukukuna karşı yasalar ve kanunlar çıkartması. Bu da Müslümanların İslami kimlik taşıyan siyasi hareketlerin tepkisi neden oldu. O da maalesef yine Batı'nın veya diş mihrakların, diş güçlerin desteğiyle yapılıyor. Örneğin Abdülnasır döneminde Sovyetler Birliği'nden destek aldığı için karşı kitle İslami ideolojisiyle bilinen İhvan-ı Müslümin'e karşı savaş açtı.
1: Peki hocam son bir dakikamız var. Toplumun bu bölünmüş yapılara karşı destekleri nasıl oldu? Yani milliyetçi, sol ya da evet.
0: Ben bir iki cümlede bir şeyi aç yani bir aktarma yapmak
1: olur.
0: Istiyorum. O örgütlerin yapıldıktan sonra artık Arap rejimleri korkmaya başladılar. Bu Filistinler bağımsızlaşmaya başladılar ve kendi kararları kendileri alacak duruma geldiler. İşte Fetih gibi bir hareket, Filistin Kurtuluş Cephesi gibi bir hareket, sol ve sağ hareketleri oluşup artık devletlerle iletişim kurmaya başlayınca FKÖ'yü kuralım dedi Arap rejimleri. FKÖ'yü kuralım dedikleri anda aslında görüntüde Filistin'e birleştirelim derken asıl amaçları Filistin'in bağımsız kararlarını kontrol altına alalım diye.
1: Amaç buydu diyorsunuz.
0: Amaç buydu. Ondan sonra Filistin halkı kim direniş arkasında duruyorsa ya da kim direniyorsa arkasında halk duruyor. Bugün Filistin'de Hamas'ın arkasında çoğunluk durduğu gibi Fetih kurulduğunda ve direndiğinde halk da çoğu onun arkasında. Sol da direndiğinde.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Trafik ve araç içindeki genel stres seviyesini aşağı çekmek için yol nezaket kuralları adı altında bir liste oluşturdum. Listeyi paylaşmak istiyorum. Sis lambalarınızı sadece görüş alanının kısıtlı olduğu anlarda kullanın. Özellikle arka sis lambası fren lambası ile aynı parlaklıkta olduğu için tehlike yaratır. Açık havada yanan arka sis lambası hem takip eden sürücülerin gözünü alır hem de fren yapıldığı yanılgısını oluşturur. Sürücüler kendilerinden gerçekten yavaş giden araçları sollamalıdır. İki şeritli yollarda yavaş giden bir aracı, yavaş giden bir diğer araç sollamaya başladığı anda normal şartlar altında 15 saniyede tamamlanması gereken işlem 3-4 dakikaya uzayabilir. Bu gibi durumlarda tavsiyem sollama işleminin ek şerit olan bölgelerde yapılmasıdır. Sinyal lambasının kullanımı. Sürücü trafiği paylaştığı araçlara hangi yönde manevra yapacağını mutlaka sinyalini kullanarak belirtmelidir. Sol şerit yolun en hızlı akan şerididir. Trafiğin akışından daha yavaş hareket etmek isteyen sürücüler sol şeridi kullanmamalıdır. Sol şeritte yavaş giden bir araç trafik içinde ciddi stres yaratır. Son nezaket kuralı trafik ışığında beklerken sürücünün dikkatinin ışıklarda olmasıdır. Örneğin cep telefonu ile meşgul olan bir sürücü ışık yeşile dönünce hareket etmekte bir hayli gecikir ve stres yaratır. Araç kullanırken nezaket kurallarını uygulamak trafiğin toplam stresini aşağı çekecektir. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Uzaklarda bir suyun prizmalarından yansıyan renkler görkemli bir boşluğun aynasına düşüyor. Aynada birbirine karışmış dalgalar hevenkler halinde oynaşıyor. Yusuf'u fonunda koyu renklerin başat olduğu o renkler bölgesine çekiyor. Renkler kıpırdadıkça gökyüzü yılanları haline, kimi kez şahmeran, kimi kez deniz kızı haline dönüşüyor. Bu haliyle bildiği takım yıldızlarının, büyük ayının, küçük ayının, kutup yıldızının, çoban yıldızının ve akrep dönencesinin, boğa ve kova dönencelerinin önünden geçiyorlar ve bütün dönenceleri uzaktan selamlıyor Yusuf ve aslan dönencesinin önündeyken bir erkek yüzü görüyor. Kapkara sakalıyla aslan yeleli bir erkek güzeli, bir ay parçası. Mehtap gibi aydınlık yüz gülümsüyor. Dikkat edince bu erkeğin altın bir taht üzerinde oturmuş olduğunu görüyor. O anda kendisi de iri, kara, uyuz bir köpek biçimine dönüşüyor. Köpek kendini bu adamın ayaklarının dibine atıyor. O anda adamın elinde bir kırbaç peydahlanıyor. Kırbaç kadın saçlarından örülmüş. Köpek o kırbaç kendine vursun ve ikiye bitsin diye bekliyor. Ama adam sözsüz bir konuşmayla daha bu işin vadesi gelmediğini, fakat yakında geleceğini ve o kırbacın vuruşlarıyla eğitileceğini bildiriyor. Bir köpeği ikiye bölecek denli keskin olan kırbaç, onun onulmaz ruh yarasına şifa getirecek, bu yaraları dağlayacak,

0: ve iyi edecek. Böyle düşünüyor ama yaralarının iyileşmesine vakit var daha. Mahzun bir umutla ayrılıyor oradan. Ayrılıyor ve bir vadiye geliyor. Vadinin iki yamacı arasına kavak kütükleri atılmış, kütüklerden yosunlar örümcek ağları, örümcek ağlarına benzeyen pis ıslak paçavralar sarkıyor. Orada burada ezik, ezilmiş bir şeyler, üstüne basılmış sıçan leşleri, su birikintileri, pis pis uğulduyan bir yel, uğuldadıkça paçavralar sallanıyor. Paçavralardan çirkef suları damlıyor. Ateş gözlü sıçanlar birbiri arkasından birbirlerinin üstünden su birikintilerine sıçrayıp kütüklere tırmanıyorlar. Şırıltılar, uğultular. Burası neresi? Bunu kim anlayabilir? Kim bilebilir? Yeryüzünden izler taşımasına karşılık yeryüzünde olmayan bir yer. Yerle gök arasında. Yerle gök arasında cehennemden bir parça mı? Ben kimim? Ben niçin buradayım? Beni kim gönderdi buraya? Beni kim? Ben niçin? Zaman dışı yerler, yer dışı zamanlar. Artık ne ileri gidebiliyor ne geri. Kendisiyle baş başa. Kendisi. Yani ruhu. Yani vicdanı. Aklımda kalan bu satırlar Rasim Özdenören'in Kuyu adlı kitabından, İz Yayıncılık'tan.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklamlar. Film Odası. Karanlık bir salon, insanlar toplanmış sessizce oturuyor. Tam karşılarında kocaman bir perde. Az sonra makine sesi duyulmaya başlıyor ve salonu dolduran beyaz ışık gözleri kamaştırıyor. Film başlıyor.
5: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.
1: TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4, Nasrettin Hoca'nın mizahını ve bilgeliğini yeni kuşaklarla animasyon diliyle buluşturuyor ve yarın vizyona giriyor. Serinin yeni filmiyle hem eğlenceli hem de kültürel bir yolculuk sunuyor. Filmin yapım sürecini ve hikayesini yapımcı yönetmen Nurullah Yenihan'dan dinleyeceğiz. Kendisi telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Dördüncüsü geldi maşallah diyelim, herhalde beşi de izleriz bu gidişle diye düşünüyoruz. Bugünün çocuklarına Nasrettin Hoca'yı anlatırken en çok neye dikkat ediyorsunuz? İlk üçünde neler vardı, bu dördünde farklı bir şey var mı? Bir macera devam mı ediyor, bir devam filmi, ama ilk üçünü izlemeyenler dördü de izleyebilirler diye düşünüyorum, ama tabii bu soruların cevabı sizde, buyurun.
6: Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu TRT Çocuk'ta devam eden bir dizi aslında. Dizinin film serisini yapıyoruz. Biz dördüncüsünü yaptık. Dizideki hikayemizi koruyoruz.

0: Nasrettin Hoca geçmişten günümüze geliyor zaman yolculuğu yaparak ve günümüzde yaşadığı maceraları mizah, kendi mizah anlayışıyla çocuklara yansıtmaya çalışıyoruz. Filmin ilk 3 serisinde de zamanda geçmişe giderek bir takım olaylar yaşıyorlardı. Biz kültürel dokumuzu yine koruduk. 4. filmde de yine zamanda geçmişe gidiyorlar, bir zaman kırılması yaşanıyor. Şöyle, ilk 3 filmi izlemeyenler için filmin girişinde kısa bir prolog, yani özet verdik. Hı hı. Filmin girişinde bir önceki filmi anlatan ve bu filme bağlayan. Dolayısıyla ilk 3 filmi izlemeyen izleyiciler bu filmi izledikleri zaman daha önce ne olduğunu da anlamış olacaklar filmde. Dolayısıyla öyle bir avantajlı olarak gidebilirler filme.
1: Çok güzel, çünkü akıllara gelebilir böyle bir soru, biz ilk üçünü izlemedik, dörtte anlamaz mıyız gibi, böyle bir özetin olması da çok güzel. İsterseniz birazcık böyle bir, hani çok sürprizini bozmadan, nasıl bir maceraya atılıyorlar, ne oluyor Nasrettin Hoca ile birlikte, azıcık konusundan bahsedebilir misiniz?
0: Üçüncü filmimizde kadim medeniyetlere gitmişlerdi, geçmiş dönem Anadolu topraklarında yaşayan bir kadim medeniyete gidip oradaki krallığın değişimini etki edecek bir olayı düzeltmişlerdi. Dördüncü filmimizde üçüncü filmden kalan kötü karakterlerimizle yine bir mücadele yaşıyorlar. Günümüzde başlıyor. Tekrar aynı medeniyetin bu sefer 30 sene sonrasına gidiyorlar. Orada bir önce bir şok yaşıyorlar. Tabii bir 30 sene öncesini gördükleriyle 30 sene sonrasındaki değişimi görüyorlar o medeniyette. Kadim medeniyette ve orada çetin bir macera başlıyor. Çok aksiyon var filmin içerisinde. Bu sefer bayağı aksiyonu bol bir film yaptık. İzleyiciler eğlenerek izleyecekler. Yine bizim Nasrettin Hoca'nın böyle sivri bir mizahı var. O mizahını kullanmaya devam ediyoruz filmde. Çocuklarımıza güzel bilgiler, güzel öğretiler sunuyoruz. Film bittikten sonra da hem eğlenerek hem öğrenerek çıkmış olacaklar filmden.
1: Çok güzel. Aslında yarın gösterime giriyor mu? Bir ön gösterim oldu mu galası falan? Çocuklardan ilk tepkileri alabildiniz mi izleyicilerden?
0: Yok, ön gösterim bu filmde yapmadık. Yaz dönemine, daha önceki filmlerimiz bizim Aralık sezonunda giriyordu. İlk 3 filmimiz Aralık'ta girdi. Film yaz sezonuna girdiği için çocuklarımızın çoğu zaten okullar kapalı.
1: Tatilde.
0: Yazlık bölgelerdeler. Filmleri de yazlık bölgelerde izleyecekler diye umuyoruz.
1: Evet, şimdi animasyon süreçleri çok önemli. Az önce size sohbetin başında da bahsettiniz, TRT Çocuk'ta bir çizgi film olarak başlayan bir serinin sonra sinemaya taşınması. Bu bir ilk değil, benzerlerini de biliyorlar dinleyicilerimiz. Çocukları olanlar, özellikle TRT Çocuk izleyenler, oradaki birçok projeyi sonra sinema perdesinde de izleme şansı buldular. Biraz animasyon üretim süreçlerinde en zor aşama ne oluyor sizin için, hem bir yapımcı hem de yönetmen olarak? Yani filmin ilkini çektiğinizde bir ile şu an dördü çektiğinizde yaşadığınız zorluklardan artık geride kaldı dedikleriniz, hala şunu yapıyoruz, bu konuyu tamamen çözdük ama şu noktada ilerlememiz gerekiyor dediğiniz neler var?
0: Animasyon üretim süreci her geçen gün değişiyor. Günümüzde şu anda yapay zeka da destekli olarak da animasyon üretmeye başladığımız için sürekli bir değişim içerisindeyiz. Bu değişime ayak uyduramazsak, zaten güncel ya da günümüz teknolojisini de yakalayamazsak geride kalıyor. Görsel olarak da, sanatsal olarak da geride kalıyoruz. Bizim için en zorlu süreç senaryo yazım süreci aslında. Hı hı. Çünkü senaryoda çok hem doğru olanı hem güzel olanı anlatmak zorundasınız, hem eğlendirmek zorundasınız. Hiç tempoyu düşürmemek zorundasınız. Bunların hepsini doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. Ve iyi bir senaryo çıkartmanız lazım ortaya. Bu aşama çok zaman alıyor bizde. Senaryo yazım aşaması. Hı hı. Birçok uzman tarafından inceleniyor. Pedagog kontrolüne gidiyor. TRT Çocuk tekrar inceliyor. TRT inceliyor. Bizim kendi pedagoglarımız da inceliyor. Senaryo yapım aşamasının, yazım aşamasından sonra ilk filmle dördüncü film arasında bir kolaylık var. Çünkü ilk filmde birçok karakterimizi artık biz model dediğimiz modellemelerini yapmış oluyoruz. tasarımları bitmiş oluyor. Dördüncü filmde onların devam uygulaması.

0: uygulamalarını yapıyoruz. Dolayısıyla orada bir zaman kazancımız oluyor. Bu filmde de hibrit dediğimiz yapay zeka ve klasik animasyonu bir araya getirdik. Klasik animasyondan kastımız animatörlerimiz animasyonlarımızı yaptı. Daha sonrası biz görselleştirme aşamasında yapay zeka desteği kullandık. Finalde dublaj sanatçılarımız dublajlarını okudu. Yani dublajda yapay zeka kullanmadık. Klasik dublaj sanatçılarımızı kullandık. Film çok görsel olarak çok zengin kaliteli bir film olarak bitirdik filmi. İzleyicilerimize izleyince farkına varacaklardı, kalite farkını.
1: Peki TRT ortak yapımının projeye katkıları neler oldu süreç içerisinde?
0: Şimdi TRT ortak yapımı bir proje yapmak hem bizim açımızdan çok avantajlı hem de bizi rahatlatan bir süreç aslında. Çünkü bizim yapacağımız en ufak hata izleyici çocuk kitlemiz sonuçta çok büyük büyük sonuçlara sebep verebilir. Ama bizim kendi pedagoglarımız ve senaryo ekibimiz senaryoyu ya bir de görselleştirme aşamasını kontrol ederken ikinci bir kontrol de TRT tarafından yapılıyor. Oradaki uzman ekipler tarafından. Dolayısıyla izleyiciler gönül rahatlığıyla çocuklarını götürebilirler. En büyük avantajımız bu. İkinci avantajımız da TRT sayesinde büyük bir kitleye ulaşabiliyoruz. Markalarımız yani çocuklara sunduğumuz Nasrettin Hocam Zaman Yolcusu markasını çocuklarımıza zaten 104 bölüm TRT Çocuk'ta yayınlanan bir diziyle sunmuş oluyoruz. Bilinen bir markanın sinematını yapmış oluyoruz. Dolayısıyla seyircilerin daha tevazu göster, daha çok gitmek istediği bir film haline geliyor. TRT ile bir arada olmak bize çok büyük avantajlar sağlıyor.
1: Şimdi işin TRT kısmı böyle, bir de Nasreddin Hoca kısmı da var. Çünkü o da sonuçta bir yerleşmiş bu kültürün bir parçası. Yani annelerimiz, dedelerimiz onlar da biliyordu. Şimdi bizim çocuklarımız da biliyor. Arada nesiller değişti. Siz en çok Nasreddin Hoca'yı bugünün çocuklarına anlatırken hem de böyle içinde kırılmaların olduğu, zaman kırılmaların olduğu, zamanlar arası yolculuğun olduğu bir senaryoda, filmde en çok neye dikkat ediyorsunuz?
0: Öncelikle Nasreddin Hoca'nın bizden önce de vardı, bizden sonra da var olacak. Nasreddin Hoca geçmişten günümüze gelen ve bitmeyen bir hikaye. Nasreddin Hoca aslında kendi içinde bir zaman yolculuğu yapıyor zaten. Yani çıktığı günden bugüne kadar bir zaman yolculuğu yaparak günümüze kadar ulaşıyor. Bizden sonra da o zaman yolculuğu devam edecek. Biz diziyi başlarken TRT Çocuk'ta öncelikle Nasreddin Hoca'nın çok keskin, kıvrak bir zekası var. Her şeye anında adapte olup o adapte olduğu ortamla ilgili hızlı bir espri ve zekasını kullanarak mizah üretme kabiliyeti var. Bu kabiliyetten hiç ödün vermedik. Aynen devam ediyor. Dizimize de devam etti, sinemamıza devam ediyor. Nasreddin Hoca'nın kültürel dokusunu kesinlikle bozmak istemiyoruz. O dokuyu çocuklara sadece günümüzün anlatısıyla ulaştırmaya çalışıyoruz. Dizimizde günümüzde geçiyordu macerası. Sinemamızda da günümüzde başlayıp geçmişe yolculuklarla geçiyor macerası. Ama Nasreddin Hoca'mız yine Nasreddin Hoca. Nasreddin Hoca'nın tavrı, duruşu, olaylara bakış açısı yine Nasreddin Hoca bakışı, hiçbir şekilde değişmiyor. Geçmişte de neyse günümüzde de aynı şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz.
1: Çok da iyi yapıyorsunuz. Dördüncüsü geldiğine göre eminim beşincisinde sizinle konuşacağız gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Eklemek istediğiniz son bir iki cümle varsa onu alıp öyle veda etmek isteriz.
0: İzleyicileri bekliyoruz hafta sonu. Güzel bir eğlence ve öğretiyle bir arada olacağız inşallah.
1: Çok teşekkürler. Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 4'ü konuştuk. Filmin yapımcı ve yönetmeni Nurullah Yenihan film odasında bizimle birlikteydi.

0: Film devam ediyor.
1: Çocuklarla sinemaya devam ediyoruz. Yönetmen, yazar ve sinema eğitmeni Gürşat Özdamar uzun yıllardır çocuklarla sinema atölyeleri yürütüyor. Stop Motion Çocuklarla Sinema kitabında stop motion tekniğini uygulamalı biçimde anlatıyor. Çocukların hayal gücünü sinemayla buluşturan çalışmalarını konuşacağız şimdi kendisiyle. Telefon attığımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz yayınımıza.

0: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Merhabalar. Az önce de konuştuk, TRT ortak yapımı olan Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu filmini. Animasyonlar, stop motionlar, tasarımlar, yapay zekalar ve bu devrin de çocukları. Çocuklarla sinema atölyeleri fikri nasıl doğdu diye sorarak başlayalım sohbetimize. Sonra da ayrıntılarla da ilerleyelim. Buyurun.
0: Tabii ki. Ben sinema emekçisiyim. Yetişkinlerle çalışırken bir arkadaşımın ricası üzerine Nesin Vakfı'ndaki çocuklarla sinema atölyesi yapar mısın isteği üzerine 2000'lerin başında Çatalca'daki Nesin Vakfı'ndaki çocuklarla sinema çalışmalarına başladım aslında.
1: Hı hı.
0: Bu çalışmaların temeli orada başlıyor. Ondan önce yetişkinlere dair dersler anlatıyordum fakat çocuklarla çalışma deneyimi olmamıştı sinema anlamında. Orada bu sinemayı çocuklara anlatırken farklı bir dil kullanmam gerektiğini tabii ki fark ettim ve çocuklarla birlikte çocuklar sinemayı öğrenirken ben de çocuklarla sinema yapmanın ne demek olduğunu öğrendim. Aslında yeni bir dil oluşturduk beraber. Sonra sonraki süreçte vakfa çok sık gidemesem de o bilgilerin başka çocuklara da aktarılması gerektiğini düşündüğümden bazı notlar almıştım. Onları bulabildiğim imkanlar dahilinde atölyelerde gerçekleştirmeye başladım. Kimi zaman festivalde, kimi zaman belediyelerin sunduğu mekanlarda. Sonrasında günümüze gelince de şimdi bir okulda ortaokul ve lise gruplarının da sinema kulüplerini yürütüyorum. Sizin de söylediğiniz gibi sinema, çocuklarla sinema üzerine bir kitabım oldu. Hani bu notlar tek başına durmadı, kitaplaştı ve pek çok okuyucuya da ulaştı. Kısaca süreç böyle.
1: Hı hı. Hazır o zaman siz de kitaptan bahsetmişken kitabı biraz daha açalım isteriz. Çünkü böyle bir tekniği hani daha böyle uygulamalı gibi düşünüyoruz. Kitapta anlatmak zor olmadı mı? Yani kitap fikri nasıl çıktı, oluştu ve daha çok mesela hangi yaş grubuna hitap ediyor kitap?
0: Çocuklarla çalışırken ben yaş grubu ayırmıyordum aslında. Hani hangi yaştasın diye sormadan başladığım için böyle karma bir yaş grubuyla çalıştım.
1: Hı hı.
0: Yaştakilerin de büyüklerden, büyüklerin de küçüklerden öğrendiği şeyler olduğunu düşünüyorum aslında.
1: Tabii.
0: Ama yine de tabii bir kitap yazdığınızda en azından okuma becerisinin olması gerektiğini ya da oradaki bazı kavramların, işte şekillerin ya da anlatımların anlaşılması gerektiğini düşündüğünüz için hani ilkokul düzeyinden başlamak üzere, ama ben anaokulumuzda çalıştım bir arkadaşımla beraber. Hani 2,5 yaşından itibaren çocuklarla stop motion çalışması yaptım ama tabii ki kitap bilgisine ulaşmak için herhalde 8-9 yaştan sonrakiler için daha ideal diyebilirim yaş grubu olarak. Kitabın içeriği hakkında da şöyle diyebilirim özetle.
1: Hı hı.
0: Basitleştirilmiş, sadeleştirilmiş, çok böyle kavramlara, kuramlara girmeden sadece yapılan atölyelerin sanki bir tekrarıymış gibi. Yani sanki çocuk kitabı okuduğunda bir atölye eşlikçisiyle beraber bir iş yürütüyormuş gibi olsun istedim. O dili de o dilden seçtim.
1: Hı hı.
0: Zaten atölyede kitapta kullandığım görüntülerin tamamı zaten bugüne kadar yaptığım atölyelerden çalışmalardan oluşuyor ya da atölyelerin sonuçlandırdığı filmlerden oluşuyor. Tamamen hani iç üretim diyebiliriz. Yani bir alıntı bir şey yok. Hani uygulanmamış bir şeyi çocuklara da önermiyorum. Tamamen çocukların yaptıkları şeyleri başka çocuklarla paylaşmak gibi bir aracılık yapıyorum aslında kitapta.
1: Ne kadar güzel de yapıyorsunuz. Şimdi stop motion tekniğini biraz konuşalım isterseniz. Çünkü stop motion tekniği çocuklar için neden güçlü bir anlatım aracı olarak görülüyor? Biraz ondan bahsedebilir misiniz bize?
0: Tabii ki. Aslında sinemanın tarihçesinde baktığımızda güçlü bir anlatım stop motion'da başlıyor. Yani film şeritleri icat olunmadan önce fotoğraftan sinemaya geçildiği için aslında bütün filmler hareket eden fotoğraflarla oluşuyor. Yani bu teknik bence çok temel bir teknik ve bunun unutulmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Tabii günümüzde çok farklı kolaylaştırılan araçlar da çıksa da işin özünün fotoğrafların hareket ederek fotoğrafa bir videoya dönüşmesi, sinemaya dönüşmesi, bir göz yanılmasının eseri olduğunu hatırlatmak istiyorum aslında. Yani sinema için bir sihir derler, büyü derler ama tamamen aslında bilimsel ve teknik bir şey. Yani gözümüz belli fotoğrafları arka arkaya izlediğinde onu hareket ediyormuş gibi algılıyor. Bu tamamen bir teknik bir şey. Hem çocuklara bu teknik, bilimsel bir teknik bilgiyi aktarmak istiyorum. Hem de bunun daha estetize hali olarak sinemayı öneriyorum.

0: konuda da, hem de kendini ifade etmeleri için bir araç olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden şöyle kolay oluyor çocuklar için. Günümüzde artık tabletler ve telefonlarla çok rahat bu uygulamalara erişebildikleri için ve fotoğraf çekmeyi de çok alışkanlık haline getirdikleri için herhangi bir şeyin resmini çekerek kendi ellerinde bu filmi oluşturabiliyorlar. Büyük platolara, büyük yatırımlara, büyük ekiplere gerek duymuyorlar. Oyuncaklarından da, oyun hamurlarından da, resim defterlerini çizdikleri şekilleri keserek, biçerek, onları renklendirerek, hareketlendirerek de kendi filmlerini yapabiliyorlar. Aslında atölyelerimizin temel işleyiş süreçlerinden bir tanesi de bu. Yani çocukların kolay ulaşabilecekleri, çevrelerinde bulunan nesnelerden faydalanarak onların yaratımlarıyla o şeyi, çizimi, resmi ya da şekli sinemaya dönüştürmek.
1: Evet. Eskiden hepimiz böyle defterimizin bir ucuna, değil mi?
0: Evet.
1: Böyle defterin evet. ucuna bir şey yapardık, arda arda çizerdik ve böyle hızla onu açtığımızda hareket ederdi, bir şey yapardı. Bunu herkes yapmıştır diye düşünüyorum. Bu da bir tür stop motion'a giriş, değil mi? Baktığımızda.
0: Tabii ki, tabii ki. Flipbook dediğimiz yani sayfa çevirmeni defter, çevirmeni sayfa. Hani sayfayı çevir, hareket etsin.
1: Hareket aynen etsin. Ama. Doğru. Bunu herkes bir denemiştir. Demek ki bunda ilerlemek isteyenler, çok zevk alanlar bu stop motion atölyelerine, kitaplara da bakabilirler. Sizi en çok şaşırtan ne mesela atölyelerde karşılaştığınız, çocuklardan gelen?
0: Aslında şöyle şaşırdığım şeyler oluyor. Aslında bütün çocuklardan farklı şekilde heyecanlanıyorum diyebilirim. Çünkü ben de bir şey öğrenmeye, yeni bir şey deneyimlemeye gidiyorum. Hani hazır bilgiyi anlatayım da işte yapabiliyorlar, yapamıyorlar gibi, not vereyim gibi bir derdim olmadığı için daha çok çocukların katılımını esas almaya hedeflediğim için çocuğun yaş grubuna göre, konumuna göre, isteğine göre, ilgisine, alakasına göre çalışma yöntemlerini farklılaştırabiliyorum. Ama buna rağmen yine de bir kenarda sessizce beklemeyi tercih eden, işte çalışma boyunca çok fikrini beyan etmemiş olan, daha böyle kenarda duran çocukların bile bir süre sonra çalışma ortamındaki güven hissini hissettiklerinde ya da oradaki uyuma katıldıklarında çok daha üretken, çok daha başarılı sonuçlar elde ettiğini gözlemledim. O nedenle böyle bir gözlem oluyor. Hani ilk başta çocukları İşte bu bir şey yapıyor, bu bir şey yapmıyor diye ayırmamak gerekiyor bana kalırsa. Çünkü ben gerçekten de bu durumdan çok etkileniyorum. İlk başta bir şey söyleyen çocuğum bile çok kritik bir anda çok değişik bir öneri getirerek bütün filmin akışını da etkilediğini gözlemlediğim için bu benim için çok olağanüstü güzel bir deneyim oluyor.
1: Sürprizlerle dolular yani, değil mi?
0: Evet,
1: hiç
0: evet.
1: Beklenmeyen anlarda verdikleri cevaplar ya da o yaratıcı fikirle birlikte tabii aslında ki. Karşılıklı bir öğrenme söz konusu.
0: Tabii ki. Ya ben lise gruplarıyla da çalışıyorum. Anaokulu gruplarıyla da çalışıyorum. Şunu söyleyebilirim. Tabii ki bu genel bir eleştiri sistemine girmeyeceğim ama herkes dinlediğinde düşünsün neden olduğunu. Yani büyüdüklerinde, yaş olarak büyüdüklerinde söylenen şeyi yapabilmeleri daha kolaylaşıyor. Yani söylediğini anlayabilme, onu hemen pratiğe geçirebilir daha kolay olabiliyor ama hayallerini kaybetmiş oluyorlar.
1: Doğru.
0: Yaş grubun ise olağanüstü, hani yapılması mümkün olmayan ama sınırsız hayalleri var ve bu çok bazen keyifli olabiliyor. Yani bunun ortak noktası bulunduğunda, yani gerçekleşebilir hayal ve yapılabilir emek bir araya geldiğinde aslında çok güzel işler ortaya çıkıyor. Onun için de böyle çocukların saçmalamasına da değişik hayallerini rahatlıkla ifade etmesine de imkan açmaya çalışıyorum. Çünkü zaten sinemada bir hayal ürünü.
1: Doğru.
0: Biz gerçekleştiğimizde ne ki acaba?
1: Evet. Bir hayal perdesi. Yaşadıkça o dünyadan biraz uzaklaşıyoruz maalesef. Hayallerimizin sınırları olması gerektiğini düşünüyoruz. Belki gerçeklik çepeçevreliyor bizi hayatta. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Çok değerliydi. Buradan da aileler duymuş oldu böyle bir atölyenin, etkinliğin olduğunu. Çünkü yazın herkesin böyle bir arayışı da oluyor. Hem yaz tatili için hem de yıl içerisinde de. Yönetmen, yazar ve sinema eğitmeni Gürşat Özdamar film odasında bizimle birlikteydi. Film odası bu haftalık kapanıyor sevgili dinleyenler. Didem Karakelle, Alberk Çanakçı ve ben Elif Karahan Toker haftaya tekrar görüşünceye dek güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın. odası.

0: Nezaket mevsimi.
1: Dünyaya gözlerimizi açtığımızda karşılaştığımız o ilk merhamet iklimini, hayatın en saf ve en karşılıksız sığınağını konuşacağız bugün. Nezaket mevsiminde anneler gibi özel günlerin o parıltılı ambalajlarından, vitrinleri süsleyen tüketim vaatlerinden sıyrılıp doğrudan bir varoluş borcuna, yani anneye hürmetin o asil adabına odaklanacağız. Anne bizim için arada bir hatırlanacak bir hatıra değil, her nefeste hakkı ödenmeyecek bir emaneti ilahidir. İnsan annesine gösterdiği ihtimam kadar şahsiyet sahibidir. Zira kendi köküne hürmet etmeyenin hayatta dik duracak bir gövdesi de olamaz. Şükrü Erbaş o dertli ve derin sessizliğinde herkesin bir annesi vardır, içinde veya dışında der. Ve her anne çocuğunun ilk vatanıdır diye ekler. Şükrü Erbaş'ın penceresinden baktığımızda anneye gösterilen nezaket aslında vatanımıza gösterilen sadakatle neredeyse eştir. Bir annenin elini öpmek sadece bir gelenek değil, hayatın o çileli ama mukaddes yolculuğuna duyulan saygının en zarif mührüdür. Ona öf bile dememek sadece bir emir değil, kendi ruhumuzu kalabalıktan, kabalıktan, hoyratlıktan, vefasızlıktan koruma terbiyesidir. Anneye karşı sesin yükseldiği yerde nezaketin rüzgarı kesilir, ruh iklimi kuraklaşır. Mehmet Akif'in o dik ve imanlı duruşunu hatırlayalım. Hayatı boyunca hakkın ve hakikatin peşinde koşan o dev yüreğin annesine olan o sessiz ve derin bağlılığını hatırlayalım. Akif'in dünyasında anne sığınılan bir dua, sarsılmaz pusuladır. Üstad Necip Fazıl ise çilenin karşısında insanın ancak diz çökerek var olabileceğini fısıldar ve anne sevgisini ve saygısını bize dizelerinde çokça hatırlatır. Bizim medeniyetimizde anne cennetin ayakların altına serildiği o erişilmez makamdadır. Bu makama gösterilecek hürmet pahalı hediyelerin değil, ihtimamlı bir bakışın, saygılı tavırların inceliğinde gizlenmiştir. Nazım Hikmet'in memleket hasretiyle yanan dizelerinde bile anneye duyulan o saf özlem insanın içini titretir. Nazım'ın dediği gibi insan bir ağaç gibi tek ve hür yaşamak istese de o ormanı başlatan ilk tohum annenin merhametidir. Henry Bergson hafızanın yaşayan bir geçmiş olduğunu savunur. Bergsoncu bir bakışla baktığımızda annemizle kurduğumuz her nezaketli bağ aslında kendi çocukluğumuzu ve insani cevherimizi diri tutmaktır. Ona karşı gösterdiğimiz her dikkat, kendi ruhsal tarihimize vurduğumuz bir iyilik mührüdür. Anneye nezaket, batıdaki anlayışın aksine onu yaşlılığında bir kenara bırakmak değil, ömrünün her mevsiminde başımızın tacı edebilme iradesidir. Gazali İhyası'nda gönül kırmak, Kabe'yi yıkmaktır der. Hele ki o gönül bizi canından bir parça olarak dünyaya getiren annenin gönlü ise orada yıkılan sadece bir bina değil, insanın tüm manevi istikbalidir. Sadi Şirazi'nin bostanındaki o hikmetli uyarıyı hatırlayalım. Annesini incitenin dünyada da ahirette de rızkı kesilir. Buradaki rızık sadece ekmek değildir. Ruhumuzun huzuru, kelamımızın bereketi ve hayatın tadıdır. Nezaket bir annenin gözündeki tek bir damla yaşı, tüm dünya hazinelerine değişmeyecek kadar uyanık bir vicdana sahip olmaktır. Kıymetli dinleyenler, annelerimize elimizde bir buket çiçekle gitmekten daha kıymetli olanı yapabiliriz. Dilimizi ve kalbimizi onların rızasına göre ayarlayabiliriz. Onları sadece sevmekle yetinmeyelim, hürmet edelim, aziz bilelim. Eğer anneniz hayatta ise bugün onun dizinin dibine çöküp sesimizdeki tüm kabalıkları kapı dışarısında bırakıp onunla gönül diliyle, güzel hatıraların esenliğiyle konuşalım. Eğer o aziz sığınak toprak olmuşsa

0: Ona gönderebileceğimiz en büyük nezaket hediyesi, onun bize öğrettiği o güzellikleri yaşatmak adına bir dua gibi zarafetle taşımaktır. Unutmayalım ki anneye gösterilen ihtimam, insanın kendi cennetine attığı ilk adımdır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, annelerin duasının üzerimizde bir zırh olduğu, ellerinin kokusunun gönlümüzde tüttüğü, hürmetin ve vefanın baş tacı edildiği vakur günler diliyoruz. Vefayla ve ihtimamla kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden kanunlaşacağını açıkladı. Kurtulmuş, bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır, asla genel af niteliği taşımamalıdır, dedi. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu faizi %37'de sabit bıraktı. Karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri yarın yapılacak. Malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da yarın hesapları yatırılacak. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP, Merkez Yürütme Kurulu'ndan 4 il başkanının görevden alınma kararı da çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurmasına ilişkin konuştu. CHP'ye verilen hazine yardımından yeni kurulacak partiye pay aktarılması gerektiğini belirtti. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Öykü Serter, Gökhan Özoğuz, Ece Üner ve Fatih Portakal da ifade verdi. Fatih Portakal, "Pişman oldum, özür dilemeye hazırım," dedi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 24 saatlik zorlu bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 200 hektar ormanlık alan zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle yerleşim birimlerini tehdit eden yangında yöre halkı da büyük korku yaşadı. Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedariki ile ilgili süreç kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitim için gelecek ay Birleşik Krallığa gideceğini duyurdu. Türkiye, kardeş coğrafyalara savunma desteğini sürdürüyor. Aselsan tarafından geliştirilen 10 adet Kangal anti-insansız hava aracı sistemi Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'ne temin edilecek. İmzalar Saraybosna'da atıldı. Mersin Yahya Akel Fen Lisesi öğrencileri Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında Türkiye'nin gururu oldu. Japonya'da dünya finalinde yarışan 11 öğrenci 11 madalyayla yurda döndü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. İran'ın Huzistan eyaletine saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. İran'da Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırı düzenledi. Ankara, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası tehdidini kınadı. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik abluka kararı Hürmüz'den sonra Bab-ül-Mendeb boğazında da gerilim arttırdı. Boğazdan petrol tankerlerinin geçişi %70'e yakın azaldı. Petrol fiyatlarının artmasından endişe ediliyor. Hamas lideri Halil El-Hayye, Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Gazze şeridinde akan kanın durdurulması için yoğun çaba gösteren arabulucuların çabalarını takdir ediyoruz ifadelerini

kullandı. Haye, Netanyahu hükümetine ateşkes anlaşmasını uygulaması ve bir sonraki aşamaya geçmesi için baskı yapma çağrısında bulundu. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak müsabakanın ardından sosyal medya hesabından "Harikasınız filenin sultanları, yarı finaldeyiz" mesajını paylaştı. Milletler Ligi'nde yarı final maçı 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Antalya Manavgat Alanya yolunun ilk 28 kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
5: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
9: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da. İklimsa.

Tarih 23 Temmuz 1939. Yer Antakya Kışlası. Saat 11. Fransız bayrağı indirildi ve şanlı Türk bayrağı göndere çekildi. Asi Nehri özgürlüğün ve kavuşmanın coşkusuyla akmaya başladı. Hataylılar kendi hür iradeleriyle "Biz Türk'üz, Türkiye'nin ayrılmaz bir parçasıyız" diye haykırıyordu. Bugün o büyük günün 87. yıl dönümü. Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne, yani ana vatanına katılışının 87. yılı. Hatay benim şahsi meselem diyerek bu toprakların vatan olmasında en büyük paya sahip olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bağımsızlık mücadelesini yürüten Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'i, meclis üyelerini ve vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Medeniyetlerin beşiği, kardeşliğin ve

Değerli dinleyenler, bugün bölge gündemini sizin için, genç yaşamı sizin için Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Ayten Altman'ı şu an dinliyoruz Memleketim'le.

Sayın dinleyenler, saatler 15.12'yi gösteriyor. Genç Yaşam programı yaklaşık bir saat boyunca sizinle olacağız, Genç Yaşam'la. Bugün programımızın ilk bölümünde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Veysel Eren bizimle olacak. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ni tanıyacağız. Hangi fakülteler var? Yeni öğrenciler için bir yol haritası konuşacağız programımızda. Ardından Kayseri Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Murat Taştan'la Kayseri Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesini konuşacağız ve birbirinden güzel şarkılar da sizin için çalmaya devam ediyor. Bengü'yü dinliyoruz, Dur Nereye?

0: zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.
1: Genç Yaşam devam ediyor.
2: Değerli dinleyenler, saatler 15.16'yı gösteriyor. Genç Yaşam'da konuğumuz Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Veysel Eren bizimle. Sayın Eren merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar Muhammed Bey, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. TRT Çukurova Radyosu aracılığıyla bizleri dinleyen tüm vatandaşlarımıza Kadimşehir, Hatay'dan en kalbi sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Sayın Eren, tabii üniversite sınav sonuçları açıklandı. Bir başka zorlu süreç, tercih dönemi başlayacak. Biz de bu süreçte hem üniversiteleri hem de farklı bölümleri tanıtalım istiyoruz gençlere. Bugün de Hatay'ın anavatana katılışının 87. yıl dönümünde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ni tanıyalım istedik. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ne baktığımızda hangi fakülteler var uhdesinde? Ne zamandan beri eğitim, öğretim sürüyor Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde? Genel akademik kadrosu, bölümleri hakkında bilgi verir misiniz?
3: Elbette. Öncelikle Hatay'ın anavatana katılışının yıl dönümü münasebetiyle hem bu süreçte emeği geçen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hem Hatay'ın o dönemde yerel siyasetinde etkili olan isimlere, Hatay halkına şükranlarımızı sunuyoruz ve bu katılımın Hatay ve Türkiye açısından nedenli önemli olduğunu bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemizde 14 fakülte, 3 enstitü, 9 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul, 2 yüksekokul ve 1 konservatuvar bulunuyor. Tabii üniversitemizin en önde gelen fakülteler arasında tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, veterinerlik fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi çok köklü bir fakültemiz, Fen Edebiyat Fakültesi, Spor Bilimleri, Konservatuvarımız, Eğitim Fakültesi gibi birçok alanda, İlahiyat Fakültesi, Mimarlık gibi birçok alanda eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Güçlü bir akademik kadromuz var. Elbette deprem nedeniyle kadromuzda belli ölçüde bir azalma oldu ama devletimizin desteğiyle biz bunları telafi ettik. Şu an itibariyle üniversitemizde 237'si profesör, 152'si doçent, 287'si doktor öğretim üyesi olmak üzere bir araştırma görevlisi ve öğretim görevlileriyle birlikte 1132 kişi, büyük bir akademik kadro söz konusu. Ve bu kadromuzu koruyabilmek adına da yine devletimizin desteğiyle mali haklarda bir iyileştirme gerçekleştirdik.

0: sistem sonrası süreçte geliştirme ödeneğini %250 oranında yükseltmiş olduk. Ve bu kadromuz, nitelikli kadromuzla biz öğrencilerimize en iyi düzeyde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmeyi kendimize bir görev olarak adettik.
1: Evet. Peki Sayın Eren, baktığımızda ulusal uluslararası başarıları noktasında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi nasıl bir noktada?
0: Evet, bu çok önemli bir konu. Çünkü bildiğiniz gibi 2023'te, Şubat 2023'te yaşanan depremler nedeniyle en çok hasar gören şehir Hatay'dı.
1: Evet.
0: Ve üniversitemiz de bu anlamda bundan zarar gördü. Hem öğretim elemanlarımızdan kayıplarımız oldu, hem öğrencilerimizden. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Fakat biz bu zorlu süreçte üniversitemizdeki yaptığımız çalışmalarla üniversitemizin hem ulusal hem uluslararası başarılarını önemli ölçüde arttırdık. Örneğin URAP Dünya sıralamasında üniversitemiz bu yıl 30 basamak birden yükseldi. Yine Sijimago Ranking'de üniversitemiz özellikle ekonomi ve finans alanında Türkiye'de ilk 5'e girdi. Enerji alanında ilk 4'e girdi. Veterinerlik alanında Türkiye 10'uncusu oldu. Yine REPEK verilerinde İktisadi Darbiler Fakültemiz son 10 yıllık performansla Türkiye'deki 245 kurum arasında 7. sıraya yükseldi. İlk kez Green Matrix listelerinde QS dünya sıralamalarında The Disiplinler Arası kategorisinde dünya genelinde sıralamalarda yer aldık. Bunları kurumsal veri koordinatörlüğümüz aracılığıyla başardık ve bu sıralamalar yine hocalarımızın, öğretim elemanlarımızın yapmış olduğu çalışmalarla bütün sıralamalarda her yıl yükseliyoruz. Bu da bizim moral ve motivasyonumuzu arttırıyor. Yine Stanford Üniversitesi'nin yapmış olduğu en etkili bilim insanları listesinde öğretim üyelerimizden birisi ilk 300'ün içerisinde yer aldı. Proje ve yayın istatistikleri açısından baktığımızda da üniversitemiz çok önemli bir ivme yakaladı. Örneğin TÜBİTAK 22.0 öğrenci 09 öğrenci projeleri başvuru sayılarımıza baktığımızda 2014'te 4 olan başvuru sayımızı 2023'te 4 olan başvuru sayımızı 2024'te 214'e, 2025'te 670'e çıkardık. Bu çok önemli çünkü öğrencilerimizin araştırma yeteneklerinin ve araştırma ile ilgili kültürel birikimlerinin artmasına vesile oluyor. Ve bu tür araştırmalarla öğrencilerimiz yine kendi yaptıkları çalışmalarla bağlantılı patentlere başvurabiliyor, marka oluşturabiliyorlar. Bunların örnekleri üniversitemizde var. Yine TÜBİTAK 1001 projeleri açısından baktığımızda da üniversitemiz yine proje sayısı bakımından bu yıl 31 projeden 37 projeye yükseltmiş başarısını. Yine UNİDES projelerinde Türkiye'de en fazla proje gerçekleştiren 24. üniversite olduk. Web of Science şeylerine baktığımızda, yayın sayılarımıza baktığımızda burada da %25'lik bir artışla 554'e ulaştığını görüyoruz bu yayınlarımızın. Atıf sayıları benzer şekilde artıyor. Scopus verilerine baktığımızda burada bir artış var. Yine patentler, faydalı modeller, endüstriyel tasarım gibi birçok alanlarda üniversitemizin önemli başarılar elde ettiğini görüyoruz. Bunların bir yansıması olarak yine URAP ulusal sıralamada üniversitemiz geçen yıl 10 basamak birden yükselerek 86. sıraya yükseldi. Bu da bizim için son derece 84. sıraya yükseldi. Bu da bizim için çok değerli bir başarıydı. Bütün bunlar elbette depremi yaşamış, neredeyse tamamen yıkılmış bir şehirde üniversitenin kendi yaralarını hızla sararak ve öğretim elemanlarının da her türlü zorluğa rağmen bilimsel çalışmalarına devam ettirerek elde edilmiş olan başarılar bunlar. Bu açıdan baktığımızda üniversitemiz adına ve Hatay adına bu çalışmaların çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. Yine mesela son günlerde Hatay Sarısı İpeği ile ilgili çok ciddi çalışmalar var. Hatay Valiliği'ne desteğiyle bunun bir coğrafi işaret tescili almasını bekliyoruz. Üniversitemiz öğretim elemanlarının yapmış olduğu çalışmalarla bu başarı da elde edilmiş olacak. Diğer taraftan biz yine üniversitemizde birçok yeniliğe imza atıyoruz. Bunlardan bir tanesi yine Milli Teknoloji Atölyesi'ni biz üniversitemizde

0: işbirliği protokolleri imzaladık. 90'ı aşan işbirliği protokolümüz var. Ve bunlarla biz aslında hem öğretim elemanlarımızın potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz, açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Onların birikiminin bölgeye yansımasını, bölgede bir değere dönüşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Hem de bölgede bilimsel çalışmalara veya bilimsel teknik desteğe ihtiyacı olan insanların bu desteği elde etmelerine kapı aralamış oluyoruz. Bu anlamda özellikle son yıllarda bizim vatandaşlarla, şehirle üniversite arasındaki işbirliğinin çok yoğun bir biçimde geliştiğini, arttığını söyleyebilirim.
1: Evet. Peki bu yıl kontenjanda durum nedir? İlk kez açılacak yeni bölümler var mı?
0: Evet, elbette. Deprem sonrası süreçte kontenjanlarımızı biz kendimiz biraz azalttık. Fakat kontenjanlarımızın doluluk oranı ile ilgili hiçbir problem yaşamadık. Yani depremin en sıcak yılı olan 2023'ün hemen ardından 2023'ün sonlarına doğru gerçekleştirilen tercihlerde de sonraki yıllarda da bizim kontenjanlarımız %99 oranında doldu. Herhangi bir problem yaşamadık. Bu yıl biz 3400 civarında kontenjan ilan ettik. Yeni kontenjanlarımızla birlikte. Ve bunların da büyük ölçüde dolacağını tahmin ediyorum ben. Çünkü artık Hatay daha yaşanılabilir bir hale geldi. Hem şehir daha düzenli, daha güvenilir bir şehir haline dönüşüyor devletimizin desteğiyle. Hem de üniversitemizde biz bütün alanlarda depremin izlerini sildik. Yeni program olarak da biz 6 tane ön lisans programı açtık. Hasta Meslek Yüksek Okulu'nda çevresel ölçüm ve izleme sistemleri teknikerliği programını açtık. Altınözü Tarım Bilimleri Meslek Yüksek Okulu'nda su ve atık yönetimi teknikerliği programını açtık. Yine dijital tarım teknolojileri programını açtık. Samandağ'da akıllı sera teknolojilerini açtık. Kırhan Meslek Yüksek Okulu'nda arka yüz yazılım geliştirme, Antakya Meslek Yüksek Okulu'nda da kurumsal bilişim uzmanlığı programını açtık. Bunlara öğrenci alıyoruz. Bu programlar özellikle piyasada ihtiyaç duyan, doğrudan iş bulabilme imkanı olan, potansiyeli olan programlar. Akıllı yapay zeka destekli programlar bunlar. Bu programların sayılarını önümüzdeki yıllarda da arttırmayı hedefliyoruz. Yine meslek yüksek okulları açısından bir değişiklik yaptık. Meslek yüksek okullarımızda 3+1 eğitim modelini gündeme getirdik. Bunlarla ilgili çalışmaları yaptık ve iş başında eğitim şeklinde, yani öğrenci 3 dönem okulda eğitim görecek ve bir dönemini de iş yerlerinde doğrudan deneyimleyerek eğitimini almış olacak. Böylece öğrencilerimiz belki daha okul bitmeden iş dünyasıyla tanışmış olacak ve okul biter bitmez de iş imkanı yakalamış olacak. Bunları son derece önemsiyoruz. Özellikle YÖK'ün de 2030 vizyonu çerçevesinde bu değişiklikleri gerçekleştiriyoruz.
1: Evet. Peki barınma, ulaşım ve kampüs imkanları nasıl şu an?
0: Bu çok güzel bir soru. Çünkü birçok aday öğrencinin merak ettiği konuların başında geliyor barınma. Çünkü deprem bölgesinde herkesin sürekli basın yayın aracılığıyla duyduğu şey barınma ile ilgili sorunlar. Biz özellikle geçen yıldan itibaren yüz yüze eğitime geçtik bütün öğrencilerimizde. %100 yüz yüze eğitime geçtik. Yani bütün öğrencilerimiz kampüsteydi, üniversitemizdeydi, Hatay'daydı ve hiçbir barınma problemi yaşanmadı. Bunu tabii, bu kendiliğinden olan bir şey değil elbette. Üniversitemizin kampüs alanları içerisinde toplamda 6600 öğrenci kapasiteli barınma alanları var. Yani yurtlarımız var. KYK'ya bağlı yurtlarımız var. Bu yurtların işte 1200 kapasiteli erkek yurdu özellikle depremden sonra inşa edildi. Çok modern bir yurt. 2 kişilik, 3 kişilik odalar şeklinde. Ve üniversite yerleşkesine çok yakın, yürüme mesafesinde bir yurt bu. Yine kız öğrencilerimizin barınma imkanını sağlayan kampüs içerisinde 2400 kişilik kız yurdumuz. Yine kampüse çok yakın mesafede Antakya Meslek Yüksek Okulu yerleşkesinin içerisinde 1400 kişilik kız yurdumuz var. Yine kampüs içerisinde ayrıca

0: 200 kişilik erkek yurdu var. Kırıkhan ve Reyhanlı mesleki okullarımızın da öğrencilerinin o ilçede barınabilecekleri yurtlar mevcut. Dolayısıyla öğrencilerimiz açısından aslında hiçbir barınma problemi görünmüyor. Yine Teknopark, Teknokentimizde öğrencilerimizin 7/24 kendilerini şey yapabilecekleri, gerçekleştirebilecekleri imkanlar var. Modern kütüphanemiz öğrencilerimiz açısından son derece elverişli. Ulaşım açısından da yine üniversitemizin özellikle şehirle bütünleşmiş olması, serin yol bölgesinde şehir hayatının olması ve şehir içi ulaşım konusunda önemli gelişmelerin yapılmış olması ulaşımı kolaylaştıracak, hem altyapı çalışmalarının hem de Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma olanaklarının büyük ölçüde gerçekleşmiş olması öğrencilerimizin ulaşım konusunda bir sorun yaşamamasına yol açacaktır. Yine üniversitemiz hava yoluna 10 dakika mesafededir. Dolayısıyla havaalanına 10 dakika mesafededir. Dolayısıyla havaalanından da havaalanı yoluyla şehrimize gelen öğrencilerimizin de kampüse ulaşımı oldukça rahat ve kolay olacaktır.
1: Evet, Sayın Eren, tabii 6 Şubat 2023 depremlerinden çok fazla etkilendi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi de. Evet, deprem sonrası nasıl bir toparlanma, ayağa kalkma süreci oldu? Bu dönemde neler yapıldı?
0: Evet, deprem sonrası süreçte çok yoğun çalıştık. Yani gece gündüz aslında kampüs içerisinde yatıp kalktık biz. Ve hem binalarımızın bir an önce hasar tespitlerini yaptık. Ardından bunların gerektirdiği yapısal değişiklikleri gerçekleştirdik. 8 binamızda güçlendirme yaptık. Bir binamız yıkılmıştı tamamen. Mimarlık Fakültesi yeniden yapıldı. Bir merkez derslik binası inşa ettik kampüsümüz içerisinde. Aynı anda 5000 öğrencinin ders görebildiği modern, güvenli, çelik konstrüksiyon bir yapı bu. Eğitim öğretim faaliyetlerimizi bu anlamda aksatmadan yürütmemizi sağlıyor. Yine Antakya Mesleki Su Okulu binası ağır hasarlıydı. Burayı yıktırıp yeniden modern bir bina şeklinde yeniden yaptık. 11.500 metrekare burası. Oldukça büyük bir yapı. Yayladağ ve Hasta Mesleki Su Okullarımız ağır hasarlıydı. Bunları yeniden yaptık. Ve şu anda Diş Hekimliği Fakültemiz ve hastanemiz binamız inşaatı devam ediyor. Bu yılın sonunda kaba inşaatı bitmiş olacak. Önümüzdeki yılın da ilk 6 ay içerisinde bitirmeyi planlıyoruz bu fakültemizi de. Yine üniversite içerisinde doğalgaz dönüşümünü gerçekleştirdik. Hastane binalarımızın güçlendirme ve tadilat süreçlerini tamamladık. 305 bin metrekare kapalı alanda tadilat gerçekleştirdik. Yine personelimizin barınması için lojmanlarımız yıkılmıştı 6 Şubat'ta. Personelimizin barınması için de 176 adet jandarma asayiş vakfıyla yaptığımız protokol çerçevesinde hayırseverlerin desteğiyle çelik konstrüksiyon konutlar inşa ettirdik. Ve bu konutlar şu anda personelimiz tarafından kullanılıyor.
1: Evet, çok teşekkür ederiz Sayın Eren katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi çalışmalar dilerim. İyi yayınlar.
1: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, saatler 15.34'ü gösteriyor. Genç Yaşam'da Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Veysel Eren bizimleydi.

0: dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin, kontrolü geri al.
0: Genç Yaşam devam ediyor.
2: Değerli dinleyenler, saatlerimiz 15.37'yi gösteriyor ve Genç Yaşam'da konuğumuz Kayseri Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Sayın Murat Taştan bizimle. Sayın Taştan merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar Muhammed Bey, hoş bulduk.
2: Sayın Taştan, Yükseköğretim Kurumları sınav sonuçları açıklandı. Başka zorlu bir süreç başlayacak, tercih dönemi. Hangi bölümü, hangi üniversiteyi, hatta hangi şehri seçmekte en az sınav kadar mühim. Bu noktada biz de Kayseri Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesini tanıyalım istiyoruz. Kayseri Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ne zaman kuruldu? Hangi bölümler var? Nedir Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi?
3: Çok teşekkür ederim Muhammed Bey. Öncelikle YKS'yi geride bırakmış olduk. Sonuçların tüm adaylarımıza, ailemize ve ülkelerimize hayırlı olmasını diliyorum.
2: Teşekkür ederiz.
3: Fakültemiz 1997 yılında kuruldu. Kayseri'nin Erciyes'in eteklerinde kurulmuş. Bu da kurulma amacı da hikayesi de çok güçlü aslında. Yani Türkiye'de havacılık sanayi ilerlemeye ve gelişmeye başladığında Eskişehir ile beraber Kayseri'de iki büyük fakülte kuruluyor. Ve bunun temelleri 1997'de atılıyor. Sonrasında 2000 yılında yüksekokul oluyor. 2003 yılında fakülte 4 yıllığa geçiyor. 2012 yılında da fakülte ünvanını alıyor. Köklü bir geçmişe sahibiz. Türkiye'de havacılık fakülteleri arasında ismi anılan ilk üniversitelerin başında geliyoruz. Fakültemiz altında 5 tane bölüm bulunuyor. Bu bölümleri sırasıyla söylemek istersem, birincisi uçak mühendisliği, uzay mühendisliği, uçak gövde ve motor bakımı, havacılık elektrik ve elektroniği bölümü ve havacılık yönetimi, ki eşit ağırlıktan aldığımız bir dal kendisi. 5 bölümle 2012'de fakülte olmamızdan beri lisans eğitimlerini veriyoruz öğrencilerimize.
2: Evet, peki baktığımızda eğitim süreci nasıl oluyor? Nasıl oluyor eğitimler? Türkçe mi, yabancı dil mi eğitim?
3: Şimdi Muhammed Bey, bölümlerimizi tek tek değerlendirmek istiyorum. Hem de dinleyen dinleyicilerin de kafasındaki soru işaretleri hızlıca cevaplamak istiyorum. Şimdi uçak mühendisliği ve uzay mühendisliği iki tane mühendislik bölümü fakültemizin çatısı altında bulunuyor. Ve uçak mühendisliği 30 bin-35 bin bandında öğrenci başarı sırasını aldığınız bir dal. Uzay mühendisliği 100-110 bin bandında aldığınız bir bölüm. Bunların eğitimleri mühendislik eğitimi çerçevesinde devam ediyor. Temel ve teorik altyapısı daha güçlü olarak eğitimlerini veriyoruz. Ve Türkçe olarak eğitimlerini veriyoruz. Seçmeli olarak

0: İngilizce hazırlık okuyabilirler. İki bölümümüz uçak gövde ve motor bakımı, havacılık elektrik elektroniği bölümleri. Biz bunlara teknik bölümler diyoruz. Ki en güçlü olduğumuz alanların başında da bunlar geliyor. Yani temeli atılırken bu iki bölüm üzerine başlamış fakültemizin. Ve yaklaşık olarak, az önce de bahsettim, yaklaşık 30 yıldır bu bölümlerden mezun veriyoruz. Ve Türk havacılık sanayisinde yetişmiş olan havacılık teknisyenlerini, uçak teknisyenlerini çoğunu ülkemize Kayseri'den, Erciyes Üniversitesi'nden yetiştirmiş durumdayız. Burada da teorik ve pratik eğitimler ağırlıklı olarak işliyor öğrenciler. Burayı bilmekte fayda var. Genellikle karıştırılıyor. Yani uçak gövde motor bakımı ya da havacılık elektrik elektronik deyince böyle mühendislik alanımızı ağır basan bir bölümmüş gibi algılanıyor. Evet. Bu arkadaşlar, yani burayı okuyan öğrencilerimiz teknisyen unvanıyla şirketlerde çalışıyorlar. Burada da bir kavram kargaçası var. Ona açıklık getirmek istiyorum bizi dinleyenler için. Şimdi teknisyen dediğinde sanki lise mezunu ya da 2 yıllık tekniker mezunlarıyla karıştırılıyor. Yani 4 yıllık bir fakülte mezunusunuz ama işveren size teknisyen unvanını veriyor. Bu yapı Türkiye'de biraz henüz aşılmamış bir durum ama dünyada mekanik olarak çevrilmiş ya da uçak bakım mühendisi olarak çevrilmiş durumda. Ülkemizde böyle bir kavram kargaşası olsa da çalışan kimsenin yani böyle bir unvan problemi olmuyor. İş yerlerinde uçak bakım mühendisi ya da uçak teknisyeni unvanıyla çalışıyorlar. Burayı tercih edecek öğrencilerin teorikle beraber pratik yetkinliklerinin de yüksek olması bekleniyor. Havacılık yönetimi eşit ağırlıktan aldığımız bir bölüm.
1: Evet.
0: Bu bölümde de operasyonların gerçekleştirilmesi için, havayolu işletmeciliğin devamının sağlanması için daha çok idari pozisyonda çalışacak olan insanların tercih ettiği bölümlerin başında geliyor. Fakülte dinamik bir fakülte. 5 farklı bölümümüz var dedik. İkisi mühendislik, ikisi teknik bölüm ve bir tanesi havacılık yönetimi bölümü. Ve çok yüksek başarı puanlarıyla buraya tercih eden öğrencilerimiz var. Yani uçak gövde motor bakımı 70 bin bandında, 69 bin ile geçen sene. Havacılık elektroniği ise 100 bin bandında öğrenci alımlarıyla geçen sene kapatmıştık. Bu sene de aynı standartları sağlayacağını düşünüyoruz açıkçası.
1: Evet, tabii merak edilen konulardan biri de iş olanakları. Bu bölümlerde iş olanakları nasıl? Fakülte mezunları nerede, nasıl çalışabiliyor?
0: Şimdi bunu da yine bölüm bazlı değerlendirmek istiyorum. Şimdi uçak mühendisliği bölümümüz teorik ağırlıklı bir bölüm. Mühendis yetiştiriyoruz buradan ve başta TUSAŞ, ROKETSAN, TEİ ya da ASELSAN, HAVELSAN gibi savunma sanayi şirketleri başta olmak üzere Türk Hava Yolları Teknik ya da şirketlerin, havayolu şirketlerinin mühendislik alanlarına da bu kısımdan öğrencilerimiz yerleşiyorlar. Burada da uzun zamandır ikili işbirliklerimizin daha kapasitesinin yüksek olması sebebiyle öğrencilerin istihdam oranları yüksek. Ama mühendislikte şöyle bir problem var. Problem demeyelim, aslında mühendisliğin doğasında bu var. Uçak ve uzay için de geçerli. Öğrencilerin ekstra bir gayret sarf etmesi gerekiyor. Malumunuz şu anda tercih dönemi.
1: Evet.
0: Öğrenci kendi tanıması gerekiyor öncelikle. Ben kendimi bildikten sonra şunu yapacağım. Diyeceğim ki benim mühendisliğe becerim var mı? Mühendisliğe becerim, analitik düşünmeye becerim var mı? Bundan sonra da okurken kendisini ekstra geliştirmesi gerekiyor. Yani ben bu bölümü bitirdikten sonra bir istihdam olsun, bu mümkün olmuyor açıkçası. Türkiye'de hiçbir mühendislik alanında böyle bir durum söz konusu değil. Artık mühendislik okuyorsa insanlar ekstra gayret sarf ederek bu olayı aşması gerekiyor. Fakültelere burada düşen ise ikili işbirlikleriyle bu kapıyı açmak. Yani TUSAŞ'ın, Teknofest'in, öğrencilerimizin yapmış olduğu birçok başarı mevcut şu anda. Teknofest yarışmalarında derecelerimiz var. TUSAŞ projelerinde derecelerimiz var. Bunlarla öğrencilerimize sektör işbirliğini tamamlıyoruz biz. Uzay mühendisliğinde Türkiye'de malumunuz uzay mühendisliği henüz tam oturmamış bir kavram. Yeni yeni işte uzaya atılan roketlerimizle, uydularımızla beraber yeni özel şirketlerin kurulmasıyla beraber gelişen bir yön. Burada da az önce bahsettiğim hususlar geçerli açıkçası. Yani uzay mühendisliğini tercih edecek öğrencilerin biraz daha bu hususu bilerek tercih etmelerini tavsiye ediyorum.
1: Evet, peki bu süreci nasıl değerlendirmeli? Üniversiteyi kazanmak, yerleşmek, en az onun kadar da o süreci iyi değerlendirmek lazım, o 4 yılı. O 4 yılı nasıl değerlendirmeli? Üniversitenizin ya da başka bir üniversitenin öğrencisi olacak.

0: adaylara neler tavsiye edersiniz?
1: Şöyle, iki teknik bölümü bizim en çok sorulan bölümlerimiz, merak edilen evet. bölümlerimizi de tamamlayayım. Sonra sorunuza cevap vereyim.
0: Elbette.
1: Uçak gövde ve motor bakımı, aracılık, elektrik, elektronik, bunlar teknik bölümlerimiz. Burayı tercih edecek öğrencilerin öncelikle kendilerinin bu bölümlerin çalışma koşullarına uygun olup olmadıklarını bilmesi gerekiyor. Mesela bunlar çalıştıklarında vardiyalı çalışıyorlar.
0: Evet.
1: Ve fiziki şartlarda çalışıyorlar. Yani kışın hangar ortamında, uçak üzerinde, yani yüksek güvenlik riskleri altında çalışabilen ortamlar istiyor. Sizler böyle bir yapıda değilseniz, el beceriniz yoksa ama ya da işte böyle analitik düşünme kabiliyetiniz daha azsa bu bölümleri kesinlikle tercih etmelerini tavsiye etmiyoruz. Şu anda bizim güçlü yönlerimizden bir tanesi Erciyes Üniversitesi'nin uzun zamandan beri, yani 30 senenin vermiş olduğu tecrübeyle beraber uzun zamandan beri Türkiye'deki sivil havacılık şirketleriyle olan protokollerimiz. Bu iki bölümde Türk Hava Yolları Teknik Başka olmak üzere Pegasus'la, Sanex Bir şirketleriyle protokollerimiz var ve 7+1 denilen uygulamalı eğitimleri son senelerinde öğrencilerini şirketlere gönderiyoruz. Ve bu istihdam oranlarını çok arttıran bir sistem bizim için. Öğrencilerimize bu imkanı Erciyes Üniversitesi olarak tanıyoruz. Ve güçlü bir altyapımız var. Hem akademik kadromuz hem altyapı kadromuz çok güçlü bu alanlarda. Şimdi bizim az önce bahsettiğimiz soruya cevap verecek olursam, bizim en büyük önemsediğimiz husus İngilizce. Dediğiniz öğrenciler okurken ya da başka bir alanda, bu alanda okuyacak öğrencilere, şu anda şirketler geliyor, mülakat yapıyorlar bizim öğrencilerimize. Üçüncü sınıfta şirketler mülakata geliyorlar. Yani mezun olmadan henüz öğrencilerimizi mülakata alıyorlar. Ve bu da baktıkları ilk iş İngilizce. Eğer sizin İngilizce seviyeniz işte belli bir kriterin üzerinde değilse, sizi teknik mülakata ya da envanter dediğimiz kişilik mülakatına almıyorlar. Havacılık sanayisinde, havacılık ekosisteminde bulunacak herkesin İngilizcesini geldikten sonra, gelirken bunu halletmesi gerekiyor. Bizim müfredatlarımız buna uygun olarak revize edilmiş durumda. Şu anda 1. ve 2. sınıflarımızda yoğunluklu İngilizce dersleri veriyoruz ki bu açığı kapatabilsinler öğrencilerimiz mezun olmadan. Sonrasında havacılık öğrenilmeye sürekli devam eden bir süreç. Yani ben bu mezun oldum, bitirdim işi, böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Gelişen teknolojiyle beraber havacılık ekosistemi de değişiyor. Bugün uçaklarımız dijitalleşiyor. Orada çalışan teknik personeller de dijitalleşmesi gerekiyor. Kullandığı dokümanlar dijitalleşiyor. Kendisinin de buna ayak uydurması lazım. Şöyle bir algı oluşuyor genelde. Yani sanki sanayide ustalarmış gibi değiştiği tak, öyle bir durum değil. Tabii ki burası çok ciddi bir unsurların oluştuğu bir kurum. 180-200 kişinin sefere gidildiği uçaklara bakım yapıyorsunuz ve bunun sorumluluğunu siz alıyorsunuz. Yani hem sorumluluk isteyen, hem ciddiyet isteyen, hem de kendini bilen insanların bunu tercih etmesi bizim mezun olduktan sonra da istihdamını kolaylaştıran unsurların başında geliyor açıkçası.
0: Evet.
1: Erciyes Üniversitesi olarak farkımız, az önce bahsettiğim gibi, senelerin vermiş olduğu akademik altyapı, atölye altyapısı ve şirketler nezdinde bilinirliğimiz. Yani bugün nasıl ki Türkiye'de belli üniversitelerin belli bölümleri biliniyor, tıp için belli üniversiteler ya da mühendislik için belli üniversiteler, bu teknik bölümler için de artık Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi de en üst sıraların başında geliyor açıkçası.
0: Evet. Sayın Eren, peki bu 4 yılı eğitim sürecini nasıl değerlendirmeli gelecek öğrenciler?
1: Şimdi birincisi, az önce bahsettiğim, yani okurken bu İngilizcelerini kesinlikle üzerlerine koyması lazım. İngilizce problemini 1. veya 2. sınıfın sonunda bitirmiş olmaları gerekiyor. Yani artık ben İngilizce okuyabiliyorum, anlayabiliyorum ya da konuşabiliyorum, bunu konuşmamamız gerekiyor. Yani okurkenki süreçte birincisi bunu tamamlayacaklar. İkincisi ise, zaten biz onlara bir altyapıya yetiştiriyoruz. Yani dünya standartlarında bir eğitim vererek bunu, çünkü Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün koymuş olduğu eğitim standartları var ve biz fakülte olarak bu standartları Türkiye'de sağlayan ender kurumlardan bir tanesiyiz. Ve verdiğimiz eğitimler hem Avrupa Birliği içerisinde geçerli hem dünya standartlarında geçerli. Yapmaları gereken, her öğrencinin üzerine düşen yapması gereken ödev aslında. Yani derslerini düzenli takip edecekler ve pratik eğitimlerine azami derecede önem verecekler. O zaman şirketlerin de istihdamını kolaylaştıran bir personel oluyorlar.
0: Evet. Peki Sayın Taş'tan eğitim modeli nasıl baktığımızda hem akademik hem de pratik yapabiliyor mu gençler?
1: Şimdi yine bunu da az önce bahsettiğim gibi mühendislik olan bölümlerde
0: Evet.
1: Teorik altyapısı güçlü ve o da proje bazlı gidiyoruz. Yani az önce bahsettiğim Teknofest projeleri,
0: Evet.
1: TÜBİTAK projeleri ya da BAP projeleri bazında giden bir süreç var ki o da mühendis yetiştiriyoruz. Teknik bölümlerde ise eğitimin %60'ı teorik, %40'ı pratikten oluşuyor. Yani pratiğin yoğun olduğu bir programa dahil oluyorlar. Daha önce bahsettiğim 7+1, 6+2 sistemini uyguluyoruz. Yani son dönemlerinde uzun dönem öğrenciyi şirkete gönderiyoruz. Yani aksine 4 sene okumuyor üniversitede, 3 sene okuyor teorik bilgiyi, 1 sene gidiyor iş yerinde işbaşı eğitimi gibi uygulamalı eğitim görüyor. Böylelikle hem çalışacağı ortamı görüyor bir fiil, hem de şirket içerisine girdiği için kendisini gösterme fırsatı buluyor. Şirkette kendi altında istihdam etmek istediği öğrenciyi yerinde tespit etmiş oluyor. Bu ikili işbirliğini sağlayarak, ki biz bunu 10 seneden fazla uzun süredir
0: Evet.
1: yapıyoruz. Bu ikili işbirliğini sağlayarak aslında istihdam oranımızı çok yükseğe çıkarmış oluyoruz. Yani zaten verdiğimiz teorik eğitim altyapısı gayet iyi. Onun üzerine pratikle de ve şirketlerle olan protokollerimiz gereği bizim bu ikili işbirliğimiz öğrencinin istihdam oranını arttırıyor. Tabii bu da öğrenciye böyle kolaylıkları söylerken hani hiçbir şey yapmayacak, buraya gelecek, oturacak, dinleyecek, her şey hazırmış gibi algılanmasını da istemiyorum. Tabii ki gayret onlardan olacak.
0: Evet.
1: Yani öğrenmeye açık olmaları lazım. Kendileri havacılık tutkusunu sürekli olarak içlerinde tutmaları gerekiyor. Yani ben nasıl ki bir merakla bu işi yapabilirim, daha iyi nasıl öğrenebilirim, acaba burası nasıl yapıyor diye bir tutkunun, bir merakın içerisinde bunun devam etmesi gerekiyor.
0: Evet, aslında o tutkunun olması lazım. Sıralamanın oraya uyması yetmiyor bunun için. Peki kimler tercih etmeli sizce bu bölümleri, bu fakülteyi?
1: Çok güzel soru. Teşekkür ederim sorunuz için. Şimdi bölümlerimiz üzerinden yine konuşmak istiyorum. Yani mühendisliği, az önce bahsettiğim mühendislik, analitik düşünme ya da işte matematik ağırlıklı, sayısal ağırlıklı insanların tavsiye ettiğimiz bir bölümümüz. Gövde, motor, havacılık, elektrik, elektronik bölümleri ise el becerisi yüksek, daha fiziki şartlara çalışmaya uygun insanların tercih etmesini tavsiye ediyoruz. Bu öyle bir iş ki az önce bahsettiğiniz tutkunun ya da hevesin ya da merakın olduğu bir yerde başarı ister istemez gelecektir. Siz eğer o isteği içinizde tutuyorsanız bu sizi bir yere götürecek. Ama şöyle de bir handikapı da söylemekte fayda var. Bunlar bakın spesifik bölümler.
0: Evet.
1: Ne demek istiyorum? Yani Türkiye'de makine mühendisi, inşaat mühendisi, elektrik, elektronik, yani bunlar genel mühendislik bölümleri. Ama uçak mühendisi spesifik bir alan. Uçak gövde motor bakımı spesifik bir alan. Yani burayı tercih eden insanın ben bu işi yapacağım, ben bu işi bana uygun, ben kendimi biliyorum, ben işte alırım el aletini, kullanabilirim, sorumluluk alırım gibi birçok değeri tartarak bu sürece devam etmesi gerekiyor. İstihdam oranı çok iyi. Yani işe girdikten sonra sosyal imkanları çok güzel ya da bugün genelde maaş konuşuluyor. Maaşları çok iyi olabilir. Ama
0: evet,
1: önce insanın kendisini bilmesi gerekiyor. Kendisini bilmesi de benim kabiliyetim buna uygun mu? Yani yapım buna uygun mu? Yapı uygun dediğimizde az önce bahsettiğim fiziki çalışma koşulları, karar verme sürecindeki değerlendirmeleri gibi birçok şart. Ama sadece para odaklı bir yapıyla genelde tercih ediliyor. Çünkü haberlerde siz de görüyorsunuzdur, en çok kazandıran meslek dalları diyor. Az önce bahsettiğim fakültemizin 3-4 bölümü orada yazıyor.
0: Evet.
1: İlk 10'da 4 bölümümüz yazıyor. Arıyor insanlar bizleri, ya biz buraya tercih etmek istiyoruz, parası şu kadarmış ama senin kendin oraya uygun musun? Yani şirketler yarın istihdam edildiğinde ben ona uygun muyum? Bugün az önce bahsettiğim mülakata geliyor şirketler 3. sınıfta. Başarılı öğrencileri tercih etmeyebiliyorlar. Yani sosyal becerisi yüksek, kendini ifade edebilen, yetkinliklerini ispat etmiş, kişiliği oturmuş insanları tercih etmeyi ya da istihdam etmeyi istiyorlar.
0: Evet.
1: O yüzden insanların kendisini bilerek sadece maddi bir gözle değil açıkçası yetkinlik bazlı bir tercih yapmasını tavsiye ediyoruz. başarı ister istemez gelecektir. Fakültede, üniversitede

0: olarak ki Erciyes Üniversitesi bunu çok iyi yapıyor. Yani burada çalıştığım için sadece söylemiyorum, 20 senedir bu sektörün içinde bilen biri olarak söylüyorum. Yani imkan sağlama noktasında ya da işte akademik kadro olarak yetkinliği çok yüksek. Ama gelen öğrencinin de buna katkı vermesi bekleniyor. Sadece de az önce bahsettiğim gibi ya parası iyiymiş, istihdam oranı da yüksekmiş, ben burayı tercih edeyim. Bu başarı belki getirir ama huzur getirmez, mutluluk getirmeyecektir yani.
1: Evet.
0: Bırakan insanlar var bakın, tercih etmiş ama birinci ikisi de bırakıyor. Sebebi diyor ki ben el becerim yok diyor. El becerisi olmayan bir insan teknik bölümde bir getirisi ya da geleceği olmuyor açıkçası.
1: Evet. Çok
0: lütfen
1: teşekkür ederiz.
0: Etsinler. Mühendislik içinde az önce bahsettiğim şartlar geçerli. Kısaca havacılık yönetimine özür dileyim. Havacılık yönetimi bölümünden de bahsetmek istiyorum. Eşit ağırlıklı bir bölüm. Burada da hava yollarının yöneticilerini yetiştiriyoruz. Az önce bahsettiğimiz yabancı dil eğitimi burada da ağırlıklı olarak devam etmektedir.
1: Evet. Tekrar teşekkür ederiz Sayın Taşan katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Beni yerinize konuk ettiği için teşekkürler.
1: Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz Kayseri Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Sayın Murat Taştan bizimleydi. Ve bugünlük de Genç Yaşam'ın sonuna geldik. Bugün programı sizin için Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Filenin Sultanları 2026 Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la İletişim Başkanı Burhanettin Duran Filenin Sultanları'nı tebrik etti. Yarı final maçı 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden kanunlaşacağını açıkladı. Kurtulmuş, bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır, asla genel af niteliği taşımamalıdır, dedi. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu faizi %37'de sabit bıraktı. Karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri yarın yapılacak. Malül, vazife malülü, dul ve eğitim aylıkları alanların farkları da yarın hesaplara yatırılacak. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek. Özgür Özel yeni parti hazırlıkları kapsamında bazı CHP milletvekilleriyle bir araya geldi. Mecliste yapılan toplantılarda önümüzdeki süreçte atılacak adımlar ele alındı. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP MYK'dan 4 il başkanının görevden alınma kararı da çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurmasına ilişkin konuştu. CHP'ye verilen hazine yardımından yeni kurulacak partiye pay aktarılması gerektiğini belirtti. Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme kaydedildi. Tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in cep telefonundaki yazışmalar deşifre oldu. Sonel'in aleyhine sosyal medya paylaşımı yapan bir kişiyi para karşılığı darp ettirdiği ortaya çıktı. Olaylarla bağlantılı iki şüpheli daha Ankara'da gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Öykü Serter, Gökhan Özoğuz, Ece Üner ve Fatih Portakal da ifade verdi. Fatih Portakal, pişman oldum, özür dilemeye hazırım dedi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 24 saatlik zorlu bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 200 hektar ormanlık alan zarar gördü. Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter Tayfun savaş uçağı tedariki ile ilgili süreç kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitim için gelecek ay Birleşik Krallığa gideceğini duyurdu. Türkiye kardeş coğrafyalara savunma desteğini sürdürüyor. Aselsan tarafından geliştirilen 10 adet Kangal anti-insansız hava aracı sistemi Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine temin edilecek. İmzalar Saraybosna'da atıldı. Mersin Yahya Akel Fen Lisesi öğrencileri Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında Türkiye'nin gururu oldu. Japonya'da dünya finalinde yarışan 11 öğrenci 11 madalyayla yurda döndü. Avrupa kıtasında iklim değişikliği alarmı. İspanya'dan İtalya'ya, Fransa'dan Yunanistan'a geniş bir coğrafya aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altında. Pek çok bölgede termometreler 40 santigrat derecenin üstünü gösterdi. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik abluka kararı, Hürmüz'den sonra Bab-ül-Mendeb Boğazı'nda da gerilimi arttırdı. Boğazdan petrol tankerlerinin geçişi %70'e yakın azaldı. Petrol fiyatlarının artmasından endişe ediliyor. Hamas lideri Halil El-Hayye, Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Gazze şeridinde akan kanın durdurulması için yoğun çaba gösteren arabulucuların çabalarını takdir ediyoruz ifadelerini kullandı. Hayye, Netanyahu hükümetine ateşkes anlaşmasını uygulaması ve bir sonraki aşamaya geçmesi için baskı yapma çağrısında bulundu. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

Günlüğünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de iklimin geleceğindesiniz. İklim değişiklikleriyle birlikte deniz suyu sıcaklıklarının hızla yükselmesi denizlerimizin kimyasını değiştiriyor. Balon balıkları, aslan balıkları gibi onlarca tür ülkemiz denizlerinde hızla yayılıyor. 2003 yılında ilk kez karşılaştığımız bu istilacı türlerin artış nedenlerini, denizlerimizin ekosisteme etkilerini, halk sağlığı açısından neden olduğu tehlikeleri ve çözüm yollarını konuşacağız konuğumuzla. Ama önce iklim haberlerine yer veriyoruz. Yeni bir araştırmaya göre son 60 yılda Türkiye'de yarı kırak, bozkır ve Akdeniz iklimlerinin kapladığı alanlarda belirgin artış yaşanıyor. Orta ve çok yüksek emisyon senaryoları altında çöl ikliminin genişlemesi bekleniyor. Aşırı sıcakların giderek arttığı Avrupa'da kuraklığın şiddeti artarken bu durum kıta genelinde toprakları kurutarak su tedarikinin hızla azalmasına yol açıyor. Birleşmiş Milletler İklim Şefi Simon Stiel, Antalya'da düzenlenecek COP31'de ülkelerin karşılaştığı temel engellerin ve başarıyı belirleyecek ilerlemenin değerlendirileceğini belirtti. Zirvede uygulamanın ne anlama geldiğinin, bunun teknik boyutlarının ve atılan somut adımların ortaya konulacağına dikkat çekti. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün özellikle ülkemiz denizlerinde yer alan o deniz suyu sıcaklıklarının artmasıyla birlikte denizlerimizin kimyasını ve işgalci, istilacı türleri konuşacağız. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Rıza Köşker telefon hattımızda. Merhaba efendim, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Hatice Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Şimdi çok sayıda istilacı türden söz edeceğiz galiba. Sadece Akdeniz değil, Marmara'da ve tabii ki Karadeniz'de de, Ege'de de çok sayıda tür. Bunlar ne kadar oldu? Kaç yabancı tür var denizlerimizde? Hepsi istilacı tür mü?
1: Hepsi istilacı değil ama yabancı tür ve istilacı tür tanımı şöyle ayırabiliriz hemen başlamadan. Akdeniz'e girip yerleşen, yeni yerleşen türlere yabancı tür adı veriyoruz ama

0: gerek ekosistem gerek yerli türlerimiz ya da halk sağlığı üzerine sağlık riskleri yaratan türleri istilal türü olarak tanımlıyoruz. Yabancı türler açısından baktığımızda 2005'lerde 200'ler düzeyinde olan tüm Akdeniz genelinde yabancı tür sayısı bugün tüm Akdeniz genelinde 1000'i aşmış durumda. Ülkemiz denizlerinde ise bu sayı 500 aştı, 600'e yaklaşan sayılarda diyebiliriz. Bunların bir kısmı tabii ki istilacı olarak tabir ettiğimiz türler arasında yer almakta.
1: Evet, ama herhalde o 1000'in yarısı, en azından 500 küsürü yabancı tür ya da diğerleri istilacı tür demek mümkün herhalde.
0: Evet, yani istilacı türler de aslında yabancı tür kapsamında değerlendirilir. Ama bunların bir kısmı işte gerek yerli türlerin üzerinde baskılayıcı faktör yarattığı için, gerekse balıkçılığımızı etkilediği için, yine halk sağlığı üzerinde riskler yaratabildiği için istilacı olarak tanıyoruz. Ama bunların tamamının genel adı aslında yabancı türler olarak ifade edilir.
1: Peki Sayın Köşker, biz ne zamandan beri görüyoruz bu türleri denizlerimizde? Bir tarih var mı?
0: Esasında şu an Akdeniz'deki denizlerimizdeki yabancı türlerin en yaygın ve en yoğun olarak geldiği yol Süveyş Kanalı. Yani Süveyş Kanalı 1869'da faaliyete girdiğinden itibaren tekil girişler yaşanmış. Fakat asıl yoğun olarak yabancı tür girişleri küresel ısınmayla birlikte, tam da programımızın işte belirttiği tema üzerinden bakacak olursak, küresel ısınmayla birlikte deniz sularındaki ısınma, yine Mısır tarafından yapılmış olan bir barajın Akdeniz ve Kızıldeniz arasındaki bariyeri zayıflatmasından kaynaklı olarak.
1: Aswan Barajı değil mi?
0: Evet, Aswan Barajı. Bu girişler artmaya başladı. Özellikle 2000 yılından itibaren yoğun bir yabancı tür girişiyle karşı karşıyayız diyebiliriz.
1: Bu arada 2015 yılında Süveyş Kanalı'nın 30 kilometreyi aşan bir bölümünde derinleştirme ve genişletme çalışmaları yapılmıştı.
0: Evet.
1: Ondan sonra daha da arttı galiba, değil mi, kanalın biyolojik güvenliği?
0: Yani çok yeni bir tarih aslında ama bu beklenen bir şeydi. Yani zaten halihazırda Süveyş Kanalı Akdeniz'e giren yabancı türler için en kolay giriş yoluyken, bunun derinleştirilmesi ve genişletilmesi tabii ki beklenen tür girişlerinin daha da hızlanmasına sebep olacaktır. Bu bilim insanları tarafından beklenen bir olgu olarak önümüzde duruyor.
1: Çünkü sanıyorum gemi geçiş kapasitesini iki katına çıkarıyor. Transit süresini kısaltıyor. Gemiler burada çok ciddi bir taşıyıcı unsur, balast suyu nedeniyle galiba. Bunu sevgili dinleyicilerimize açıklayalım mı? Nedir bu balast suyu?
0: Şimdi aslında yabancı türlerin girişinin, belirli denizlere girişinin 3 yolu vardır. Birisi evet denizlerin balast sularıdır, gemilerin balast sularıdır. Gemiler bu balast sularını alıp farklı bir mesafe sonrasında bıraktığı zaman orada özellikle mikroskobik ya da omurgasız canlıların taşınmasında rol oynayabilir. Akdeniz'de bu girişler özellikle Karadeniz'deki yabancı türlerimiz açısından önemli bir yol olarak görülmekte. Bir diğeri hayvan ticareti. Maalesef işte süs hayvanı ya da işte yetiştiricilik anlamında getirilen türlerin denizlere ya da göllere, akarsulara bırakılması sonucunda da yabancı türlerin yerleşmesi ve istila potansiyeli ortaya çıkabiliyor. Fakat Akdeniz'deki en büyük yabancı tür kaynağı az önce dediğim gibi Süveyş Kanalı. Yani sizin de bahsettiğiniz üzere Süveyş Kanalı'ndaki bir genişleme, derinleştirme faaliyetleri halihazırda artan deniz suyu sıcaklıklarını göz önünde bulundurduğumuzda yeni tür girişlerinin daha da artmasını, daha da hızlanmasına sebep olabileceği öngörülmektedir.
1: Sayın Köşker, söz konusu Akdeniz için özellikle Süveyş Kanalı önemli bir sebep oluşturuyor. İstilacı türlerin gelmesinde deniz suyu sıcaklıkları da arttığı için. Fakat Karadeniz'e bakıyoruz. Karadeniz'de tam da bu söylediğimiz gemilerin, tankerlerin, yük gemilerinin devrede olmasının etkilerini orada da görmekteyiz. Şimdi elimde 2019 verileri var. Bunu sevgili dinleyicilerimizin zihninde bir, belki en azından ne kadarlık bir şeyden söz ettiğimizi anlamak açısından bu verileri paylaşmak isterim izninizle. Belki sizde daha taze veriler vardır. Her yıl 12 milyar ton balast suyu yer değiştiriyormuş denizlerde. Bütün dünya kapsamından söz ediyorum. Ve herhangi bir anda 7 bin ile 10 bin tür taşınabiliyormuş bu her yıl 12 milyar ton balast suyunun yer değiştirmesiyle, bir de tabii tüm deniz ürünlerinin, türlerinin planktonik bir durumu var, hayat çevrimlerinin bir döneminde. Evet. Ve bunların küçük ölçekte taşınması, o suyun içinde yer alması çok büyük önem taşıyor olsa gerek. Bu çok ciddi bir veri değil mi?
0: Çok ciddi bir veri. Bu konuda da ciddi düzenlemeler var. Balast suyu yönetim sistemleri, uluslararası sistemler söz konusu. Bunların sıkı takibi yapılıyor. Fakat yine de sonuçta balast sularıyla deniz suyunun bir noktadan diğer bir noktaya taşınması, uzun mesafelerde taşınması sadece mikroskopik değil. Sizin de bahsettiğiniz gibi omurgalı balıkların ikroplankton olarak tabir ettiğimiz yavru olarak anlaşılabilecek halde söyleyebileceğim bireylerin de taşınması anlamına geliyor. Karadeniz'de zaten yabancı türlerin büyük kısmının müsebbibi balast sularıdır.
1: Evet. Peki biz şimdi en çok istilacı olup zarar veren hangi türlerden söz ediyoruz? Bizim bildiğimiz bir balon balığı, bir aslan balığı var. Bunlar Evet. Başı çekiyor galiba ama yalnız başlarına değiller sanıyorum.
0: Değiller elbette. Tabii ki balon balıkları çok popüler balıklar özellikle. 2003 yılında ilk olarak Akdeniz'de rapor edildi. Bizim ülkemiz kıyılarında rapor edildi. Yaklaşık 20 yıl içerisinde Fransa'dan İspanya'ya kadar, Hırvatistan kıyılarına kadar, yine Güney Akdeniz'de Libya, Cezayir kıyılarına kadar inanılmaz bir yayılım performansı gösterdi. Halihazırda tüm Akdeniz'de balon balıkları oldukça popüler. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da bazı sağlık problemleri yarattığını okuduk medyada. Birçok ülkede ciddi anlamda popüler, çünkü çok hızlı bir yayılım gösterdiler. Bunun yanı sıra aslan balıkları daha sonradan girmiş olsa da yine onlar da hızlı bir yayılım içerisindeler. Diğer istilacı türler olarak da uzun diken deniz kestanesi, silgili yılan kedi balığı gibi deniz canlılarını sayabiliriz. Bunlar hem hızlı yayılımlarıyla hem de gerek bazıları vücutlarında, bazıları ise dikenlerinde taşıdıkları zehirlerle dikkat çeken, aynı zamanda da risk yaratan deniz canlıları olarak tanımlanabilir.
1: Son zamanlarda çok duyduğumuz deniz anaları var bir de. Özellikle okyanuslarda rastlanılan deniz anaları, katil yosunlar ya da deniz çıyanları. Bunlar da tehlikeli türler arasında mı?
0: Bunlar da elbette tehlikeli türler arasında. Sağlık problemleri, komplikasyonlar yaratabilirler. Fakat bunların çoğunluğu halihazırda Akdeniz'de var olan türlerdi. Akdeniz'in yerli türleriydi. Bunların yabancı ya da istilacı olarak tamamını tanımlamak doğru olmaz. Ancak az önce bahsettiğim türler Akdeniz'de 10 ila 20 yıl öncesine kadar hiçbir şekilde olmayan, sonrasında Akdeniz'e gelip yerleşmiş, diğer balıklar, diğer deniz canlıları üzerinde baskı kurmuş ve hızlı yayılımlarıyla dikkat çekiyorlar. Tabii sadece hızlı yayılımları da değil, içerdikleri ölümcül zehirler de bunda etkili oluyor.
1: Peki Sayın Köşker, Türkiye'de istilacı türlerle ilgili bir veri tabanımız var mı? Evet.
0: Tarım Bakanlığımızın bu konuda projeleri söz konusu, ancak hala hazırda bilimsel çalışmaların dışında aktif bir veri tabanımız henüz yok.
1: Ama herhalde acil olarak yapılması lazım. Çünkü şimdi bir takım çalışmalara baktım. Mesela Birleşik Krallık özellikle Kıbrıs'taki bir üniversiteyle işbirliği içinde ciddi bir fonla da, Avrupa evet. Birliği'nden sağlanan bir fonla da Atlantik Okyanusu'ndaki ekolojik açıdan bu en zararlı türün Akdeniz'deki istilaya karşı Kıbrıs Adası'nın ilk savunma hattı haline gelmesiyle orada ciddi bir çalışma yapılması konusunda bir proje başlatmış. Mesela burada sanıyorum sözünü ettiğimiz veriler bu projelerin başarıyla sonuçlanması için çok önem taşıyor.
0: Kesinlikle. Tarım Bakanlığımız da yaklaşık 2016 yılından bugüne bu konuda özellikle balon balıklarının, aslan balıklarının popülasyonlarının dağılım alanlarının belirlenmesine yönelik yoğun bir faaliyet içerisinde. Ancak dediğim gibi henüz bir veri tabanı oluşması anlamında aktif bir süreç şekillenmedi diye biliyorum ben.
1: Evet, çok da geç kalmamak lazım çünkü her geçen gün artıyor bu türler, yapılması evet. gereken ne varsa. Peki o zaman özellikle şunu sormak isterim size, bireysel olarak insanlar kendi başlarına tanıdıkça bu türleri korunmaya çalışıyor, devlet düzeyinde bir mücadele söz konusu mu?
0: Evet, yani özellikle kıyı bölgelerimizde bu çok ciddi riskler yaratabildiği için Balıkçılarımıza da özellikle balon balıkları diş yapılarından dolayı maddi zararlar yaratmakta. Bu nedenle yine ilgili bakanlık bu konuda balon balığı toplama uygulaması, ücret karşılığında balon balığı uygulama toplaması faaliyete geçirdi. Son birkaç yıldır bu uygulama devam etmekte. Balıkçılarımız getirdikleri balon balığı kuyruğu ya da tüm vücut

0: karşılığında Tarım Bakanlığı tarafından belirlenen bütçe çerçevesinde bir ödeme almaktalar. Diğer yandan amatör balıkçılıkla ilgili ise maalesef henüz bir eksiklik söz konusu. Biz yakın zamanda 10 farklı ülkeden bilim insanlarıyla yaptığımız araştırmaya göre en çok zehirlenmenin, balon balığı zehirlenmesinin yaşadığı ülkelerden birisi Türkiye. Diğerleri ise Lübnan ve Suriye. Bu anlamda amatör balıkçılıkla ilgili düzenlemelerde de acilen balon balıklarıyla ilgili ibarelerin yer alması gerek halk sağlığı açısından gerekse de yeni zehirlenmelerin önüne geçilmesi anlamında önem arz ettiğini düşünmekteyim.
1: Aslan balığı eğer doğru koşullarda yakalanırsa, evet, pişirildiğinde zehir etkisi kalmıyormuş ama balon balığı açısından öyle değil. Tetrodotoksin sanıyorum ısıya duyarlı ve panzehiri de olmayan bir zehir.
0: Evet. Çok önemli bir konuya temas ettiniz. Çünkü maalesef ülkemizde zehirlenmeler yaşandı. Bu anlamda da farkındalık düzeyimizin öne çıkması, artması bence önem arz ediyor. Evet, balon balıklarının etinde, iç organlarında zehir bulunabiliyor. Hatta derisinde dahi zehir bulunabiliyor. Bu da tabii açık yarayla balon balığına dokunmamamız gerektiği, kesinlikle tüketmememiz gerektiği anlamına gelmekte. Balon balıkları zehirli. Ölümcül zehirlenmeler yol açıyor. Sadece bizde değil, tüm Akdeniz ülkelerinde bu zehirlenmeler yaşandı. Ve şunu da belirtmek gerekiyor. Maalesef şöyle bir yanlış algı söz konusu. Japonların balon balığı tükettiği algısı. Balon balığı tek bir türden ibaret bir tanımlama değildir. 200 farklı türün tanımlamasıdır. Bizim kıyılarımızda yaşayan balon balıkları Japonya kıyılarında da yaşamakta. Fakat Japonlar bunları tüketmiyor. Ancak Japonların tükettiği balon balıkları bambaşka türler. Onlar bizim kıyılarımızda yaşamıyor. O yüzden yani sizin aracılığınızla burada şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yeni zehirlenmeler yaşanmaması amacıyla balon balığı tüketilmemelidir. Balon balıkları zehirlidir. Kesinlikle tüketilmemeli. Fakat diğer yandan aslan balığına gelecek olursak, aslan balığı bambaşka bir durum söz konusu. Aslan balığının etinde zehir yoktur. Sadece dikenlerinde, yüzgeç dikenlerinde zehir bulunur.
1: Evet.
0: Eğer ki aslan balığını doğru ve usulüne uygun şekilde temizlerseniz, dikenlerini dikkatlice çıkarabilirseniz etinin lezzetli olduğunu söyleyebilirim.
1: Ben doğrusu yediğimiz söyleyeyim, Kaş'a gittiğimde aslan balığı tükettim, çok lezzetliydi, evet, hakikaten. Ama balon balığı diye onun asla mutfakta yeri yok, karada da yeri yok. Kimse dokunmasın isteniyor. Fakat sanayide derisinin çok kullanılabilecek özellikte olduğu ile ilgili çalışmalar da var. Esnekliği dolayısıyla, ama bunu çok iyi bilenlerin, amatör balıkçıların değil, çok iyi tanıyanların yapması lazım herhalde. Şimdi söz konusu bu istilacı türler, söylediklerinizden şunu anlıyorum. Hepsi zararlı değil ama zararlı olanlar deminden beri konuştuğumuz, isimlerini telaffuz ettiğimiz türler. Bireysel korunmadan söz ettik, devlet düzeyinde, kurumsal düzeyde mücadelelerden söz ettik. Peki diyelim ki her şeye rağmen korunduk ama zehirli türlerin saldırısı sonucu zehirlendik. Özellikle balon balığı, deniz anası, evet, ya da ona benzeyen başka bir tür. Acil yardım konusunda neredeyiz? Ne yapılması gerekiyor?
0: Çok evet önemli bir soru ama öncesinde hemen sizin söylediğinizden bir kısa ekleme yapmak istiyorum. Buyurun. Karada da tehlikeli dediniz. Maalesef bunu işte balon balığını oltayla avlayıp karaya atan vatandaşlarımızın bilinçsizce bunu karaya atması sonucunda sokak hayvanları, yaban hayvanları zehirlenebiliyor. Bunlar yaşandı. Bu konuda dikkat edinmeli. Ola ki amatör balıkçı vatandaşlarımız balıkları yakalarsa tekrar denize atması önemli diyebilirim. Zehirlenmeler konusunda şunları söyleyebiliriz. Öncelikle balon balığından başlayayım. Balon balığı zehirlenmesi, ola ki bilinçsizce tüketildi, farkında olmadan tüketildiği takdirde çok tehlikeli, çok büyük risk söz konusu. Çünkü balon balığı zehrinin herhangi bir bilinen panzehiri yoktur.
1: Evet.
0: Şu an o konuda çalışmalar sürse de, özellikle uzak doğu Asya'da, Amerika'da, Asya ülkelerinde, Amerika'da sürse de henüz üretilmiş bir panzehir yoktur. Bu anlamda da Çukurova Üniversitesi'nde daha önce zehirlenen vatandaşlarımıza uygulanan tedavi destekleyici tedavi olmuştur. Gerek İskenderun'da gerekse de Hatay'da zehirlenen vatandaşlarımız burada tedavi gördü. Birçoğu da bu süreci atlattılar. Balon balığı zehirlenmesi durumunda ya tüm zehirlenmeler durumunda acilen en yakın sağlık kuruluşuna bu tüketilen balıkla birlikte gidilmeli ki o analizler de yapılabilsin. Balon balığı konusunda söyleyebileceğim bu. Fakat diğer uzun kendi deniz kestanesi, aslan balığı gibi deniz canlılarıyla zehirlenme durumu yaşandığı takdirde

0: Bak şunu söyleyebilirim. Bizim için yeni bir olgu. Evet, okyanus kıyısında yaşayan insanların, dünyadaki birçok insanın aşina olduğu bir olguyken bizim için 20 yıllık bir geçmişi var bu zehirli balıkların. Bu nedenle özellikle Samandağ'dan Çanakkale'ye kadar olan hattaki sağlık personelinin bu konuda bilinçlendirme faaliyetleriyle, hizmet eğitimlerle bilgi düzeylerinin arttırılması yeni zehirlenmelerin sağlık kolaylıkla tedavi edilmesi açısından önem arz ediyordur. Onu söyleyebilirim.
1: Şimdi bu söyledikleriniz özellikle son 20 yılda dediniz. Daha önce de 1800'lerin ortalarından sonra açılan Süveyş Kanalı ile birlikte zaten geliyordu ama deniz suyu iklime bağlı olarak daha bu kadar ısınmamıştı. Ve deniz suyu sıcaklığı arttıkça bu canlılar geldikleri ortamlara benzer koşulları burada da bulmaya başladılar ve çoğaldılar. Dolayısıyla artık yeni bir tür oldular ve bu sözünü ettiğimiz türler istilacı türler olarak var olan ekosisteme zarar vermekle kalmayıp her tür canlıya zarar vermeyi ortaya çıkarmış bulunuyorlar. Böylesi bir ortamda türlerin tamamı zararlı olmasa bile yerli olmayan bu türlerin yönetimi açısından işte iklime uyumlu yeni balıkçılık reformları, deniz ekosistemlerini geliştirme çalışmaları var mı?
0: Var. Yani aslında bakanlığın balon balığı toplama uygulaması bile bu konuda bir kontrol mekanizması. Ama benim bu alanda çalışan bir doğa bilimci olarak yaklaşımımı sizinle paylaşacak olursam, yani bu artık elini alamayacağımız küresel iklim değişikliğinin etkisiyle Akdeniz'in tropikleşmesiyle ya hep yaşayacağımız ve yeni türlerle bunun artacağı bir olgu. Bu nedenle biz bu türleri ekosistemden söküp atamayız. Yani bunlarla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Zehirli balıklarla, zehirli diğer deniz canlılarıyla ya da diğer istilacılarla olası risklerin farkında olarak onlarla birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu konuda da tabii ki gerek Birleşmiş Milletler, gerek Çevre Bakanlığı, gerek Tarım Bakanlığı yoğun bir faaliyet içerisinde. Ancak buradaki temel düsturumuzun bunların artık ekosistemden sökülemeyecek birer gerçeğimiz olduğunu kabul etmek olduğunu düşünmekteyim.
1: Çok güzel söylediniz. İşte iklime uyumlu yaşamaya başlamanın ya da alışmanın bir başka boyutu denizlerde de söz konusu. Benim bildiğim Türkiye'nin etrafındaki denizler dünyanın en güvenli denizleriydi. Ama artık o kadar güvende olmadığımızı değişen iklim koşulları istilacı türlerle gösterdi bize bir kez daha. Çok teşekkür ederiz Sayın Göşker. Sağ
0: Ben
1: olunuz.
0: teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Rıza Köşker'den aldık ülkemiz denizlerindeki istilacı türlerle ilgili son durumu iklime bağlı olarak ortaya çıkan sonuçları. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya ve ben Hafize Okan. Haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Reklamlar.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Günün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: geldiniz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz.

0: Söyle. Size Fuzul Uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Reklamlar. Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Din ve ahlak.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programıyla birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Allah'a kulluk için yaratılan ve imtihan için dünyaya gönderilen insana sayısız nimetler verilmiştir. İnsanın bu imtihan dünyasında en kıymetli sermayesi ise zamandır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de asra yani zamana yemin ederek zamanın insan hayatı için önemine dikkat çekmiş ve bu süreçte iman edip salih amel işleyenlerle hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin kurtuluşa ereceğine işaret etmiştir. Diğer bir ayette ise dünya hayatını iyi değerlendirmeyen, inançsızlık ve günah batağına saplanan insanların ahirette can yakıcı azaba uğratılacakları vurgulanmıştır. Hazreti Peygamberimiz de iki nimet hakkında insanların çoğu aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit buyurarak dünya ve ahiret mutluluğu için lütfedilen bu önemli nimetlerin genelde kıymetinin bilinemediğini belirtmiştir. Bugün zamanın ehemmiyeti konusu üzerine konuşacağız. Program konuğumuz Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu. Hocamızın ilgili sohbetini şimdi dinleyebilirsiniz.
3: Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Yeni bir din ve ahlak programında birlikteyiz. Bendeniz Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu. Bugün sizlerle zamanı konuşmak istiyorum. Özellikle Müslüman bir genç birey için zaman ne ifade ediyor? Zaman deyince aklımıza ne geliyor? Ve özellikle gençler zamanı nasıl planlı yaşamalı, nasıl değerlendirmeli? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Evet, gençlik dönemi doğrusu hayatın anlamını, amacını, değerini, yaşadığımız anı değerli kılacak olan gelecek planlarını sorunlu ya da sorumlu bir şekilde yeniden düşünme dönemi. Gençlik dönemi malum çocuklukla yetişkinlik arasındaki bir köprü dönem. Bu dönem hayatın anlamını ve sorumlu biçimde nasıl onu inşa edeceğimizi bir taraftan düşünürken, diğer taraftan kimlik ve kişilik gelişimimiz, özellikle dijital dünyada dikkatimizi nasıl koruyacağımız üzerinde de bugün çokça fikir yürütmemiz, zihin emeği harcamamız gereken bir döneme karşılık geliyor. Tabii gündelik hayatta karşımıza çıkan pek çok sorunla mücadele ederken bir taraftan kimliğimizi ve kişiliğimizi arayan insanlarız. Özellikle anlaşılmayı bekliyoruz. Sıcak, samimi ilişkiler kurmak istiyoruz. Yol gösterici insanlar arıyoruz. Doğru rehberler arıyoruz etrafımızda. İşte gençlik dönemi böyle bir dönem ve bu dönemde özellikle eğitim, meslek, aile ve toplumsal sorumluluklar arasında bir denge kurmaya çalışıyoruz. Sevgili dinleyenlerim, özellikle hayatın çok hızlı aktığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu dönemde genç olmak, gençlik torbasını hangi değerlerle, hangi bilgilerle, hangi becerilerle ve hangi güzel alışkanlıklarla dolduracağımıza karar vermek gibi bir sorumluluğumuz var. Ancak insan özellikle bu dönemde zamanın hiç tükenmeyeceğini zannediyor. Eğitim, iş, geçim kaygısı, gündelik meşguliyetler derken aslında zaman çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor. Dolayısıyla gençlerimiz sadece başarılı olmak için değil, nasıl bir insan olmak istediklerini düşünerek

de hatırlayacakları bir gençlik dönemi geçirmek durumundalar. Sevgili gençler, özellikle İslam düşüncesinde zaman sadece tüketilen bir süreci ifade etmiyor. Aksine insana emanet edilen, çok değerli ve alternatifi olmayan bir ömür sermayesine karşılık geliyor. Hayatı planlamak da sadece okul, meslek ve gelir planlaması yapmaktan ibaret değil. Çünkü insan bir taraftan yaşadığı hayatın anlamını ve amacını düşünürken, diğer taraftan bu anlam ve amaç odaklı hayatı nasıl daha amacına uygun yaşayabileceği ile ilgili de kafa yoruyor. Tabii Müslüman insanlar açısından hayat iman, ibadet, bilgi, ahlak, doğruluk, dürüstlük, saygı, çalışma, fayda eksenli yaşandığında bir anlam ifade ediyor. Zira plan yapmak tevekkülü aykırı değil. Müslüman niyet edip araştırdığında, çevresindeki insanlarla istişarede bulunduğunda, tedbir alıp çalıştığında, dua edip sonucu Allah'tan beklediğinde aslında üzerine düşeni büyük ölçüde yapmış oluyor. Ve tabii ki bireyler özellikle bu çağda zamanın ve tabii ki de gençlik döneminin kıymetini bilmek durumundalar. Elbette gençlik bir saman alevi gibi hızla yanıp sönen bir döneme karşılık geliyor ve genellikle gençlik dönemi pişmanlıklar dönemi olarak hatırlanıyor. Geriye dönüp baktığında insanlar bu dönemde genellikle keşkelere rastlıyorlar. Keşke şimdiki gibi düşünebilseydim. Keşke geçmişte enerjimi, sağlığımı, imkanlarımı, değerlerimi doğru kullanabilseydim ve bugün yaşadığım ömrün, hayatın kıymetini daha iyi bilebilseydim. Sevgili dinleyenlerim, özellikle ömrü anlamlı ve bereketli hale getiren unsurlar nelerdir sorusunu sormak gerekiyor gençlik döneminde. Çünkü hayatı planlamakla hayatın sahibi arasındaki sıkı bağlantıyı kurmak gençlik dönemini iyi geçiren, bu dönemi amacına uygun yaşayan insanların keşke yerine iyi kilerle hatırladığı bir gençlik dönemini sonraki dönemlere taşıyor. Özellikle Müslüman genç için öncelikler sıralaması ne olmalı? Yani inanan bir insan gençlik dönemini nasıl değerlendirmeli derseniz, bu dönemde mesleki dengenin, özellikle eğitim, iman, ibadet, inanç arasındaki dengenin doğru kurulması gerektiğini hatırlıyoruz. Nitekim sevgili peygamberimiz de gençlik dönemini değerli yaşayan, o döneme değerleriyle bakmayı başarabilen gençlere gıpta edilmesi gerektiğini bize hatırlatıyor. Ve gençlerin tabii gelecek kaygısı, belli belirsizliklerle mücadele etme isteği, başarı, makam, para, özellikle bugün görünürlük arayışının eksenimizi büyük ölçüde işgal ettiği bir dünyada doğru arkadaş ve rehber seçimine giden yolu kendi başına açması çok da mümkün olamayabiliyor. Özellikle erteleme alışkanlığımız irade eğitiminin önünde çok büyük bir engel olarak duruyor. Çünkü modern yaşamın haz, hız ve hırs olarak işaret ettiğimiz üçlüsü içerisinde gençler özellikle hazlarının peşinden koşan, gittikçe hızla akan dünyanın bir takım getirileri karşısında kendini doğru konumlandırmaya çalışan, diğer taraftan başarı yolunda harcadığı emeğin karşılığını alamadığında hayal kırıklıklarıyla karşı karşıya kalan bir dönemi tecrübe ediyorlar. Bir taraftan da topluma faydalı olma ve ona kalıcı izler bırakma gibi bir beklenti içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Sevgili gençler, özellikle tercihler ve zorunluluklar arasında yaşadığımız en kıymetli zamanımız gençlik dönemi. İnsan gençken zamanın hiç bitmeyeceğini düşünüyor ve yaş ilerledikçe zaman algımız da gittikçe değişmeye başlıyor. Çünkü insan sonsuz bir hayata yolcu olsa da dünyada sonlu bir zamanı tecrübe ediyor. Böyle olunca sonsuz hayata taşıyacağımız değerli imkanlarımız olmalı ve özellikle gençlikte zamanın değerini iyi bilmek gerekiyor. Sevgili gençler, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Asr suresinde zamana dikkat çekiyor. Zamana yemin ederek başlıyor sure ve insanın genellikle kayıp içerisinde olduğunu, ziyanda olduğunu söylüyor. Ancak iki grup insanın zararda olmadığını, aksine onların gerçek anlamda hayatın kıymetini bilenler olduğunu söylüyor ki onlardan birisi iman eden insanlar. İman eden gençler ve tabii ki birbirlerine hakkı, hakikati, doğruluğu, dürüstlüğü, insanca yaşamayı tavsiye eden insanlar olduğunu söylüyor. Bir Müslüman gencin
Hayatını planlaması bu yüzden son derece önemli. Önemli olan, daha önemli olan ve o kadar önemli olmayan, acil olan, acil olmayan, aciliyet ifade eden, etmeyen kategorileri zamanı planlarken dikkate almamız gerekiyor.

gereken hususlar. Hayatı planlamak, kader ve tevekküle inanmak arasında da sıkı bir ilişki var. Çünkü gençlik dönemi öncelik sıralamasında maddi imkanların nasıl konumlandırılması kadar manevi değerlerin nasıl yaşanmasını da öncelikler sırasına almamız gereken bir döneme karşılık geliyor. Evet, ve günümüzde gençler kendi hedeflerini belirlerken sosyal medya ve çevre tarafından da kendilerine sunulan hayatları takip etmek zorunda hissediyorlar kendileri. İslam'ın başarı anlayışıyla günümüzün başarı anlayışı arasında sıkı bir ilişki kurmak durumunda kalıyoruz. Bir taraftan işsizlik, bir taraftan ekonomik zorluklar ve gelecek kaygısı yaşayan gençlerimiz nasıl bir yol rehberine ihtiyaç duyuyorlar? Ve gençlerin doğru arkadaş, doğru öğretmen, doğru rehberle karşılaşması hayatlarının yönünü büyük ölçüde etkiliyor. Erteleme alışkanlığımız ve ileride yaparım, ileride düzeltirim, ileride nasılsa zamanım olur düşüncesi bizi bugünü değerlendirme konusunda tembelliğe, vazgeçmeye, üşenmeye ve bir süre sonra artık ben yapamam diyerek kendimize güvensizlik geliştirmeye sevk ediyor. Oysa Müslüman gencin heybesinde mutlaka koyması gereken bir takım değerleri var. Hayatı bütünüyle kontrol edebileceğimiz yanılgısına düşmeden hedef belirleme, sorumluluk alma, zamanı doğru kullanma, hayatın farklı alanlarında denge kurma konusunda gerçekçi yol rehberlerine ihtiyacımız var. Sevgili gençler, özellikle inancımız bu konuda sevgili peygamberimizi bizim için doğru rehber, doğru örnek olarak karşımıza getiriyor. Ve bu doğru rehberliğin, doğru örnekliğin her çağda yeniden düşünülmesi ve o çağın gerçeklikleri içerisinde doğru anlaşılıp konumlandırılması konusunda bize sorumluluklar yüklüyor. İradesini, özgür alanı, özgürlüğünü, bir taraftan da sorumluluklarını ihmal etmeyen, ancak bunlar arasında doğru dengeyi kurabilen, hayatı istikamet ve doğruluk üzere yeniden tasarlayabilen imanlı gençlere ihtiyacımız var. İşte böyle bir genç olduğumuzda, buna niyet ettiğimizde aslında hem dünyada hem de ahirette kazananlar arasında olmanın da adımını atmış oluyoruz sevgili gençler. Sevgili gençler, özellikle yaşadığımız çağda bir taraftan aile, bir taraftan eğitim, bir taraftan mesleki kariyer hedefleri, ancak diğer taraftan kendimize ilişkin, kendini anlamaya, kendini tanımaya, hayattaki yerini, konumunu tayin etmeye yönelik beklentilerle sürekli karşılaşıyoruz. Burada umut ve umutsuzluk arasında, kaygı, endişeyle, gelecekle ilgili gerçekli planlar yapabilme arasında gitgeller yaşıyoruz ve çoğu zaman bu belirsizlikler içerisinde kendimizi bocalarken buluyoruz. Sevgili dinleyenlerim, özellikle gençlere rehberlik eden biz yetişkinlere de burada çok önemli sorumluluklar düşüyor. Gençleri yargılamadan, onların soru sormasına, gerçekten yaşadığı hayatı doğru anlamlandırmasına fırsat veren yol rehberleri olmak durumundayız. Onlar geleceğimizin teminatı olan, geleceğimizi bugünden tasarlayan enerji kaynağı, geleceğin hız belirleyicisi, geçmişle gelecek arasındaki nitelikli köprülerin imkanı. Bu yüzden gençlere destek olan özellikle yetişkin anne babalara, eğitimcilere ve hayatın her alanında onlara rehberlik edenlere çok önemli sorumluluklar düşüyor. Evet, bugün özellikle gençlik döneminde zamanı doğru kullanmanın, doğru rehber olmanın, özellikle gençlere yoldaşlık etmenin, onlarla birlikte hayatı tasarlamanın imkanlarını konuşuyoruz. Burada ömrü anlamlı kılacak, anlam yükleyecek, bereketli kılacak olan bir takım bileşenleri hatırlıyoruz ve hatırlatıyoruz. Ve bunların başında zamanın geldiğini başta ifade ettim. Özellikle bugün zamanın gittikçe hızlandığı bir dilimi, bir dönemi tecrübe ediyoruz. Elbette her zaman hayatın kıymetini bilmek gerekiyor. Ancak gençlik dönemi her açıdan enerjimizin yüksek olduğu, hayata yönelik beklentilerimizin, umutlarımızın gerçekçi bir zemin bulmasının gerektiği bir döneme karşılık geliyor. Bununla birlikte gençlik krizler dönemi, gençlik gelgitler dönemi, gençlik aslında aldanışlar dönemi, gençlik geriye döndüğümüzde hayıflanmalar, keşkeler dönemi olabiliyor. İşte gençliği anlamlı bir döneme dönüştürmek için onu yaşarken kıymetini bilmek gerekiyor. Ömrü anlamlı kılmanın yolu da onu planlı yaşamaktan geçiyor. Planlı yaşamak başarının, her alanda başarılı olmanın, aynı zamanda mutlu olmanın anahtarını oluşturuyor. Tabii ki yaşadığımız hayat bugün bize sınırsız imkanlar sunuyormuş gibi görünüyor. Özellikle gençlik döneminde yetişkinlerin, gençlerin yükünü aldığı, çoğunlukla anne babanın, okulda öğretmenlerin, sosyal hayatta yetişkinlerin

0: yetişkinlerin, gençlerin etrafında genellikle onların işini kolaylaştırmaya gayret ettiği bir zamana tecrübe ederek karşılık geliyor. Tabii böyle bir zamanın bizde karşılığı nedir bugün derseniz, iki şeyi belki söylemek lazım. Bunlardan bir tanesi, gençlik tükenmez bir enerji dönemi değil. Gençlik enerjisi yaşarken tasarruflu kullanılması gereken bir enerji. Geriye döndüğümüzde bu enerjiyi eğer ekonomik kullanamazsak, örneğin sağlığımıza dikkat etmezsek, örneğin iyi arkadaşlar seçmezsek, örneğin çevremizde doğru insanlarla hayat yolculuğuna başlamazsak, gelecekte bu enerjimizin israf edildiğini ve çoğu zaman hayatımızın plansız bir şekilde gelecekte yürüdüğünü, tasarlandığını tecrübe ediyoruz. Erteleme alışkanlığı maalesef bu dönemde vazgeçmeyi beraberinde getiriyor. Yaşarken edindiğimiz bir takım deneyimler bizi yanlış arkadaşlıkların pençesine düştüğümüzde hayatı değersizleştiren bir çevreye taşıyor. Ve tabii değerli yaşamak için gençlik dönemini de değerler üzerinde kurmak lazım. Sevgili gençler, bu dönemde 3 temel değer var. Bunlardan birincisi özgürlüğü doğru konumlandırmak. Özgürlük sınırsızlık demek değil. Özgürlük kendi sınırlarını çok iyi bilmek demek. Sorumluluk sadece başkalarının yükünü taşımak, yük taşımak demek değil. Aynı zamanda yaşadığı hayatın anlamını doğru tecrübelerle buluşturmak demek. Tabii bir taraftan da kendi özgürlüğünü, sorumluluğunu tasarlayan, fark eden insanların başkalarının sorumluluklarını ve özgürlüklerini de kendi özgürlük ve sorumluluk alanıyla kesişim noktalarında doğru konumlandırması gerekiyor. Bütün bunlarla birlikte gençlik dönemini iyi değerlendirdiğimizde yetişkinlik döneminde hayata hazırlıklarımızı başarmış ve gelecekte başarılı birer insan olmayı, iyi bir Müslüman olmayı ve yaşadığımız hayatı amacına uygun yaşamayı başarmış oluruz diye umut ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize sağlıklı günler diliyorum. Zamanın kıymetini bilen, hayatı amacına uygun yaşayan insanlar olmamızı Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Sağlık ve esenlikle kalın. Hoşça kalın aziz dinleyen.
1: Program konuğumuz Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu'nun Zamanın Ehemmiyeti başlıklı sohbetini dinledik. Programımız Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm ve bu bölümün anlamıyla devam ediyor. Furkan Suresi 71'den 77. ayete kadar okuyan Şükrü Aslı Eren.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse, işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Ey Muhammed, de ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak.

aşkı için. Haydi. Affet Mevlam. Haydi. Affet Mevlam. Şehitlerin.

Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve Ayşe Koyuncu. Ben spikeriniz Betül Yıldız Altay. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Bir soru, bir cevap. Huzursuz bağırsak hastalığının belirtileri nelerdir? İzmir Şehir Hastanesi gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Gözde Derviş Hakim cevaplıyor.
1: Huzursuz bağırsak sendromu aslında biz hekimlerin zor tanı koyduğu bir sendrom. Niye zor tanı koyuyoruz? Siz huzursuz bağırsak dediğiniz bir hastada kanser çıkabilir. Huzursuz bağırsak dediğiniz bir hastada inflamatuar bağırsak hastalığı çıkabilir. Ya da huzursuz bağırsak dediğiniz hastada çok apayrı başka bir hastalık çıkabilir. Dolayısıyla biz bu huzursuz bağırsak sendromu tanısını koyarken çok dikkatli davranıyoruz. Ne demek bu huzursuz bağırsak? Özellikle hassas kişilerde beyinle bağırsak arasındaki iletişimin nedenli hassas olduğunu bize gösteriyor. Bir kere bağırsak, ikinci beyin, bu konuda hemfikiriz. Mide de aynı şekilde böyle. Ama özellikle bağırsaktaki bağırsak kompozisyonu, mikroplarının kompozisyonu huzursuz bağırsakta değişebiliyor. Nasıl değişiyor? Beyinden giden uyarılar buradaki sistemi değiştiriyorlar ve bu size karın ağrısı, gaz, şişkinlik, huzursuzluk olarak geri dönüyor. Hatta bağırsakta dışkılama alışkanlığınızda da değişiklikler olabiliyor. Bazı huzursuz bağırsak sendromunda karın ağrısı ve şişkinliğe ishal eşlik ederken, bazı sendromda kabızlık eşlik edebiliyor. Bazılarında ise tamamen kabızlık ve ishalin arka arkaya gittiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla bakın, kolon kanseriyle de neredeyse uyumlu semptomları var. Ama dediğimiz gibi huzursuz bağırsağın en önemli farkı bağırsak ve beynin birlikte çalışmasından dolayı diyebiliriz.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Filenin Sultanları 2026 Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'la İletişim Başkanı Burhanettin Duran Filenin Sultanlarını tebrik etti. Yarı final maçı 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden kanunlaşacağını açıkladı. Kurtulmuş, bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır, asla genel af niteliği taşımamalıdır, dedi. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu faizi %37'de sabit bıraktı. Karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri yarın yapılacak. Malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da yarın hesaplara yatırılacak. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek. Ankara'da helikopter kazasında hayatını kaybeden emekli pilot albay Yasa Özden Bakkal için cenaze töreni düzenlendi. Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılındı. Özgür Özel yeni parti hazırlıkları kapsamında bazı CHP milletvekilleriyle bir araya geldi. Mecliste yapılan toplantılarda önümüzdeki süreçte atılacak adımlar ele alındı. Bursa'da belediyede örgütlü rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Dönemin belediye çalışanlarının savunmaları alındı, taraflar suçlamaları reddetti. 63 sanıktan 21'inin savunması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Daha önce 5 ünlü isim soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. Aralarında Fatih Altaylı ve oyuncu Hazal Kaya'nın da bulunduğu 6 ünlü ismin daha ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Muğla'nın Fethi ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 24 saatlik zorlu bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 200 hektar ormanlık alan zarar gördü. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdi. Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedariki ile ilgili süreç kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitim için gelecek ay Birleşik Krallığa gideceğini duyurdu. Türkiye kardeş coğrafyalara savunma desteğini sürdürüyor. Aselsan tarafından geliştirilen 10 adet Kangal anti-insansız hava aracı sistemi Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'ne temin edilecek. İmzalar Saraybosna'da atıldı. Mersin Yahya Akel Fen Lisesi öğrencileri Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında Türkiye'nin gururu oldu. Japonya'da dünya finalinde yarışan 11 öğrenci 11 madalyayla yurda döndü. Avrupa kıtasında iklim değişikliği alarmı. İspanya'dan İtalya'ya, Fransa'dan Yunanistan'a geniş bir coğrafya aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altında. Pek çok bölgede termometreler 40 santigrat derecenin üstünü gösterdi. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik abluka kararı Hürmüz'den sonra Babül Mendeb Boğazı'nda da gerilimi artırdı. Boğazdaki petrol tankerlerinin geçişi %70'e yakın azaldı. Petrol fiyatlarının artmasından endişe ediliyor. Hamas lideri Halil El-Hayye, Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Gazze şeridinde akan kanın durdurulması için yoğun çaba gösteren arabulucuların çabalarını takdir ediyoruz ifadelerini kullandı. Hayye, Netanyahu hükümetine ateşkes anlaşmasını uygulaması ve bir sonraki aşamaya geçmesi için baskı yapma çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan arasında imzalanan nükleer anlaşma büyük yankı uyandırdı. ABD Başkanı Trump anlaşmanın kongrede onaylanması için Suudi Arabistan'a İsrail'le normalleşme yani İbrahim anlaşmalarına katılma şartı koştu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İsrail'e güvence niteliğinde yaptığı açıklamada nükleer silah olmayacağı garanti altına alınacak dedi. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Antalya Manavgat Alanya yolunun ilk 28 kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat

0: etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sundu.
2: Reklamlar.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAS, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
8: Ünlünün 24 saati.
9: Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaçırmayın. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Reklamlar.

0: Engelsiz Sesler. Sevgili dostlar, Engelsiz Sesler'den hepinize merhabalar. Biz bu hafta olduğu üzere, tabii ki her hafta olduğu gibi, yine bu hafta çok kıymetli bir konuyu elimizden geldiğince, zamanımız yettiğince farkındalık oluşturmaya çalışmak için masaya yatırıyor olacağız. Bugün stüdyodan çok kıymetli, şık bir hanımefendi, evet, evlerinize konuk oluyoruz. Kendisini takdim etmeden önce Engelsiz Sesler'in birbirinden değerli emek veren isimlerini takdim etmek isterim. Yapım Ayşe Özyılmaz, teknik yapım Salih Yılmaz. Siz değerli dostlar için Engelsiz Sesler'i hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi saygıyla selamlayarak, evet, Engelsiz Sesler'in bugünkü o şık hanımefendi konuğunu takdim etmek isterim. Doktor öğretim üyesi, genel cerrahi uzmanı, operatör doktor Sevim Kuşlu Çiçek. Sevim Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için.
0: Biz çok teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, biz bugün Sevim Hocamızla özellikle kadınlarda ve kızlarda sıkça rastlanan, sıkça görülen meme kanseri üzerine farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz, çalışacağız. Müsaadenizle konuğumuza, evet, sorularım olacaktır. Sevim Hocam, öncelikle meme kanserinde tarama çok önemli değil mi? Yani taramayla mı özellikle belli oluyor?
1: Şimdi şöyle, bir kanseri tarama yöntemiyle erken tanı yapıp ve bu erken tanı sayesinde tedavisini çok daha kolay ve tedavideki başarı şansını arttırabiliyorsak bir kanser için taramadan bahsedebiliyoruz. Meme kanseri de tarama ile erken tanınabilecek bir kanser türü. O yüzden meme kanserinde tarama önemli Deniz Hanım. Kadınlarda meme kanseri taramasına 40 yaş mamografisi ile başlıyoruz ve mamografi meme kanseri tarama yöntemi olarak hastalarımıza sunuyoruz.
0: Özellikle meme kanserinin, peki hocam, mesela evde, banyoda mesela fark edilmesi adına, yani belli belirtileri var mıdır? Kendini belli eden durumlar var mıdır? Meme kanseri mesela nasıl olunca kadınlarımız, kızlarımız, acaba burada bir durum var, hadi hemen doktora gidin demesi gerekir?
1: Evet. Şimdi bizim aslında bütün topluma vermek istediğimiz ilk mesaj, hiçbir kadında daha kitle ele gelmeden tarama yöntemiyle daha mikroskopik düzeyden başlamış, santimetrik düzeye ulaşmamış milimetrik kanseri taramayla yakalamak. İlk hedefimiz bu. Yani hastanın kendi kendine meme muayenesiyle ve doktor tarafından meme muayenesinde saptanan bir ele gelen kitleyle saptadığımız meme kanserinden öte, hiç ele kitle gelmeden, palpe edilmeden, muayenede hiç rastlanmadan, sadece radyolojik tetkiklerde, mamografide ya da ultrasonla saptamaktır. Asıl hedefimiz bu. O yüzden tarama çok önemli Deniz Hanım. Farkındalığı oluşturmak adına mutlaka bunu özellikle vurguluyoruz. Çünkü her kadının polikliniğimize başvurduğunda bize söylediği şu: hocam, benim hiçbir şikayetim yok ki, niçin size geleyim? Ama burada meme kanseri gibi mamografi ve ultrason ile 3 milimetrelik, 2 milimetrelik bir kanseri ya da kansere daha dönüşmeden mamografide kireçlenme olarak saptadığımız kanseri saptadığımızda, inanın, tedavisi çok daha kolay. Erken tanı meme kanserinde hem tedaviyi değiştiriyor hem de hayatı kurtarıyor. Peki hasta bize hiç gelmedi, taramalara eşlik etmedi. Meme kanserinin belirtileri neler? Kadınlar neler olduğunda meme kanserinden şüphelenmeli? En önemli şey ele gelen kitle. Ağrısız kitleler özellikle. Birçok kadın memesinde ağrılı gelen kitleyle polikliniğe başvurur. Bunlar genelde iyi huylu kistlerdir ya da iyi huylu memenin hastalıklarıdır. Meme kanseri %90'a yakın ağrısız kitle ile karşımıza çıkar. %10 tabii ki kitleye ağrı eşlik edebilir. Kitle dışında meme derisinde değişiklikler çok önemli. Kadının kendi kendine meme muayenesine başlama yaşını artık 20'lere indirdik. Diyoruz ki her kadın kendi memesinin farkında olacak. 20'li yaşlardan itibaren adet gören her kadın kendi memesini adetin kanamasının ilk gününü bir saydık, kanama bitti. Bittiği günden itibaren banyoda çıplakken, köpüklüyken ya da yatağında uzanırken iki pozisyonda, en az iki farklı pozisyonda memede bir kitleyle geliyor mu? Meme derisinde bir değişiklik var mı? Meme boyutlarında bir küçülme var mı? Sütyeninin içinde ya da çamaşırında fark ettiği meme başından bir akıntı var mı?
0: Akıntı da önemli değil mi?
1: Tabii ki o da çok önemli. Çünkü şeffaf akıntı özellikle Deniz Hanım ya da kanlı meme başı akıntısı olduğunda, hele bu tek memedense, mutlaka doktora başvurması gerekiyor. Kadınların kendi kendine meme muayenesini 40 yaşın altında çok önemsiyoruz. Neden? 40 yaşın altında başvurular daha az. 40 yaş altında kadınların hepsine adet dönemi sonrasında mutlaka kendi kendine meme muayenesi öneriyoruz. Eğer kendi kendine meme muayenesiyle 20-30 yaş kadınlarımız bir kitle fark ettiğinde hemen doktora başvurulmalı ve bir ultrason yapılmalı diyoruz.
0: Hocam peki kendi özelimden sormam gerekirse, çünkü sevgili dostların radyo başında dinlerken belki daha iyi fark edebilmeleri için mesela herhangi bir ağrı yok ve elime de bir şey gelmedi desem yani özel durumu görmeyen hal mi? Mesela onu nasıl anlayıp da hadi bir bakalım gidelim bir şuna baktıralım demem gerekir.
1: Onu biraz önce de söyledim. Taramalar 40 yaşında başlıyor. Ama ailede tabii ki meme kanseri öyküsü olmayan hastalarımız için böyle.
0: Aslında hani ailede meme kanseri travmaları çok olduğu için aslında onu sormak istedim.
1: Ailede meme kanseri varsa Deniz Hanım, hastaya ve kişiye özgü artık muayene ve tetkiklerle yolumuza devam ediyoruz. Çünkü burada eğer kadınlarda kendi ailesinde 40 yaş altı meme kanseri varsa ya da genetik meme kanseri dediğimiz BRCA 1-2 artık toplumda birçok hastamız geldiğinde ailede varsa, artık genetiğini yaptırmış ve genetik risk faktörü olup olmadığını bilen hastalarımız da polikliniğe başvuruyor. Genetik risk faktörü olan, ailede genç yaş meme kanseri olan hastalarda muayene ve ultrasonları daha erken yaşta başlıyoruz Deniz Hanımcığım.
0: Hocam bu arada kimler daha risk grubu altında? Çünkü şu an sanki yani ben mi yanlış duydum acaba, yani yanlış mı gözlemliyorum bilmiyorum ama sanki 3 kişiden ikisi, 2 kadından biri sürekli bu rahatsızlıkla sanki muzdarip.
1: Şimdi şöyle, toplumda meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser, ama ölüme en sık neden olan kanser değil. Kadınlarda ölüme en sık neden olan kanser akciğer birinci sırada, meme üçüncü sırada şu anda. Meme kanseriyle ilgili şu an toplumda ortalama her 8 kadından biri hayatının herhangi bir döneminde meme kanserine yakalanma riski olduğunu söylüyoruz. 2'de 1 değil, 8'de 1 bu oran. Ama yaş için şunu söylüyoruz risk faktörü olarak: kadın yaşı arttıkça meme kanseri görülme sıklığı artar. Özellikle kadın yaşı 50 yaşın üstüne çıktığında meme kanseri risk artışı daha fazladır. Ama Türkiye'de biz kendi hastalarımızda 40-50 yaş grubunda daha farklı bir göllenme görüyoruz. Neredeyse Türkiye'deki meme kanserlerinin bizim gördüğümüz %50'si 50 yaş altı kanserler. Demek ki meme kanseri için en önemli risk faktörü kadın cinsiyet. İkincisi ilerleyen yaş. Üçüncüsü hormonal maruziyetler. Kadınların aldığı doğum kontrol hapları, erken adet görüp çok geç adete girmek, uzamış menopoz yaşı, ailesinde dediğimiz gibi erken yaşta, çok erken yaşta meme kanseri görülen kadınlar.
0: Hocam erken menopoz da var mıdır acaba bunun içinde?
1: Hayır, erken menopoz risk değil. Aksine söylediğimiz gibi kadındaki östrojen hormonuna maruziyet süresi ne kadar kısaysa, çünkü meme kanserlerinin %75'i yaklaşık hormonal meme kanserleri. O yüzden erken menopoz meme kanseri için risk faktörü olmaktan öte riski azaltıcı bir faktör gibi düşünebiliriz. Doğurganlık önemli, emzirme önemli. Bir kadının 30 yaşından önce çok çocuk doğurması, yani multiparite, çok çocuk doğurmak, çok emzirmek meme kanserinden koruyucu faktörler.
0: Hocam bir de siz birinci Kanser olarak akciğer dediniz, üçüncüye meme kanserini sıraladınız ama ikinci grubu söylemediniz bu arada.
1: Kolon kanseri ölüme sebep olan kanserler arasında en sık kanserlerden ölüme sebep olan kadınlarda birinci sırada akciğer, iki de kolon, üç de meme. Ama kadınlarda en sık görülen kanser meme kanseri.
0: Hocam bu arada meme kanserindeki tedavi yöntemlerini geçelim mi, yoksa sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
1: Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Yani kadınların kendi kendine meme muayenesi önemli. Hekim tarafından yapılan meme muayenesi önemli. Ama kadınlarımıza düşen görev, 40 yaşını geçen kadınlarda mutlaka mamografi ve meme ultrasonunun bir arada yapıldığı radyolojik tetkikler sonrası saptadığımız şeyler önemli. Deniz Hanım, tedaviye geçmeden önce tanı çok önemli. Biz burada, ben yaklaşık bir 20 yıl önce hep söylerim, Türkiye'de biz kanserleri daha geç evrede tanı koyabiliyorduk, daha geç evrede yakalıyorduk. Ama şimdi artık toplumdaki bilinçlenme, KETEM tarafından tarama programlarındaki artış, hastaların medya, basın yayın aracılığıyla ve hekime ulaşılabilme kolaylığı

0: ile birlikte daha fazla hekime başvurma sayesinde artık biz de Türkiye'de kadınlarımıza 2 milimetrelik meme kanserini ya da kansere hiç dönüşmemiş olan duktal karsinoma in situ dediğimiz kanserleri yakalayıp çok erken tedavi edip böylece erken tanıyı koyabiliyoruz. Çünkü hep şunu söylemek lazım. Kanser hastalığıyla ilgili tedaviye başlamadan önce erken tanı hayat kurtarır. Meme kanserinde de mutlaka tanının erken konulması için tetkiklerin ve muayenenin bilinçli bir şekilde düzenli yapılmasını öneriyoruz. Erken tanı sayesinde koyduğumuz 2 milimetrelik bir kanserin tedavisinde eğer hele 1 santimin altındaki neredeyse bütün tümörlerde tek bir cinsi hariç kemoterapi görmeden bir kadının tedavisini gerçekleştirebiliyoruz. O yüzden burada en önemli bizim bilinçlenme için söylememiz gereken şey kadınlarda en sık görülen meme kanseri. Çünkü 100 kadın meme kanserine karşı bir erkek meme kanseri görüyoruz. Cinsiyetimiz nedeniyle çok sık karşılaştığımız bu kanseri tedavi edilebilir, kür bir hastalık haline getirebilmemiz için erken tanının çok önemli olduğunu, mamografinin tarama yöntemi olduğunu mutlaka ciddi bir şekilde vurgulamak lazım tedaviye geçmeden önce.
1: Erken tanı ve müdahale her hafta her konuda olduğu gibi özellikle meme kanserinde de daha da önemli durumda değil mi? Hayat kurtarmak
0: Evet,
1: bağlamında.
0: çok önemli.
1: Hocam o zaman tedavi yöntemlerinde ne durumdayız?
0: Tedavi yöntemlerinde yaklaşık 50 yıl önceden bahsedersek meme kanserinin tedavisi eşittir memenin tamamının alınması şeklindeydi. Bütün tıp alanında olduğu gibi kanserde ve meme kanserinde de tedavide gelişen yenilikler sayesinde radyoterapinin tedaviye katılmasıyla birlikte artık meme koruyucu tedaviler gündemde. Memedeki tümörün çapı ve memedeki tümörün cinsi. Çünkü tek bir tip meme kanseri yok. Meme kanserinde alt tipler var. 4 tane ana alt tip var. Meme kanserindeki bu 3 tipte eğer tümör kendisi müsaitse artık memeyi koruyabiliyoruz. İlla memeyi almak gerekmiyor.
1: Hocam onun da özür dileyerek böldüm ama çok büyük psikolojik etkileri var değil mi?
0: Tabii ki çünkü kadın kendi cinsel organı olan memesini taşıdığında ve memesiyle birlikte hayata devam ettiğinde tedavinin bitiminden bir müddet sonra hastalığıyla ilgili inanın birçok şeyi unutuyor ama organın yokluğunda memenin
1: İşte.
0: alındığında psikolojisi çok etkileniyor. İlk başta bunu çok isteseler de sonrasında memenin yokluğuyla birlikte istemediğimiz travmalar ve farklı hayat yönleniş şekillerinde değişiklikler
1: İşte.
0: karşımıza çıkabiliyor.
1: Hocam zaten orada yani o travmayı etkilediği kadar belki o kanserden o kadar etkilenmiyor değil mi?
0: Tabii ki ilk başta adı korkutucu olan bu hastalıkta hastaların bilmediği o kadar çok şeyin olduğu bir tanıyı ona söylediğinizde tabii kafalar çok karışıyor. Aile fertleri bazen çok yönlendirici oluyor. Ama biz her zaman için var olan hastalıkla ilgili bir tümörün çapı, iki hastalığın evresi, üç hastalığın hangi tümör cinsi, hangi kanser cinsi olduğunu anlayıp tedavi yöntemlerimizi ona göre değişiklik olduğunu hastamıza bilgi veriyoruz. Erken evrede yani evre 1 ve evre 2'de yani memede ve koltuk altında sınırlı hastalık olduğunda uzak bir organa hastalık sıçramadığında tedaviye genelde cerrahiyle başlıyoruz. Tümör alt tipi çok farklı değilse.
1: Yani temizleyerek mi başlıyorsunuz önce?
0: Evet, önce ya dediğim gibi birinci seçenek memenin tamamının alınması, ikinci seçenek memenin korunması. Artık bir de günümüzde memenin içinin boşaltılıp protez ile doldurularak protezin önünün kapatılması tekniği var. Günümüzde yaklaşık yani Angelina Jolie'deki bu teknikle birlikte medyadaki geniş yer bulması kadınlarda

0: var ve bu maliyet tabii ki devlet tarafından plastik cerrahi ile birlikte desteklendiği mutlaka hastaneler vardır. Ama bunun için tabii ki eğitim araştırma hastaneleri ve özel sektörde bu teknikler yapılmaktadır.
1: Üçüncü bir teknik var mı?
0: Üçüncü teknik de meme koruyucu teknik. Yani tümörlü alanı etraf sağlam dokuyla birlikte çıkarıyoruz. Ama meme koruyucu dediğimiz tümörün etraf dokuyla birlikte çıkarıldığı bu yöntem radyoterapi verilmek kaydıyla mutlaka yaptığımız bir tedavi yöntemi. Yani bir kadında memedeki tümör çok küçük ve biz bu kadına meme kanserinde eğer koruyucu meme cerrahisi yapıyorsak bu hastaya diyoruz ki siz mutlaka tedavinizin devamında ışın tedavisi
1: Evet.
0: alacaksınız diyoruz. Çünkü ışın tedavisi verdiğimiz memeyi koruduğumuz hastalardaki hastalıksız sağ kalım kanserin seyri memenin alındığı hastaların kanser seyriyle birebir paralel gidiyor ve biz bunu bildiğimiz için artık meme koruyucu cerrahileri de günümüzde çok uzun yıllardır uyguluyor ve hastalarımızı bu şekilde takip ediyoruz.
1: Hocam o zaman dostlar hani daha iyi oturması adına dostların adımında peki bu işlemler mesela ne kadar sürmekte? Ne bileyim hastanın hareketini ne kadar etkilemekte?
0: Şimdi şöyle bir şey, yani meme koruyucu cerrahi tabii ki kadın için hem çok büyük bir konfor, bir de biz meme kanseri tedavisinden bahsettiğimizde bir de şeyi belirtmemiz gerekiyor Deniz Hanım, koltuk altında lenf bezine sıçrama olup olmadığını, her kanserde mutlaka ameliyat esnasında bir patoloji yaparak anında ortaya koyuyoruz. Biz buna bekçi bezi alınması diyoruz. Yaklaşık bir 30-35 yıl önce her kadının koltuk altından en az 15 lenf bezi alırken artık günümüzde önce koltuk altına sıçrama olup olmadığını ameliyatta hemen patoloji ile bakıp saptayıp sadece 1 ila 3 arası bir beze alıp kanser eğer koltuk altına sıçramadığını tespit ettiysek koltuk altından başka hiçbir lenf bezi almadan ameliyatımızı bitiriyoruz. Böylece kolda gelişen ödem, hastanın gündelik hayatıyla ilgili bir kolunu kullanmama gibi durum söz konusu olmadan hastalarımız hayatına dönüyor. Ertesi gün sütyenini giyip evine gidiyor. Birkaç kontrolden sonra yaraları iyice iyileştikten sonra da tedavisinin geri kalanlarının ne olduğunu bilgilendirip hastalığın evresine göre hastamızı onkologlarımıza teslim ediyoruz.
1: Hocam çok teşekkür ederiz bilgilendirmenizden ötürü. Süremizin epey bir sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bununla ilgili son olarak eklemek istediğiniz var mıdır? Buradan dinleyen dostlara bulunmak istediğiniz mesajınız var mıdır?
0: Ben tüm kadınlarımıza, genç kızlarımıza şunu söylemek istiyorum. Kendi bedenimize ait bir organ olan mememizin her yaşta, özellikle 20 yaşından itibaren farkına varalım. Her ay mutlaka kendi kendine meme muayenemizi yapalım. Aylık muayenelerimizde elimize bir kitle fark ettik. Bir sonraki ay o kitle aynı yerdeyse mutlaka hekime başvuralım. Erken teşhisi koyalım, hastalığımızın ne olduğunu anlayıp hayatımızı güzel bir şekilde yönlendirelim. Tedavisi mümkün olan bir evredeyken hastalıkların adını koyup tedavisini yapalım.
1: Peki çok teşekkür ederiz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.
1: Peki. Sevgili dostlar biz bu hafta doktor öğretim üyesi, genel cerrahi uzmanı, operatör doktor Sevim Kuşu Çiçek'le özellikle kadınlarımızda kızlarımızda sıkça rastlanan görülen meme kanserine farkındalığı oluşturmaya, dikkati çekmeye özen gösterdik. Haftaya görüşünceye dek en büyük farkınız sosyal farkındalığınız değil. Sosyal farkındalık gerektiren konuları her hafta söylediğim üzere hak temel bir bakış açısıyla sıradanlaştırabilmeniz olsun. Hoşça kalın. Engelsiz Sesler.

0: Reklamlar.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Eko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
10: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Ekonomi Günlüğü başladı. Programı Işık Işık hazırladı. Teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de saat 18'e kadar sizinleyiz. Konuklarımız da elbette. İki konuğumuz da telefonla katılacak yayınımıza. İlk konuğumuz Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi İcra Kurulu Başkanı Köksal Holoğlu olacak. TOB ET Öğretim Üyesi Doktor Cahit Sönmez de bugün ikinci konuğumuz. Hemen ilk konuğumuza merhaba diyelim. Köksal Holoğlu telefon hattımızın diğer ucunda. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olunuz. Türkiye Orta Doğu Sağlık Turizmi Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu SANKON'la Uluslararası Sağlık Turizmi Konfederasyonu SATKON işbirliğinde düzenlenecek zirve 28 Temmuz'da Ankara'da. Sevgili dinleyiciler, daha önce düzenlenmiş miydi bu zirve? Zirve ve katılımcılarla ilgili ilk bilgileri alalım. Hangi amaçla toplanıyor?
2: Evet, SANKON ve SATKON'un birlikte yapmış oldukları bu zirve ilk olacak sağlık turizmi anlamında ve ortada

0: Arap ülkelerinden hükümet temsilcilerinin katılacağı, ayrıca sağlık sektörü yöneticileri, akademisyenler, yatırımcılar ve iş dünyasının önüne gelen isimleri katılacak bu toplantıya. Toplantı tabii sağlık turizminin biliyorsunuz Türkiye dünyada bir yıldızı parlayan ülkelerden birisi.
1: Evet.
0: Sağlık Turizmi Ligi'nde bunu açıkla söyleyebiliriz. Lider konumdayız ve bunu daha iyi hale getirmek, sağlık turizmiyle ilgili kapasitemizi geliştirmek, büyütmek için stratejik bir toplantı. Toplantıdaki katılımcılar da çok değerli ve kıymetli katılımcılar. Toplantıdan iyi şeyler bekliyoruz sektör temsilcileri olarak. Umarım beklediğimiz şekilde başarılı olur.
1: Elbette kıymetli isimler katılıyor dediniz. Orta Doğu Sağlık Turizmi Zirvesi olduğunu, ilk kez düzenlendiğini radyolarını yeni açan sevgili dinleyicilerimize duyuralım. Türkiye dünyada bu alanda lider dediniz. Gerçekten de hem sağlık çalışanlarıyla, doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısına, hem de sağlanan imkanlarla çok sayıda habere de konu oluyoruz. Bunun gelişmesi için bu zirvede hangi adımlar atılacak? Klasik turizmden ayrılan yönleri de düşündüğümüzde yapmamız gerekenler neler?
0: Sağlık turizmi tabii çok geniş bir alan. Yani bizim klasik olarak zannettiğimiz gibi sadece yurt dışından bir sağlık problemi için başka bir ülkeye gitme olarak değerlendirmemek lazım. Tabii bunun içerisinde turizm hareketi dışında endüstri var.
1: Evet.
0: Akademi tarafı var. Çünkü birçok hasta ve hastalık konusunda akademide de önemli imkanlar gelişiyor. Öbür taraftan bu konunun uluslararası ilişkiler tarafında yapıcı rolü çok yüksek. İşte Türkiye'ye gelen çok sayıda sağlık turistini farklı ülkelerden, komşu ülkelerden, uzak ülkelerden, Türkiye'yi tanımayan, bilmeyen, ilk defa Türkiye'ye gelen, bu amaçla gelen insanların Türkiye'nin gelişmiş sağlık kapasitesini gördükleri zaman çok etkilendiklerini, Türkiye hakkındaki olumlu kanaatlerinin daha da pozitife döndüğünü, nihayetinde sağlık insanların en temel ihtiyaçlarından birisidir ve bu konuda devletler kendilerini geliştirmeli ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti sağlık konusunda, sağlık sistemi konusundaki açık ara liderliğini sağlık turizmiyle perçinliyor ve aslında dünyaya tanıtmış oluyoruz. Türkiye'nin sağlık sisteminin bu gelişmişliği Türkiye'nin diğer yönlerinden de tercih edilmesini sağlıyor. Yani diğer turizm hareketlerini de etkiliyor. Türkiye eğitime özellikle biraz önce söylemiş olduğum akademi tarafındaki etkisi de böyle. Türkiye'nin sağlık sisteminin gelişmişliği son yıllarda Türkiye'de özellikle tıp ve tıpla bağlantılı sağlık branşlarındaki yurt dışı öğrenci sayısını çok artırdı. Büyük bir aslında ekosistem, bir endüstri. Bu endüstride bu tür zirvelerin çok büyük etkisi oluyor. Burada bir ortak akıl oluşuyor, bir strateji oluşuyor. Ama aynı zamanda da işte biz bu zirvelerde yurt dışından misafirleri ağırlayarak Türkiye'mizi, Türkiye'nin sağlık kapasitesini, sağlık aslında devletin sosyal ürünü, güçlü sosyal ürünü de gösteren bir ölçektir. Türkiye'nin ne kadar güçlü bir sosyal devlet olduğunu da dünyaya böylece tanıtmış oluyoruz.
1: Değerli katılımcılar dediniz, Orta Doğu diyerek aslında sağlık turizmi zirvesinin Orta Doğu merkezde olduğunu, yapıldığını söyledik ama kimler katılıyor? Şimdi bir de yalnızca hastalar geldi, tedavi oldu demek değil, akademik yönü de önemli demiştiniz. Medikal yönü de vardır mutlaka. Orayı biraz daha açar mısınız?
0: Tabii Türkiye biliyorsunuz son yıllarda özellikle medikal kümelenmeyle, medikal OSB'lerle dünyada artık adından en az sağlıktaki hizmet kalitesi kadar söz ettirmeye başladı. Biliyorsunuz Türkiye'de Ostim'de, Samsun'da, Kavak'ta ve yakında yine planlanan birkaç medikal OSB bölgeleri var. Ama bunun tabii geçmiş bir altyapısı var. İşte cerrahi aletlerde dünyada 3 destinasyondan birisiyiz. Ve sağlığın en sofistike cihaz tarafında da Türkiye son yıllarda ciddi üretimler yapıyor, ciddi Ar-Ge'ler yapıyor. Tabii bu Orta Doğu Zirvesi dediğimiz bu sağlık turizmi zirvesinde medikal bölüm de var ve medikal firmalar, çok sayıda yerli medikal firmalar ve eşdeğer yabancı Orta Doğu bölgesine katılacak medikal firmalar da burada hem ortak işbirliklerini geliştirecekler hem de Türkiye'nin medikal ihracatını artıracak bir zirve olacağını düşünüyoruz.
1: Daha çok Orta Doğu ülkelerinden gelen hastalar Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt gibi ülkelerden, Avrupa'dan, gurbetçiler de elbette geliyor. Yine Avrupa ülkelerinin İngiltere, Almanya'dan ve Türk Cumhuriyetlerinden hasta kabul ediyormuşuz biz. Bu konuda sosyal medya aracılığıyla da çok fazla bilgi yayıldığı için Türkiye'nin bu alandaki yeri görünüyor ama çok da dikkatli olmak gerekiyor zannediyorum. Sağlıktan söz ediyoruz, işin ucunda turizm bile olsa. Bunun için denetimlerimiz ne durumda sizce? Çünkü kötü bir haber çok hızlı yayılıyor ve mutlaka rakipler de vardır, kullanılabiliyor.
0: Evet, sağlık turizminde çok dikkat edilmesi gereken konu denetim konusu. Bu konuda Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye'de sağlık hizmeti sunan kuruluşlar denetleyen yine Çalışma Bakanlığımız çok sıkı denetimler yapıyorlar hakikaten. Ama buna rağmen dünyanın her tarafında olduğu gibi merdiven altı işletmeler, maalesef, özellikle saç ekimi, estetik ve fizik tedavide bu üç alanda çok sayıda merdiven altı işletmeler var. Bunlarla etkin mücadele STK'ların desteğiyle sağlık otoriteleri tarafından ciddi şekilde yürütülüyor. Yürütmek lazım, bunu sürdürmek lazım. Bu tabii ayrı bir taraf ama şöyle söyleyebilirim size, dünyadaki son 3 yıl içerisinde özellikle İngiltere kaynaklı sağlık turizmiyle alakalı, bizim sağlık turizmi kapasitemizle alakalı olumsuz haberler kasıtlı olarak çıkartılıyor. Bu haberlerin bir çoğu aslında asparagas. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'ye gelen sağlık turistlerinin büyük bir çoğunluğu cerrahi işlem için geliyorlar. Evet. Cerrahi işlemlerde neredeyse %10'a yakın bir komplikasyon istatistiği vardır. Yani her 100 vakanın onunla bir komplikasyon gelişir. Şimdi durum böyleyken medyada medyatize edilen, Türkiye'nin aleyhine medyatize edilen haberlerde de vakaların bir komplikasyon mu yoksa bir tıbbi hatadan kaynaklanan malpraktis dediğimiz bir durum mu olduğunu bilemiyoruz. Sadece haber yapılıyor, hastaya kimse ulaşamıyor. Bu tür haberler çok fazla son zamanlarda sistematik bir şekilde yürütülüyor. Türkiye'nin sağlık turizmi ve sağlık kapasitesi dünyadaki liderliği bir şekilde aslında bu haberlerle gölgelendirmeye çalışılıyor ama yetmiyor. Biz bir taraftan da sağlık turizmine ilgili hem kamu hem özel sektör ciddi uğraşlar veriyoruz. Sağlık Bakanlığı tabii sadece denetim yapmıyor. Bir de sağlık turizmi yapacak tüm hastaneleri, tüm sağlık kuruluşlarının muayenehaneleri bile akredite ediyor. Yani sağlık turizmi yetki belgesi veriyor. Türkiye şu anda bütün bunları büyük bir software üzerinden takip ediyor, inceliyor. Yani bu konuda da aslında biz işin takip tarafında, denetim tarafında da dünyada lideriz. Yani bizde olan komplikasyonlar inanın çok çok daha fazlası. Bizim rakip ülkelerimizde var. Özellikle Hindistan. İşte
1: başka kimler rakip?
0: Hindistan biliyorsunuz bizim en önemli rakibimiz ama işte komplikasyon deyince aslında akla Hindistan geliyor. Onun dışında tabii kıta kıta değişiyor. Mesela Amerikan kıtasında Meksika ve Costa Rica şu anda çok önemli. Brezilya, hatta Kolombiya bile. Çünkü Amerika'da biliyorsunuz sağlık hizmetleri Amerika Birleşik Devletleri'ne çok pahalı. Ama bu bölgede, bu coğrafyada bizim rakibimiz yok. Yani 4 saatlik uçuş mesafesinde Türkiye açık ara lider. Ama Asya Pasifik'e doğru gittiğiniz zaman orada tabii Malezya, Singapur, son zamanlarda Tayland, Güney Kore ön plana çıkmaya başladı. Onlar da bu kendi bölgelerinde büyük bir nüfus yaşıyor biliyorsunuz. 3 milyar üzerinde bir nüfus. Orada büyük bir sağlık turizmi hareketi oluşturmaya çalışıyorlar ama Türkiye fiyat kalitesi, hekim kalitesi ve sağlık kuruluşlarının kalitesi bakımından incelendiği zaman dünyada açık ara lider ve dünyada hiçbir ülkede bu kalitede bu profesyonel sağlık ekibiyle böyle bir sağlık hizmeti verilemiyor. Bunu size açık olarak söyleyebilirim. Bu aşağı yukarı 30-40 yıla yakın bir gözlem ve sektörün içerisinde bilinçli olarak Biz açık ara bu işte lideriz.
1: Sayın Oloğlu, haklısınız. Nasıl özverili çalıştıklarını görmek mümkün ama çok sayıda doktorumuz, hemşehrimiz, sağlık çalışanımız da yurt dışına gidiyor. Gerçi bu yıl üniversite tercihlerinde tıp tercihleri yine yükselmiş görünüyor. O doktorlara, sağlık çalışanlarına da iyi sahip çıkmak gerekiyor herhalde.
0: Şöyle aslında baktığınız zaman Türkiye'den hekimlerin yurt dışına gitmesi çok olumsuz bir durum değil. Orada bizi çünkü çok iyi temsil ediyorlar. Avrupa'da bir dönem Türk hekimine karşı, yani Türkiye'deki sağlık sistemine karşı negatiflikler vardı. Fakat hekimlerimiz Avrupa'ya gittikçe orada kalitelerini göstermeye başladı. Ve bugün Avrupa'da bile bir Türk yatırımcısı olarak, biz yatırımcı grubumuz Avrupa'da, bir Türk hastanesine, bir Türk kliniğine güven çok arttı. Hı hı. Türkiye'de de biliyorsunuz çok sayıda tıp fakültesi var ve çok sayıda tıp mesleğiyle bağlantılı diğer yardımcı personel eğitimler yapan, lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim yapan okullarımız var. Yani biz aslında şu anda sağlık sistemini yönetebilecek seviyede tıbbi personel sahibiz, hekimler de dahil olmak üzere. Bir kısmının yurt dışına gitmesinden korkmamalıyız. Bunlar aslında Türkiye'nin elçileri, Türkiye'nin gelişmiş nitelikli sağlık eğitim sistemini ve sağlık kalitesini tanıtan insanlar aslında. Ben böyle bakıyorum olaya. Gitmesini teşvik etmeliyiz? Hayır. Ama gitmesinden korkmayalım. Orada çok iyi elçilik yapıyorlar. Türkiye'yi çok iyi temsil ediyorlar. Türkiye'nin aslında hepsi sağlık sistemimizin, sağlık turizmi endüstrisinin tanıtan agentler olarak bakmamız gerekiyor hepsine.
1: Elbette öyle, ama ülkede de kalsınlar, gençleri de yetiştirsinler, hepsini bir arada başarabilirsek ne güzel. 28 Temmuz'da Ankara'da dedik, zirve bir günlük mü, ne kadar sürecek?
0: Evet, yani özetle bir günlük zirve, bir gün içerisinde tüm oturumlar yapılacak. Çok sofistike oturumlar var, medikalden akademiye kadar, eğitime kadar sağlık turizminin bütün detayları orada paylaşılacak. Bir günlük zirvenin çok başarılı geçeceğine ben inanıyorum.
1: Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Kolay gelsin.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: İyi akşamlar. Hoşça kalın. Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi İcra Kurulu Başkanı Köksal Holoğlu telefonla katıldı yayınımıza. Sevgili dinleyicilerimiz, sürekli konuklarımızdan Tobetü Öğretim Üyesi Doktor Cahit Sönmez'le birlikteyiz. Bugün ama stüdyodan değil, telefonla katılıyor yayınımıza. Cahit Sönmez, merhaba.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Beklenildiği gibi oldu. Üst üste 4. kez faizi sabit tuttu. Önceki toplantısında politika faizini değiştirmeyerek bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 seviyesinde sabit tutmuştu. Sonraki toplantı 10 Eylül'de. Açıklamada neler dendi, nelere dikkat çekildi? Siz bu kararla ilgili ne düşünürsünüz?
2: Tabii beklediğimiz sonuç çıktı. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani pas geçeceğini biliyorduk. Tabii buradaki beklentimiz nasıl bir iletişim politikası izleyecek?
1: Evet.
2: Onu biraz aslında 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorduk. Yani ılımlı bir iletişime tercih etti. Yani bazı eksiler, yani enflasyonla ilgili risk faktörlerini yine açık bir şekilde dile getirdi. Örneğin enerji fiyatları gibi, jeopolitik riskler gibi, bunları yine ihmal etmedi Merkez Bankası ve Temmuz ayında enflasyonda geçici bir artışa vurgu yaptı açıkçası. Ama diğer taraftan da daha orta vadeli bakıyorum ben. Orta vadede de dezenflasyonist süreci etkileyecek faktörler bizim lehimize gelişiyor gibi bir vurgu da var açıkçası. O da şu, yani biliyorsunuz çıktı, negatif çıktı açına çok önem veriyor Merkez Bankası ve talepte de belirgin bir düşüş var dedi. Yani çünkü para politikalarında da malum en temel amacı mümkün olduğu kadar talebi baskılamaktı. Yani dolayısıyla ılımlı mesajdan şu sonucu çıkarabiliriz. Yani ben her koşulda sıkı duruşumu koruyacağım. Hı hı. Toplantı bazında zaten karar veriyorum. Yani otomatik pilotla gitmiyoruz. Duruma göre hareket edeceğim. Ama görünen o ki ilk toplantıda yine şu aşamada çok bir değişiklik beklemeyin gibi bir tercüme de yapabiliriz. Tabii böyle bir şey söylemiyor Merkez Bankası. Ama iletişim tarafında kullandığı cümleler açısından böyle bir şey yaparsak, çıkarım yapmak gerekirse, yani şu aşamada biraz daha nötr bir Merkez Bankası var. Bekleyip

0: göreceğim, gelişmeleri takip edeceğim. Ama Temmuz'daki bir enflasyon artışının farkındayım. Bunu bekliyoruz. İşte
1: iç talep zayıflığının da farkında.
0: Tabii iç talep zayıflığının farkında. Onun da zaten bardağın dolu tarafı olarak gösteriyor. Yani dezenflasyon süreçte orta vadede bir sorunumuz yok. Ama şu anda bir kısa vadede biraz işte bu jeopolitik riskler, enerji fiyatlarındaki yükselmeler olabilir. Ama dezenflasyon süreç devam edecek. Ama duruma göre ben yine toplantı bazında değerlendirip ona göre faiz kararım vereceğim dedi Merkez Bankası.
1: Peki bu karar ardından yıl sonu enflasyon hedefleriyle ilgili ne söyleyebilirsiniz siz? Bir de farklı kesimlerden sesler biraz daha mı güçlü çıkmaya başladı? Özellikle kredi faizleri meselesiyle ilgili.
0: Çok önemli bir noktaya değindiniz. Yani çünkü ne yazık ki bu sıkı para politikalarının uzun sürmesi maalesef reel kesimi özellikle de tabii reel olarak TL'nin değerli olması da döviz kazandırıcı sektörlerde artık hareket alanının iyice daraldığını gösteriyor. Bu bağlamda işte sıkı para politikaları tabii şu da çok önemli, onu da söyleyelim. Şimdi sıkı para politikalarıyla talepte biraz yol alıyor Merkez Bankası, ancak arz tarafını da bunaltmış oluyor. Çünkü işte yatırımlar çok düştü, firmaların üretimleri biraz azaldı ya da yükselen finansman maliyeti, size söylediğiniz gibi kredi faiz oranları yüksek olduğu için yüksek finansman maliyetlerini fiyatlara da yansıtabiliyorlar. Yani bunlar da tabii bir taraftan enflasyonist baskı da yaratabilecek düzeyde. Yani dolayısıyla artık bu noktadan sonra sıkı para politikalarıyla talebi baskılamada Merkez Bankası'nın çok fazla hareket alanı kalmamış gibi görünüyor açıkçası.
1: Evet, yıl sonu enflasyonla ilgili de cümlelerinizi alabilir miyiz?
0: Tabii ki zaten biliyorsunuz en son bir maalesef işte bu İran-Amerika olayından sonra enerji fiyatlarında yükselmesinden sonra ilk enflasyon raporunda bir yıl sonu beklentilerine revizyona gitmişti. Tabii orada ilginç bir uygulama da yaptı. Yani o artı eksi 2 puan belirsizlik bandı vardı, belirsizlik aralığı vardı bu %70 olasılıkla yıl sonu hedefleriyle ilgili. Orada bir kendisine artı eksi 2 puan bir alan da tanıyordu. Yani en düşük şu seviyede olabilir ya da en yüksek şu seviyede olur, orta noktada bu olabilir gibi bir şey vardı. O belirsizlik aralığını kaldırdı. Yani tamamen mesela %26 gibi bir yıl sonu beklentisi var. Ama kendisinin yaptığı o sektörel analizlerde, yani hane halkının, piyasa katılımcılarının ve reel kesimin 12 ay sonra enflasyon beklentileri ilgili yaptığı çalışmalarda maalesef piyasa katılımcıları biraz Merkez Bankası'na yakınsıyor onların beklentileri. Ancak hane halkı ve reel kesim henüz biraz daha kötümser enflasyon beklentileri ilgili diyebiliriz açıkçası. Yani onun için zaten Merkez Bankası bu parasal aktarım mekanizmasında özellikle beklenti kanalı ve kur kanalına özel önem gösteriyor. Yani henüz orada tam bir parasal aktarımı gerçekleştiremediğinin o da farkında açıkçası. Bu da işte işi biraz gecikmesine neden oluyor. Yani 3 yılı geçen bir süredir sıkı para politikası uyguluyor. Bu faktörlerde ne yazık ki bu sürecin biraz daha uzamasına neden oluyor açıkçası. Yani umarım o beklenti kanalında da o parasal aktarımı sağlayabilir. O alanlarda da biraz daha mekanizmayı çalıştırır. Bakın burada şöyle bir önemli bir nokta daha var. Onun da altını çizmemiz lazım. Şimdi Merkez Bankası bir yerde bu faiz kararında ne yazık ki fiyat istikrarından öte biraz finansal istikrarı da göz önünde bulundurmak zorunda kalıyor. Hatta ilk sıraya bir yerde bu finansal istikrarı da koydu diyebiliriz. Yani o faiz kararında mümkün olduğu kadar yatırımcıların, tasarruf sahiplerinin TL'de kalmasını istiyor. O yönde çaba gösteriyor. Yani faizlerin yüksek kalmasında evet talebi baskılama gibi bir niyeti var ama aynı zamanda da dolarizasyonu da engellemeye çalışıyor Merkez Bankası.
1: Evet ama Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen hafta 2,8 milyar dolar azalmış, 160,5 milyar dolara inmiş. Kur hızıyla ilgili ne söylersiniz madem konu buraya geldi?
0: Tabii orada da inanın Merkez Bankası ciddi bir dönüm noktasında. Çünkü burada bugüne kadar yüksek faiz uygularken, yani reel olarak TL faizlerinin pozitif olmasını sağlarken, diğer taraftan da kur artışını mümkün olduğu kadar reel olarak negatifte tutmaya çalıştı. Yani maksimum enflasyon kadar kur artışını tercih ediyordu. Zaten işte bu da biraz ihracatçıları, döviz kazanan sektörleri rahatsız etmişti. Onun için bu şekilde reel olarak değerli TL de biraz hem bizim cari açığı da riske atmaya başlıyor açıkçası. Yani dış ticaret yoluyla, dış ticaret açığı nedeniyle. Onun için de artık bu politikalarda Merkez Bankası da ne kadar sürdürülebilir olduğuyla ilgili de açıkçası evet, sorguluyor. Yani o da farkında, kocaman bir soru işareti var bununla ilgili. İşte bu yüzden de biraz daha işte bu politikalardan nasıl çıkarım, nasıl biraz daha normalize ederim. Şu anda eminim bunun üzerinde çalışıyordur ve bundan sonraki toplantılardaki kararlarında da odak noktasında bu faktör olacak diye düşünüyorum.
1: Bir yandan ABD, İran, İsrail arasında yaşananlar genişleyerek devam ediyor. Azalacağına arttı. Barış beklenirken savaş devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed gelecek hafta faiz kararını açıklayacak. Altını da sorup veda edelim ama kısa bir yanıtla lütfen.
0: Tabii ki hemen. Burada ne yazık ki altınla ilgili Fed yine ilk sırada yer alıyor altın yatırımcıların nezdinde. Malum Fed'in de faiz indirimi tehlikeye girmiş durumda. Hatta bırakın onu, hatta ben şu anda yayından önce rakamlara baktım. Bir 25 bas puan 29 Temmuz'da dahil yani %30 civarında bir olasılıkla faiz arttırımı bile şu anda piyasa aktörleri tarafından değerlendiriliyor. Şimdi tabii böyle olunca altın olumsuz etkileniyor. Yani bugün bayağı bir değer kaybetti. Yani %1.8 gibi ons bazında aşağıya geldi altın. Yani bir yerde bu yeniden enflasyonun küresel risk haline gelmesi ve Fed'in de daha emin adımlarla bundan sonra yıl sonunu getirecek olması altın yatırımcılarını endişelendiriyor açıkçası ve altının değer kaybetmesine neden oluyor ve güçlü dolar karşımıza çıkarıyor açıkçası. Onun için altında dalgalı bir seyre devam edeceğini düşünüyorum ben önümüzdeki aylarda da.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sönmez, sağ olunuz.
0: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olunuz, iyi akşamlar, hoşça kalın. Sevgili dinleyiciler, Tuğba İTÜ öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez bugün ikinci ve son konuğumuzdu. Böylece bir ekonomi günlüğünün daha sonuna geldik. Türkiye Orta Doğu Sağlık Turizmi Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak 28 Temmuz'da demiştik. Onu hatırlatıp veda edelim. Yarın buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği ELDER, ekonomi günlüğü programını sundu.

Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir.

0: vatan.com.tr. Çay makinesi deyince vatan.
1: Günün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Kaçırmayın.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamlar.
4: Gün ötesi.
5: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 23 Temmuz 2026 günlerden Perşembe. Gün ötesi programında gündemin nabzını tutuyoruz. Haberler, öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz. Program yapımcımız Didem Karakelle, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Gün ötesine hoş geldiniz.
4: Gün ötesi Ankara gündemi.
5: Başkent gündemini alacağız sevgili dinleyiciler. Başkent gündemini TRT muhabiri Mücahit Dereli aktaracak. Mücahit Dereli, iyi akşamlar.
6: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
5: Teşekkür ediyoruz. Bugün başkentin gündeminde neler var, sizi dinliyoruz.
6: Evet, öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni parti kurmasına ilişkin konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen hazine yardımından yeni kurulacak partiye pay aktarılması gerektiğini belirtti. Devlet Bahçeli gazetecilerin Özgür Özel'in yeni kurulacağı partiyle ilgili sorularını yanıtladı. Uzun süredir yeni partinin kurulacağına ilişkin sinyallerin verildiğini belirtti. Kamuoyunda yeni partiye geçebilecek 80-90 milletvekili içeren çeşitli listelerin yer aldığını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mal varlığının nasıl dönüştürüleceği ayrı bir tartışma konusuydu. Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahip olduğu bina ve makam aracı gibi mal varlıklarının CHP'de kalması ihtimalini hatırlattı. Bu durumda CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liralık hazine yardımından yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında pay aktarılması etik olanıdır ifadelerini kullandı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter tedariki kapsamında uçucu personelin Ağustos ayında Birleşik Krallık'a gönderileceğini açıkladı. Yeni Fırtına 2 otobüslerinin envantere alındığını duyuran bakanlık, Haftalık bilgilendirme toplantısının Rotista'nın Ankara'ya yerleşmesine gerçekleştirildi. Kavuşçuğa Eurofighter tedarikine ilişkin ilk imzalar Ekim 2025'te atıldı. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında askeri işbirliği NATO zirvesi sıralarında yapılan anlaşmayla daha da yüklendi. Sıra yeni uçakları uçuracak Türk pilotların eğitimine geldi. Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter tedarik kapsamında Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallık'a gönderilerek bu zamanda uçuş eğitimlerine başlaması planlanmaktadır. İmzalanan sözleşme kapsamında yıllara tarihi olarak Birleşik Krallık'a uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edecektir denildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Türkiye'nin lider füze, roket ve mühimmat üreticilerinden Roketsan'ın Ankara'ya yerleşmesini düzenlendi. Bakanlıktan yapılan açıklamada yüksek teknoloji otaklık kulaklığı mühendislik kabiliyeti, ciddi arge altyapısı ve artan üretim kabiliyetiyle Roketsan, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yakın ve derin hareket kabiliyetiyle caydırıcılığının artmasına katkı sunmaktadır dedi. Yerli ve Milli Savunma Sanayi Kurumları'nın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki yeri büyümeye devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda fırtına 2 obüs muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Makine ve kimya endüstrisi anonim şirketi tarafından hafta içerisinde çeşitli adet ve çapsa silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirilmiştir denildi. Diğer bir gündem maddesi de İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın Hatay'ın ana vatanına katılışının 87. yıl dönümü ve Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Duran, milli birlik ve bağımsızlık vurgusu yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Hatay'ın ana vatana katılışı ve Erzurum Kongresi'nin yeni yıl dönümü Erzurum Kongresi'nin yıl dönümleri kapsamında birer mesaj yayınladı. Duran, Hatay mesajında verilen milli mücadeleye milli birlik ruhuna vurgu yaptı. Burhanettin Duran, Hatay'ın ana vatana katılışı milletimizin ortak iradesinin, diplomatik kararlılığının ve milli birlik ruhunun tarihimizdeki en önemli zaferlerinden biridir. Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu tarihi süreçte emeği geçen devlet adamlarını, kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyor. Kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin sembolü olan Hatay'ımızı sevgiyle selamlıyorum dedi. İletişim Başkanı Erzurum Kongresi'nin milli mücadeledeki önemini vurguladı. Ortaya konulan kararlılığın bugüne ilham olduğunu belirtti. Ruhanettin Duran, 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi, milli mücadelenin istikametini belirleyen milletimizin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan eden en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz ilkesiyle vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı kararlılıkla ortaya konulmuş milli irade istiklal mücadelemizin sarsılmaz temeli haline gelmiştir dedi. Evet, diğer bir gündem maddesi de Merkez Bankası'nın 5. faiz kararının açıklaması oldu. Yılın 5. faiz kararında para politikası kurulu politik faizini %37'de sabit bıraktı. Karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı. İhtiyatlı ve iki duruş mesajı korundu. Evet, Ankara'da gündemin öne çıkan başlıkları bu şekildeydi diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
5: Çok teşekkür ediyoruz Mücahit Dereli. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, başkent gündemini TRT muhabiri Mücahit Dereli aktardı.
4: Gün ötesi devam ediyor.
5: Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı çeşitli etkinliklerle anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde verdiği mesajlar gündeme geldi. Doğu Akdeniz'de güvenlik dengelerinin yeniden konuşulduğu bu dönemde Kıbrıs'ın stratejik önemi de bir kez daha öne çıktı. Bugün biz de bu konuyu değerlendireceğiz. Telefon attığımızda güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, strateji Doktor Mehmet Bozkuş var. Hocam hoş geldiniz.
0: Teşekkür ediyorum Mahve Kenan. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
5: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 52 yıl geçti. Bugün harekatın Türkiye'nin güvenlik politikası ve dış politikası açısından anlamını nasıl değerlendirmek gerekir? Neler aktaracaksınız?
0: Tabii 52. yılını kutladığımız Kıbrıs Barış Harekatı bir kere adaya barışı, huzuru ve bugünlere kadar Rum tarafının da güvenliğini sağlayarak gelinmesini sağladığını ifade etmemiz gerekiyor. Tabii Türkiye açısından da baktığımız zaman Kıbrıs 1571 yılında Devlet-i Taliye tarafından fethedildikten sonra süreçte de ve fetheden 2. Selim o zaman şunu söylemişti. Kıbrıs'ın fethi, devletin emniyeti ve Akdeniz'in güvenliği için zaruridir. Dolayısıyla evet. O gün Kıbrıs'ın fethedildikten sonra bize yine bahçede donanmamızı yakanlara karşı dönemin satrazamı çok önemli bir şey söylemişti. Tokullu Mehmet Paşa, bizim sakalımızı kestiniz ama biz Kıbrıs almakla kolunuzu kestik. Kesilen sakal daha gür çıkar fakat kesilen kol yerine gelmez. Şimdi tabii o günlerden bugünlere gelinceye kadar biliyorsunuz Osmanlı-Rus Harbi nedeniyle İngilizlere bırakılan bir Kıbrıslar emanet olarak limanları kullanma noktasında bırakılmış olan Kıbrıslar ancak Birinci Dünya Savaşı ile beraber önce işgal sonra ilhak ve 1960 yılına kadar da bir koloni, İngiliz kolonisi olarak Kıbrıs'ın 1960 yılına kadar İngilizlerin kontrolünde kaldığını görüyoruz ki bu Lozan'la da beraber Lozan Anlaşması'yla da beraber İngilizlerin kontrolüne geçmesi sanıldığını görüyoruz. Tabii 1960 yılına gelince Zürih ve Londra anlaşmaları çerçevesinde sürecin devlet kurulması noktasına geldiğini ancak 1963 yılında iki egemenli eşit haklara sahip bir devletin oluşması noktasına varılan kararın yine EOKA yapılanması ki 1955 yılında kurulmuştu ve bu EOKA yapılan

0: olmasının ana amacı önce İngilizleri yok etmekti, sonra Türkleri adadan tamamen çıkartma stratejisine dayanırdı. EOKO'a Helenizm ve Akça sıranları çerçevesinde adada katliamları yapan ve bunu yapmaktan da çekinmeyen bir Rum ve Yunan işbirliğini burada gördüğümüzde en son Yunanistan'daki Albaylar Cumhuriyeti'yle beraber EOKO beycilerin yani Nikos Samson'un tamamen Helen toplu olarak Kıbrıs'ta yaptığı darbe girişiminden 5 gün sonra 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı ile beraber adaya huzurun geldiğini görür. O günlerden bugüne tabii Türkiye'nin Akdeniz'deki bekası, güvenliği ve Kıbrıs'ın hem Afrika'ya hem Büyük Anadolu coğrafyası Orta Doğu'ya hem Asya'ya hem Avrupa'ya bağlayan aynı zamanda Süveyş'ten Cebeli Tarık Boğazı'na kadar stratejik bir geçiş güzergahının kontrolünü aynı zamanda lojistik merkezi ve güç merkezi olarak sahip olanların elinde bulundurduğu dünya gerçeğindeki bir ölçek yapılanması var ki evet. Burayı kontrol eden gelecekteki dünyanın en küresel gücü olma noktasında emin adımlarla yol almış. Aynı zamanda yeni enerji jeopolitiğinde ki aslında keşfedilen yeni enerji jeopolitiğine baktığınız zaman Türkiye İstemil'le Arsini'de hapsedenlerin, Antalya Körfezi'ne hapsedenlerin karşısında önce Libya ile yapılan anlaşma ve arkasından Mısır'la yakınlaşma, Suriye ile yakınlaşma ve gelinen süreçte bu süreçten rahatsız olanların da karşı cephede Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan ve İsrail işbirliği noktasında yeni bir krizi, kaosu destekleyecek. Avrupa Birliği'nin de bu sürece katılması da adanın Avrupa Birliği toprağı olarak ve Avrupa Birliği hukuku çerçevesinin değerlendirilmesi yönündeki adımlar atıldığını görmekteyiz ki Türkiye 1571 yılında 70 bin şehit vererek o günlerden bugüne gelmiş olan Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin iki devletli politikasından asla vazgeçmeyeceğini ve bu süreçte BK ve güvenlik noktasındaki ve yeni enerji politikasındaki yeni merkez forumun olması nedeniyle de hem Aslı'nın su projesi olarak değerlendirilen suyun taşınması hem de yeni projemiz ki 101 kilometre uzunluğundaki bir doğalgaz boru hattıyla da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Akdeniz Jeopolitiğinde yeni enerji merkezinin ilk terminal noktası olması noktasında önemli bir süreci takip ettiğini söylememiz
1: gerekiyor. Evet hocam tabii bunlar çok önemli değerlendirmeler. Türkiye'nin de buradaki rolüne değindiniz. Türkiye son yıllarda federasyon yerine iki devletli çözüm modelini daha güçlü biçimde savunuyor hocam. Evet. Bu yaklaşımın uluslararası alanda karşılık bulma ihtimali sizce nedir?
0: Tabii Türkiye artık biliyorsunuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra başlayan tüm toplantılar sürecinde Rum tarafının masada anlaşmaz tutumları nedeniyle masayı terk edip gittiklerini görüyoruz.
1: Evet.
0: Ve gelinen noktadaki en son biliyorsunuz anlam planı ve en son Krans Montana görüşmelerinde de yine masayı terk ettiklerini görüyoruz. Ancak bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletler Teşkilatı'na üye olmasıyla beraber ki Türk Devletler Teşkilatı biliyorsunuz uluslararası bir kuruluş.
1: Evet.
0: Ve gözlemci üye statüsüyle ulaşmasıyla beraber Türkiye iki devletli çözüm politikasıyla beraber artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması noktasındaki adımları hem Birleşmiş Milletler'den en üst perdede dile getiriyor hem de bulunduğu her uluslararası toplantıda bunu ifade ederek artık haksız yere sadece ve sadece Güney Kıbrıs Rum kesiminin adada varlığını kabul edilmesinin yanlış olduğunu en üst perdeden dile getirerek bu haklı mücadelede en üstün diplomasi yönettiğinde söylememiz gerekiyor.
1: Evet. Hocam Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları, deniz yetki alanları ve artan askeri hareketlilik düşünüldüğünde Kıbrıs'ın jeopolitik önemi önümüzdeki dönemde daha da artacak mı dersiniz?
0: Tabii Kıbrıs çok çok önemli bir süreç. Çünkü Kıbrıs'ın gelecek noktasındaki enerji jeopolitiğinde, yeni ticaret yolları jeopolitiğinde ve güç dengesi dağılımında ve Orta Doğu'ya yani Büyük Anadolu coğrafyasına hakim olma strateji noktasında bugün kimlerin nasıl bir strateji izleyerek 3 garantör devletin haricinde Güney Kıbrıs Rum kesiminde yapılanma sürecine girdiklerini gördüğümüzde bu süreç Kıbrıs'ın ne kadar stratejik bir konumda olduğunu ortaya çıkartıyor. Unutmayalım ki Anadolu'nun güney güvenliğinin doğrudan etkilenmesini Kıbrıs üzerinden gerçekleştiğini gördüğümüzde Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları ve enerji kaynakları mücadelesinin merkezinde yer alması ve bu süreçte

0: Süveyş Kanalı, Levant, Orta Doğu, Ege ve Türk Boğazları arasındaki deniz yollarına yakınlığı tüm bu deniz yetki alanları için çok çok stratejik bir konumda. Ve Türkiye, Kuzey Kutup Türk Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanları ve münhasır ekonomik bölgedeki oluşan haklarını ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek başına kendi hakkıymış gibi uluslararası deniz hukukuna aykırı olarak Yunanistan'la beraber yürüttüğü politikaların karşısında uluslararası hukuka uygun olarak uluslararası deniz hukukuna taraf olmasa da uluslararası deniz hukukunun kaidelerini ve kurallarını yerine getirerek bir politika izlediğini görmekteyiz ki işte asıl korktukları noktanın da burası olduğunu hem masaya gelmeyerek hem de uluslararası hukuk perspektifindeki süreç yaklaşımından kaçarak gösteren bir Güney Kıbrıs'ın yönetimi ve Yunanistan olduğunu hatırlamamız gerekiyor.
1: Evet hocam, aslında değindiniz tabii de Türkiye'nin Kıbrıs'taki güvenlik yaklaşımıyla Karadeniz'de izlediği Montrö merkezli denge politikası birlikte değerlendirildiğinde nasıl bir deniz jeopolitiği stratejisi ortaya çıkar?
0: Tabii,
1: çıkıyor
0: Türkiye,
1: sizce?
0: Türkiye Akdeniz'den Kıbrıs'a kadar, Kıbrıs'tan da Karadeniz'e kadar güneyde egemenlik ve caydırıcılık, kuzeyde Montrö ve kontrollü denge stratejisinde bu süreci yürüttüğünü söylememiz gerekiyor. Tabii Kıbrıs, Akdeniz Türkiye'nin güney kalkanı olarak yerini alırken Karadeniz kuzey kapısı Türk boğazlarıyla da beraber iki havzayı birbirine stratejik olarak bağlayan bir merkez konumda ve Türkiye farklı güvenlik dinamiklerine sahip deniz havzalarının kesişim noktasında bulunmakta olmasıyla da beraber Karadeniz, Adalar Denizi ve gelinen noktaya baktığımız zaman yeni güç dengesi, özellikle askeri güç, ticaret, enerji, gıda güvenliği ve büyük güç rekabeti işe geçti stratejik bir sahaları beraber bir jeopolitik ve diplomatik politikalar çerçevesinde yürüttüğünü görmekteyiz ki bugün Kıbrıs'ta çözülmemiş bir egemenlik ve statü ve siyasi sorun meselesinin hala devam ettiği noktada Türkiye'nin garantörlük noktasındaki Akdeniz'deki politikaları ve beka ve güvenlik ve aynı zamanda tüm Akdeniz'in beka ve güvenliği noktasında eşit dağılım, eşit paylaşım stratejisini izlediğini görüyoruz. Karadeniz'de münhasır ekonomik bölge paylaşımıyla beraber ülkelerin, Karadeniz'de kıyısı olan ülkelerin anlaştığı bir süreçte bugün Karadeniz'de sergilenmek istenen oyunların karşısında Türkiye Montrö'yü uygulayarak, tavizsiz uygulayarak ki biliyorsunuz Gürcistan-Rusya Savaşı'nda da aynı politikayı izlemişti Türkiye. Karadeniz'de ve Karadeniz'de kıyısı olan ülkelerin bir savaşla ve yıpratılmayla karşı karşıya kalmasını engelleyecek Montrö'ye ve uluslararası hukuka uygun olarak hareket ettiğini görüyoruz. Bundan da son derece rahatsız olanların Türkiye'yi bir savaş politiğinin içine bulaştırma gayreti içinde olduklarını söylememiz gerekiyor ki işte bu jeopolitik noktada Türkiye daha çok denge politikası ve çatışmayı sınırlandırma noktasında bir jeopolitik izlediğini söylememiz gerekiyor.
1: Evet hocam, önümüzdeki dönemde Kıbrıs meselesinde yeni bir diplomatik süreç bekliyor musunuz, yoksa mevcut statükonun devam etmesi daha güçlü bir ihtimal olarak mı görülüyor?
0: Tabii bakın, bir kere taraflar kendilerini iki egemen güç noktasında kabul etmedikleri müddetçe Kıbrıs'ta bir anlaşmanın söz konusu olmayacağını ifade etmemiz gerekiyor. Tabii müzakereler devam edecektir ama Türk halkının biraz önce ifade ettiğim gibi egemenliği, eşitliğinin kabul edilmesi ve Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin öncelikli yaklaşım olarak karşı taraf bunu yok saydığı müddetçe de masaya oturmanın da pek bir anlamının olmadığını şimdiye kadar yürütülen süreçlerde gördük ve statükonun devamı noktasında bir süreci bundan sonra daha fazlasıyla görebiliriz. Ancak giderek artan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin izlediği silahlaşma ve askeri bloklaşma ve askeri rekabete dönüşmesi kıtada, adada farklı bir noktayı da beraberinde getiriyor ki Türkiye zaten ilk hamlesini 6 tane F-16'yı hemen adada konuşlandırarak cevabını verdiğini görmekteyiz. Tabii belki enerji jeopolitiği üzerinden gelişmelere bağlı olarak baktığımızda bir sınırlı işbirliğini görebiliriz ancak siyasi çözümün yerine geçmeyeceğini ve ancak güven artırıcı bir ara formül olarak süreçte değerlendirilebileceğini söyleyebiliriz. Ancak iki devletli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının kabul edildiği bir süreç olmadığı müddetçe de anlaşmanın pek mümkün olmadığını ifade etmemiz gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Önemli değerlendirmelerdi bunlar. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun sevgili dinleyiciler. Gündemdeki gelişmeleri güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Ton balıklarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde ton balıklarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklamlar.
8: Gün ötesinde dünya gündemi.
1: Sevgili dinleyiciler, Irak'ın enerji politikaları son dönemde hem petrol üretimiyle hem de enerji koridorları, ticaret yolları ve bölgesel güvenlik dengeleriyle birlikte değerlendiriliyor. Öte yandan Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'nin ABD ziyaretinde ABD ile stratejik bir ortaklığı ilan etmek amacıyla buradayız açıklaması Bağdat'ın dış politika ve enerji ekseninde yeni bir döneme işaret ediyor. Bugün Orsam Irak Çalışmaları Araştırmacısı Doktor Sercan Çalışkan da Irak'ın değişen enerji jeopolitiğini ve bunun bölgesel yansımalarını değerlendireceğiz. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
9: İyi akşamlar, hoş bulduk, merhabalar.
1: Hocam, Irak Başbakanı Ali Zeydi ABD ziyaretinde iki ülke arasında stratejik ortaklık mesajı verdi. Bu açıklamayı Irak'ın dış politika öncelikleri açısından nasıl değerlendirmek gerekir?
9: Evet, öncelikle Ali Zeydi ilk yurt dışı ziyaretini Amerika Birleşik Devletleri'nden.
1: Evet.
9: Aslında son derece yoğun bir gündemle Amerika'ya gitti diyebiliriz. Çünkü özellikle ilk aşamada baktığımızda önünde iki önemli dosya var. Bunlardan birincisi Irak'taki milis grupların silahsızlandırılması ve üzerlerindeki devlet kontrolünün artık tamamen gerçekleştirerek bu grupların fethedilmesi. Diğer biri ise Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak Irak arasındaki enerji anlaşmaları başta olmak üzere ekonomik ilişkilerin artık çok daha güvenlikten ekonomiye dönen bir doğaya kavuşması. Aslında bu stratejik dönemlerden biri burada noktada
1: ortaya
9: çıkıyor. Baktığımız zaman Irak ve Amerika arasında özellikle güvenlik yoğunluklu bir anlaşma, bir ilişki düzeyi vardı. Öyle ki Amerikan askerlerinin Irak'taki varlığı sıklıkla tartışılan bir husustu. Nitekim ziyaret esnasında ABD Başkanı Donald Trump da Amerika'daki askerlerini çekeceklerini ve tamamen ekonomik ilişkiler üzerinden bir yeni hat oluşturacaklarını dile getirdi. Bu aslında stratejik önem bakımından son derece kıymetliydi. Nitekim ziyaret neticesinde de toplamda 48 anlaşmanın imzalandığı iki ülke arasında ve bu anlaşmaların toplam değerinin 60 milyar doları geçtiği dile getirildi. Bu açıdan baktığımızda aslında iki ülke arasındaki ilişkilerin güvenlik temelli ilişkilerden daha çok artık ekonomik ilişkilere ve karşılıklı bağımlılığın tamamen ekonomi noktasında devam ettirilmek üzere bir konsensus sağlandığı söylenebilir. Nitekim ama şunu da belirtmek gerekiyor. Tabii ki bunun sağlanabilmesi için Amerika'nın Irak'tan istediği

0: eşitlik sağlanması bu ziyaretin ve son dönemdeki ikili ilişkilerin stratejik önemini ortaya koyuyor diyebiliriz.
1: Evet hocam, son dönemde enerji güvenliği yalnızca petrol üretimi değil, petrolün hangi güzergahlardan dünya pazarlarına ulaştırılacağı üzerinden de tartışılıyor. Irak'ın enerji jeopolitiğinde neden yeni bir dönemden söz ediliyor sizce?
0: Şimdi bu yeni dönemi getiren bazı şartlar var. Bölgesel
1: evet.
0: Şartlar var. Bir kere özellikle 7 Ekim sonrası ve en son Amerika, İsrail ve İran arasındaki savaşın tırmanması sonrasında aslında bir zorunluluk haliyle ortaya çıktı denebilir. Çünkü Irak'a baktığımız zaman bugüne kadar Irak'ta pek çok siyasi aktör, pek çok bürokrasi kesimi farklı alternatif rotaların hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiriyordu. Ancak bunu bu kadar somut olarak gösteren şey, aciliyetini somut olarak gösteren şey Hırmız Boğazı'nın kapatılması oldu. Hırmız Boğazı'nın kapatılmasıyla beraber Irak hakikaten ciddi bir darboğaza girdi. Neden? Çünkü Irak dediğimiz ülke aslında %90'dan fazlası devlet bütçesinin %90'dan fazlası doğrudan petrol satışından geliyor. Ve Irak daha çok Basra petrolünü Hırmız Boğazı'ndan satarak yaklaşık %94'ü petrol gelirlerinin bu Hırmız Boğazı üzerinden sağlanan petrol ihracatından geliyor. Dolayısıyla buranın kapanması demek Irak için son derece acil alternatiflerin yerine konması gereken bir madde oldu. Bu nedenle Hürmüz'e alternatif neler yapılabilir? Hızlıca bunlar konuşuldu savaşın hemen başında ve özellikle Basra petrolü ile Kerkük petrolünün kuzeyden veyahut kuzey batıdan bir şekilde ihracat rotalarına ulaştırılması, evvela Akdeniz'e ulaştırılarak
1: evet.
0: Hürmüz'e bir alternatif olarak petrol gelirlerinin ikame edilmesine çalışıldı. Dolayısıyla aslında sorduğunuz soru biraz cevabı burada yatıyor. Bölgesel gelişmelerin, çatışmaların, savaşların bir getirisi olarak uluslararası enerji nakil hatlarının belki de en önemlilerinden biri Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla beraber bölge ülkeleri ve başta Irak alternatif rotaların ne kadar kıymetli olduğunu ve bunun aslında ertelenmeyecek bir aciliyet olduğunu anladı ve aslında dolayısıyla bu enerji hatlarına yeniden odaklanılmasıyla beraber yeni bir döneme giriyor diyebiliriz.
1: Hocam, ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler Irak'ın enerji politikalarını nasıl etkiledi? Alternatif ihracat rotaları neden daha fazla önem kazandı dersiniz?
0: Tabii yani şöyle, aslında az önce söylediğim gibi %90'dan fazla doğrudan petrol satışına bağımlı bir ülkeden bahsettik.
1: Evet.
0: Bu gelmediği takdirde aslında Irak'ın başka ekonomik alternatifi yok. Bu yıllarca tartışıldı. Petrolün dışında alternatif gelir kaynaklarının bir an önce üretilmesi noktasında girişimlerde bulunuldu ama bunlar çok söylem ve teori düzeyinde kaldı. Ancak bunun gerçekleşmesiyle beraber biraz geç de olsa artık adımlar atılmaya başlandı. İşte kalkınma yolu örneğin Türkiye ve Irak arasında, Irak'ı ve Irak üzerinden Türkiye ile Avrupa ve Asya pazarına bağlayacak kalkınma yolu tekrar gündem oldu. İşte bakıyorsunuz Kerkük-Banyas hattı, yani Kerkük petrolünün Suriye'ye ulaştırılması ve Suriye'nin Banyas limanından Akdeniz'e ulaştırılarak bir ihracat rotası çizilmesi yine bu bağlamda önem kazandı. Yani şunu söylemek lazım, savaş getirileriyle beraber alternatif nokta rotaların ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Nitekim zaten Amerika ziyaretinden bahsettik Ali Zeydin'in. Bu ziyaretin neticesinde de bahsettiğimiz enerji rotalarına dair önemli bir anlaşma imzalandı. Irak-Suriye petrol boru hattı anlaşması imzalandı Irak ve Suriye arasında ve bu hattın Amerikalı şirketler tarafından Shell, Chevron gibi şirketler tarafından desteklenerek özellikle finansman boyutu ve lojistik boyutu desteklenerek bir an önce bu hattın işlerlik kazanması gerektiği dile getirildi. Tabii bu hat önemli çünkü bu hat Irak ve Suriye petrol boru hattı dediğimiz Irak'ın Basra ve Kerkük petrollerine Suriye üzerinden

0: Akdeniz'e ulaştırmayı amaçlayan bir petrol boru hattı projesi. Evvela tabii ki önünde engeller var. Bugünden yarına olacak bir petrol boru hattı değil. Minimum 2 veyahut 3 yıl içerisinde tamamlanacak bir petrol boru hattı projesi. Ancak baktığımız zaman bunun Amerikalı şirketler tarafından desteklenerek, önemli bütçeler ortaya konarak, Irak ve Suriye'yi de bir araya getirerek imzalanması,
1: evet,
0: bize krizin, çatışmanın ve savaşların hangi ülkeleri bir araya getirdiği ve hangi aciliyetleri ortaya çıkardığını göstermesi bakımından son derece önemli diye düşünüyorum.
1: Evet. Hocam, Türkiye, Irak ve Suriye üzerinden konuşulan yeni enerji ve ulaşım koridorları Bağdat açısından nasıl stratejik fırsatlar sunuyor dersiniz?
0: Bir kere bu ülkelerin birbirine olan bağımlılıklarını ortaya koyuyor. Bu projelerin hepsi,
1: evet,
0: aslında birer bağlantısallık projesi olarak literatürde de geçen ve son dönemde gittikçe daha popüler hale gelen bir konu. Bu bağlantısallık projeleri aslında bölgeyi ve dolayısıyla ülkelerin karşılıklı bağımlılıklarını arttıran hususlar, karşılıklı ticari bağımlılıklar bu enerji rotaları ile birlikte arttıkça bölgedeki savaşlar, bölgedeki çatışmalar gittikçe daha da anlam yitirebilir. Çünkü karşılıklı ticaret hacimlerinin büyümesi demek, İşte kimi ülkenin petrolünü ihraç eden, kimi ülkenin bu ihracı sağlayan lojistik bir hat olması, aslında karşılıklı olarak çatışmaların da ertelenmesi gerektiği anlamına geliyor. Örneğin işte Irak-Suriye,
1: evet,
0: arasındaki ilişkiler baktığımız zaman önünde son derece ciddi engelleri olan ilişkilerdi Irak ve Suriye arasında ve Suriye'deki devrimden sonra bir türlü ilişkiler tam manasıyla tesis edilememişti. Ancak savaştan sonra baktığımızda o bahsettiğim Irak petrolünün bir an önce Suriye üzerinden Akdeniz'e ulaştırılması ve en azından Basra'daki ihracata biraz alternatif oluşturması gerekliliği ortaya çıkınca gördük ki Irak-Suriye ilişkileri de gelişmeye başlıyor. Hatta biz son dönemde ilk diplomatik, son haftalarda ilk diplomatik ziyareti gördük Irak'tan Suriye'ye.
1: Evet.
0: Dolayısıyla karşılıklı ekonomik, ticari ilişkiler arttıkça, bunların stratejik önemi gittikçe, büyüdükçe ülkeler arasındaki diplomasinin, bağlantısallığın arttığını, bunların da çatışmalar ve savaşlar önünde engeller yaratabildiğini görüyoruz.
1: Evet. Hocam, Irak ekonomisinin büyük ölçüde petrol gelirlerine dayanması ülkeyi jeopolitik krizlere karşı ne kadar kırılgan hale getiriyor dersiniz? Ve bu bağımlılığı azaltacak adımlar atılıyor mu?
0: Aslında az önce söylediğim gibi bunlar teorik manada masada olan hususlardı.
1: Evet.
0: Iraklı muhataplarla konuşulduğunda akademi dünyasından siyaset dünyasına, bürokrasiye kadar Irak'ta bunun ne kadar gerekli olduğu dile getiriliyordu. Ancak yani o aciliyet kapıya dayanmadığı sürece sürekli bunlar bir şekilde ötelendi ve bugün karşılaşılan tabloda bu projeler bugün başlansa dahi, işte Kerkük-Banyas hattından bahsediyoruz, bugün başlasa dahi 3 yıllık bir rehabilite süreci,
1: evet,
0: var ki Kerkük-Banyas hattı dediğimiz aslında 1950'lerde yapılan ve yeniden yapılmayacak ancak rehabilite edilecek bir hat. Onun rehabilite edilmesi dahi en az 3 yıl konuşuyoruz. İşte diğer yandan baktığımızda Basra'dan Irak'ın diğer vilayet Anbar'a, Anbar'dan Hadis'e üzerinden Suriye'ye uzanacak hat ise yeni bir petrol boru hattı inşa edilecek örneğin. Hürmüz alternatif olması için. Ancak baktığımız zaman oradan yeni bir hat inşa edilmesi de yine en azından yıllar alacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla geç kalınmış adımlar aslında çok ufak geç kalmalar dahi bu projelerdeki maliyetin, zaman maliyetini ötelediği için aslında Irak için son derece kırılgan bir zemin oluşturuyor ve bağımlılıklarını da arttırıyor diyebiliriz.
1: Evet. Hocam, enerji koridorları kadar bölgesel işbirlikleri de tabii önem kazanıyor. Sizce Irak'ın önümüzdeki dönemde Türkiye ile enerji alanındaki ilişkileri hangi yönde gelişir dersiniz?
0: Bir kere Irak ve Türkiye arasında son derece stratejik bir proje var. Nitekim buradan Ulaştırma Bakanımız da 2 gün önce Bağdat'a bir ziyarette bulunmuştu. Kalkınma yolu projesi ve bu sene içerisinde başlama niyetinde olunduğuna dair bir resmi açıklama geldi. Evvela kalkınma yolu projesi 1200 kilometrelik Basra'dan Türkiye'ye uzanan kara demir yolu enerji nakil hatlarıyla uzanacak bir hattan bahsediyoruz. Bu hat Irak'ı Asya Avrupa'ya bağlayacak. Basra'daki Fav Limanı'nı ve dolayısıyla hem alternatif hem de alternatif olmasının ötesinde son derece geniş bir hacme sahip, ihracat hacmine sahip bir hat oluşturulacak. Dolayısıyla kalkınma yolunu Türkiye ve Irak ilişkilerinin gelecek döneminde en önemli stratejik madde olarak öne koymak gerekiyor. Bunun dışında Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı var. Yine bu hattaki petrolün olabildiğince hacminin arttırılması yine Enerji Bakanlığı tarafından Bağdat'a yapılan ziyarette dile getirildi. Dolayısıyla Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerin de artık güvenlikten biraz daha ekonomik ilişkilere kaydığını, buradaki ekonomik potansiyeller büyüdükçe de iki ülke tarafından hem kalkınma yolunun hem de diğer enerji ekonomik ilişkilerinin masaya getirileceğini söyleyebiliriz. Şunu da söylemek lazım. Kısaca Ali Zeydin'in bu ay sonunda Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Bu ziyaret neticesinde de aslında bu bahsettiğim projelere, ekonomik fırsatlara, bilhassa kalkınma yoluna dair artık somut adımların atılarak Irak'taki Ali Zeydi hükümetiyle beraber projeye başlanacağı ve zaman kaybetmeden, az önce bahsettiğim o olumsuzluklarla karşılaşmadan bu projenin de ziyaret sonrasında daha somut bir tabloya kavuşacağını söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Önemli değerlendirmelerdi tabii bunlar hocam. Son olarak eklemek istediğiniz mesajlarınız varsa bunları da almak isteriz.
0: Evet, yani söylediğim gibi Türkiye-Irak ilişkilerinin potansiyelini tekrar etmekte fayda var. Türkiye-Irak ilişkileri dediğimizde güvenlik tandanslı çok mesele konuşuldu bugüne kadar. Ancak biz özellikle işte yakın zamanda gündem olacak ziyaretle beraber Türkiye-Irak ilişkileri arasında kalkınma yolunu, Fav Limanı'nı, enerji nakil hatlarını, hatta iletişim hatlarını sıklıkla konuşuyor olacağız diyerek sözlerimi bitireyim. Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyoruz hocam.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Orsam Irak Çalışmaları Araştırmacısı Doktor Sercan Çalışkan hocamızla Irak'ın değişen enerji jeopolitiğini ve bunun bölgesel yansımalarını değerlendirdik.
2: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: herkes. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.

0: enerji olsun.
1: Reklamlar.
2: Gün ötesi yaşam.
3: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.42'yi gösteriyor. Gündemi sağlık başlığıyla sürdürüyoruz. Sigara başta olmak üzere nargile, elektronik sigara ve diğer tütün ürünleri nikotin bağımlılığının yanı sıra kanser, kalp damar ve solunum sistemi hastalıkları açısından ciddi riskler taşıyor. Tütün bağımlılığını, yeni nesil ürünlerin zararlarını ve sigarayı bırakma sürecini Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı ve Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Tijen Acar'la konuşacağız. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
4: İyi akşamlar, sizi ve gün ötesi dinleyicilerini sevgiyle selamlıyorum.
3: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Biz de size sevgilerimizi iletiyoruz, selamlarımızı iletiyoruz. Bugün önemli bir konuyu sizinle konuşacağız. Sigara ve diğer tütün ürünleri vücutta ilk olarak hangi sistemi etkiliyor hocam? Kullanıcıların çoğu zaman fark etmediği erken dönem zararları nelerdir? Hı hı.
4: Şimdi aslında bunu sorduğunuz o kadar iyi oldu ki, çünkü tek bir nefes çektiğimizde sigara dumanında, yani 7000 tane zaten kimyasal madde, bunun 70 küsur tanesi kanserojen. Biz onu hani bir şırıngadan, damarımızdan bunları alıyormuş gibi içimize alıyoruz.
3: Evet.
4: Yani hemen etkisi başlıyor. Ve burada özellikle söylemek istediğim bir şey, benim de son zamanlarda çok ilgimi çeken bir şey. Aslında bizim enerji santralimize, yani mitokondrilerimize acayip bir zarar veriyor ve bu vücudumuzda bir enerji krizine dönüşüyor. Yani her yere aynı anda etkiliyor. Tek bir nefes sigara dumanında tahminen 100 trilyondan fazla serbest radikal var. Şöyle örnek vereyim. Açıkta bıraktığınız bir elmanın kararması ya da demirin paslanmasını düşünün. İşte serbest radikal dediğimiz bu trilyonlarca hücrelere zarar veriyor.
3: Düşünün, her yani, bölgeye aynı zararı aynı veriyor anda, değil mi? Hani evet. Genelde insanlarda hocam işte sigara içenlerin özellikle ciğerler olarak konuşuluyor ama hı-hı, hani nefes vesaire, ama aslında her bölgeye bu zararı verdiğini de ifade etmek gerekiyor değil mi?
4: Evet, şu çok önemli tabii. Dünyada en çok öldüren 3 tane en önemli hastalık grubunu söyleyeyim size. İşte kalp, akciğer hastalıkları ve kanserler. Tabii bunların en önemli nedeni sigara. Evet, biz bunları biliyoruz ama işte bu enerji santrallerimize, yani vücudumuzun her yerine bir bomba etkisi yaptığını, hani trilyonlarca mini mermiyi hücrelerinize ateşlediğinizi düşünün. Bunu iletmek istiyorum ben dinleyicilerinize. Gerçekten hani böyle bir şeyi insan kendi vücudumuza, bu genetiğimizi de etkiliyor, yani DNA'larımıza da zarar verdiği için biz bu zararları nesilden nesile de aktarıyoruz dedik.
3: Evet hocam, bir de elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri özellikle gençler arasında daha az zararlı algısıyla tabii yaygınlaşıyor. Bu ürünler gerçekten masum mu dersiniz? Geleneksel sigaraya kıyasla ne tür riskler taşıyor bunlarda?
4: Kesinlikle tabii zararsız algısı ya da daha az zararlı algısı yanlış. Yapılan çalışmalar bunu gösterdi. Yani aynı zararlı etkiler maalesef bunlarda da var. İşte kalptir, akciğerdir. Üstelik ek hasarlar da var. Yani mesela Evali diye bir hastalık var akciğerlerle ilgili. İnanılmaz zarar veriyor. Yani nikotinsiz olan da dahil. Şimdi bize diyebilirler ki ama ben buhar çekiyorum, nikotin yok içinde. Hayır. Yani o nikotin olmasa bile kesinlikle çok zararlı. Nikotinsiz demek güvenli demek değil. Tüm elektronik sigaralar hepsi dahil kesinlikle güvenli değiller. Sigara kadar zararlılar.
3: Evet. Hocam, tütün kullanımıyla yaş faktörü arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Başlama yaşının küçülmesi riskleri nasıl dönüştürüyor dersiniz?
4: Tabii başlama yaşı çok kritik. Ülkemizde de en çok 15-17 yaş aralığında gerçekleştiğini görüyoruz bunun biz.
3: Önemli bir yaş değil mi?
4: Çok önemli bir yaş. Yani biz artık 25-28 yaşlara kadar beyin gelişiminin sürdüğünü biliyoruz. İşte nikotin de ciddi bağımlı.

0: yapan bir madde biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok daha hızlı ve güçlü bir bağımlılık yerleşiyor gençlerde. Ve tabii ne kadar uzun süre buna maruz kalınırsa, ne kadar erken başlanırsa, o kümülatif hasar işte kalp, akciğer, her yerimize o kadar büyük oluyor. Ve bırakmak da o kadar zor oluyor aslında.
1: Tabii hocam, aslında sigaranın tabii biz zararlarını özellikle konuştuk ama bırakma sürecine de bakmak lazım. Sigarayı bırakma sürecinde kişiler en çok hangi aşamada zorlanıyor? Nikotin yoksunluğu ne kadar sürer ve kriz anları nasıl yönetilmelidir?
0: Aslında belki en zor olan şey karar vermek ve adım atmak. Adım atmak çok önemli. Tabii ki insanlar kendi istedikleri için de yardımsız da bırakabilirler bunu. Ama nikotin yoksunluğu dediğimiz şey kişiden kişiye değişecek, birkaç hafta çok yoğun olabilir. Sonra biz ilk 3 ayı hedefliyoruz. Sonra 6 ayı, sonra 1 yılı ve 1 yıl geçtikten sonra artık onu tedavi olmuş kabul ediyoruz. Ama şunu söyleyeyim, hani pek çok başarısız deneyimi de olabilir insanlar için. Çünkü bağımlılık böyle bir hastalık. Biz o daha önceki başarısız deneyimlerden de bir sürü şey öğreniyoruz. Profesyonel yardım alırlarsa, biz bunları konuşursak onlarla gerçekten...
1: Tabii hocam, bazen şey de olabiliyor. İnsanlar hani bir neden oluyor. O nedene bağlı olarak da işte içmeyeceğim falan diyor ama sonra başka bir neden oluyor ve yeniden başlıyor. Bu döngüyü kırma adına neler tavsiye edersiniz?
0: Çünkü bağımlılık böyle bir hastalık. Hani nikotin yoksunluğu tamam, bazen onlara kolay geliyor ama özellikle stresli anlarda baş etmek, bazen keyifli anlarda da baş etmek çok zor olabilir. Profesyonel yardım almalarını çok öneririm.
1: Evet,
0: yani ALA 171'i arayabilirler, YEDAM'ı arayabilirler kesinlikle, ALA 115. Yani profesyonel, online da destek alabilirler. Hani illa gitmeleri gerekli değil ve ülkemizde ücretsiz olarak onlara farmakolojik tedavi de sunuluyor. Bu çok önemli bir şey. Hani kendilerinin illa çok zorlanıp başarmaları gerekli değil. Biz nasıl hani şeker hastası, tansiyon hastası gibi kronik hastalıklara, ki bağımlılık da öyle bir hastalık, destek veriyoruz.
1: Evet.
0: Onlar da destek almalılar. Bu çok doğal hakları onların.
1: Evet hocam, bu desteği almalılar. Evet, bu önemli. Peki sigarayı bırakma polikliniklerinde nasıl tedavi uygulanıyor? Bu konuda da biraz bilgi verebilir misiniz?
0: Öncelikle bütüncül bir yaklaşımla hastalara bakılıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani siz oraya gittiğinizde sadece nikotin bağımlılığınız tedavi edilmiyor. Sizi bir bütün olarak değerlendiriliyor. Fiziksel sağlığınız, ruhsal sağlığınız, hepsi bir bütün olarak değerlendiriliyor ve öyle tedavi ediliyor. Bu çok hani kısa süreli bir şey değil belki. Gidip gelmeleri gerekiyor ya da telefonla online görüşmeleri gerekiyor.
1: Evet.
0: Bir süreç bu. Hani sigaraya bırakmak öyle birdenbire tek bir seansta olacak bir şey değil aslında.
1: Biraz da sabır gerektiriyor.
0: Geri dönüşler oluyor o zaman da. Evet, biraz daha böyle hani sağlam adımlarla gitmek çok daha iyi. Ve yoksunlukla, hani o nikotin yoksunluk, o kriz dediğiniz dönemlerde ne yapacaklarını işte öğretmek. Kişiye göre çok değişen bir şey. Herkese iyi gelen bir şey vardır tabii tedavi dışında. Onları da keşfederek hayatlarına sokmak çok önemli bizim açımızdan.
1: Evet hocam, peki sigarayı bıraktıktan sonra vücutta hangi olumlu değişimler başlıyor? Sigara bırakıldığı andan itibaren vücutta hangi olumlu değişimler başlıyor ve organların kendini yenileme süreci nasıl işliyor?
0: Bu çok önemli. Öyle bir şey ki, sigara bıraktığınızda 20 dakika sonra bile kalp atış hızınızda ve tansiyonunuzda normale doğru değişiklikler oluyor. Sonra o karbon monoksit, hani bizi zehirleyen şeydeki, sigara dumanındaki, 8 saat sonra yarıya iniyor. Oksijenimiz artık yükselmeye başlıyor. Çünkü sigara içenlerin oksijenleri düşük.
1: Tabii.
0: Kalp krizi riskimiz azalmaya başlıyor. Tat ve doku alma duyumuz gelişiyor. Yani kalp krizi riskimiz mesela bir yıl sonra yarıya iniyor. Daha sonra tamamen yok oluyor. Tabii burada erken olması da çok önemli. Hani ne kadar doğru zaman aslında hep bugündür. Yarın değil. Bunu beklememeleri gerekiyor. Sigara bırakmanın doğru zamanı bugün aslında. Çünkü bizim vücudumuz öyle bir vücut ki, insan vücudu inanılmaz bir şekilde kendini iyileştiriyor. Çok güçlü bu konuda. Hani yeter ki onlara bu fırsatı verelim ve bu sigaranın yıllarca

0: yaptığı hasarı değiştirelim, iyileştirelim. Bu çok önemli.
1: Evet, çok önemli tespitler ve değerlendirmeler de hocam. Şunu da soralım son olarak. Tütün bağımlılığıyla mücadelede psikolojik bağımlılığın ve alışkanlıkların rolü nedir? Kişilerin bu süreçte motivasyonlarını korumaları için önerileriniz neler olabilir?
0: Çok güzel bir soru. Çünkü bağımlılık sadece fiziksel bir değil ve tütün bağımlılığında biz bir takım alışkanlıkları, yani işte kahvenin yanında, çayın yanında sigara içmek gibi, sosyalleşmek, arkadaşlarımızla beraber içmek gibi otomatikleşmiş davranışlar, mesela sigara paketini gördüğünüz gibi masada ise eğer sürekli içmeniz gibi, maalesef sadece bir bağımlılık olmanın ötesinde başka faktörler de var burada. Evet. Biz zaten tedavide bu faktörleri değiştirmeyi çok istiyoruz. Mesela bir kişi ben bırakmaya adım atmak istiyorum artık diyorsa, o alışkanlıklarını bir gözden geçirsin. Sigarayla beraber hep ne yapıyor? O sigara paketini hep önünde görmesin. Arkadaşlarıyla oturduklarında masanın üzerinde sigara paketi bırakmasınlar. Tabii bizim çok iyi bir kanunumuz var. Lütfen ona uysunlar ve kapalı yerlerde sigara içmesinler.
1: Dileriz hepimiz tütünsüz bir yaşam alışkanlığını elde edinmiş olsun. Biz bu değerlendirmelerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz hocam size.
0: Ben
1: sevgili dinleyiciler, tütün bağımlılığını, yeni nesil ürünlerinin zararlarını ve sigarayı bırakma sürecini Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı ve Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Tijen Acar hocamızla değerlendirdik ve bugün de gün ötesini burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan Didem Karakel, teknik yönetimimiz Ayberk Çanakçı ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Hayatımızda her gün kullandığımız kelimeler aslında yüzyılların, kültürlerin ve insanların hikayelerini taşır. Bugün sizi kelimenin kendisi kadar etkileyici bir anlam dünyasına götüren bir ifadeyle buluşturuyoruz. Fevkal beşer. Osmanlı Türkçesinden günümüze gelen bu kelime iki bölümden oluşur. Fevka, üst, ötesi. Beşer, insan. Yani birleştiğinde insan üssü, beşeri aşan güçte anlamına gelir. Bugünkü kelimemiz anlamı kadar söylenişi de güçlü olan bir kelime. Fevkal beşer. Türk Dil Kurumu bu kelimeyi kısaca böyle tanımlar. İnsan üstü, insan gücünü aşan. Fevkal beşer sıradan bir çabanın değil, olağanüstü bir gayretin adıdır. İnsanın sınırlarını zorladığı, gücünün üzerindeki bir kudreti ortaya koyduğu anları anlatır. Bazen fiziksel bir güçtür bu. Bazen bir sabır, bazen de beklenmedik bir dayanıklılık. Hayatta çoğu zaman farkında değiliz ama fevkal beşer anlar hep var. Bir baba, annesi için yıllarca durmadan çalışır. Bir anne, bir gecede 3 kez uyanmasına rağmen sabah yine gülümseyebilir. Bir doktor, bir öğretmen, bir işçi, yorulduğunu unutturacak kadar büyük bir güçle yoluna devam eder. İşte tüm bu çabalar, insan gücünün ötesine geçen küçük ama gerçek.

0: çek fevkal beşerliklerdir. Kelimenin kökeni Osmanlı Türkçesine dayanır. Fevk, üst, beşer, insan demektir. Yani tam anlamıyla insanın üstünde, insanın ötesinde. Bu yüzden edebiyatta da sıkça karşımıza çıkar. Destan kahramanları, masal figürleri, tarihi liderler. Çoğu zaman normal bir insanın yapamayacağı işleri başardıkları için fevkal beşer nitelendirilirler. Ama bu kelimenin en güzel tarafı sadece kahramanlara değil, sıradan insanlara da yakışmasıdır. Çünkü insanüstü görünen şey bazen günlük hayatta gizlidir. Zor bir günü atlatabilmek, kırılmadan devam edebilmek, moral bozmadan tekrar ayağa kalkabilmek. Bunlar da bir tür fevkal beşerliktir. Belki hepimiz hayatımızın bir döneminde fevkal beşer bir güç gösterdik. Bir hastalığa direnirken, bir kaybı atlatmaya çalışırken, bir haksızlığa karşı ayakta dururken ya da sadece kimsenin bilmediği yüklerle yaşamayı başarırken. Fevkal beşer kelimesi bize şunu hatırlatır. İnsanın içinde gerektiğinde ortaya çıkan görünmez bir güç vardır. O güç bazen en zor anlarda bile bize devam et der. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgen. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzurum Kongresi'nin 107. Hatay'ın Anavatan'a katılışının 87. yıl dönümleri nedeniyle birer mesaj yayımladı. Pire'nin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Kanada'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar 25 Temmuz'da yarı final maçında Çin'le karşılaşacak. Emekli sandığı kapsamındaki milyonlarca emekli ve hak sahibinin 2026 yılı Temmuz dönemi fark ödemesi yarın yapılacak. Merkez Bankası faizi %37'de sabit bıraktı. Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında finale kalan 11 Türk öğrenci yurda madalyayla döndü. Türk Hava Yolları Avrupa'daki en büyük 20 havayolu şirketi arasında en dakik havayolu şirketi oldu. ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'la imzalanan nükleer anlaşmanın Kongre'de onaylanması için İsrail'le normalleşme şartı koştu. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 107. Hatay'ın Anavatan'a katılışının 87. yıl dönümleri nedeniyle birer mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı, Hatay'ın Anavatan'a katılmasının 87. yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajında, asırlardır aynı medeniyetin, aynı kültürün ve aynı kardeşlik ikliminin ayrılmaz bir parçası olan Hatay, bugün de Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yükselişini sürdürmektedir, dedi. Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümünde milletin kurtuluş,

azim ve kararlılığıyla müşterek bir ideal etrafında birleştiği ve istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından biri olarak niteledi. Bu yüksek şuur bugün de bizlere ilham kaynağı olmaktadır ifadesini kullandı. Fil'in sultanları yine tarih yazdı. Milletler Ligi'nde finale bir galibiyetlik mesafe kaldı. Amili kadın voleybol takımımız Çin'de düzenlenen Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile karşılaştı. Ay Yıldızlılar maçı 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Amili kadın voleybol takımımız yarı finalde 25 Temmuz Cumartesi günü Çin'le karşılaşacak. O maçın heyecanı da yine TRT ekranlarında yaşanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden kanunlaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, yasal düzenleme süreci için AK Parti grubu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. DEM Parti, Yeni Yol ve İyi Parti gruplarıyla bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kabul etti. Meclis Başkanı, kanun teklifinin ana çerçevesine ilişkin anlayış birliğinin oluştuğunu da belirtti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Erzurum Kongresi'nin 107. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erzurum Kongresi milletimizin esareti reddederek kaderine bizzat sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır dedi. Milyonlarca emekli ve hak sahibinin merakla beklediği zam farkları için tarih belli oldu. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin 2026 yılı Temmuz dönemi fark ödemeleri yarın yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu aylıklarını her ay alanlara Temmuz ayı olmak üzere bir aylık maaş farkı tutarında ödeme yapılacağını açıkladı. Mayıs, Haziran, Temmuz dönemi olmak üzere 3'er aylık olacak olanlara 1 aylık maaş farkı tutarında ödeme gerçekleşecek. Farklar Haziran, Temmuz, Ağustos dönemi için 2 aylık, Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi için de 3 aylık maaş tutarında olacak. Ayrıca malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da yarın hesaplara yatırılacak. Toplamda 2.491.370 emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek. SSK ve Bağkur kapsamında gelir ve aylık alanların zamlı aylıkları ise ödenmeye başlandı. Fark ödemeleri hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları bankadan yapılacak. PTT şubelerindeki hesaplardan da ödemeler gerçekleşebilecek. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu faizi %37'de sabit bıraktı. Karar metninde enflasyonun Haziran ayında gerilediğine işaret edildi. Jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümüne etkilerinin yakından izlendiği belirtildi. Atılacak adımların ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceği ifade edildi. Kurul enflasyon üzerindeki risklere karşı ihtiyatlı duruşu vurguladı. Özgür Özel yeni parti hazırlıkları kapsamında bazı CHP milletvekilleriyle bir araya geldi. Mecliste yapılan toplantılarda önümüzdeki süreçte atılacak adımlar ele alındı. Milletvekili Murat Emir, CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın sert eleştirilerine cevaben "Onlar muhatabımız değil," dedi. Özel, daha önce de il başkanlığı yapmış isimler ve kendi dönemindeki parti meclisi ve MYK üyeleriyle bir araya gelmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurmasına ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. Kamuoyunda yeni partiye geçebilecek 80-90 milletvekilini içeren çeşitli listelerin yer aldığını kaydeden Bahçeli, CHP'nin mal varlığının nasıl bölüştürüleceği ayrı bir tartışma konusu dedi. Bahçeli, CHP'nin sahip olduğu bina ve makam aracı gibi mal varlıklarının CHP'de kalması ihtimalini hatırlattı. Bu durumda CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liralık hazine yardımından yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında pay aktarılması etik olanıdır değerlendirmesini yaptı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 24 saatlik zorlu bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 200 hektar ormanlık alan zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle yerleşim birimlerini tehdit eden yangında yöre halkı da büyük korku yaşadı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarına ilişkin güvenlik uyarısında bulundu. Lütfen yangın sahasına her ne olursa olsun girmeyin. Koordinasyonu sağlayan ilgili kurum

kurumlarımızın bilgilendirme ve uyarılarını takip edin dedi. Bakan Yumaklı ayran, su ve benzeri malzemelerle yardıma gitmenin uygun olmadığını da ifade etti. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin 7/24 görevlerinin başında olduğunu, AFAD, valilikler ve diğer kamu kurumlarının ihtiyaçları giderdiğini vurguladı. Mersin Yahya Akel Fen Lisesi öğrencileri Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında Türkiye'nin gururu oldu. Japonya'da dünya finalinde yarışan 11 öğrenci 11 madalyayla yurda döndü. Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında 26 ülkeden 1100 öğrenci yarıştı. Türk öğrencilerin her biri dünya finalinde farklı dallarda ödül kazandı. Yahya Akel Fen Lisesi ekibi yarışmanın en başarılı lise takımı ünvanına layık görüldü. Mersin öğrencilerin bir sonraki hedefi Almanya'da düzenlenecek olan yarışma. Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedariki ile ilgili süreç kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitim için gelecek ay Birleşik Krallığa gideceğini duyurdu. Personelin kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanmasının planladığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında imzalanan sözleşme kapsamında yıllara sari olarak Birleşik Krallığa uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir denildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'la görüştü. Görüşmede doğalgaz alanındaki işbirliği ele alındı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesindeki son durum da değerlendirildi. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, enerji alanında küresel dinamiklere yanıt veren ve karşılıklı değer üreten çalışmalara odaklanacağını bildirdi. Avrupa genelindeki pek çok havalimanı ve havayolu şirketinde rötarlar yaşanırken İstanbul'daki havalimanları zamanında kalkış varış performansıyla öne çıkıyor. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı'nın 13-19 Temmuz'a ilişkin Avrupa Havacılık Ağı Performans Raporu yayınlandı. İstanbul Havalimanı bu dönemde %81 zamanında kalkış performansıyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise %78 ile ikinci oldu. Türk Hava Yolları da %85 zamanında varış oranıyla Avrupa'daki en büyük 20 havayolu şirketi arasında en dakik havayolu şirketi oldu. Dijital reklamcılık, e-ticaret ve sosyal medya işbirliklerine yeni düzenleme geliyor. 1 Ağustos'tan itibaren yürürlükte olacak yeni düzenleme uyarınca gizli reklamlar, sahte tüketici yorumları ve yanıltıcı indirimlere göz açtıramayacak. Usule aykırı davrananlara 100 bin lirayla 40 milyon lira arasında idari para cezası kesilebilecek. Tüketiciler usulsüzlükleri şikayetlerini tüketici hakem heyetine, Alo 175 tüketici dayanışma hattına ve reklam kuruluna iletebilecek. Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme kaydedildi. Tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in cep telefonundaki yazışmalar deşifre oldu. Soner'in aleyhine sosyal medya paylaşımı yapan bir kişiyi para karşılığı darp ettirdiği ortaya çıktı. Olaylarla bağlantılı iki şüpheli daha Ankara'da gözaltına alındı. Dosya kapsamında gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner ile Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu'nun da bulunduğu 12 zanlı ise soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırı düzenledi. Açıklama Husilerin sözcüsü Yahya Seri tarafından yapıldı. Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerine yönelik saldırı düzenlendiği belirtildi. Söz konusu gemilerin geçiş yasağı kararını ihlal ettiği için hedef alındığını vurguladı. Açıklamada operasyon çok sayıda balistik füze, seyir füzesi ve İHA ile gerçekleştirilmiş olup tam isabet sağlanmıştır denildi. İran destekli Husiler 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası uygulamaya başladıklarını duyurmuştu. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik abluka kararı Hürmüz'den sonra Babül Mendeb Boğazı'nda da gerilimi arttırdı. Boğazdan petrol tankerlerinin geçişi %70'e yakın azaldı. Alternatif yollardaysa geçişler zaman ve maliyet yükü getiriyor. Bu sürecin petrol fiyatlarını tırmandırma riski piyasalarda tedirginlikle karşılanıyor. Washington'la Riyad nükleer alanda işbirliği anlaşması imzaladı. Ancak ABD Başkanı Trump anlaşmanın kongreden geçmesi için şart.

0: koştu. Suudi Arabistan'ın İbrahim anlaşmalarına katılması gerektiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da anlaşmadan rahatsız olan İsrail'e güvence veren bir açıklama yaptı. Nükleer işbirliğinin barışçıl ve sivil alanda olduğunu söyledi. Rubio, nükleer silah olmayacağı garanti altına alınacak dedi. ABD ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşmanın ayrıntıları açıklanmadı. Ancak Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan'ın nükleer altyapısının geliştirilmesinde Amerikan şirketleri rol alacak. Gerekli görülürse Suudi Arabistan'da uranyum zenginleştirme tesisi kuracaklar. Anlaşmanın Kongre'ye ne zaman sunulacağıysa Trump'ın açıklaması sonrası belirsizliğini koruyor. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 107. Hatay'ın Anavatan'a katılışının 87. yıl dönümleri nedeniyle mesaj yayımladı. Pire'nin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Kanada'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlar 25 Temmuz'da yarı final maçında Çin'le karşılaşacak. Emekli sandığı kapsamındaki milyonlarca emekli ve hak sahibinin 2026 yılı Temmuz dönemi fark ödemesi yarın yapılacak. Merkez Bankası faizi %37'de sabit bıraktı. Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında finale kalan 11 Türk öğrenci yurda madalyayla döndü. Türk Hava Yolları Avrupa'daki en büyük 20 havayolu şirketi arasında en dakik havayolu şirketi oldu. ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'la imzalanan nükleer anlaşmanın Kongre'de onaylanması için İsrail'le normalleşme şartı koştu. Spor. Filenin Sultanları Cumartesi günü 14.30'da Milletler Ligi'ndeki yarı finalde Çin'le karşılaşacak. Mücadele TRT1 ekranlarından yayınlanacak. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan tartışmalı yabancı kuralına dair açıklamalarda bulundu. İbrahim Hacı Osmanoğlu ile görüştüğünü ifade eden Doğan, bu saatten sonra bu kuralla ilgili değişiklik olmayacak dedi. Beşiktaş sezonun ilk resmi maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 21'de başlayacak. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ikinci etap kampı için Avusturya'ya gitti. Bordo Mavili taraftarlar takımlarını Salzburg'da coşkuyla karşıladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Eskişehir ve Kayseri 15, İstanbul, Sinop, Samsun, Elazığ ve Batman, İzmir, Ordu ve Iğdır 22, Çanakkale, Kocaeli, Manisa, Denizli, Malatya, Muş ve Bingöl 20, Bursa, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Karaman, Erzincan ve Tunceli 18, Bolu, Uşak, Erzurum ve Sivas 13, Kütahya, Gümüşhane, Kars ve Ardahan 12, Bayburt 11 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Afyon-Karahisar, Konya yolunun 10 ile 12. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyon-Karahisar, Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer kısmından iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Reklamlar.
3: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü.
4: Gençlik Kulübü mü?
5: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, gençlik kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Reklamlar. Soralım bakalım.
3: Çocukların ağzı neden kokar? Bunu önlemek için ne yapabiliriz? Klinik diş hekimi Seyhan Akar'a sorduk.
4: Net bir şekilde diyebilirim ki bakteri plağıdır kokunun sebebi. Koltuk altının kokması, ayakkabının içinde ayağın kokması farksız. Oksijensiz ortamda koku yapan bakteriler var ve patojen bakteriler var. Yani hastalık yapan bakteriler var. Onun için bahsettiğimiz şey total mikrobiyal yükten arınmak. Çünkü bu tabakalar kalınlaştıkça altı oksijensiz kalıyor. Ağızda mekanik temizlik gerekiyor ama ağızda da kocaman bir dil var. Kötü ağız kokusunun en büyük nedeni büyükte de çocukta da %80-%90 dildir. Dil temizliği elzem bir şey. Dişlerin fırçalanmasıyla beraber dillerin de temizlenmesi lazım. Ağız kokusunun en büyük kaynaklarından birisi de genizden gelen akıntı olabiliyor. Bu nedenle gene burun solunumu üzerine durmamız lazım. Hem ağız ortamından hem burundan kaynaklı bakterilerin sebep olduğu bu kötü kokudan kurtulmanın en önemli yolu mekanik olarak ağız boşluğunda temizlik sağlamaktır. Artı bakterilerin yerleşimini azaltmak için hem burun cidarına hem de ağız ortamına yağlama. Bu bildiğiniz yemek yağı, zeytinyağı olabilir, Hindistan cevizi yağı olabilir. Yağlamayı öneriyoruz. Eğer bunu düzenli hale getirirseniz bakteriler daha zor yerleşiyor dokular üzerinde. Solunumunu da çocukların burundan solunum yapmalarını yönlendirmek için gündüz yolda yürürken ağızlarını kapatarak burundan nefes almaya yönlendirilmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü uykudayken, bilinç kapalıyken bunu bilemez ama gündüz bilinci açıkken, spor yaparken, yolda yürürken ağzını kapatıp burnundan nefes alırsa burun kanalları açılır ve çocuk burundan nefes almayı öğrenir. Buna yönlendiriyoruz.
2: Soralım bakalım.

0: İyi akşamlar efendim, spor servisine hoş geldiniz. Bugün 23 Temmuz Perşembe, ben Ahmet Füsunoğlu, program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi yine çok yoğun, hız kesmeden programımıza başlayalım.
1: Spor'da son 24 saat.
0: A milli kadın voleybol takımımız 2026 Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan 10+4 yabancı kuralının değişmeyeceğini açıkladı. Doğan, TFF bu kararın değişmeyeceğini bize bildirdi. Kulüpler artık planlamasını yaptı. Bu saatten sonra bir değişiklik olmayacak dedi. Barcelona, Borussia Dortmund'dan Karim Adeyemi'yi transfer etti. Milli sporcu Şahika Ercümen 68 metrelik dalışıyla Türkiye şampiyonu oldu. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen Antalya'da düzenlenen serbest dalış deniz açık su büyükler ve masterlar bireysel Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerinde birinciliği elde etti.

0: spor servisi futbol.
1: Evet, birlikteyiz bu akşam. Biliyorsunuz yine ilk iki gün önce Fenerbahçe'nin, dün Başakşehir'in maçı vardı. Bu akşam da Beşiktaş'ın maçı var. Beşiktaş da UEFA ön eleme liginde kimle karşılaşacak? Midtjylland'la karşılaşacak, Danimarka ekibiyle. İnşallah Beşiktaş bu akşam galip gelir, rahat bir maç kazanır. Daha doğrusu farklı galip gelir ve ikinci maça avantajlı gider diyerek programımıza başlayalım. Bütün takımlarımıza böyle dileklerimizi diliyoruz. Beşiktaş'ın da inşallah bu akşam galibiyetiyle biz de seviniriz. Dün akşam Başakşehir üzdü bizi. Aslında ben net bir galibiyet bekliyordum. Ne yalan söyleyeyim, Başakşehir'den net bir galibiyet bekliyordum. Olmadı. Evet, şimdi sevgili Berkay Küçük yapımcım işaret ediyor. Diyor ki bağlantı hazır. Efendim Erhan Seven bizlerle, TRT Spor Ankara Haber Müdürü Erhan Seven, eminim özlemişsinizdir. O da sizi özlemiş. Öyle değil mi Erhan Seven?
2: Çok çok özledim. Yani kesinlikle yayın yapmak işi keyifliydi. Bir süre belki uzak kalıyor gibi oluyoruz da, bu günler de geçer. Ama radyo boyutuyla dinleyenlerimizle buluştuk, buluşuyoruz. Farklı yayınlarda, farklı saatlerde. Ama tekrar sizlerle birlikte olmak da benim için büyük bir keyif tabii ki.
1: Ha, bizim için her zaman büyük keyif. İnşallah bir İstanbul'a denk gelsen, Erhan Seven, seni şurada canlı yayında beraber karşılıklı muhabbet etsek, sohbet etsek.
2: Ben de çok istiyorum. Çünkü o stüdyonun ambiyansı, ortamı, havası, vücut dili, gülüşü, bakışı bile çok farklı oluyor kesinlikle.
1: Kesinlikle.
2: Ben de çok istiyorum. Bir türlü denk getiremedik, inşallah olacak.
1: İnşallah, inşallah en kısa zamanda diyelim. Evet, Fenerbahçe ile başlayalım bence. Sevgili Erhan Seven, Fenerbahçe'yi nasıl buldun? 1-0 yendim aslında, hani direkten dönen toplar falan kaçırdılan golleri düşünürsen 4-0 da bitebilirdi maç.
2: Evet. Şimdi ben Fenerbahçe'yi net bir şekilde iyi buldum. Daha skor anlamında belki kısır kaldığından dolayı eleştiriler bakılıyor olabilir. Ama oyunla ilgili eleştiri yapanların, ben de kasıt olarak Fenerbahçe'ye karşı bilinçli bir yıpratma politikası içerisinde olan kişilerin çabası diye düşünüyorum. Sosyal medyada özellikle artık farklı takım taraftarı olsan da o takımın taraftarıymış gibi davranıp da yazıp da bu yıpratma işini yapanlar çok. Bunu Galatasaraylıymış gibi görünüp de işte Galatasaray aleyhine, Fenerbahçeliymiş gibi görünüp de Fenerbahçe aleyhine yapan gruplar var. Ben Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Gornik maçına kötü oynadı, Fenerbahçe bunu yapamadı, Fenerbahçe şunu başaramadı diye yazanların kasıt olduğunu düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'yi beğendim. Yani bu oyunu benzer bir şekilde devam ettirebildiği takdirde Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne de kalır, devam eder. Şampiyonluk da içinde ligde en üst seviyede adaylardan biri olur.
1: İnşallah diyelim. Ne güzel temenniler, ne güzel dilekler böyle.
2: Ya tabii ben temenni kısmı olunca farklı anlaşılabiliyor. Ben temenni gibi değil de bir tespit gibi söyleyeyim.
1: Hayır, tespit gibi söylüyorsun tabii de, hayır biz böyle ben öyle demek zorundayım. Şimdi neticede Türk takımı ya hepsi kalsın inşallah yani tabii
2: Avrupa
1: ki.
2: Avrupa için söylediğinde temenniyle karışık kesinlikle tespiti öyle yapıyordum. Şimdi ligde de şampiyonluk yarışının önemli bir ismi olur deyince de temenni gibi olunca da ne farklı böyle apartta bekleyen sosyal medya cadavcıları var.
1: Doğru diyorsun.
2: Yani, lig içinde kim iyisi o kazansın. Fenerbahçe iyi bir takım olmaya aday. İyi bir hocasıyla birlikte iyi bir kadroda yapıyor. Zaman içerisinde yapacak daha da diye düşünüyorum. O çerçevede söylüyorum. Yoksa
1: kesinlikle. Kesinlikle ben seni biliyorum
2: abi, sen
1: sevgili.
2: Sen de beni anlıyorsun, ben de seni anlıyorum.
1: Evet sevgili Erhan Seven, ben seni çok iyi anlıyorum. Sosyal medyadaki şeyi bırakacaksın, onlar ne yapacaksın? Çoluk klavye delikanlıları.

0: Şimdi de ben kaleciler bir topa dokunuyorsa o topu kurtarmalı derim. Kaleci de topa değdi eliyle ama sonuç itibariyle Talişka da iyi vurdu, gol oldu. Bir duran topla maçı kazandı. Duran toplar değerli. Yani 5 golün 2 duran topta oluyor. Daha duran toptan maç kazandı diye o takımın galibiyetini veya golü küçümsemek mümkün değil. Onu da bir belirtelim. Ama sonuç itibariyle Fenerbahçe akan oyunda da bazı pozisyonlar buldu. Evet, bahsettiğiniz gibi iki top direkten döndü. Ama böyle Vedat Muriç aradığı pozisyonlar
1: da tam
0: var.
1: Onu diyecektim. Yani o olsa herhalde fark daha da açılırdı.
0: Farklı olabilirdi. Net bir şey. Çünkü araya atılan, yani stoperle kalecinin arasında atılan net ve sert ortalar var.
1: Evet.
0: Ortalar her zaman tehlike arz eder. Bir iki orta, yani iki ya da üç orta bu şekilde geldi. Toplar ortalan tarafın ters tarafından taca doğru gitti. Bakın yani güzel net yapıldı, ortalandı. Levent tarafından birini gözümün önünde şu anda. Ama hani bir dokunuş, bir ters dokunuş golü getirdi beraberinde. Olmadı ama sonuç itibariyle Fenerbahçe için, Fenerbahçe ile ilgili en beğendiğim unsurun, farklı unsurlar da var ama en beğendiğim unsurun ön bölgede yaptığı pres ve presinde sonuç vermesi. Presin sonuç vermesiyle birlikte topların kapılıp atakların tazelenmesi, yenilenmesi ve ardından da pozisyonları bulunması, gol pozisyonu girilmesi. Ben bunu önemsiyorum, değerli buluyorum. Hatta ilk dakikalarda, ilk 20 dakikada yapılırken acaba Fenerbahçe bunu ne kadar yapacak, ne kadar süre yayacak? Çünkü kolay da bir şey değildir ama maçın çok önemli bir süresinde, çok önemli bölümüne bunu yaydığını da gözlemledim. Bunu değerli buluyorum. Yeni ilk resmi maçını oynayan bir takım adına da çok önemli bir süre ön bölgede presi başarılı yaptıklarını söyleyebilirim.
1: Evet, takımın iştahını sen anladığım kadarıyla iyi bulmuşsun. İsmail evet. Hoca bu takımı daha iştahlı hale getirmiş. Yani benim gözlemim evet. Oydu maçla ilgili.
0: Şöyle, geçen yıl kadro dışı kalıp da başka da Kasımpaşa'ya giden İrfan Can. Efendim geçen yıl farklı isimler gelince ötelenen ve işte Mourinho ile başlayan süreçte Tedesco ile devam eden süreçte çok öne çıkmayan Fred. Ya bu isimler konuşularak kazanılan isimler. Bu isimler evet belli yaş seviyelerine geldiler. 20 yaşların sonuna, 30 yaşların başına doğru geliyorlar ama ya bu isimler kalite üstü biraz porlansa, kabansa bile kalite değer kaybetmez. Bu isimler kaliteli isimler. O kalitelerini de gösterecek imkan ve kabiliyetleri olduğunda bunu gösterebiliyor. Şimdi İrfan Can'a eleştiri var ama İrfan Can o kadar güzel 2-3 tane orta yaptı ki o ortalar bir pivot santrforda çok daha güzel şekillenecek, çok daha güzel sonuç alacak. Fred ayak basmadık, yer bırakmadı. Koştu, evet maçın 70'inde kızı 75'ten sonra yoruldu. Sezon ilk maçları bunlar. İdmanlar daha da arttığında, daha da sağlamlaştığında bu futbolcunun kondisyonları da iyileşecek, daha da iyi olacak. Ben bu tür oyuncuların tekrar kazanılması ve bu kazanma sürecinde de İsmail Kartal'ın doğrudan oyuncularla konuşması, onlarla ilgili efendim, sözleri, ifadeleri, vücut dili ve samimi olması. İsmail Hoca'da en önemli şey o samimiyettir. O samimiyetle karşılığını bulduğunu da düşünüyorum. O çerçevede de şu anda Fenerbahçe iyi başladı. Ama işte bir Asensio krizi de çıkartılmaya
1: çıkacak. Daha onu soracağım. Soracağım. Evet. Malzeme kurşunları tüketmemen.
0: Tamam. O yüzden ben zaten böyle sormak evet. için, altyapı oluşturmak için böyle bir yandan yandan.
1: Kendi sorunu da önceden hazırlıyorsun yani Eren Seven. Evet. Çok
0: enteresan.
1: Bir gazeteci olmak.
0: Huzur yoksa olsun diye de.
1: Evet. Ya işte bu usta gazetecilikten geliyor.
0: Eyvallah eyvallah. Yani hep beraber hep söylüyoruz. 30 küsurlu yıllar bu hayatımızda geçmişse bu meslekte bir şekilde sizin de benim de bir şekilde tecrübeyi aktarma şansımız olabiliyor, oluyor yani.
1: Evet, dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. TRT Spor Ankara Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle. Erhan Seven'le şu anda Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Fenerbahçe maçında genel olarak daha doğrusu salı günkü maçta başarılı bulduğunu Fenerbahçe'yi Erhan Seven ifade etti. Şimdi ben biraz daha isim isim soracağım. Mesela Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'yi taraftarın geneline baktığımızda çok yeterli bulmadıklarını görüyorum. Fred'i de taraftarın büyük kısmı yeterli bulmamış. Asensio'yu oynatmalı hoca diyorlar. Sen buna katılıyor musun?
0: Fred maçın ilk yarısında iyiydi. İkinci yarısında biraz önce bahsettiğim gibi 70'ten sonra yoruldu, düştü. Geç de olsa işte oyunun sonuna kadar da kaldı. Fred'le ilgili kısmı eleştiri asla kabul etmiyorum. İrfan Can'ın da bir geri dönüş çerçevesinde baktığımızda bildiğimiz İrfan Can kalitesinde olmasa bile onun o seviyeye ulaşacağı ışıklarını gördüğümü söyleyebilirim. Kerem Aktürkoğlu'nun geldiği günden beri savunan biriyim. Ama bu maç özelinde baktığımızda hem de formda ve yeterli değildi. Bunu da açık ve net söyleyeyim. Ama Kerem'in istemedikçe bir yapıyı

0: maçla bu maçın ardından gitsin, gönderilsin, başka yerde olsun diyenlere de karşıyım, tepkim var. Bu geniş kadro içerisinde Kerem de mutlaka almalı. Zaman zaman yedek de olacak. Oyuna sonradan girecek ama yine bu takıma katkı yapacak diye inanıyorum ki ilk 11'de fazlasıyla göreceğimiz bir durum söz konusu. Ama bu maçta ben de Kerem'i yeterli bulmadım. Asensio kısmına gelince, Asensio bu takımın yıldızı. Yani yıldız oyuncusu. En öne çıkan.
1: Vazgeçilmezi sence o mu takımın? Yani ben, sen teknik direktör olsan ilk onu mu yazarsın tahtaya?
0: Ben iyi bir Asensio, sağlıklı bir Asensio, fiziksel gücü yeterli bir Asensio olduğu takdirde ben yazarım. Ben yazmasa yazarım. Zaten hocaya da asistan olmayı falan düşünüyorum. İsmail Kartal. Neyse bunda espri yapıyorum. Ben yazarım ama zaten...
1: Seni İsmail Real Madrid'e göndereceğiz. Sevgili evet. Aranseven. Real Madrid'e göndereceğiz.
0: Real Madrid'e mi?
1: Evet.
0: Ya Real Madrid. Hayatta gittim.
1: Hayır. Niye Madrid biliyorsun? Anladım. Mourinho orada ya.
0: Anladım ben. Bir yemek bile ısmarlamadı ya. Niye gideyim ya? Mourinho'nun yanına. Güzel. Bu Mourinho ölünceye kadar peşim bırakmayacak beni. Öyle anlaşıldı.
1: Öyle her bağlantıda bunu hatırlatacağız. Şimdi bu sene evet. Seninle bağlantı yaptığımızda hep Real Madrid maçlarında konuşacağız tabii ki.
0: Böyle oldu. Öyle görülüyor. Benfica konuştuk bir ara. Şimdi Real'e doğru da kayacağız. Öyle görülüyor.
1: Aslında şöyle bir Madrid seyahati yapsan, maçı da izlesen. Daha orada ondan doğru. Sonra basın toplantısına katılıp bir soru sorsan tekrar.
0: Evet. Hatırladın mı beni? Hala bir yemek borcum var diye de bağlanırsın. Olabilir olabilir.
1: Sana şöyle gene uzun bir soru yazdırırız.
0: Uzun bir soru yazdırırız. İspanyol İngilizce karışık bir şekilde Türkçe'yi araya sıkıştırırız. Olabilir abi olabilir. Mourinho anınca artık gülmeye başladık bakalım. Allah sonsuza aydın.
1: Evet. Evet ya biz tabii işin evet. Şakasındayız. Evet. Bu arada Nathan Ake maçta sakatlanım çıktı. Önemli miymiş sakatlığı? Hiç araştırma şansın oldu mu?
0: Asensio ile ilgili şunu söyleyeyim. İsmail Hoca'da Asensio ile ilgili olarak da kesin ve net bir bilgidir. Bunu herhangi bir şekilde tevatür üzerine söylemiyorum. Net bir bilgidir. Asensio üzerine kadroyu da kuracak. Ama biraz önce cümlem neydi? Sağlıklı, iyi, verimli Asensio'yu bulduğunda nedir bunun adı? Hazır Asensio. Hoca hazır olmadığı için 11'de koymayacağım dedi. Evet futbolcu hazırım dedi. Futbolcu hazırım der zaten. Onu demek durumda ama onu gözlemleyip de sahaya sürecek olan da hocasıdır. Asensio bu takımda bir numaralı yıldızdır ve bunu İsmail Kartal Hoca fazlasıyla değerlendirecek diye söyleyebiliriz.
1: Zaten Aziz Başkan aksini yaptırmaz yani.
0: Evet evet. Yani. Zaten yıldız transferiyle ilgili gündeme geldiğinde bundan yaklaşık 25 gün önce Aziz Başkan diyor ki bu takımda Asensio var diyor ya. Yıldız diyorsunuz Asensio diye bir adam
1: evet,
0: var diyor.
1: Evet.
0: Yani ona da vurgu yapıyor ki bunu değerli buluyorum, önemli buluyorum. Ve ben de zaten o yönde de yürüneceğini düşünüyorum. Ake'nin sakatlık anlamında şöyle söyleyeyim. Ake uzunca süre idman yapmadan takıma dahil oldu. Yani kendi bireysel idmanları oldu mutlaka. Yani Hollanda takımı derken sonuç itibariyle uzun süre derken de yani bir sezon başında başlayan o idmanlarda olmaması anlamında söylüyorum. Hatta ve hatta şöyle de diyelim 24 saat kala Ake'nin ismi eklendi oraya oradan çıkartılan ikisine Mimoiç ve Cengiz çıkartıldı. Ake ile Greenwood eklendi. 24 saat kala ekleme hakkı veriyor UEFA takımlara. Yani Ake aslında hiç oynatılmama durumu da vardı. Onu gözledi hoca. Gözledi ve 90 dakika oynamasaydı maçın başında başlatıp sonradan da onu belli bir süre belli bir zaman zarfında çıkaracağı ile ilgili bir konuşmanın ardından sahaya sürüp 11 oynadı. Yani bir sakatlanma, bir olumsuz durumla kaynaklanan bir şey yok. Aslında planlı bir şekilde 11'e başlayıp planlı bir şekilde de oyundan çıkma durum var. Bir sakatlık söz konusu değil, onu da vurgulayayım. O şekilde yansıdı ama bir Ake sakatlığı, Ake ile ilgili bir Fenerbahçe camiasında, cenahında öyle bir sıkıntılı durumda yok. Bir konuşularak planlı bir şekilde yapılan eylemin sonucu diye bilgi de verebilirim. Ake de sol ayakta ileri doğru çıkan, topla beraber ilişkisi iyi olarak da ön bölgeye akan bir oyuncu ve bunun da karşılığını iyi toplar atarak da görüyor, gösteriyor. Ama önceki görevi tabii ki kesici olmak durumunda. Hatırlanacağı özüde böyle ilk yarının ortalarına doğru yerden sert bir orta geldi. Rakip takım oyuncuları ayağını sokup gol atma ihtimali varken biraz da kendisi süperhane bir şekilde öne doğru attı.
1: Evet.
0: O pozisyon biraz akıllarda soru işareti uyandırmış olabilir. O pozisyonda çeldi. Bakın orada çabuk olmanın, hamle üstünlüğünü ele geçirmenin avantajını o temasla gösterdi. Takımının gol yemesini engelledi. Ake'nin bu özelliği Fenerbahçe defansif anlamda da çok da katkı yapacak diye düşünüyorum. Ben

0: Ben de aynı kanıdayım.
1: Evet.
0: Ben de aynı kanıdayım. Peki Fenerbahçe'de şimdi esas sorun tabii ki gidecek futbolcular. Yani şu andaki şeyde bu 10+4 kuralında mutlaka Fenerbahçe'nin kadroyu azaltması lazım. Sen kağıdı kalemi eline alıp mutlaka mutlaka yapmışsındır. Ben şunu gönderirim, bunu gönderirim, şu takıma gider diye. Kimler adayın senin? Şimdi, nasıl ona düşürüyorsun mesela bu?
1: İsmail hocaya da sorulduğunda işte 10+4 soruldu. Hoca da dedi ki kağıt kalem sorusu da aynen bu şekilde. 10+2 de olabilir dedi. 10+4 değil de belki de kural değişir dedi.
0: Valla şu andaki kural bu. Hoca bence o talihsiz bir açıklama.
1: Evet. Fenerbahçe'nin tekrar federasyona bu başvuruyu yaptığı yönünde de bir bilgi var. El altı bilgi olarak da yani açık alana da düştü diye biliyorum. Öyle düzelteyim. Fenerbahçe hocam peşinde ama birkaç takım istemediği için de federasyon tüm takımlar aynı düşüncede olmadığından dolayı bu uygulamaya devam ediyoruz demişti geçtiğimiz haftalarda. O takımlar da sanırım aynı görüş yani görüşlerine devam ediyor. O 3-4 takımda reddedince tam anlamıyla bu karar değişmiş olmuyor. Devam eden 10+4'e baktığımızda tabii orada şimdi BK gider gibi geliyor. Yani BK geçen yılda Kasımpaşa'da ağırlaştı.
0: Evet.
1: Sonrasında toparlanma süreci istediği gibi yapamadı. Şimdi evet 10+4'ün 23 yaş altının bir ismi ama Mimović'le ilgili hocanın da kafasında çok bir şey yok, düşünce yok. Ama 10+4'ün 400'deki ismi olabilir mi? Olabilir. Onu kafasında düşünüyor olabilir ama Mimović'in Fenerbahçe'ye katkı yapacak durumda olmadığıyla ilgili genel bir görüş olduğunu görüyoruz. Ben gitmesini düşünmüyorum ama Osterwolde'nin gitmekle ilgili sezon başında kayıt gelmeden
0: çok istekli değil mi?
1: Kayıt gelmeden önce isteği yüksekti ama kaytın da iki Hollandalı'nın biri sarışın biri esmer iki Hollandalı'nın sohbetin sonunda kaytın da Osterwolde'nin kalmasıyla ilgili hani ikna ettiğiyle ilgili bilgiler var ama Osterwolde'nin evet. Gitmekle ilgili düşüncesi olduğunu da ifade edebiliriz.
0: Livakovic var. Ben hemen yardımcı olayım
1: zaten,
0: sana.
1: Evet, Livakovic zaten hani kendi gitmek istiyor. Zaten 5 kaleciden biri İrfan Can'a Yeribayat'la birlikte. O da gitmek istiyor. Gidecek diye de onu da söyleyebiliriz. Archie Brown'un da taliplerinin olmasından yola çıkarak da gitme isteği var ama o da 23 yaş altı kuralına 4+4'e çok uyduğu için ben futbolcumu çok tutuyorum ama elde bulunması gerekiyor.
0: Archie Brown'a çok iyi teklif de gelebilir diyenler var. Evet. İngiltere'de benzer bir kural var ya orada da yetişmiş yani orada İngiliz doğumlu işte oradan yetişmiş futbolcuları belli bir sayıda oynatmak zorundalar.
1: Evet.
0: O kurala uyduğu için Archie Brown'u bütün İngiliz kulüpleri isteyebilir yani.
1: İsteyebilir. Potansiyel de var. Musaba devre arasında çok önemli bir transfer olarak Samsunspor'a 5 milyon avro bonserviste transfer edilmişti ama ilerleyen haftalarda istenilen sonucu vermedi. Musaba da gidici olabilir. Onu da söyleyeyim. Eğer iyi bir İrfan Can, iyi bir Kerem yani Cengiz'in ne olacağını bilemiyorum ama Musaba o isimler arasında yer bulamayabilir diye düşünüyorum. Bu isimler ilk akla gelenler ama
0: evet.
1: Cengiz'in de
0: hala o kadar işi zor ki hocanın o evet. Kadar zor ki
1: evet,
0: yani.
1: Evet. Yani şimdi oynayan ve birim veren oyuncuların bile gitmesiyle ilgili mesela ben Gornik maçından önce bir haber okudum. Talişka'da gidecek isimler arasında yer alıyor diye bir haber. Yani benim hiç aklıma yatmadı. Şimdi eve kağıt kalem alınca hani birilerini göndermek zorunda olup haber yapma durumunda olan arkadaşlar olsa olsa metoduyla zaman zaman yazdıklarını biliyorum. Ben de yazılım aslında yıllarca çalıştığım için zaman zaman o tür haber yapmak durumunda kalıyorduk. Ben siyaset muhabir döneminde. Yine doğru ve doğruya yakın haberler yapıldı ama Talişka'nın ismi hiç aklıma yatmamıştı. Ama okumuştum. O Talişka geldi gol attı Fenerbahçe'ye belki turu getiriyor. Yani bazen bu isimler yazılırken de o yazılan isimler çok da efektif ya da doğru olmayabiliyor. Güncel olmayabiliyor. Onu da belirtmekte fayda var diye düşünüyorum.
0: Doğru. Şimdi, çok doğru.
1: Evet yani sonuç itibariyle şöyle de olabilme durum var. 14 yabancınız verirsiniz. Elinizden futbolcu çıkartamazsanız bir ikisinin parasını ödemeye devam edip onlar da futbolculuk yapmayıp mesela ocağa kadar da Fenerbahçe forması giymeden ama parasını alarak da devam etmek
0: tabii yüksek maaşı aldıkları için onlar da gitmek istemiyor.
1: Evet, istemiyorlar. O tür durumlar da var. Öyle olduğunda da mesela Fred falan aklına gelen şimdi gönderilmek anlamında belki 3-4 hafta önce ama şu anda İsmail Hoca Fred diyor ki ben iyi bir Fred'in de Fenerbahçe'ye katkı yapacağım.
0: Bu arada Fred'i gönderirsen elinde orijinal 8 numaran yok.
1: Evet, yani sonuçta İsmail orada Genduzi, Kante gibi isimler İsmail gibi isimler oynayabiliyor o bölgede. İşte Bartu da oynadı. Bartu da oyundan çok güzel bir şut çekti. Direkten döndü, bir şutu yandan avuta gitti. Oyun içerisinde zaman zaman iyi işler de imza attı ama hani Bartu da belki kiralık gidecek isimler arasında olabilir. Orta saha bölgesinde kalabalıklı isimler var. İşte tipik 8 olmasa da 8 de oynayabilen isimler anlamında falan söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin orta sahası bence Türkiye'nin en iyi orta sahası şu anda. Kantesi, Genduzi'si, Asensio'su, İsmail'i, Bartu, Fred'i. Ya baktığımızda ben bu orta sahayı beğeniyorum. Onu söyleyeyim. Ofans bölgesinde iyi bir santrfor, her şeye rağmen ihtiyaç var mı? Var. Vedat'ın durumu netlik kazanmıyor. Talişka'nın işte 10 mu 9 mu o net değil. Kerem'i kaydırabiliyorsunuz ihtiyaca göre ama sonuçta iyi bir 9 numaraya daha ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Bir şekilde defans hattını takip ediyor ama sonuç itibariyle ben orta sahası yeterli buluyorum. Kale hattı da Ederson'u çok beğenmesem de devam etmesi ve konsantrasyonu halinde kendi kazanır, Fenerbahçe kazanır. Ona da ayrıca bir parantez açmak istedim ama ofans hattına ben iyi bir 9 numaraya hala ihtiyaç var diye düşünüyorum.
0: Ben de kesinlikle ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu arada Bertuğ Yıldırım Başakşehir'den dünkü maçta da biliyorsun forvet başlamıştı. Yedek forvet olarak Fenerbahçe'ye düşünülüyor diye haberler dolaşıyor şu anda.
1: Evet, Bertuğ.
0: Acaba Bertuğ alırlarsa o zaman Muriç Bertuğ yapıp mesela kapatacaklar mı forvet işini? Ne dersin?
1: Yani şöyle, ben Bertuğ'u beğeniyorum. Bertuğ'un geleceği de var. Milli takımlara katkı yapacak diye bizdim. Milli takıma seçildiği dönemler de oldu. Beğeniyorum ama mesela Fenerbahçe'nin doğrudan skora etki ve katkı edecek ve doğrudan da o formayı alacak, söke söke alacak bir isme ihtiyacı var. O Bertuğ değil bence. Ha, Bertuğ olmasın demiyorum. Olur. Fenerbahçe Bertuğ alıp da santrfor işini hallettik diye düşünürse yanlış olur. Onu demeye çalışıyorum. Ama Bertuğ da kaliteli bir oyuncu. İyi bir oyuncu. Fenerbahçe'nin geçen Başakşehir'le 1-1 beraber kaldığı maçta 86 dakikada golü o atmıştı. Başakşehir'in sahasında Fenerbahçe kazandım dediği maçı Bertuğ'la beraber düşmüştü. Ondan sonra da süreçte Fenerbahçe aleyhine işlemişti şampiyonluk yarışında. Yani şöyle, kaliteli bir oyuncu olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yurt dışı tanınaslı bir oyuncu zaten. Altyapısı da öyle. Katkı yapar. Evet ama benim kafamdaki yani Fenerbahçe'nin 9 numarası daha farklı. Biraz daha yani Muriç'ten bir yarım tık daha, bir tık daha önde olan bir oyuncu beklentim var ki Fenerbahçe'nin ben bu sene Şampiyonlar Ligi'nde kalacağını da düşünüyorum. Öyle olduğunda da bu anlamda bir santrfora ihtiyaç var. Yani Lyon çıkmadıkça Lyon da eleyebilir Fenerbahçe'de. Lyon da eleyebilir. Lyon çıkmadıkça ben Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalacağını da düşünüyorum. Onu da belirteyim. Öyle olan bir süreçte de iyi bir santrfora ihtiyaç var. Allah korusun, şimdi bir santrforla yola çıkıyorsunuz. 55-60 maç oynayacaksınız. Böyle bir süreçte işte 34 yaşında daha ilk maçına çıkmadan Vedat sakatlandı Muriç. Böyle olunca da insanın aklına soru işaretleri de geliyor. Bu nedenle iyi bir ikinci santrfor, iyi bir 9 numara ihtiyacı var. Bertuğ olur ama benim bahsettiğim kriterlere uygun isim değil. Ama Fenerbahçe'ye gelmesin olmasın dediğim bir isim değil. Ama Fenerbahçe'nin böyle alıp götürüp gümbür gümbür olacak 9 numarası değil.
0: Sen daha büyük bir isim tabii düşünüyorsun oraya, değil mi?
1: Evet.
0: Tabii yani Vedat Muriç'i yedek bırakacak bir isim gerekirse.
1: Gibi yani Vedat'la da oynayabilir, Vedat'ı da yedekte bırakabilir. Ama ben o 55-60 maçlık süreçte bir santrfor'un yeterli olmayacağıyla ilgili düşüncem var. O anlamda söylüyorum. Onun için söylüyorum.
0: Peki nokta santrfor mu istiyorsun yoksa kanat forvet mi gene?
1: Benim beklentim 9 numara. Pivot santrfor. Ceza sahası içerisinde. Vedat da aslında bunu oynuyor. Vedat bunu oynarken başarılı oynuyor. Yani Vedat'ın özelliği Fenerbahçe'de daha önce oynarken hatırlanacağı üzere yaya gelir, pas istasyonu olur, topu alır, verir, bu tür şeyleri de yapardı. Şimdi yine yapıyor ama Mallorca'da biraz daha sağdan soldan gelen ortaya dokunup o golünü atan oldu. O kadar isminin arasında gol kralında ikinci oldu. Bu çok değerli, çok önemli diye düşünüyorum. Ben bu işi bu sene kanattan gelecek iyi ortalarla birlikte Muriç'in de bu süreçte bu yükü kaldıracağını, önemli bir şeyi karşılayacağını ama tek başına da yeterli olmayabileceğini düşünüyorum.
0: Dortmund'dan Girassi istiyorlardı.
1: Evet, o isim hep konuşuluyor. O isim Girassi isim.
0: Sence iyi mi?
1: Hakan Bey döneminde o vaatlerden de biriydi. Benim beğendiğim, ben Alman Ligi'ni ayrıca sevdim. İtalya Ligi'ni de severim. Alman Ligi'ni ayrıca izlerim. Oradan da beğendiğim bir isim. Katkı yapabilecek bir isim. Ama işte bonservisler veya işte maaşlar kısmı nasıl olacak? Çünkü Greenwood'da çiphaneli bir rakama maaş ödüyorsunuz. 40 milyon avro, 39 milyon avro bonservis ödediniz. Ya onları da hesapladı. Ben yap,

0: Evet. Mazda yapsın ama yani bu maliyetli bir Greenwood'dan sonra o maliyetli bir Jurassic olur mu, ona bakmak lazım. Ama şöyle bir şey var, ben biraz önce Vedat'ın bir tık üstünde derken, Türkiye'de Türk oyuncular Vedat'ın bir tık üstünde bir santrof var mı? Var mı yok? O zaman bir yabancı mı gelecek? Yabancı gelirse de biraz önce yayının başında bahsettiğimiz yani, yabancı kriteri, yabancı
1: biraz daha azaltmak
0: da,
1: lazım gelecek o zaman.
0: Zaten evet. Aziz Bey'in toplantı masasında böyle önündeki kağıtları hafifte fırlatarak gösterdiği tepkilerden biri bu ya. Bu kadar, ne kadar çok yabancı oyuncumuz varmış ya falan deyip de tepki gösterdi.
1: Ya her alınanla 4 yıl 5 yıl anlaşma yaptığı için daha önce yönetimler şu anda en büyük sorun maalesef Fenerbahçe'de o.
0: Evet, sevgili Aran yani Seven. 20'den fazla oyuncu var evet.
1: Çok teşekkür ederim, ağzına sağlık. Reklam vaktim de geldi. Tamam. İyi akşamlar diliyorum sana.
0: Bekliyorum, böyle sıklaştırsak sevinirim.
1: Her zaman, her zaman. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Evet, TRT Spor Ankara Haber Müdürü Erhan Seven bizlerleydi. Fenerbahçe'yi konuştuk. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yine birlikteyiz.
2: Reklamlar. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
3: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
4: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
3: Gençlik Kulübü mü?
4: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
5: Pilot Garaj Oto Expertiz. 20-27 Temmuz tarihleri arasında Intel Core Ultra 5 işlemcili Expert Zera Gaming masaüstü bilgisayar 59.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Reklamlar.
9: Spor servisi voleybol.
1: Evet, kısa reklam aramız bitti ve yine birlikteyiz. Şimdi telefon konuğumuz Milliyet Gazetesi spor yazarı Serkan Özen. Sevgili Serkan, iyi akşamlar, hoş geldin.
10: İyi akşamlar Ahmet abi.
1: Evet, Serkan Özen'le de Filenin Sultanları'nı konuşacağız. Gene bizi sevindirmeye devam ediyor Filenin Sultanları. Alıştık artık onların zaferlerine, öyle değil mi sevgili Serkan?
10: Evet, katılıyorum. Zaten alıştırdıkları için şu anda yarı final çok böyle tarihi bir başarıymış gibi gelmiyor. Hı-hı. Zaten üst üste 8. kez çeyrek finale kaldık biz VNL tarihinde.
1: Şimdi 6. kez yarı finaldeyiz.
10: Evet, 6. kez yarı finaldeyiz. 2 kez de final oynadık. Hı-hı. Kaybettik. 2023'te de kazanmıştık. Artık dediğiniz gibi o kadar alıştırdılar ki bizi, artık bunlar hani basitmiş gibi geliyor ama çok büyük bir iş başardıkları aşikar.
1: Evet, gerçekten bizi sevindirmeye alıştıkları için, biz de onların hep zafer haberlerini vermeye alıştığımız için tersini de düşünmüyoruz, istemiyoruz zaten, gönlümüzden geçmiyor. Kanada'yı 3-1 yendik, ilk seti aslında kaybetmiştik, yani gerideydik ama oradan 3-1'e çevirmeyi başardı Filenin Sultanları. Kanada'nın da tabii baş antrenörü bu arada tanıdık bir isim, Giovanni Guidetti.
10: Evet, evet. Vakıfbank'ta zaten başladı.
1: Vakıfbank'ta, milli takımda değil mi? Her evet. Sürekli daha de karşımıza çıkıyor yalnız milli evet takımda artık.
10: Daha önce de Sırbistan'daydı. Orada da karşılaştı.
1: Doğru.
10: Ama Kanada'yla inanılmaz bir uyum yakaladı. Oyuncuların ritimlerini falan inanılmaz yükseltti. Zaten Kanada şu an kendi kıtasında da bir şampiyonaya katılacak. Oradan olimpiyatlara gitmek istiyor. Burada hı hı da en iyi kadrosuyla yarıştı tabii ki. Guidetti de bütün oyuncularından en üst seviyede verim almasıyla tanınan bir hoca. Bu Viyenel'de de zaten uzun bir süre ilk dörtteydi. Biz son maçlar sonrasında onların üstüne geçtik ve eşleşmiştik. Dediğiniz gibi bugünkü ilk sette gerçekten tutuk oynadık. Hatta Gizem Örge maç sonunda söyledi. İşte oynaması gerçekten zor bir takım. İlk iki set çok oyunun içine giremedik. Çok da kontrolü alamadık diye kendisi de söyledi. Biz biraz tutuktuk açıkçası. Ama sonrasında Elif'in Vargas'ı oyuna sokması bizi çok rahatlattı. Sonrasında zaten motive oldukça daha da çok sayı atmaya, daha da çok üstü kalmaya ve maçın kontrolünü ele getirmeye başladık. Bugünkü galibiyette Vargas'ın önü çok büyük. 27 sayı attı. Hatta maçın 3. setinde işte 1-1 olduktan sonra 3. sette Vargas o kadar alev aldı ki Buydetti mola almak zorunda kaldı. Oyuncularına Vargas üzerinden kızdı. Yani sıçramıyorsunuz. Vargas'a top veriyorsunuz. Sadece Vargas üzerinden oynuyorlar. Bari topu Vargas atın da hani bize hücum etmesin diye de direktif verdi onlara ama Vargas'ı durdurmak tabii ki çok zor. Öyle elit savunmacılar yok.
1: Evet.
10: Ve bizim adımıza da çok önemli bir performans.
1: 27 zaten, sayı maçın yıldızı.
10: Evet. Bütün turnuva boyunca zaten bizim sayı yükümüzü, hücum yükümüzü aldı. Bu maçta şöyle bir güzel detay var. Bizim 4 oyuncumuz çift taneli sayılara ulaştı Vargas'la beraber. Hande Balad'ın en skoru.
1: Evet, evet.
10: İkinci oyuncumuzdu, 14 sayı attı. Zehra Güneş bir orta oyuncu olmasına rağmen 12 sayıyla oynadı. İlkin Aydın bence biraz tutuktu ama ona rağmen 11 sayıyla büyük bir katkı sağladı bize. Yarı finalin kapısını aralayan performanslar oldu bunlar. Bugünkü maçın kilit ismi kesinlikle Vargas'tı.
1: Evet, Hande Balad'ın da çok sevindim ben böyle yüksek sayıya ulaşmasına. Onun öyle iyi bir maça ihtiyacı vardı Hande'nin.
10: Bizim milli takım olarak Hande Balad'ın her zaman ihtiyacımız var. Çünkü komple maçörler arasında bizi üst leve taşıyabilecek isimlerden bir tanesi. Bence bugün de kuşkusuza yakın oynadı. Kritik anlarda bize nefes aldırdı. İnşallah yarı finalde, olursa finalde de Hande'nin performansına çok ihtiyacımız olacak. Bizi yukarı taşıyan faktör oluyor her zaman eğer ritim bulursa. Bugün de bizi yarı finalde resmen kapıyı aralamış oldu.
1: Evet, kesinlikle. Peki bundan sonrasında senin beklentin nedir sevgili Serkan Özen?
10: Yani bundan sonrası zaten yarı final. Rakibimiz Çin. Diğer çatalda da İtalya ile Brezilya oynayacak. Ben Çin'den önce diğer taraftan bahsedeyim istiyorsanız.
1: Sonra lütfen.
10: Biraz daha uzun konuşabiliriz. İtalya ile Brezilya daha önce karşılaştığı bu turnuvada, gruplarda İtalya'nın 39 maçlık yenilmezlik serisi vardı. Brezilya onu bitirdi kendi evinde, kendi seyircisi önünde. Şimdi bir rövanş gibi olacak İtalya adına. Ama Brezilya çok ritimli geliyor. Eksikleri var. Gabi oynamıyor sakatlığı nedeniyle. Onlar da Amerika'daki turnuvaya Amerika'daki olimpiyat elemelerinden gitmek istedikleri için burada da iyi bir performans ve ritimle oraya gitmek istiyorlar. Tabii ki iki takımın da amacı final. İtalya'da da Velasco ilk hafta Antropova'yı smaçör olarak denedi. Pasör çapladı kendisi. Egon'u pasör çapladı. İkisini bir arada oynatmayı denedi. Fakat Antropova'dan istediği verimi alamadığı için şu anda pasör çaprazı olarak oynuyor. Egon'u daha çok yedekte kenarda bekliyor. Yani çok büyük iki silahı var ama bir tanesini yedekte tutmak zorunda kalıyor. Burada açıkçası Brezilya'nın bir tık daha ritimli olduğunu söyleyebilirim. Yani %51 yani %51-49 gibi bakıyor o maç. Finale çıkma ihtimali Brezilya'nın bir tık daha önde gibi duruyor bence. Biz Brezilya'yla hiç karşılaşmadık bu seneki Viyenel'de. Ama İtalya'yla karşılaşmıştık daha önce ilk grupta. Orada 3-1'lik yenilgiyle ayrılmıştık.
1: Bize hep ters gelen takım İtalya.
10: Evet. Geçen sene de hatırlarsınız 2025 Dünya Şampiyonası finaline karşılaşmıştık. Onlara evet. Yenilmiştik. Turnuvayı ikinci tamamlamıştık. Şimdi de rakibimiz Çin. Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da oynadık onlarla. Hatta hatırlar mısınız bilmiyorum. Futbolda da Dünya Kupası'nda Paraguay'a yenilmiştik 2 gün önce. Herkes voleybola sarılmıştı. O gün de
1: evet,
10: düşmüştük maçta. Herkes böyle yeniliyor muyuz? işte ne olacak ah falan diye düşünürken inanılmaz bir geri dönüşe imza atmıştı Lenin Sultanları. Vargas o maçta 36 sayı attı. İlkin 12 sayı almıştı. Muhteşem bir galibiyet olmuştu bizim için. Evet. 4'te 4 ile tamamlamıştık Ankara seyircisi önünde. Şimdi bizim dezavantajımız onlar kendi seyircisi önünde bize karşı final mücadelesi verecek. Biz ritimliyiz. Onların da önemli oyuncuları var. Ama ben açıkçası favori olduğumuzu düşünüyorum. Biz günümüzde olduğumuz sürece önemli işlerimizi doğru yaptığımız sürece, servislerimizi iyi yaptığımız, manşetleri aldığımız sürece bizim karşımızda durabileceklerini zannetmiyorum.
1: Evet, inşallah. Ben de öyle temenni ediyorum. Kızlarımıza zaten ne diyoruz? Yenilgi yakışmıyor, beklemiyoruz da hiç zaten. İnşallah Filenin Sultanları şampiyonlukla kucaklaşırlar, bizleri daha da sevindirirler. Sevgili Serkan Özcan, peki biraz da ligden konuşalım. Bu sene nasıl bir lig bekliyoruz? Kadınlar voleybolunda yine biliyorsun dünyanın en iyi ligi belki de bizimki. Belki de değil, kesinlikle öyle. İşte Vakıfbank, Galatasaray, Fenerbahçe, Eczacıbaşı nasıl bir çekişme bekliyor bizi?
10: Ligden önce şunu söyleyeyim. Bu sene Avrupa kupalarında Galatasaray, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Vakıfbank 4'ü birden Sev Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Orada önemli bir çekişme olacak. Galatasaray açıkçası uzun bir süredir Şampiyonlar Ligi'nde yer alamıyorlardı. Orada yer alacaklar. Onlar da önemli bir bütçe ayırdılar kadrolarına. Evet. Hala transferle devam ediyor. Geçen sene bildiğiniz gibi İstanbul'da oynandı final ve Türk finaliydi. Eczacıbaşı ile Vakıfbank arasında oynandı. Vakıfbank kazandı. Bu sene de Eczacıbaşı 60. yılını kutluyor bildiğim kadarıyla kuruluşunun takım olarak. Onlar da çok çok önemli transferlere imza attı. Dediğim gibi Antropova, İtalya'nın en önemli paso çaplarından bir tanesi. Eczacıbaşı'na transfer oldu. Ishikawa'yı aldılar. Zerenspor'da Uzelak vardı, onu aldılar. Yani kadroda inanılmaz bir derinlik elde ettiler. Zaten mevcutta Ebrar, Simge, Elif gibi önemli isimlere sahiplerdi. Orada bir oyuncu kalitesi arttırma durumu var. Vakıfbank'ta daha çok kendi mevcut kadrosunu korudular. Zaten şampiyonlukla tamamlamışlardı. Boşkovic, Zehra Cansu gibi önemli oyuncuları var. Fenerbahçe'de de mevcut kadrosunu korudu. Onlar da önemli bir hedef belirtiler kendilerine. Uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde final istiyorlardı. Geçen sene başaramadılar. Bildiğiniz gibi bu sene de Ülker Arena'da oynanacak final. Orada kendi seyircisi önünde İstanbul'da finale çıkmak istiyorlar. Çok çekişmeli bir lig bekliyor diyebilirim açıkçası. Çünkü transferler de ilgi de buna işaret ediyor.
1: Evet. Avrupa'da mesela işte finali iki Türk takımının oynaması bu sene gerçek olur mu? Öyle bir rüyam var benim.
10: Ya inşallah üst üste iki kez yine
1: İstanbul'da güzel olur.
10: Final oynarız inşallah. Yani şöyle oluyor. Biraz aslında İtalyanlarla Türk takımları arasında geçiyor çekişme. İtalyan ekiplerini elediğimiz sürece önümüzde yani yarı finalde ve finalde Türk takımları yer alabiliyor. Umarım bunu daha 4 sene önceydi zannedersem. Yani yarı finalde 4 takımın 3'ü Türk'tü. Yani Fenerbahçe vardı, Eczacıbaşı vardı, yine Vakıfbank vardı. Hı hı. Orada da Eczacıbaşı ve Vakıfbank final oynamıştı ilk defa tarihimizde. İkinci defa da geçen sene gerçekleştirdiler. Umarım yine İtalyanlar karşısında başarı elde ederiz ve yine İstanbul önünde kendi seyircimizin önünde Türk takımlarını izleriz.
1: Fenerbahçe taraftarı voleybolda özellikle kadınlar voleybol konusunda biraz hareketsiz buluyorlar yönetimi. Sen ne düşünüyorsun?
10: Yani şöyle oluyor. Voleybolda transfer süreci futboldaki gibi olmuyor. Sene sonuna bırakırsanız bütün oyuncular zaten belli takımlarla kontrat imzalamış oluyorlar.
1: Evet.
10: Yani onu bulmak, iyi oyuncuyu bulmak kolay olmuyor. Onun için planlamayı devre arasına göre yapmak gerekiyor. Mesela Eczacıbaşı bu seneki bütün transferlerini Ocak ayında bitirmişti. Evet. Yani bütün bütçeyi, bütün planlamayı, hazırlamayı ona göre yapmamız gerekiyor yönetim olarak. Tabii Fenerbahçe'nin şöyle bir dezavantajı vardı. Seçim Haziran'dan sonra olduğu için, yani ligler bittikten sonra olduğu için o imkanı elde edemediler. Zaten Saadettin Saran yönetimi de kısa bir dönem kalmak zorunda kaldı yönetimde. Orada da bir türlü böyle bir istikrar yakalanamamış oldu. Ama baktığımızda voleybol takımında

0: Demirbaş isimler çok çok uzun yıllardır bu takımda oynuyor. Yani evet, inanılmaz bir takviyeye gerek yok aslında. Sadece performans arttırıcı ve yedek kulübesinden destekleyici oyunculara ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Bakalım bu sene nasıl bir performans sergileyecekler.
1: Bakalım, ben de gerçekten merakla bekliyorum. Sevgili Serkan Özen, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
0: Teşekkürler Ahmet abi, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olasın. Evet, Milliyet Gazetesi spor yazarı Serkan Özen'le birlikteydik. Spor servisi devam edecek.
2: Spor servisi devam ediyor.

0: Evet, gerçekten güzel haberler de verdi bize Serkan Özen. Bak, yani bizi çok sevindiriyor. A Milli Kadın Voleybol takımımız gururumuz oldular. Tüm dünyada onları seyrediyor, alkışlıyor. Biz de tabii yürekten alkışlıyoruz. Bir şampiyonluk daha ne güzel yakışır onlara diyorum. Sevgili dinleyiciler, inşallah tabii şampiyonlukla, kupayla dönerler tekrar ülkelerine, filenin sultanları. Evet, bir kez daha tekrar edelim. Beşiktaş biliyorsunuz bu akşam bir ilk maçına çıkacak. Avrupa Kupası maçı Midtjylland'la oynayacak. Danimarka'nın Midtjylland takımıyla saat 21'de başlayacak maç. Onu da hemen hatırlatalım. Evet, şimdi konu Galatasaray. Galatasaray konuşalım biraz da ve spor yorumcusu Can Bedel bizlerle. İyi akşamlar sevgili Can, nasılsın?
1: İyi akşamlar abiyim, sen nasılsın?
0: Bizler de iyiyiz, teşekkür ederim. Ben de iyiyim sevgili Can Bedel. Galatasaray'da neler oluyor? Transferin durgun kulübü.
1: Aslında seninle belirttiğin gibi abi, Galatasaray biraz durgun geçiyor bu süreci. Burada durgunluk biraz daha da sürecek gibi de duruyor esasında. Çünkü kulübün biraz bu döneminde nakit para sıkıntısının da yaşandığını duyuyoruz. Bunun yanışında Galatasaray'a biraz çift başlılığın da hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bir transfer komitesi var. Transfer komitesinin yanı sıra başkanın sözüne itibar ettiği biraz kendi diyelim danışma kurulu da yer alıyor. Bu işte geçen sene belki Ederson Yuhucan'la Galatasaray'a bir artı olarak da dönmüş. Bunu da belirtmek lazım belki bunu söylerken. Bunların hepsi birleşince de aslında biraz Galatasaray şu anda diğer kulüplerin aksine daha durgun geçiriyor. Tabii burada
0: Galatasaray'la anılan isimlerin birer birer başka kulüplere gittiğini okuyoruz bir de sevgili Can Beyler. Belki taraftar biraz ondan da canı sıkkın.
1: Burada tabii biraz bence taraftarla doğru iletişimle kurulamadığını da düşünüyorum ben. Çünkü baktığımızda aslında Galatasaray yönetimi biraz kadronun şampiyon takımı olması sebebiyle de biraz rahat hareket ediyor. Ve bu rahatlığı belki de en başından taraftara açık şekilde dile getirilmiş olsaydı bu durum, belki 2-3 gün insanların tepkisi olurdu ama bu süreç bugün daha rahat geçebilirdi. İnsanlar buna hazırlıklı olabilirdi. Ama herkes bize gelmek istiyor, biz herkese alırız, işte her transferi yapabiliriz şeklindeki açıklamalarla biraz beklentileri yükseltilince bugün insanlar o hem istenen oyuncunun alınamaması, hem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın çok iyi transferler yapıyor olması, üstüne Galatasaray'ın şu anda çok durağan gidiyor olması ve üstüne tabii bir de burada belki Icardi ve Lemina süreçlerini de konuşmak gerekiyor. Çünkü çok gereksiz uzayan iki süreç oldu. Hepsi birleşince de bir plansızlık varmış hissini insanlarda uyandırıp çok büyük tepkiye de sebep oluyor.
0: Sen mesela 2 sene önce böyle bir şey hayal eder miydin? Icardi bu takımdan gerek yok diye gönderilecekti.
1: Yani belki bugünün şartlarında doğru olabilir aslında gönderilmesi ama bence şöyle bir hata yapıldı orada da. En başında aslında,
0: yani Victor Osimhen gibi bir oyuncumuz var elimizde. Zaten Icardi onu kesemez diye gönderildi ama Osimhen'in şu anda bir yedeği var mı?
1: Aynen öyle aslında. Hem Osimhen'in yedeği yok, hem üstüne Osimhen'in yedeği olarak düşünülen isimlerden de beklenen alınamadı şu ana kadar. Evet. Sağlanamadı yani. Hem Pomerenko, Dinamo Kiev'le sözleşme indirdi ve yüksek de bir aslında bonservis talebi de vardı oyuncuya dair kulübünün. Diğer oyunculardan istenen alınamadı. Bunun yanı sıra elinin altında Galatasaray'ın aslında bir süredir hazır olarak tutmaya çalıştığı bir John Duran ismi vardı. Bence Galatasaray'ın hayırlı oldu o transferin gerçekleşmemesi ama

0: Genelde taraftarlar hep aynı şeyi düşünüyor.
1: Ya şöyle anlatabilirim orada. Ben oyuncuyla ilgili menajerinin numarasını bulmaya çalışıyorum. Hani böyle bir şey var mı diye öğrenmek için.
0: Hı hı.
1: Rusya tarafından bazı isimlere soldurdum diyeyim ve hani soldurduğum isim de bu işi yapan bir kişiydi. Onun aldığı dönüşler açıkçası biraz bana şey diye dönmüştü. Abi hani hayatımda ilk kez bir menajer ve oyuncuyla alakalı böyle şeyler duyuyorum. Adam hani hafif tabirle söyleyeyim öcü muamelesi yapıyorlar. Böyle bir şey ilk kez görüyorum demişti.
0: Evet.
1: Hani Rusya'da artık ne yaşadıysa, ne yaşandıysa hakikaten çok kötü bir bakış vardı ki Rusya'nın ötesinde biz Türkiye ülkemize dönersek de ülkemizden de Fenerbahçe ile sıkıntılı ayrıldığını görüyoruz işte.
0: Suudi kulübü de öyle mesela, düşünsene yani çok büyük para bağladıkları halde devamlı gönderiyorlar. Yani oynatmadığı bir futbolcuya da 15-16 milyon euro para ödüyor.
1: Aynen öyle
0: cebinden.
1: Hani belki Benfica'nın onun için son şans olduğunu farkına varıp orada farklı bir süreç geçirebiliyor ama Galatasaray'ın böyle bir kumar oynama lüksü yoktu bence.
0: Doğru. Peki
1: o
0: can bedel.
1: O ayrı oldu diye düşünüyorum.
0: Can bedel, ben biraz şeytanın avukatlığını yapayım. Galatasaray taraftarlardan bunu yapan çok var. Şimdi Galatasaray Icardi'yi gönderdi. Gerçekten şöyle baktığımızda 4 yıla damgasını vurmuş futbolculardan bir tanesi, inanılmaz iz bıraktı. Bence yıllarca daha konuşulacaktır ve unutulmayacaktır Icardi. Victor Osimhen tabii ki tartışmasız forveti Galatasaray'ın, ama diyelim ki bu önümüzdeki hafta bir takım çıktı, ciddi bir şekilde Osimhen'le ilgileniyoruz dedi ve Galatasaray'la masaya oturdu. Bu iş biliyorsun hemen bitmiyor. Ben şunu istedim, sen şunu verdin, tartışma filan derken iki hafta sonra iki kulüp el sıkışıyor. Osimhen X kulübe gidiyor. Galatasaray'ın kasa tamam parayla doluyor ama bana iki tane Avrupa'da bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yürütecek forvet boş var mı şu anda, söyleyebilir misin?
1: Bence hani bu seviyede oyuncu yok ki, hani burada senin söylediğine ek olarak abi şey söyleyebilir mesela, hani bunu baştan Dursun Özbey'in de biraz farkında olduğunu ifade edebilirim. Hatta o yüzden ben hep söylüyorum, yani Osimhen'in aslında Galatasaray'daki geleceğini Galatasaray yönetimi belirlemeyecek, Osimhen belirleyecek. Yani Osimhen ben gidiyorum demediği sürece Galatasaray çok Osimhen'i belli teklifler gelse de çok bırakabilecek noktada da değil o yüzden.
0: Hı hı.
1: Çünkü onlar da şunu çok iyi farkındalar. Senin de ifade ettiğin gibi abi, hani
0: futbolcu gitmek isterse ama tutamazsın. Yani.
1: Aynen öyle. Yani orada zaten Osimhen ben gitmek istiyorum derse Galatasaray açısından çok büyük bir
0: büyük tehlike. Yani örnek veriyorum, Chelsea kulübü geldi Galatasaray'a, dedi ki hatta bak şöyle bir tehlike de var. Osimhen enteresan futbolcu. Tamam, Galatasaray'da inanılmaz mücadele ediyor ama gitti her takımda bunu yapacaktır zaten. O mücadeleyi seven bir futbolcu. Premier Lig'de oynamak istediğini çok söyledi, kendi isteği. Yani bu artık onu rüya gibi görüyor. Premier Lig'den bir teklif gelirse ben diyor düşünürüm diyor. Yani maaşında düşeceğini söyledi değil mi? Daha düşük maaşa evet, giderim evet dedi. Örnek veriyorum, Chelsea Galatasaray'ın kulübünü kapısını çaldı. İşte Galatasaray 80 aldı, biz 100 veriyoruz dedi. Hani Galatasaray 150'den aşağı bırakmam diyor ya. Ama Osimhen de diyor ki ben gideceğim kardeşim, ne yapıyorsunuz? Verin beni diyor. Mecbursun vermiyor o zaman yani.
1: %100 yani. O senaryoda Galatasaray zaten Osimhen'den çıkmak durumunda kalır. Ama Osimhen'den çıkıldığı noktada Galatasaray yerini nasıl doldurulacak noktası bence zaten...
0: Yani kasanda 100 milyon euro olur ama dediğin gibi kimi alacaksın, işte boşta adam yok ya.
1: Ya bunun en net örneğini aslında Galatasaray'da orta saha konusunda yaşıyoruz. Yani
0: evet.
1: Mertens geçen sene Galatasaray'dan ayrıldı.
0: Evet. O yaş haddinden kendi bırakayım artık dedi.
1: Ama geçen sene de Galatasaray bir 10 numara takviyesi o bölgeye yapmadı.
0: Hı hı.
1: Şu anda... en büyük eksiklerden biri olarak o pozisyon gözüküyor ama o pozisyona da bir takviye gelmiş değil.
0: Evet,
1: ya da yakın vadede gelebilecek gibi değil. Bugün bir anda Osimhen'in ayrılık durumu oluştu. O yüzden Galatasaray'da muhtemelen biz çok büyük bir forvet kriziyle güne başlarız o yüzden. Yani çok kısa vadede dolduramayacağı kesin Galatasaray'ın o pozisyonu.
0: Evet, evet, bir de iki tane bulmak zorundasın. Yani bir tane de değil. Osimhen giderse iki kişi bulmak zorundasın.
1: Aynen öyle.
0: Yani çünkü futbolcunun bu işin uzun lig, sakatlığı var, şu var, bu var. Örnek veriyorum. İyi bir isim aldın. İkinci ismin

0: De ona yakın isim olması lazım. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ndesin sen. Yani orada puan toplamak istiyorsan ki orada iyi de para kazanılıyor. İyi bir golcüye ihtiyacın var. O net yani.
1: Ben hatta hep şunu da biliyorum aslında. Galatasaray'ın bu kadar ciddi maliyetlere giriyorken hedeflediği ortamlardan birinin de Kulüpler Dünya Kupası olduğunu düşünüyorum. Orada da çok ciddi bir...
0: Orada da çok büyük para var, evet. Şampiyonlar Ligi'nden fazla hatta orada para.
1: Aynen öyle abi. Yani o yüzden orayı da hedeflediğin ortamda aslında kadroyla, transferlerinde buna böyle yapmak aslında en belki de doğru senaryo oluyor. Çünkü bu kez oraya vitrine, oradaki vitrine girebildiğin, hem kasayı çok ciddi dolduruyorsun hem çok daha göz önünde oluyorsun. Bunu çok büyük artıları oluyor. Ama hani en başa döner şekilde kazan daha sonra açısından orta sahanın doldurulama işlemi ya da geçen sene Kadici transferinde son güne kadar yaşanan krizleri düşündüğümüzde bugün bir Osimhen ayrılığı da esasında iki tane forvet birden nasıl doldurulur zaten, yani bu planlamaların çok kötü yapıldığını,
0: doğru
1: futbolda transfer noktasında sıkıntı yaşandı. O yüzden hani muhtemelen
0: ses kısıldı zannederim, kulaklıkla konuşuyorsun.
1: Yok abi.
0: Kulaklıksız mı? Enteresan. Bir anda sesin gitti çünkü.
1: Şu an daha iyi mi?
0: Yok, o başlangıçtaki ses gibi değil. Bilmiyorum neden.
1: Bir dakika.
0: Evet. Biz tabii programımızı Can Bedel'le devam ediyoruz. Şu anda ufak bir ses problemi yaşandı. Daha net duyun diye. Sevgili Can, şimdi belki bataryam mı bitiyor acaba diye.
1: Yok aslında abi, ama şu
0: tamam,
1: an...
0: Tamam, şimdi iyi. Şu an sesini iyi. Şu an sesini iyi. Peki sevgili Can, sorular var. Diyorlar ki Galatasaray'dan hiç gidecek futbolcu yok mu? İstekli, istek yok mu? Futbolculara talip yok mu diyorlar?
1: Aslında Galatasaray'ın biraz transferli belki de harekete geçmesini en sağlayacak noktalardan biri de yapacağı satışlar oluyor. Orada da en ilk adaylar aslında Galatasaray'ın. Gabriel Sara ve Doğan Salah gibi duruyor. Bu iki oyuncu çünkü hem devre arasında da Salah'ı...
0: Talipler var onlara.
1: Aynen. Talipler vardı. Şimdi de belli bir kamuoyu, belli bir durum oluşursa göndermeye Galatasaray aslında sıcak bakabilir.
0: Peki yandan, Zaniolo mesela, Zaniolo'ya var mı talip?
1: Zaniolo transferi gerçekleşti abi. Udinese bonservisini aldı, hatta orada tek sorun kulübüyle Zaniolo arasında bir sözleşmede uzlaşma sağlamamıyor. Orada Udinese ile anlaştı ve 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Galatasaray oradan 5 milyon euroluk bir para kazandı diyelim.
0: O zaman ona düşürdü. Galatasaray şu anda futbol sayısını düşürdü yani. Daha da gidecekler abi var zaten. Ona göre de transfer yapacak demek ki.
1: Şimdi Nelson ve Yerak konusunda da bir ayrılık bekliyoruz. Hatta Nelson'la alakalı Samsun Spor'un belli gidişimleri vardı ama Samsun Spor tarafı transfer planlamasında biraz değişikliğe gitti ve orada Nelson'da onlar transfer listesinden çıkarttılar. Ama İtalyan ekiplerinin Nelson'a ilgisi yer alıyor. Zaten son iki sezonu İtalya'da geçirmişti. Orada ben Nelson'dan da Galatasaray'ın hani yüzüğü de olsa bir bonservis kazanabileceğini düşünüyorum. Yerel konusunda da bir kilalama olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, bakalım ilerleyen günlerde tabii ki yönetimin hareketlerini göreceğiz. Çok teşekkür ederim sevgili Can Bedel. İyi akşamlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum abi. Hatamız olduysa affola diyeyim.
0: Estağfurullah. Evet, Can Bedel'le birlikteydik. Spor yorumcusu. Onunla da Galatasaray'ı konuştuk. Spor servisi devam edecek.
2: Spor servisi futbol.
0: Evet, tekrar birlikteyiz. Şimdi son bağlantımızın da hazır olduğunu söylüyor sevgili Berkay Küçük. Beşiktaş konuşma zamanı. Telefon konuğumuz spor yorumcusu Sergen Küçük. Sergen, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Evet Sergen Küçük, bu akşam Beşiktaş ilk maçına çıkacak. İlk resmi maçı diyelim. Sezonun UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu Midtjylland'la oynayacak Danimarka ekibi. Güçlü bir ekip, maalesef şanssız bir kuraydı Beşiktaş adına. Ne diyorsun, nasıl bir Beşiktaş seyredeceğiz bu akşam?
3: Öncelikle şöyle bir giriş yapayım. Beşiktaş yıllardır, kendimi bildiğim bileli birkaç yıldır Temmuz ayında sezonu resmi maçlarla açmak zorunda kalıyor. Bu açıkçası Beşiktaş adına üzücü bir durum. Normal şartlarda şu anda hala da transfer dönemi devam ederken kadro tam anlamıyla oturtulmuyor.

0: yapmamışken Beşiktaş'ın böyle düzenli ve böyle organize bir takıma karşı Temmuz ayında Avrupa Ligi mücadelesinde karşı karşıya gelmesi ve şaşırılır bir durum. Ve bu yıllardır olan bir şey. Geçtiğimiz yasaklarla başlamıştı. Hı hı. Oradan kötü bir sonuç. Daha sonra konferans elenildi yani. Bu sezon bakıyoruz Michelin gibi aslında böyle Avrupa'da veri analitiğini en iyi kullanan kulüplerden bir tanesi. Sadece transfer politikalarında değil aynı zamanda işte oyun planlarında da net şekilde görebiliyoruz.
1: Evet.
0: Şöyle başlayayım Michelin hakkında. Ben duran toplara verdikleri önem, işte her rakibe özel hazırlıkları, maç planları benim gözüme çarpan en büyük etken şu anda.
1: Her sene evet. Futbolcu satışları çok evet. iyidir. Yani gerçekten iyi bir kulüp.
0: Evet yani yeni teknik direktörlerle beraber mesela yeni bir sisteme geçtiler. Dörtlü savunmadan üçlü savunmaya geçiş yaptılar. Hı hı. Hücum ederken de genelde sahaya işte 3-2-5 şeklinde izliyorlar. Amaçları şu, mümkün olduğunca geniş kullanıp sahayı rakip savunmanın dengesini bozmak istiyorlar ki Beşiktaş bu tuzağa şu an mevcut görüntüsünde bu savunma hattıyla düşebilme durumuna sahip bir takım. Topa sahip olmayı seviyorum için ancak bunun için de gereksiz risk almıyorlar. İşte fırsat yakaladıkları anda çok hızlı hücuma çıkıyorlar ki kanat oyuncuları çok seviyor oyuncular. Özellikle o soruya çok tehlikeli bir oyuncu. Keza işte geçiş hücumlarında çok etkililer. Veriler şu mesela Michelin Avrupa'da bir tık daha az hücum ediyor kendi ligine göre. Çünkü karşısındaki rakiplerin seviyesi yükseliyor. Hı hı. Hani Danimarka liginde oyunu daha rahat kabul ettirebilen bir takımken Avrupa'da topa daha iyi sahip oluyor. İşte üretkenliğini kaybeden bir takım haline gelmiyor ama bu şekilde. Tam tersine daha seçici oynuyorlar. İşte isabetli şut oranları daha çok yükseliyor. Yakaladıkları pozisyonların gole çevrilme oranı daha çok artıyor. Yani her fırsatta şut atan bir takımdan ziyade doğru anı bekleyen bir takım. İşte rakibin dengesini bu şekilde 3-5 düzelerek hızlı top çevirerek ya da hızlı oynayarak rakibin dengesini bozduğu anda itibaren de daha çok kaliteli bir vuruş hazırlıyorlar kendilerine. Yani hücum hacimleri azalıyor Avrupa maçlarında ama hücum verimlilikleri aynı şekilde yükselmeye devam ediyor ki ilk verileri de bunu destekliyor.
1: Evet.
0: Bence ama savunma taraflarında küçük ama önemli bir değişimleri var. Şimdi şöyle, Avrupa'da dediğim gibi rakiplerin kalitesi artıyor ki Beşiktaş'ta kaliteli bir takım aslında hücum anlamında. Rakiplerin hücum kalitesi yükseldiği için verilen fırsatlar daha tehlikeli hale geliyor Michelin kalesinde. Hı hı. Yani ligdekiyle aynı seviyede bir savunma yapsalar bile Avrupa'da daha çok hata yapmaya meyilliler. Çünkü pres anlayışları benim dikkatimi çekti. Danimarka liginde rakiplerini önde birebir karşılayan ve oyun kurumu anlamında ciddi anlamda engel olan bir takım görüyoruz.
1: Evet.
0: Zaman.
1: Bir de ofansif oynuyorlar hep. Ben de evet, maçlarını evet. seyrediyorum. Deplasman veya ev fark etmiyor. Her maça ofansif düşünceyle çıkıyorlar.
0: Evet, evet. Ya ama şöyle, Avrupa'da bunu bir tık daha düşürüyorlar mesela. Çünkü bunun sebebi Avrupa'daki rakiplere baskı yaptıkları zaman rakipleri bu baskıyı çok daha rahat kuruyor. Hı hı. Yani Michelin önde risk alıp yakalanmak yerine geride orta blokta beklemeye Avrupa maçlarının için konuşuyorum. Alanı daraltmayı ve doğru anda baskıya çıkmayı tercih ediyor Avrupa maçlarında. Ama dediğim gibi yani Michelin dendiğinde benim ilk aklıma gelen şey duran topları. Çünkü evet. bundan önceki 2005 yılında bir yardımcı antrenörleri de vardı.
1: Ben de hep bol gollü maçlarını hatırlıyorum evet, sevgili evet. Sergen.
0: Evet yani şöyle yardımcı antrenörleri de ismini hatırlayamadım şu anda. 2005 yılında benim aklımda kaldı bu. Şöyle bir demeç vermişti. Biz duran top anlamında dünyanın en iyi takımı olmak istiyoruz.
1: Duran top antrenörü çok meşhur diye evet. kulağıma söylüyor Berkay.
0: Evet doğru. Yani serbest vuruşları, korner atışları hatta taç atışları bile onlar için kritik bir hücum organizasyonu. Ceza sahasının belirli bölgelerine yaptıkları servisler var ki arka direğe çok fazla koşu deniyorlar. İkinci toplara, o dönen toplara verdikleri önem sayesinde de sürekli atak sürekli oluşturuyorlar. Bu yüzden de Avrupa'nın duran top organizasyonlarını en iyi kullanan ekiplerinden bir tanesi olduğunu ben söyleyebilirim.
1: Evet.
0: Çok önem veriyorlar. Keza hücumda da oldukça hareketli oyunculara sahipler. İşte bugün Etim'i gördüm mesela forvette. Etim dediğimiz oyuncu şöyle. Osorio ile birlikte devamlı birebir de etkili. Sürekli yer değiştiren ve savunmanın dengesini bozmaya çalışan iki oyuncu.
1: Hı hı. İşte
0: bu yüzden de bu iki oyuncuya karşı doğru pozisyon almak yetmiyor. Konsantrasyonunuzu yüksek tutmanız gerekiyor. Beşiktaş ne yapmalı bu durumda?
1: Ne yapmalı?
0: İlk nokta Michelin'in birebir baskısını kırabilmek olacak. Çünkü savunma düzenlerinin temelinde aslında oyuncu eşleşmeleri var. İşte Vincenzo Italiano'nun şurada bir alamet farkası var ki oyun kurumlarına çok önem veriyor savunmadan. İşte bir bekin çizgide kalıp diğerinin merkeze yaklaşması, işte orta saha oyuncularının geriye gelerek pas bağlantı oluşturması ki bugün Enzi'de mesela sakatlığı nedeniyle yok. Ben burada bunu aslında Beşiktaş'ın hayırlı görüyorum. Çünkü Michelin'in ön alan baskısında Enzi gibi ayaklarına hakim olamayan bir oyuncuyla oynasaydınız daha çok risk almış olurdunuz. Burada bugün Salih Özcan'ı görüyoruz. Salih Özcan, Orkun Kökçü bence bir tık daha böyle savunmada oyun kurma anlamında ceza işte savunmaya

0: yaklaşıp oyun kurma noktasında Beşiktaş'ın iki sorumluluğunu üstlenecek oyuncu olacaklar. Ki Rıdvan Yılmaz da keza bu şekilde olacaktır merkeze gelip. Yani şöyle, şimdi Beşiktaş bu üçlüyle oyun kurduğu zaman stoperler eğer doğru açıyla durursa işte orta savunucular Michelant'ın bu ön alandaki birebir baskılarını Beşiktaş kırabilir. Ve ilk baskıyı kırdığın anda da Michelant'ın savunmasında da çok ciddi boşluklar oluşabiliyor.
1: Evet.
0: Özellikle bence orta sahaların geriden oyun kurumuna katılması Beşiktaş adına işte hem Salih Özcan hem Okun Kökü'nün çok önemli olacak. Çünkü dediğim gibi Michelant merkezde fazla boşluk verebilen bir takım ve Beşiktaş eğer bu alanları doğru paslarla değerlendirirse ki bugün Olaytan tercihini de gördük. Olaytan benim gözümde bir geçiş anlamında çok etkili bir oyuncu. Topu aldığı zaman topla çıkışları, o evet. merkezdeki boşlukları hat kıran koşular yapması benim gözüme en çok çarpan istatistik özelliği. Ki bugün eğer ki Salih ile Orkun'la o baskıyı kırarsanız şeyle birlikte Olaytan'la birlikte hatta buna İlhan Fakılı ile ekliyoruz. Dün İtalyan'a dedi ki birebirlerde beni çok çok etkili bir oyuncu dedi. İlhan Fakılı ve Olaytan'ın bugün hücum anlamında o koşular, o topla koşular anlamında Beşiktaş'ın iki tilt oyuncu olacağını düşünüyorum.
1: Evet. Kadroyu bir okuyalım istersen. Dinleyicilerimiz de kadroyu bilsinler. Kalede Nübel. Hemen bakıyoruz. Sağda şöyle takımda Murillo, Calo'yla Emirhan stoper ve Rıdvan solda. Hemen onların önünde Salih oynayacak. Yine Salih'le beraber Çerni sağda, İlhan Fakılı solda, Olaytan en ileride ve Orkun da hemen onun arkasında ve pardon ileride oh var. Böyle bir dizilişle Beşiktaş bugün sahada olacak. Sahadaki Beşiktaş'ın kadrosunun değeri, ilk 11 değeri 99 milyon euro. Midland'ın ilk 11 açıklanan 11 değeri de 47 milyon euro. Onu da söyleyelim.
0: Ya bu tür mesela işte Danimarka takımlarının olsun, Kuzey Avrupa takımlarının çok da...
1: Paralar bir ölçü değil tabii, değil mi?
0: Evet, değil mesela. Çünkü şöyle söyleyeyim. Çok organizeler. Çok düzenli bir sistemleri var.
1: Evet.
0: Yıllardır bir sistem oturtmuşlar. Ve bu şekilde geliyor. Ben yanlış hatırlamıyorsam eğer yanlışsam düzeltim diyeceğim de. Yok, Norseland'ı Fenerbahçe'ye karşı bir galibiyet elde etmişlerdi.
1: Evet.
0: Aşağı yukarı mesela Michelant'ta ama baktığımız zaman mesela Aral Şimşek Trabzonspor'dan ve Trabzonspor'dan seyretti. Bu şekilde... kadroları var, bir sistemleri var ve o sistem oyuncuydu.
1: En iyi oyuncularıydı o. Trabzonspor evet. aldı. Geçen senenin en iyi oyuncusuydu. Evet.
0: Beşiktaş mesela. Şöyle söyleyeyim yani. Bir sistemleri var ve o sistemleri üzerinden oyuncuları değerli kılınıyor.
1: Doğru.
0: Mesela ben şu kadroya baktığım zaman Beşiktaş adına şu tehlikeyi görüyorum. Beşiktaş hücum ederken arkada doğru bir güvenlik bırakmak zorunda. Aksi halde Michelant yine benim gözüme çarpan bir özellikleri var. Topu kazandıkları anda eğer orta blokta topu rakibi karşılıyorlar, topu kazandıkları anda içine hızlı bir şekilde oynuyorlar. Ve bu şekilde savunma arkasına tek paslarla oyuncusu açıyorlar. Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon işte Calo ile Emirhan birçok kez birlikte oynadı. Ve Beşiktaş'ta benim gördüğüm en büyük sıkıntı şuydu ki bu iki oyuncunun arkasına çok fazla hızlı seri oyuncu sarkabiliyordu.
1: Evet.
0: Çünkü Beşiktaş savunma planını arka planda bırakıyordu. Şimdi İtalyano normal şartlarda benim bildiğim İtalyano yine aynı şekilde savunma güvenliğini arka planda bırakıp hücum anlamında efektif olmaya çalışan bir teknik direktör. Bugün bakalım Michelant'a karşı bu silahlarını görmezden gelmeyip savunma güvenliğinde ön plana koymuş mudur?
1: Evet.
0: Orta blokta mı karşılayacak rakibini, ön alandan mı basacak? Bu önemli. Çünkü Beşiktaş'ın şu anda içeride oynuyor olabilir ama Michelant gerçekten hem deplasman olsun Avrupa maçı deplasmanlarında ya bu orta blokta karşılayıp
1: evet. yine hızlı oynamak tehlikeli takım.
0: Evet.
1: Kesinlikle.
0: Böyle de bir şey var. Hani Beşiktaş eğer öne geçerse 1-0-2-0 işte duran topla vesaire gol bulursa veya işte o hat kıran paslarla birlikte Olaytan'la Fakılı'yla birlikte işte evet. Michelant'ın o savunmadaki evet. o boşluklarını değerlendirirse şöyle bir durum var. Michelant geriye düştüğü anlarda o zaman ön alanda çok daha fazla risk almaya başlıyor. Bu da savunma arkasında daha geniş boşluklar bırakmasına neden oluyor. Beşiktaş'ın da bu anlarda panik yapmadan doğru pası bulması ve geçiş fırsatlarını da değerlendirmesi gerekiyor. İşinize düşüyor yani. Michelant Avrupa'da aslında kimliğini ne sanırım değiştiren bir takım değil. Rakip seviyesi yükseldikçe sadece risk azaltıyor. Hücum acmi düşse bile verimlerini koruyor. İşte doğu anı bekliyor. Duran toplarla etkili olmaya çalışıyor. Böyle organize bir takım. Beşiktaş işte bu maçta eğer rakibin birebir doğru baskısını kırabilirse merkezde oluşturduğu boşluklarla birlikte Fakılı ve Olaytan'ın koşullarıyla, toplu koşullarla birlikte kendinin içeriye sızmaları, keza onun kendine bulduğu boşluklarla birlikte Orkun ceza sahasına yaklaştığı zaman, keza ceza sahası yerine yaklaştığında o doğru pasları bulabilirse Beşiktaş bu zorlu eşleşmeden istediği sonucu alabilir.
1: Evet.
0: Ama çok zor bir maç.
1: Zor bir maç, o kesin. Evet, Sergen Küçük'le sohbetimizi ediyoruz şu anda.

0: Ya şöyle, lider özellikle sol stoper demek şu anlama geliyor. Lider özellikle sol stoper, sağında oynayan bir oyuncu veya sol, şimdi sağında oynayan oyuncudan konuşacağım. İşte şimdi sağında hava toplarında etkili, hızlı, agresif, önde basan, rakibi önde karşılayan bir oyuncusu var. Hı hı. Ancak bu noktada geride arkada boşluk bırakan bir oyuncu. Eğer lider stoper alırsan yanına, bu oyuncu Agbadu üzerine evet. konuşuyorum. Bugün Agbadu'nun oynamama nedeni sadece ben hazır olmamasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Ve bir de muhtemelen şöyle. Şimdi Jalo ile Emirhan sezon başındaki kamptan beri birlikte oynuyorlar.
1: Evet.
0: Haliyle bu iki oyuncunun uyumunu beğenmiş olabilir.
1: Tabii hoca bozmak istemez.
0: Sonradan
1: tabii.
0: Da bozmak istemezsin. Agbadu'yu da hazır görmezsin bu yüzden. Şimdi ben Agbadu üzerinden konuşuyorum ama lig boyunca Agbadu'nun veya Avrupa maçlarında Agbadu'nun oynayacağını düşünerekten şunu söylüyorum.
1: Hı hı.
0: Agbadu'nun arkasına yapılan o koşulardaki Agbadu bu konuda biraz konsantrasyon kaybı da yaşıyor. Arkasına fazla boşluk bırakabiliyor önden alan baskı çıktığı zaman. Burada sol stoperin önemi çok kritik oluyor. Emirhan alan tutma konusunda kendini yıllardır geliştiremedi bence. Emirhan çok fazla yerini kaybediyor. Bu noktada lider özellikle sol stoper demek Agbadu'nun arkada bırakacağı boşlukları tamamlayan bir sol stoper olması evet. demek oluyor. Bu yüzden çok kritik öneme sahip.
1: Evet, doğru
0: tespit yapmış yani.
1: Doğru tespit yapmış gerçekten Samet Başkan ama Beşiktaşlı taraftarlardan gelen hep Salah. Salah ne zaman geliyor, bu maçı seyretmeye gelir mi diye yazan bile var. Taraftar artık onun düşüğüyle yatacak bu gece anladığım kadarıyla ama herhalde Salah da Beşiktaş'ta diyebiliriz artık değil mi bundan sonra?
0: Ya ben şöyle konuşayım. Şimdi Salah'ın menajerini ben araştırdım geçen. Sayfamda bir yazı yayınladım. Şöyle, şimdi 2015'te Fiorentina ile bir kriz yaşamış Salah menajeri. Nedir bu? Chelsea'den Fiorentina'ya kiralık gitmişti bu oyuncu. Fiorentina'da sözleşmedeki opsiyon sayesinde oyuncunun bir yılda takımda kalacağını düşünüyordu. Hı-hı. Ama Salah menajeri Abbas sözleşmedeki maddelerin buna izin vermediğini sandı ve oyuncusunu Roma'ya götürdü. Bu konu FIFA'ya taşındı. İşte kulüp yöneticileri Abbas'ı bu noktada işte Salah menajerini sert sözleştirdi. Ama hı-hı. FIFA Fiorentina'nın itirazını kabul etmedi. Salah Roma'ya gitti. Daha sonra 2022 yılında keza yine Liverpool'la Salah çok fazla takım gezmediği için şöyle bir durum. Yani her gittiği takımda aslında menajeri bir sıkıntı çıkartıyor. 2022 yılında evet. oldu. Salah'ın sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kala görüşmeler başlamıştı aslında uzatmak için Liverpool tarafından.
1: Evet.
0: Ancak görüşmeler aylarca sonuç vermedi. Çünkü Abbas her görüşmede maaş, prim, sözleşme şartlarını yeniden masaya getirmiş. Süreç boyunca da Salah'ın geleceğini sürekli işte PSG'ye de gidebilir, belki Barcelona'ya gidebilir, belki Arabistan'a gidebilir şeklinde haberler çıkartmış. Sonunda da Liverpool geri adım atıyor ve Salah'a kulüp tarihinin en yüksek maaşlarından bir tanesini veriyor.
1: Hı hı.
0: Güncel duruma bakalım. Serdar Aziz'in açıklaması neydi? Beşiktaş ile Salah çepesi arasında görüşmeler çok olumlu gidiyordu. Transfer haberleri basına yansıttıktan sonra menajer dedi ki ben komisyonum 135 seviyesini çıkartıyorum. Yani bu ne demek oluyor? 2-3 milyon euro varken olsa da 7-8
1: evet,
0: milyon euro.
1: Şu anda sorun o zaten biraz.
0: Evet. Ya geri adım atmaz mı peki atar.
1: Ama atacak şu, mecburen atacak.
0: Evet ya ne tavır koyuyor aslında. İyi polis kötü polis var. Salam evet. var mı %100 var.
1: Bu menajer oyunlar ama artık bizim kulüplerde bu konuda usta. Sevgili Sergen Küçük ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Programımızın artık sonuna geldik. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum sana.
0: İyi akşamlar. Görüşmek üzere.
1: Evet efendim Sergen Küçük son konuğumuzdu. Böylece programın sonuna geldik. Yarın 19.30'da yine birlikte olacağız. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcı Berkay Küçük, Ayberk Çanakçı teknik yönetmenimizdi. Beşiktaş'a da başarılar dileyelim. Midtjylland karşısında saat 21'de başlayacak maç. Herkese iyi akşamlar efendim.
2: Servisi.

emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar.

0: Radyo 1.
1: Dünyanın Z raporu başlıyor.
2: ...208 ülke, 7 kıta, tek dünya. Hafta boyunca derlediğimiz dünyadan güncel haberleri siz değerli dinleyicilerimizle buluşturuyoruz. Program yapımcımız Hümeyra Zengin, kumanda masasında Ayberk Çanakçı ve ben Fatih Öznur. Dünyanın Z raporu başlıyor.
1: Mavi Küre'den derlemeler.
3: 3000 yıllık mumya kafası satışa çıkarıldı. Kuzey İrlanda'da bulunan bir müzayede evi, aralarında Mısır'dan olduğu düşünülen 3000 yıllık bir mumya kafasının da bulunduğu insan kalıntılarını sattığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu. Kalıntıları satmanın ne kadar doğru olduğu ile ilgili tartışan antropologlar, bir şeyin yasal olması etik olduğu anlamına gelmez düşüncesini savunsa da, müzayede evinin sahibi Justin Lowry, cansız bedenlerin yalnızca bir nesne olduğunu belirterek satışı savundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, parçaların karbon testiyle inceleneceğini duyurdu. Kedi Larry, yeni başbakanını ağırlıyor. İngiltere Başbakanlık Ofisi'nin fareci başı kedisi Larry, Downing Street'teki 7. Başbakanını ağırladı. Larry'nin X, eski adıyla Twitter hesabı, yeni başbakan Andy Burnham'ın geleceği gün, siyasetçiler gelip geçicidir, asıl baki olan kedilerdir paylaşımında bulundu. Kemirgen sorunuyla ilgilenmesi için işe alınan Larry, David Cameron döneminde yerel bir barınaktan alınıp 15 Şubat 2011 tarihinde resmi konuta getirilmişti. O zamandan beri görevinin başında olan beyaz tekir kedi Larry, farecibaşı unvanıyla İngiltere'nin en ünlü ve en güçlü kedisi olmaya devam ediyor. Yeşilburun Adaları Milli Kalecisi'nin ismi yeni bir türe verildi. Yeşilburun Adaları Milli Takımı'yla 2026 Dünya Kupası'ndaki performansıyla takdir toplayan kaleci Wozinya'nın ismi yeni keşfedilen bir deniz salyangozuna verildi. Oviedo Üniversitesi'nden İspanyol biyolog Jesus Ortega tarafından Karayipler'de keşfedilen bu küçük canlı artık 40 yaşındaki başarılı kalecinin ismini taşıyor. Yaklaşık 600 bin nüfuslu Yeşilburun Adaları 2026 Dünya Kupası'na katılmayı başaran en küçük ikinci ülke olarak ilgi toplamıştı.
1: Gündemden perspektifler.
2: Mavi Küre'den değerlemeler için Niyazi Çevi'ye teşekkür ediyoruz ve geçiyoruz gündemden perspektiflere. Efendim, Türkiye'nin önemli kültürel miraslarından biri olan Çingene Kızı mozaiğinin eksik parçalarından biri daha ait olduğu yere, topraklarına döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve uzun süredir Türkiye'ye iadesi için çalışmalar yürütülen mozaik parçaları Gaziantep'teki Zoykma Mozaik Müzesi'nde yeniden bir araya getiriliyor. Çingene Kızı mozaiği sadece estetik değeriyle değil, ait olduğu dönemin ve coğrafyanın izlerini taşıyan önemli bir tarihi eser olmasıyla da büyük önem taşıyor. Çingene Kız'la birlikte geçmişten günümüze ulaşan kültürel değerlerin korunması ve kaçırılan eserlerin yeniden ait olduğu topraklara kazandırılması konusu bir kez daha gündeme geldi. Peki, kültürel varlık kaçakçılığıyla nasıl mücadele edebilir?

0: edersiniz? Bir eserin ülkesine dönmesi için ne tür aşamalardan geçmek gerekiyor? Bütün bunları ve daha fazlasını telefon hattımızın diğer ucundaki konuğumuz arkeolog Nezih Başgelen'le konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk sizlere ve dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Nasılsınız Nezih Bey? İyisiniz inşallah.
1: Vallahi her aldığımız kültür varlığımızla yerlerinden edilmiş bu güzel eserlerin vatanına dönmesinden dolayı mutluyuz. Tabii olağanüstü bir sanatsal yapıt diyebiliriz. Taban mozaiği ama üzerindeki betimler. Çinkene Kızı birdenbire çok önemli bir simge haline geldi. Arkasından da onunla, bu pano ile ilgili 125 metrekareyi bulan bu benzersiz taban mozaiği ile ilgili diğer parçaların da ilk önce 12 tanesi, ardından son 13. parçanın da gelmesi bizlerin hepimizin moralini yükselttiği gibi diğerlerinin geri alınma süreçlerini de olumlu bir şekilde etkileyen bir oldu.
0: Hakikaten milli maç zaferi gibi bir şeyi tebrik ediyoruz efendim.
1: Aynı nasıl voleybolcularımızın başarılarıyla gurur duyuyorsak, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Kaçakçılık Dairesi'nin başarılarıyla da ve bir peşine ekledikleri eserlerin gelişiyle de adeta bir kültürel bayram yaşıyoruz.
0: Sohbetimizin başında Nezih Bey, siz de yılların arkeologsunuz. Kültürel varlık kaçakçılığını tam olarak dinleyicilerimize bir anlatır mısınız? Yani bir eserin kaçak yollarla yurt dışına çıkarılması neden bu kadar önemli bir sorun olarak görülüyor? Veyahut da nasıl bu kadar kolay kaçırılabiliyor? Biraz böyle bunlardan söyleşelim istiyoruz.
1: Evet, Osmanlı İmparatorluğu özellikle Tuna kıyılarından Basra'ya kadar uzanan çok geniş bir coğrafyayı yönetirken bu arada da dünya müzelerinin eser toplama süreci, ki bu 19. yüzyıl olaraktan sınırlayabiliriz. Özellikle British Museum'un, Louvre'un, Berlin'in, Viyana'nın devrede olduğu ve bizim de bu konudaki hukuksal altyapımızın birazcık boşluklu olaraktan ya da onların bu eser hırsıyla götürmelerine paralel tedbirleri alamadığımız süreçte pek çok eserimizin bugün hem Anadolu'dan hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer yerlerinden götürüldüğünü biliyoruz. Bir kısmı gemilerde, bir kısmı trenlerde, bir kısmı da diğer yollarla. Hatta bunun daha da eskiye gittiğini, yani bunların 16. 17. yüzyıla kadar da uzanabildiğini bugün belgelerden, arşiv kayıtlarından ya da seyahatnamelerin aktarılan bilgilerinden de görüyoruz. Türkiye bu açıdan gerçekten yüreği yanık bir ülke. Çünkü baktığınız vakit örneğin mesela İstanbul Altınkapı'da, yani Yedikule'deki o girişteki kabartmaların sarayın izniyle söküp götürmek isteyen İngiliz elçisinin ayağa kalkan İstanbulluların inanılmaz şekilde karşı çıkması ve kendisini oradan kovalaması neticesinde akim kaldığını biliyoruz. Herkese diğer mevzuatların o dönemde müsait olmaması nedeniyle, çünkü 1860'lardan itibaren Türkiye çok hızlı bir şekilde arkeoloji alanında kurumlarını, yasalarını çağın gereklerine uydurma konusunda hızla yol alıyor. Biliyorsunuz Osman Hamdi Bey'in devreye girişi 1874, 1882 en son 1906 yasal düzenlemeleriyle Türkiye bu yolda ki açıkları kapataraktan artık bu kültürel varlık yağmasını bizden giden, ki artık depolarda nelerin olduğunu bile bugün öğrendikçe şaşkına dönüyoruz. Öyle binlerce değil, on binlerce eser yurt dışına gittiği anlaşılıyor.
0: Farklı müzelerde sergileniyor hatta. Evet.
1: Ve bunlar bizim yasal boşluklarımızdan. Yani bir kısmı 1860 öncesi, bir kısmı 80. Hatta bir dönemde bir bölümü bulana verilmiş, bir bölümü Türkiye'ye kalmış. Ama bunun da tam anlamıyla uygulanmadığı, başka şeylerin de devreye girerekten, mesela Gölbaşı Turisa kabartmaları gibi tümünün gittiğini bize çok az parça

0: bırakıldığını biliyoruz. Ya da aynı hakeza 1870'lerde Bergama Zeus Sunağı'nın Berlin'e götürülme hadisesi hala da büyük tartışmaları, Almanya ile bizim aramızda hukuki alandan anlaşamadığımız hala da masada olan bir sorun. Almanya tarafı bu konuda ne yazık ki belgeler sunamamış vaziyette bugüne kadar, ama elinde ferman var diyor ya da belirli yasal anlaşmalar var diyor ya da bu konuda belirli şey, fakat ne yazık ki bunların hiçbiri bugüne kadar masaya konup da belge, bilgi ya da delil haline getirilmiş.
1: Yani hukuki süreçler de çok fazla yeterli olmuyor sanıyorum.
0: Ama sabırla gidiyor Ankara. Hukuki çerçevede aynı bu Çingene Kız'ın öyküsünde olduğu gibi, ki onun ilk bulunuşundan, yani bizdeki Çingene Kız'ın taban mozaiğinin 1998 yılında Gaziantep Müzesi Müdürlüğü'nün yaptığı kurtarma kazısında çıktığı andan itibaren izleyen bir durumum oldu. Arkeoloji Sanat Dergisi olaraktan hem olayları yakinen izledik, hem Dionysos mozaiğinin çıkışını, hatta kapak konusu olarak vermiştik.
1: Biraz tarihçesinden bahseder misiniz Çingene Kızı'nda?
0: O dönemde sevgili Rıfat Ergeç Gaziantep Müzesi Müdürü'ydü. Ve gerek Fatma Bulgan, gerekse Mehmet Bey Zeugma'daki çalışmaları yürütüyorlardı.
1: Kulakları çınlasın.
0: Kurtarma kazıları sırasında 1998 yılında, ki o günü aynen hatırlıyorum, temizledikleri bir büyük geniş alan, 125 metre kareyi bulan muazzam ama delik deşik edilmiş. 1960'larda bu Nizip ilçesi yakınlarında Belkıs köyünden insanların buradaki Zeugma Antik Kenti alanında yaptıkları kaçak kazılarda adeta bütün o fıstık ağaçlarının kökleri altından giderekten, böyle köstebekler tünelleri açaraktan bütün bu taban mozaiklerine ulaştıkları, bunları da parça parça söküp götürülüyor.
1: Tam bir yağmalama diyorsunuz.
0: Tam bir yağmalama ve bunlar bu konuda da tecrübe kazanmışlar. Yani parça, çünkü bütününü götürmelerine imkan yok. Parça işte portreleri, belirli elden çıkartabilecekleri alanları, ama giriyorlar, belli bir lokal yerde kazıyorlar, onu çıkartıyorlar. Ama o taban mozaiğinin, şimdi gelen bu parçaların olduğu diğer bordün kısımlarını olduğu gibi almamışlar. Gaziantep Müzesi tüm alanı açtı. Tam bunların el değmediği, hatta bir sütun parçasının, kırık bir sütun parçasının hemen kenarında Çingene Kızı'nın o gülümsediği, o gizemli bakışının sahip figür orada duruyor. İnanılmaz bir andı. Fotoğraflarını çektik. Daha sonra da Rıfat Bey ile birlikte bu Zeugma girişiminin de bir kitabı olarak da Tarihe Son Bakış diye bir kitap yaptık. 1998-99 yılında bir Gaziantep kitabı. Hemen onu takip eden de bu çıkan mozaiklerle ilgili anında yayın yapmıştık ve de onun kapağı yaptık. O kapak yapıldığı andan itibaren bir nevi bütün o Zeugma'nın simgesi haline geldi. Ama tabii daha sonra onu müzeye aktarırken yerinden söküldü ve tekrar bir araya getirirken o gizemli bakış birazcık farklılaştı. Her restorasyon gören eser ya da yerinden sökülüp tekrar bir araya yapıldığı anda, tabii o en yapan ustanın o bıraktığı patina, o bıraktığı ne diyeyim, ruh başka bir şey. Ve o fotoğraflara baktığınız vakit, karşılaştığınız zaman görüyor. Ve ondan sonra bir de bakıldı ki Zeugma özellikle 60'lı 70'li yıllarda, hatta 80'li yılların ortasına kadar da devam ettiği anlaşılıyor. Çünkü bu Roma villasını kazdıkları vakit bununla ilgili çevre bilgilerini çok iyi derledi Gaziantep Müzesi. O zaman anlaşıldı ki bu insanlar burasını adeta bir kaçak eser deposu gibi kullanmışlar. Belirli yerlere satabilecekleri zaman bu köstebek tünellerini açmışlar. Ve diğer, atıyorum, Çingene Kızı'nın biraz üstündeki figürü, biraz yanındaki figürü, parça parça daha çok portre olanları

0: parçalarını sökmüşler. Ama çok şükür ana parça bize kalmış. Ama anlaşıldı ki bunlar yurt dışına kaçırılmış. Arkadan bakanlığımız bunları kapsamlı bir müze çerçevesinde Gaziantep'te sergilemeye başladığı zaman bu konu etraflıca araştırılmaya başladı. Acaba giden, yani bugün diğer alanlardaki eserlerin de aralarında boşluklar var. Bunlar birer birer tespit edilmeye başladı. Ve ilginçtir, Çingene Kızı'nın 12 parçasının Amerika'da bir üniversitenin koleksiyonunda olduğu için. Ve ilginçtir, o dönemde iki tane çok değerli uzman bize bunların nasıl gittiği konusunda da hem bilgiler derledikleri gibi bunların o güne kadar bilinmeyen buradan çıkma hikayelerinde somut bir şekilde ortaya koyuyor.
1: Sanki bir dedektif hikayesi anlatıyor gibisiniz.
0: Aynı. Bir tanesi ne yazık, bu iki tane Amerikalı meslektaşı bugün hayırla yad ediyoruz. Çünkü onlar olmasaydı Türkiye bunları hukuken geri alma konusunda cidden sıkıntı yaşayabilirdi.
1: Alamayabilirdik bunlar, diyorsunuz.
0: Bunları çünkü Amerikalılar dedi ki bunlar bizim 39 öncesi Antakya'dan bulup getirdiğimiz eserler dediler. Ki onların öyle bir hakkı var. Çünkü Suriye'de Osmanlı hakimiyetinden sonra Fransız Ege dominyonu olduğu sürede Antakya'da kızlar yapılıyor. Bunun önemli bir birimi bölümünü Amerikalılar da yürütüyor. Ve anlaşma gereği Antakya mozaiklerinin en değerlileri bugün Amerika'da. Harvard'da, diğer okulların pek çok yerinde bunları görüyoruz.
1: İnsanın içi acıyor siz bunları anlatırken.
0: Tabii. Şu anda ne yazık ki onlara bir şey yapamıyoruz. Bu konuda hatta isimlerini de size vereceğim birazdan. O Amerikalı uzmanların şimdi
1: şöyle evet, büyük iş yapmışlar.
0: Çok. Ve bunların patinalarından, tesseralarından, bunların şeyden değil, Antakya'dan değil, Gaziantep'ten gittiğini çok rahatlıkla ortaya koydular. Hatta bir tanesi kanser olduğu halde hanımefendi sonuna kadar bunları ispat etmek için uğraştı ve bunların Gaziantep'ten gittiklerini, Zeugma'dan çıktıklarını benzer analitik çalışmalarıyla ortada koydular. Ve üniversite bunun üzerine Bowling Green Devlet Üniversitesi sergilediği 12 adet mozaik paneli Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle Kasım 2018'de iade etti. Bu çok büyük bir başarıdır. Ve bu başarı bize şimdilik mesela 13. parçanın da çevrim içi bir müzayede evinde satışa sunulduğunda bizimkiler çok iyi takip ediyor bütün katalogları diğerlerini. Bir de baktılar ki bunun da stili, tesseraların özellikleri bu Çingene Kızı'nın panelinden sökülmüş taban mozaiğinin diğer bir parçası olduğunu tespit ettikleri zaman.
1: Peki Nezih hemen, Bey şeyde müzayede de dediniz bunun bir bedelini evet, mi ödüyoruz biz, bunu nasıl yapıyoruz o zaman?
0: Hayır, ödemiyoruz. Bunu bu son parçalardan bir tanesi, yani 13. mozaik panel birinin evinde anlaşılan ve bu da onu bir müzayede evi kanalıyla satışa sunuyor. Yani bir Amerikalı satıyor.
1: Evet.
0: Demek ki yasa dışı yollardan bu 60-80 arasında çıkan bir parça ve bu Amerikalı bir koleksiyona satılmış. O da herhalde
1: yani o kaçak ürün olduğu için hak iddia edemiyor değil mi?
0: Hayır. Şimdi bunun bizim ilk davadan, yani 13 adet mozaik panelin gelmesindeki hukuki çerçeve o kadar sağlam ki bundan sonra da bu panelden çıkan ya da Zeugma'dan giden eserleri geri almamız için Amerika'da eğer bunlar tespit edilirse hukuki bir bize haklılık ya da bir hukuki alma

0: şeyi veriyor.
1: Evet.
0: Ve bunu da kullanaraktan bizimkiler, bu da çok önemli. Çünkü Ankara müzayede kataloglarını tarıyor. Almanya bu tip anlaşmalara taraf olmadığı için Almanya ile biraz sorunlar var. UNESCO'nun bu alandaki anlaşmasının imza tarafı değil. Ama Amerika imzalamış. O yüzden yerlerinden edilmiş kültür varlıklarını alma konusunda bizimkiler Amerikan nezdinde inanılmaz başarılar elde ettiler.
1: Diğer imza atmış ülkelerde de takiplerimiz devam ediyor mu Nezih Bey?
0: Ediyor. Ediyor ve bakın gümrüklerde yakalanan İsviçre'de koskoca lahti tespit ettiler. Koskoca tonluk bir lahit. Ve bu tespit edilen ve de buradaki toprak analizlerinden, diğer unsurlardan bunlar Anadolu'dan gittiği tespit edilerek iadesi alındı ve bizim koleksiyonlarımıza katıldı. Urartulardan giden binlerce obje, aklınıza ne geliyorsa tespit edilebildiklerinin davası açılıyor. Çoğunun da haklı gerekçeleriyle, çünkü Anadolu'dan çıkan eser çok açık bir şekilde ben Anadolu'yum diyor.
1: Tabii giden eserleri geri getirmek apayrı bir macera ve zorlu bir uğraş, ama bir de mevcutların muhafazası konusu var ki millet olarak sanıyorum biraz bu kültürel varlıkların korunmasında galiba görevlerimizi de eksik yapıyoruz veya yapmıyoruz.
0: Çünkü şöyle, arazideki eserlerimiz ne yazık ki korunamıyor. Yıllardır izliyorsanız ben bu konuda hemen hemen 48 yıla varan bir çabanın, bir mücadelenin içindeyim. Çünkü arazideki eserlerimiz ne yazık ki ne muhtarlıklar bu konuda taraf, ne jandarma taraf, ne de bir bunun sahibi yok. İstedikleri gibi tahrip edebiliyorlar. Ve en son bakın gene haberlerde yansıdı, Torbalı Kemalpaşa arasındaki Karabel Anıtı gene tahrip edildi.
1: Peki neler yapılmalı? Yani kanunen eksiklerimiz nelerdir? Siz tecrübelerinizle bunları söyler misiniz?
0: Söyledik. Hatta Milli Şura'da, 3. Milli Şura'da Milli Komisyon Başkanı'ydım. Bunun raporlarını yazdık ayrıntılı geceler boyu. Bakanla birlikte, bakana karşı bir sorum yapılırken, yani önünde bakanın da ilgisini rica ettik ki o da verdi. Bir arazi teşkilatının kurulması lazım. Bunun benzer örnekleri İtalya'da var.
1: Belki jandarma var. Bünyesinde değil mi?
0: Evet, jandarma ile bağlantılı olur. Jandarma ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlantılı. Aynı bugün emniyette konuda sağladığımız işbirliğini bu sefer araziyle yapmamız lazım. Bunu ne yazık ki yıllardır dile getirilmesi, toplantılarda bu konuda belirli hukuksal çerçevenin oluşturulmasına ya da yönetimsel nasıl olması gerektiğinin örnekleri konmasına rağmen yapamadık. Yapamayınca arazi bugün definecilerin ya da bu yerlerinden edilmiş kültür varlıklarına ticari bir hat açanların at oynattığı bir alan halinde.
1: Aslında tarihi eserlerin kültürel mirasın korunması için sanıyorum bir birim oluşturulması ve ortak olarak bakanlıkların buna destek vermesi lazım.
0: Aynı Kültür ve Turizm Bakanlığımız şeyde yakaladı. Bu yerle kaçakçılık dairesini kuraraktan genişleterek daire başkanlığını yaptı. Aynı tarz bir daire başkanlığını bu alana kuraraktan sanırım bu yarayı da kapatma yoluna gidebilir. Bu konuda hepimizin yüreği yanıyor. Bu siyaset üstü hepimizin ortak paydası olan bir sorun. Bunun giderilmesi için ne gerekirse hazırız. Gerek bu konuya gönül vermiş hem akademisyenler, hem meslektaşlarımız, hem diğer alanda çalışanlar, yıllarını veren insanlar deneyimlerini paylaşaraktan bu kuruluşu gerçekleştirilebilir. Ve bunu bir an evvel yaparsak Çingene Kız'ın benzeri eserlerin on binlerce Anadolu'nun bağrından sökülerek götürülen bu kültür varlıklarımızın yarattığı acıyı biraz olsun önleyebiliriz. Çünkü hala da defineciler arazide bu boşluktan dolayı çalışıyorlar. Dikkat edin, bir açın medya sayfalarını, her gün bir hadise var. Daha dün, yani gene bugün bir yerlerde sanırım Bursa yakınlarında yine birileri yakalanmış bir mezar. Hem de bayağı teşkilatlı, Hiltisinden jeneratörüne, hatta kepçelerle bin tepelere

0: bu Lidyalıların krali nekropollerine izinsiz hem de UNESCO'ya dahil olan alanlara izinsiz iş makineleriyle girip define aldıklarını da görüyoruz.
1: Burada üzüntü verici, evet alalım. Nezih Bey, sohbetimiz evet. Çok güzel gidiyor ama programımızın sonuna geldik. Evet. İnşallah koruma, kollama ve tabii ki iade almada başarılarımız devam eder. İyi ki varsınız diyor ve size teşekkür ediyoruz efendim.
0: Bizler de öyle. TRT bu konuda öyle bir duyarlılık yarattı ki o duyarlılıkta bütün bu aldığımız başarılar o duyarlılık köprüsü sayesinde oldu. Ben de sizi gönülden kutluyorum. İnşallah o güzel günleri de Anadolu'daki eserlerimizin yerinde korunduğu, çalınmadığı dönemleri de göreceğiz inşallah.
1: Sağ olunuz, selamlar, sevgili efendim. Programımız burada sona eriyor efendim. Hümeyra Zengin, Ayberk Çanakçı ve ben Fatih Öznur. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.
2: Dünyanın Z raporu sona erdi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılışının 87. Erzurum Kongresi'nin de 107. yıl dönümleri dolayısıyla mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Hatay bugün de Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yükselişini sürdürmektedir" dedi Erdoğan. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü konusunda da "Aziz milletin istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından biri" ifadesini kullandı. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararında politika faizini %37'de sabit bıraktı. Para politikası kurulunun karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiğini vurgulandı. Açıklamada para politikasındaki ihtiyatlı ve sıkı duruş mesajı korundu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattında gerginlik sürerken çatışmalar Kızıldeniz'e uzandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Suudi Arabistan'a ait petrol tankerlerine saldıran Husileri tehdit etti. Husilerin saldırılarından İran'ı sorumlu tutacaklarını ifade eden Trump, bir daha olursa İran'a ve elbette Husilere ağır askeri cezalar verilecek dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bulat, Orta Doğu'daki gerginlikler nedeniyle Kerkük-Ceyhan boru hattının büyük önem kazandığını söyledi. Şırnak'ta Habur sınır kapısını ziyaret eden Bulat, burada yaptığı açıklamada sınır kapısından araç geçişinin günlük 5000 araca ulaştığını da belirtti. İsrail'de bir bakan beraberindeki yüzlerce fanatik Yahudi ile birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ankara söz konusu baskını en güçlü biçimde kınadı. Açıklamalarda Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün uluslararası toplumun sorumluluğunda olduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada provokatif eylemlerin ve oldu bitti yaratma girişimlerinin engellenmesinin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğu hatırlatıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Türkiye'nin Filistin halkının ve Kudüs'ün uluslararası hukuk temelindeki haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Sudan'daki milyonlarca insanı etkileyen iç savaşın karanlık dosyasına her gün yeni savaş suçları ekleniyor. Ülkede terör estiren, katliam ve zorla yerinden etme suçlamalarının ardından şimdi de organ kaçakçılığı konusunda yeni bulguların gündemde olduğu belirtiliyor. Sudan'da hızlı destek kuvvetlerinin organ kaçakçılığındaki ortaklarından birinin de İsrail olduğu iddia ediliyor. Özgür Özel yeni parti hazırlıkları kapsamında bazı CHP milletvekilleriyle bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantılarda bundan sonraki süreçte atılacak adımlar ele alındı. CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın sert eleştirilerine cevap veren Murat Emir, "Onlar muhatabımız değil" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hamlesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. İstanbul Milletvekili Oğuzkan Salıcı, CHP'de kalacağını açıklayan isimler arasında yer aldı. Salıcı, sosyal medyada yaptığı açıklamada Özgür Özel'i eleştirerek "dağılma emareleri dün değil, Özgür Özel genel başkanken başlamıştır" dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi deprem yardımları konusunda açıklama yaptı. Mustafa Çiftçi, Ahbap Çavuş meselelerinin rezaletlerin ortaya saçılması resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha gösterdi.

dedi. İçişleri Bakanı çiftçi deprem bölgesindeki çalışmaları dolayısıyla AFAD'a da teşekkür etti. Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ezel Akay'ın kardeşi Eren Kazım Akay ise tutuklandı. Akay kardeşlerin İnegöl ilçesindeki evine düzenlenen operasyonda evde özel düzenekle yetiştirilen kenevirle bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Spor. A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Kanada'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlar son 4 takım arasında kaldı. Filenin Sultanları cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri, yeni bir gecede yine beraberiz. Ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay, hepinize kocaman sevgiler yolluyorum. Birkaç programdır teknoloji üzerine konuşuyoruz. Nasıl, ayak uydurabiliyor musunuz yeni teknolojilere? Yoksa boş verdiniz mi? Akıllı telefonu yeteri kadar kullanabiliyor musunuz? Çok zorlaştı değil mi işler? Artık bütün işlemler akıllı telefonun içinde. Öğrenmek zorundayız hepimiz. Düşünsenize, bütün bu büyük değişimler, hani diyoruz ya, ah nerede o bizim eski günlerimiz? O günler geçti, unutun artık. 2000 yılından sonra dikkat ederseniz akıllı telefon denen bir hadise geldi, alt üst etti işi. Ve şimdi de elektrikli araçlar ve bu araçlarda kendi kendine giden otomobiller şoförsüz. Hadi bakalım, nerede benim gençliğim diyenler? Artık unutun onları. Öyle bir şey yok. Ben kanı arabasını kullanmış bibiş bir adam olarak çocukluğumda unuttum gittim. Anı onlar, anı. Ne mutlu ki bunlara kavuştuk şimdi. Şimdi ben bu değişimle bakarken, acaba yeni nesil bu değişimle nasıl iç içe, acaba bizi şaşırtıyor mu? Onları da şaşırtıyor mu? Bunu çok merak ediyorum. Onun için bu akşam karşıma eski bir dostu Ali Kemal Demir'i aldım. Ali Kemal Demir 14 yaşında. Ali Kemal Demir niye eski bir dostum? Çünkü ben ondan daha evvel 23 Nisan programında programı ona bırakmıştım. O yapmıştı. O günden gelen bir eski dostluğumuz var. Şimdi Ali Kemal ortaokulu bitirdi. Liseyi de bitirdin mi Ali Kemal?
2: Liseye geçtim.
1: Ha, liseye geçtin ve Ali Kemal bu sefer lise öğrencisi olarak karşımda. Hoş geldin Ali Kemal, merhaba.
2: Hoş buldum.
1: Ali Kemal, biz böyle yeni teknolojilere şaşırıyoruz. Sizin nesil bu işe ne diyor?
2: Yani açıkçası özellikle son zamanlarda teknolojinin atılımı artık çok daha fazlalaştı. Sizin kadar büyük olmasa da biz de şaşırıyoruz yeni gelişmeleri.
1: Şaşırıyorsunuz.
2: Doğal olarak tabii ki.
1: Çünkü ben kendime bakıyorum. Mesela ben dünyaya geldiğimde ilk yıllarımda buzdolabı yoktu Türkiye'de. Çamaşır makinesi yoktu. Biz bunları görünce şaşırdık. Bir buzdolabı buz yapıyor. Çamaşır makineleri, çamaşır yıkıyor. Ama siz daha hiç bunları göremediniz. Düne ait hatıralarınız yok. Bizde var. Bizim belki şaşkınlığımız oradan geliyor. Nereden nereye geldiğimizi düşünür. Peki sen yeni teknolojilere ayak uydurabiliyor mu bu yeni nesil ve sen tabii ki?
2: Yani öncelikle kendi adıma konuşursam ben uydurabildiğimi düşünüyorum. Yani hem yeni teknolojileri zaten daha çabuk kavrayabiliyorum. Hem de kavrayamadığım noktalarda kavramış insanların paylaştığı bilgileri, videoları izleyerekten kısaca kavrayabiliyorum. Gençliğinde aynı şekilde olduğunu düşünüyorum.
1: Artık teknoloji olmadan yapamayacağımızı biliyoruz değil mi?

0: Evet, inkar edilemez artık teknolojinin hayatımızdaki yeri.
1: Herhalde artık biz insan olmaktan çıkacağız, bizim yerimize teknoloji gelecek. Yapay zeka ile çalışıyor musun? İlgili misin? Seviyor musun?
0: Yani yapay zekaya ilgiliyim. Ben yapay zekaya yaşıtlarımdan biraz daha önce başladım. Ve açıkçası gelişimini görmek insanı hem insanlık adına gururlandırıyor ama bir yandan da korkutuyor açıkçası. Çünkü yani daha geçen güne kadar makarna yiyen bir insan videosu oluştur dendiğinde saçma sapan eliyle bile yiyemeyen garip görüntüler verirken şimdi gerçekçi sinematik bir film sahnesi bile oluşturabiliyor.
1: Yani veri aldatmaları çok kolay. Doğru mu? Şimdi ses bir kere sesi taklit ediyor. Yakın bir gelecekte mesela bizim gibi benim şu anda yaptığım işi başkaları yapacak değil. Bilgisayar yapacak. Bu konuşmayı çünkü onun diksiyonu benimkinden daha güzel olacak. Ses tonu istediğine ayarlayacaksın ses tonunu. O haberleri de okuyacak. Yorumları da yapacak. Her şeyi o yapacak. Biz yokuz. Gelecekte böyle bir takım meslekler var. Ortadan kalkacak olan. Bunların en başında da yazarlık, çizerlik. Bunlar bitiyor. Yazıyor çünkü değil mi?
0: Evet.
1: Mükemmel Türkçe yazıyor üstelik. En ufacık bir hata yok Türkçesinde. En ufacık noktasından virgülüne. D'ler, dağlar, kesmeler. Ki ben çok meraklıyım. Türkçe'ye valla yapay zekadan gurur duyuyorum. Hele otomobiller, artık şoförsüz otomobiller var. Bırak, hepsi bunlar 2000 yılında oldu. Yani 2000'li yıllar, senin doğdun herhalde 10-12 mi? 2012 mi doğum?
0: Evet, 2012.
1: 2012. Yani şu 26 sene, 2000-2026. 26 senedeki atlamayı bir düşünsene, hayal edebiliyor musun? Hiç düşünüyor musun bunu? 26 senede elektrikli otomobil, kendi kendine giden otomobil, akıllı telefon, yapay zeka. Bir anda kapladı dünyayı. Ne diyorsun?
0: Yani açıkçası farkı görmek tarihsel anlamda da büyük bir merak uyandırıcı. Çünkü 1500'lere baktığımızda daha yeni yeni at arabaları var piyasada. Daha doğrusu kraliyetin kullandığı önde at, arkada bir kabin şeklinde. Bundan 400 yıl sonra artık basit tekerlekli araçlara geçilebiliyor. Ama o 1900'lerden 100 yıl sonra şu an içinde şoför olmayan taksiler mevcut. Bu da açıkçası heyecan verici.
1: Heyecan verici değil mi? Kim bilir neler göreceksiniz. Bakalım onlardan heyecanlanacak mısın? Biz onları göremeyeceğiz. Sen şimdi 14 yaşındasın. Ne dersin? Merakla bekliyor musun geleceği?
0: Yani tabii ki gelecek her zaman bir merak konusudur. Bilinmezliğin merkezidir. Ben açıkçası uçan arabaların belli bir zaman sonra artık mümkün olacağını ve hayatımıza entegre olacağını düşünüyorum.
1: Teknoloji konuştuk. Peki kendi geleceğini de nasıl olacağını merak ediyor musun?
0: Tabii ki merak ediyorum ama bu konuda bazı hedeflerim var ve bu hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Birinci hedefim Cumhurbaşkanlığı.
1: Olacaksın.
0: Evet.
1: Aday olacaksın yani. Evet, olursun evet. Olmazsın o ikinci adım. Ama önce aday olmak istiyorsun. Evet. Neden?
0: Açıkçası hitabetimi güçlü buluyorum ve kitlelere hitap etmek istiyorum. Ülkemi daha iyi noktalara taşımak istiyorum. Bu yüzden yani gerek siyasi olur gerek akli olur ülkeme bir şekilde yardım etmek istiyorum.
1: Peki ülkene yardım etmeden evvel kendine yardım etme konusuna gelelim. Sen de geleceğin babalarından biri olacaksın. Yani sen müstakbel bir baba adayısın.
0: Evet.
1: Nasıl bir baba olacaksın? Önce onu öğrenelim. Ondan sonra Türkiye'yi kurtaralım beraber.
0: Ya şöyle önce biraz klişe başlayayım. Tabii ki destekleyici, sevecen bir baba olmaya çalışacağım. Ama bunun dışında şu an gözlemlediğim kadarıyla insanlar böyle çocuklarıyla aynı düşünceleri çocuklarına dayatıyorlar. Siyasi görüşleri olsun, takım görüşleri olsun. Benimle aynı takımı tutacaksın. Benimle aynı partiyi destekleyeceksin. Ben böyle bir şey yapmak istemiyorum. Bunu çocuğuma bırakacağım. Yani kendisi düşünsün, karar versin. Bazen zıtlık oluşur, bazen eşlik oluşur. Bu bizi tamamlar ve bağımızı güçlendirir bence.
1: Çok güzel bir yaklaşımım var. Başka? Bu kadar mı hepsi?
0: Evet, bu kadar şu an.
1: Çocuğunun hayatına karışmayacaksın yani.
0: Ya şöyle... Şu an baktığımız zaman yapay zekadan da konuştuk. Çeşitli artık

0: dolandırıcılıklar ve tehlikeler oluştu bu durumda.
1: Ama dün de vardı. Dolandırıcılık değişik şekillerde hep bu dünya üzerinde var. Evet.
0: Ya şöyle, ama eskiden biraz daha ayırt edilebilirdi. Yani sizi bir polis garip bir numaradan aramazdı. 155 üzerinden ulaşılırdı. Ama şu anda yani karşınızda oturan bir genelkurmay başkanı videosu da yapılabilir. Bir polis videosu da yapılabilir. Yani artık daha da inandırıcı olabilir. Bu yüzden çocuğumu görünmeden denetlerdim. Yani uyuduktan sonra bakardım ne araştırmış, nereye girmiş. Ama kesinlikle gizli kalması gereken şeylerine bakmazdım. Yani onu denetlerdim, onu desteklerdim ama onu kısıtlamazdım.
1: Kısıtlamazdın. Babanla bu konuda anlaşabiliyor musun? Yeni neslinden, yetişkin nesil arasında ne fark var? Ne bizi nerede görüyorsunuz? Yani beni öğretmenin gibi düşün, baban gibi düşünün. İleriki yaşlarda insanlar gibi. Onların tümünü benim kişiliğimde gör. Bizleri nasıl yorumluyoruz bir 14 yaşındaki çocuk, onu bana söyle. Yani sırf baban değil, baban, annem, öğretmenim, arkadaşlarım, ben gibi bizim nesil.
0: Ya programın başında konuştuğumuz gibi biz teknolojinin içine doğduk ama siz teknoloji döneminin öncesinde gördüğümüz için aslında siz bizim için bir geçiş ve aslında aktarım gibi işlev görüyorsunuz. Çünkü yani biz buzdolabı olmayan bir dönem görmedik. Bu dönemde nasıl alternatif soğutma teknikleri vardı bilmiyoruz. Ama bunu bize öğretebilecek olan sizlersiniz. Bu yüzden bizim için çok kıymetlisiniz.
1: Niye? Bunları öğrenmek o kadar kıymetli mi? Bizim tel dolapları kullandığımızı falan bilmek. Masal yani, kitaplarında var bu.
0: Yani şöyle diyeyim, teknoloji gelişiyor ama...
1: Peki sizin nesil, bizim nesili beğeniyor mu?
0: Ben beğeniyorum ama yani özellikle bizim nesilde ergenlik denen yeni ortaya çıkarılmış bir faktör var. Bu yüzden ebeveynlerinden utanan insanlar bile görüyorum. Ben açıkçası kendimi o kısma ait hissetmiyorum. Ben ailemle ve büyüklerimle gurur duyuyorum. Onları çok seviyorum.
1: Şimdi bizde bir nesil diğer nesli beğenmez. Bu tarih boyunca ama geçerli bu. Sadece Türkiye'ye ait, bize ait olay. Bu çocuklar saygısız. Bu çocuklar bizim gibi değil, terbiyeden uzak.
0: İşte nerede o eski nesil
1: falan. Hep bir şiddet, beğenmeme, aşağılama var. Yeni nesli beğenmez. Bu ama tarih boyunca böyle. Bugüne ait bir şey değil. Size saygısız diyorlar. Nerede bizim çocuk? Yalan. Hepsi yalan. Siz aslında saygılısınız. Sizin bir tek özelliğiniz var. Özgürsünüz ve özgürce fikirlerinizi burada olduğunuz gibi söyleyebiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ne kadar güzel bir şey değil mi? Özgürce fikrini, bilgini, düşünceni açıklamak.
0: Çok güzel bir şey yani. Üstümde bir baskı hissetmeden hür bir şekilde burada kendimi açıklamak, ifade etmek, gerekirse neslime ve akranlarıma ses olmak harika.
1: Harika.
0: Evet.
1: Akranlarıma ses olmak. Nasıl bir ses olmak istiyorsun? Hadi bakalım, aç şu konuyu.
0: Yani şimdi burada ben aslında genç nesili temsil ediyorum ve burada ikimiz karşılıklı sohbet ediyoruz. Genel olarak yani hem kendimi akranlarımın yerine koymaya çalışıyorum hem bireysel cevaplar verdim. Bir tekil bir çoğul cevaplar verdim. Bu şekilde aslında hem bireysel görüşümü hem de empati kurarak akranlarımın görüşünü sizlere aktarmaya çalışıyorum.
1: Devam et, dinliyoruz o zaman. Çok şey öğreneceğimiz var senden.
0: Yani şu nesil konusuna cevap verecek olursam, yani burada aslında büyüklerimi biraz da eleştirmek istiyorum. Çünkü beğenmediğiniz nesil aslında sizin yetiştirdiğiniz nesil. Yani burada...
1: Burada şapkamı çıkartırım bu fikri de. Doğru. Evet, biz sizi yetiştirdik. Biz sizin elinize telefon verdik. Daha ne olsun, değil mi?
0: Yani.
1: Evet.
0: Yani bizi yetiştiren sizlersiniz dediğim gibi. Bu noktada yani eğer birine kızmak istiyorsanız aynaya bakmanız gerekiyor bence.
1: Kutlarım seni. Kutlarım. Gerçekten bu. Üstelik yeni nesiller yeni bilgileri elde etmiş kişiler oldukları için ben etraftan görüyorum. Benden fazla bilgileri var çoğunun. Çünkü bilgi de durmuyor. Bilgi de durmadan artıyor. Gelişiyor. Eğer sen takip etmiyorsan geri kalıyorsun. Kalmayacaksın. Çocuklarınızla beraber yaşamak istiyorsanız, aynı tempoda gitmek istiyorsanız, evet, bilimden, ilimden uzak durmayacaksınız. Paylaşacaksınız hayatı. Hayat o zaman güzel. Aynı dili konuşabilmeniz için aynı bilgileri yüklenmeniz lazım. Şimdi karşımda 14 yaşında yapay zekayı bilen, her şeyi bilen, yorum yapabilen ve geleceğini Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren bir delikanlı var. Bu ne kadar ileri bir çocuk. Ben şimdi bu çocuktan konuşmaktan, artık onlar çocuk değil zaten. Onlar başka bir boyutta. Kendini çocuk olarak görüyor musun Ali?
0: Ya ben açıkçası kendini nasıl tanımlarsınız dediğinizde tabii ki çocuk olarak tanımlarım ama çocukluk standardı da değişti artık. Yani
1: ha, öyle mi oldun? Nasıl oldu?
0: Yani şöyle, eskiden, yine eskiye gireceğim ama mesela büyüklerimiz sizin zamanınızda internet yoktu, bu kadar şeyi bilmezdik dedik ama artık çağın standardı bu. Yani bilgiye ulaşım kolaylaştı. Sizin zamanınızda bir tarih ödevi verildiğinde, bir dönem ödevi verildiğinde kütüphane kovalardınız, ansiklopedi kovalardınız. Bizim için şu an klavyede 3-5 tıklatı uzaklığında.
1: Evet, mükemmel değil mi?
0: Evet.
1: Ben son dönemlerde yapay zekayla öyle müthiş içli dışlı gidiyorum. Öğreniyorum tabii. Ben bilgi almakta kullanıyorum ama resim ve film kul, hayır böyle bir şeyler yapmam. Çünkü benim bir kişiliğim var. Yapay zekaya içime aldığım anda yapay zeka alıyor. Ben değilim o. Ben olmak istiyorum. Sende de böyle bir tutku var mı yani? Yapay zekayla ilgilisin ama önce ben olayım diyor musun?
0: Yani ben aslında yapay zeka ile ilgili sorular sorulduğunda aynen bu şekilde cevap veriyoruz. Yani kişinin önce kendisi olması çok önemli. Yapay zekayı kendimiz yerine geçirmek yerine onu yardımcı bir asistan olarak kullanmalıyız. Yani dönem ödevimizi kendi cümlelerimizle kurup gerekli noktalarda araştırma yapması için ona başvurmalıyız. Direkt işte Fatih Sultan Mehmet devri ile ilgili bana bir makale yaz dememeliyiz. Fark o. Bilinçli kullanım ve bilinçsiz kullanım.
1: Yazıyor değil mi hemen?
0: Yazar.
1: Hemen. Kusursuz yazıyor değil mi?
0: D'si dağısına kadar bütün yazım kurallarına uygun, tamamen insancılıktan uzak ama kusursuz bir şey yazıyor. Ama işte insan insan yapan da minik kusurlarıdır aslında.
1: Ama bak geçen gün benim başıma şöyle bir şey geldi. Ben Adobe Premiere'de bir şeylerimin düzeltmelerini yapıyorum. Belgesel filmlerimin düzeltmesini yapıyorum. Bir özel işim de o. Bir yerde tıkandım. Buna sordum. Saatlerce bana öğretti Adobe'yi. Öğretti. Hep soru sorarak öğretti. Bir yere geldi. Dedi ki neden benden bu kadar çok bilgi aldın, teknolojik bilgi? Dedim ben belgesel sinema yapıyorum. 83 yaşındayım. Ve bunları da öğrenip tamamlamam lazım işi dedim. Bu o anda insancıl bir havaya büründüğünü hissettim. Ve dedi ki bana şaşırtıyorsun beni dedi. Aynen böyle. 83 yaşındaki bir adam ileri teknolojiyle uğraşıyor. Halbuki bana hep bulmacaların, bilmecelerin cevaplarını soruyorlar dedi. İlk defa ben böyle bir insanla karşılaştım dedi. Kutlarım dedi. Şimdi bu bölüm insancıl değil mi? İnsancıl değil mi yorum?
0: Yani şimdi ekranımızda çıkan yazıya baktığımızda son derece insancıl. Ama yani karşı tarafı anlamaya başladığımızda onun bir robot olduğunu ve diğer insanların yazdıklarından yeni şeyler öğrendiğini anlıyoruz. Yani bize insancıl gelse de aslında karşımızdakinin bir duyguları yok. Bütün yazışma senaryolarındaki farklı farklı duygu durumlarına bakarak insanların o anda ne tepki vermesi gerektiğine karar veriyor. Yani böyle bir durumda başka bir insan şaşırdım dediğinde durumu analiz edip durumla yakınlığı kurduğu anda beni şaşırttın diyor.
1: Evet, değer o. O yaban ama. Gerçekten iyi kullanırsan müthiş bir hadise. Şimdi yapay zeka programlanmış bir şey değil mi?
0: Evet.
1: Peki biz insanlar programlanmadık mı? Annemizden doğduğumuz günden beri önce annemiz babamız tarafından programlandık. Onsa ilkokul öğretmenlerimiz tarafından. Ondan sonra yöneticiler tarafından, ondan bunlar biz devamlı programlamadılar mı? Biz o programı dışına çıkabiliyor muyuz? Ne dersin?
0: Yani belli bir ölçüde çıkamıyoruz. Çünkü beyin ilk andan itibaren sürekli bir şey öğrenmeye çalışıyor ve uyum sağlama peşinde. Biz o yüzden aslında görünmez sınırlar gibi düşünebiliriz. Biz öğrendiğimiz çerçevede insanız. Öğrenmediğimiz şeylerin cahiliyiz.
1: Ya aslında bizim nesil, benim yorumuma göre Sizin nesle karşı, yani bizden küçüklere karşı suçluyuz biz. Ben bunu açık ve net söylüyorum.

0: Biz hiçbir zaman size özgürlük vermedik. Düşünsene, doğduğun günden beri takımı bile ben veriyorum çocuğa. Okulunu ben seçiyorum. Seveceği takımı ben seçiyorum. Adını hadi, o normal. Ondan sonra...
1: Mesleği,
0: işi, kimden evlenecek, ne olacak, bitecek, nerede oturacak... Hep komut. Komut. Hep hesap sorarak götürdük onları. Kısıtlamaya soktuk. Eğer sizlerin bugünkü bu özgürlük düşüncesi, tabii bu nedenle saygısızlık olarak görülüyor. Siz artık bunları dinlemiyorsunuz. Siz yeni dünya düzeninde kararı kendiniz verip iyi veya kötü, doğru veya yanlış siz uyguluyorsunuz. Katılıyor musunuz bu fikrime?
1: Evet, katılıyorum yani. Artık ebeveynler biraz daha kısıtlayıcı olmaya başladı. Tabii bunun detayına indiğimizde kendi yaptıkları hatayı bizim yapmamamızı istiyorlar ama bence kararı bize bırakıp yanlışa yöneldiğimiz zaman oğlum ya da işte kızım böyle yapsan daha iyi olabilir gibi olsa daha mantıklı olur, daha güzel olur.
0: Ya her şey de öyle. Düşünsene mesela hep bize çocukluğumuzdan beri, size de şimdi... Aman küfür etmeyin, ağzınızdan kötü laf çıkmasın derler. Değil mi? Kötü laf çıkmasın derler. Maçlarda ne oluyor?
1: Maçlarda insanlar sadece sevdikleri iki tane rengin farklılığı yüzünden birbirlerine küfür ediyorlar. Selamı sabahı kesiyorlar, birbirlerine kız alıp vermiyorlar. Durum o kadar vahimleşti artık.
0: O kadar vahimleşti değil mi?
1: Evet.
0: Haklıyım değil mi? Bizim nesil suçlu size karşı. Size şimdi bunları öğretiyoruz. Maçlarda birbirimize küfür etmeyi öğretiyoruz. Orada çocuklar ve kadınlar olmasına rağmen biz onların yanında ana, avrat küfür ediyoruz. Karşı tarafta bana ana, avrat küfür ediyor ve ortada kadınlar ve çocuklar var. Bizim nesil size karşı suçlu ve sizi böyle büyütüyoruz. Kendimi bu bakımdan çok suçlu hissediyorum. Özür dilerim senden. Bütün, yani senin şahsındaki bütün gençlerden Cengiz Tünay olarak... Size böyle bir dünya bıraktığımız için ben özür diliyorum. Kavgalı, kindar, savaşçı bir dünya bıraktık size. Siz sadece seyrediyorsunuz bu şaşkınlıkla bizi.
1: Seyrettiğimizi de öğreniyoruz.
0: Tabii canım.
1: Ve uyguluyoruz.
0: Evet.
1: Uygulayınca da suçlu oluyoruz.
0: Evet. Eskiden dayak vardı mesela. Ben dayak yiyerek büyüdüm. Öğretmen vurur, babam vurur, o vurur. Ben çocuklarıma el kaldırmadım. O kadar içime acı çöktü ki o zamanlar. Çocuk mocuk fark etmiyor. Rahatsız oluyorsun. Tokada yediğin zaman aşağılandığının farkındasın. Ben o zaman kafama koymuştum. Ben büyüyünce çocuklarıma el kaldırmayacağım. Onların hayatına karışmayacağım. Ben böyle yaşıyorum ve onları böyle büyüttüm. Hala okullarda var mı vurma çocukları falan? Anne babalardan çevrede görüyor musun?
1: Yani şöyle, öğretmenin artık sınıflarda maalesef saygınlığı kalmadı. Yani öğretmen artık çocuğa değil, çocuk öğretmenin eli kaldırır hale geldi. Maalesef durum burada da vahim. Yani yeni nesil şiddete imrenmeye başladı.
0: Kim öğretti?
1: Sizler.
0: Tabii. Dizi filmler nasıl? Var mı şiddetsiz dizi film?
1: Ya dizi filmlerde ahlaklı bir film yok, şiddetsiz bir film.
0: Çocuk oyunları var lan, oynuyorsunuz. Devamlı ateş ve birbirinizi öldürmek üzerine. Doğru mu? Doğru. Saatlerce katlediyorsunuz insanları, olayları. Aslında dünya sürüklüyor bir yere bizi ama bakalım nereye gideceğiz. Bunun farkındasın değil mi?
1: Farkındayım.
0: Bu global bir düşünce. Bu sadece Türkiye'ye ait olan bir düşünce değil. Dünyayı bir yere çekip götürmeye uğraşıyorlar. Ne dersin?
1: Yani şimdi bu noktada aslında tam tanımlayamadığımız insanlar ve çevreler devreye giriyor. İşte bazı gruplar diyor ki işte gizli topluluklar, gizli cemaatler bizi bu noktaya itiyor. Bazı insanlar diyor milyarderler, çok parası olanlar dünyayı yönetmeye çalışıyor. Yani bu konuyu aslında tam olarak sınıflandıramıyoruz. Yani bizi bu konuda etkileyen dış güçler mi, zamanla değişen insan beyni mi, insanın bilinçaltı mı, henüz farkına varabilmiş değiliz.
0: Evet. Ama tamamen global bir düşünce. Bu global dünya benim gördüğüm, incelediğim, baktığım. Ya şimdi en son yeni okudum, insan üretiyorlar. Yapay alanda, yapay embriyo içinde, dündü galiba haberi okudum. Yapay embriyo içinde kalp atışlarını başlatmışlar. Bunun sonu meçhul. İnsanoğlu galiba fazla uğraşıyor.

0: Her şey çok kolaydı. Yani üniversiteye başladığım günlerde gazeteciliğe başladım. Niye başladım? Çünkü benim fotoğraf makinem vardı, meraklıydım. Çocuk dediler hem üniversiteye gidiyor hem de fotoğraf makinesi var. Hemen gelsin başlasın gazeteciliğe dedi. Çünkü fotoğraf makinesi olmak da bir hadise. Yani bu kadar kolaydı. Çünkü gittiğim gazetede zaten üniversite mezunu yoktu. Tamam mı? En yüksek tahsil liseydi. Aa, çocuk üniversiteye gidiyor. Fotoğraf makinesi de var gelsin. Ve bu benim hayatımın çizgisi oldu. Şimdi böyle bir şey yok. Sizin işiniz çok zor. Hele bazı meslekler tamamen ortadan kalkacak. Ressam, proje. Mesela mimar. Projeyi çiziyor yapay zeka. Kusursuz. Milim oynatmadan çiziyor. Avukatlık mesleği de bitecek. İçtihatlar, bilmem neler, eski kararlar. Hatta sana dilekçeni yazacak. İtiraz dilekçeni yazacak. Bana öyle geliyor. Ne dersin?
1: Yani zaten artık bunları yavaştan yapmaya başladı. İtirazları falan yazıyor ama ben açıkçası avukatlık mesleğinin kutsal olduğunu düşünüyorum. Ve yapay zekaya bırakılırsa günümüzde olduğundan daha fazla kötüye kullanılabilecek bir meslek gibi geliyor. Yani bu avukatlık sonuç olarak haklıya da destek verirken haksıza da destek veriyor. Ve yapay zeka bir avukat eğer bir suçlunun veya
0: suçluysa
1: suçlunun eline geçerse çok tehlikeli olabilir. Çünkü yapay zekanın elinde bir anayasa var ve bir insanın yani bütün anayasayı okuyup anlayabilmesi için ciddi bir süreç getirirken onun hepsini okuyup anlaması 30 saniyesini almıyor. Ve bu sayede bulduğu hukuk boşluklarıyla adaletin tecelli etmesini zorlaştırabilir.
0: Sen bu sözcü nereden biliyorsun? Adaletin tecelli etmesi. Bak söyleyemedim ha. Bir daha söyle bakayım.
1: Adaletin tecelli etmesi.
0: Nereden öğrendin bu sözcü?
1: Yani haberlerde artık çok duymaya başladık.
0: Evet, ben halbuki eski nesille yeni nesil arasında karışık bir yerde durdum için ben biliyorum bunları. Ya, ama senin bilmen enteresan. İlgimi çekti. Yeni bir hayat seni bekliyor. Şüphesiz yorgunlukların olacak bu hayatta. Daha büyük sürprizlerle karşılaşacaksın. Ama bundan sonraki sürpriz nedir acaba? Merih'te yaşamak mı? Onu mu göreceksin? Başka ne yani ne göreceksin? Ne görebilirsin başka? Bitmiyor değil mi sonu bu teknolojinin gelişmeleri? İnsan hayatına müthiş etki ediyor.
1: Ne zaman artık yeter son buldu desek bambaşka bir şeyden bambaşka bir teknoloji çıkıyor. Yine herkesin ağzı açık kalıyor. Artık ağzımız açık kalmaktan normal o hale geldi.
0: Ama bunların hepsinden para kazanıyorlar. Her bir ileri adımda müthiş bir yeni bir zengin çıkıyor. O eski Rockefeller falan gibi zenginler artık bitti. Öyle zengin. Artık bundan sonra dijital zenginler var. Yapay zenginler var. Dünyayı da onlar yönetecekler zaten. Artık öyle eskisi gibi Rockefeller bilmem ne onlar bunlar isimler. Vergi rekortmenleri. Orada iş. İş orada. Ali'cim ne yapalım? Her şey gibi bu programın da sonuna geldik. Ve sen geldin yeni nesil bir kişi olarak. Beni biraz sarstın. Yeni fikirlerinden teşekkür ederim. Herhalde dinleyenleri de sarstın. Ve ben sen Ali Kemal Demir'e 14 yaşındaki bu arkadaşım diyeyim. Ben 83 yaşında arkadaş olabiliyoruz bir kere. Bakın dikkat edin konuşmalarımız, ortak konularımız var. Demek ki arkadaş olunabilir.
1: Evet.
0: Değil mi? Teşekkür ederim Ali'cim, eksik olma söylediklerin için. Anlattıkların için. Yeni dünyanın çocuğu olarak sana yolun açık olsun diyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet, böylece bir programın daha sonuna geldik. Yeni teknolojiler, yeni düşünceler, yeni hayaller arasında yuvarlanıp gidip geldik. Bazen üzüntülü, bazen sıkıntılı, bazen şaşkın ve programın sonu geldi. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay, teknik yapımdan Mahmut Dağıstan ve program yapımcımız Özlem Demir'le beraber hepinize güzellikler, sevgiler yolluyoruz. Yolunuz açık olsun.
2: Hayat akıp giderken

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Pandemi dolayısıyla çok yakınımızda tuttuğumuz bir şey var.
1: Halbuki sadece pandemi dolayısıyla değil, biz Türkler onu hep yakınımızda tutarız. Misafir geldiğinde de, bayramlarda da, seyranlarda da, ayılıp bayılanlarda da hep başvurduğumuz özel bir kullanım aracıdır ya da sıvısıdır. Kolonyağı.
2: Doğrusu çok güzel telaffuz ettiniz Hakan Bey. İtalyanca kökenli bu sözcük. Kolonya değil, kolonya. Bir yağ yok bunun içinde. Sadece kolonya diyoruz. Buna benzeyen bir başka sözcük daha var. Hangisi?
1: Şöyle bir düşüneyim. Buna benzer. Caparo olabilir mi?
2: Evet, o da İtalyanca bir sözcük. Tam da caparo biçiminde söylüyorlar. Doğrusu ne? Capora.
1: Capora.
2: Evet.
1: A yerine O'yu kullanmak dikkat edilmesi gereken harflerden bir tanesi. Capora olarak söyleniyor.
2: Evet. Doğrusu Capora.
1: Capora.
2: İtalyanca'dan geldiğini hatırlatalım. Demek ki iki sözcük var. İtalyanca kökenli, biri kolonya, diğeri de Capora.
1: Hı hı.
2: Bunların doğrusu O harfiyle söyleniyor olması. Kolonya ve Capora.
1: Bir örnek daha aklıma geldi. Çok sık yapılıyor. Karakter. Karakter diyen var.
2: Karakter diyeni duydum ben. Ama doğrusu karakter.
1: Karakter mutlaka.
2: Arapça seciye denilirmiş eskiden. Sen çok seciyeli bir insansın.
1: Bulmacalarda hala çıkar.
2: Evet, ama biz şimdi karakter diyoruz. Evet. Karakter sözcüğü Fransızca kökenli aslında yine. Ve ayırt edici nitelik anlamında kullanıyoruz. Bir tür huy, yaratılış anlamına gelen bir sözcük. Karakter değil.
1: Karakter.
2: Karakter. Öyleyse.
1: Konuş ki.
2: Seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Radyo 1. Her şey sağlık için.
1: TRT Radyo 1'de yayımlanan Her Şey Sağlık İçin programına hoş geldiniz. Ben Yeşim Sert Karaaslan. Günlerden Perşembe. Yeni bir haftada yeni bir konu ve yeni bir konukla sizler için mikrofondayız efendim. Bugün en sık görülen kanserler içinde yer alan meme kanserini ve meme cerrahisini konuşacağız. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ekmel Tezel. Sayın Tezel, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Değerli hocam, meme kanseri erken tanı ve tedaviyle artık büyük ölçüde tam şifa elde edilebilen kanserler içerisinde yer alıyor. Bunun için erken tanı çok büyük önem taşıyor. Fakat tüm bu yeniliklere, tüm gelişmelere rağmen yine meme kanseri en sık görülen kanserler arasında, özellikle kadınlarda ilk sırada yer alıyor. Dünya ve Türkiye'de meme kanseri görülme sıklığına ilişkin veriler neler?
2: Evet, gerçekten meme kanseri sıklığı istatistiklerde giderek artıyor. Dünyada şu andaki istatistikler genellikle batı kökenli, yani meme kanserinin daha sık görüldüğü ülkelerden gelen veriler, bir kadının ömrü boyunca meme kanserine yakalanma riski üzerine bir istatistik bu. Bu son istatistiklerde 8 kadından biri hayatın herhangi bir döneminde meme ile ilgili bir kansere yakalanacak şeklinde. Ama bu bizi yanıltmasın. Türkiye'de bu oran herhalde 12-13'tür. Çünkü herhalde diyorum, kesin rakamlar elimde değil. Bu tabii bizi yanıltmasın. Şöyle, erken evre kanser yakalama şansımız arttığı için, hatta bunun bizim evre sıfır dediğimiz tipi, kanal içi olan kanser büyük kısmını oluşturmaya başladığı için sanki böyle artış varmış gibi, aslında bu biraz yanıltıcı bir istatistik.
1: Aslında burada görülme sıklığı artar derken, farklı branşlarla ilgili hocalarımız geldiğinde de bunu konuşuyoruz. Burada hizmete erişimin artması ve erken tanı konması da büyük önem taşıyor değil
2: kesinlikle
1: mi hocam?
2: Kesinlikle. Tarama mamografisinin yaygınlaşmasıyla erken

0: tanı ve daha doğrusu tanı alamayacak, alamamış, belki de hayatı boyunca hastayı çok da sağlık açısından zorlamayacak ama bir şekilde bir zaman bir kansere dönüşecek olan tipleri de, yani kanal içi kanseri de tanıyabildiğimiz için, erken evre kanserleri de tanıyabildiğimiz için böyle bir istatistiğe sahibiz.
1: Meme kanseri gelişiminde aslında hep aşinayız. Genetik faktörler etkili diyebiliyoruz. Genetik faktörlerin etkisi nedir ve kimler tam olarak risk altındadır?
0: Aslında sanıldığının aksine genetik faktörler o kadar da etkili değil. Yani %5-10'udur tüm meme kanserlerinin. Bunun bir içerisinde işte genetik olarak tümör baskılayıcı genlerin mutasyonuyla tümör hücrelerinin çoğalmaya fırsat bulduğunu ve kanseri oluşturduğunu biliyoruz. Ama bu neyse ki çok yüksek bir oran değil. %5-10 tüm meme kanserleri içinde. Bir kısmı ailesel dediğimiz grup, yani ailede 1-2 üyede olabiliyor. Bunun da şu anda kesin saptanmış bir genetik altyapısı yok.
1: Bazı burada da genler, anne önemli galiba, değil mi hocam?
0: Anne tarafı tabii. Anne tarafı, yani sadece anne değil, teyze, işte anneanne gibi kadın akrabalarda olması veya çok nadir de olsa babada olması, bunlar önemli risk faktörleri. Ama çok büyük bir grup, %75'e yakın bir grup, sporadik dediğimiz tek bir ailede bir kişi de ortaya çıkıyor. Bunda da birçok faktör var. Yani tek bir sebebe bağlamak da çok kolay değil. Çok faktörlü bir hastalık.
1: Çevresel faktörler de kanser gelişimde önemli etkenlerden birisi. Hani baktığımızda yetersiz fiziksel aktivite, obezite, bunlar ilk sıralarda yer alıyor. Tabii ki alkol ve tütün kullanımı, özellikle tütün ilk sırada. Meme kanseri içinde baktığımız zaman çevresel faktörlerin hastalık gelişimindeki payı nedir? Örneğin son zamanlarda bilimsel araştırmalar hep mikroplastiklerden bahsediliyor mesela. Mikroplastikler, kirli hava, bunlar da meme kanseri üzerinde etkili mi?
0: Etkisi olduğu varsayılıyor ama kesin gösterilmiş bir ilişki yok. Özellikle hava kirliliği, kronik iritasyon, ki bunun içerisinde evet mikroplastikler de bir dönem suçlandı. Ama dediğim gibi çok faktörlü bir olay olduğu için bir tane sebebe bağlamak kolay değil. Çünkü vücudumuzun çok ciddi savunma sistemleri var. Bu sistemler çoğu kez bizi hayatta tutmaya devam ediyor. Yani eminim hepimizin vücudunda şu anda milyarlarca kanser hücresi veya kansere eğilimli hücre oluşuyordur ama savunma sistemimiz onları bulup tanıyıp öldürüyor, yok ediyor. İşte ne zaman ki vücut savunmasında bir defekt oluyor, ki genellikle bu yaş ilerledikçe olur. Zaten istatistiklerde yaş ilerledikçe kanser görülme sıklığının arttığını gösteriyor. İşte o zaman bu hücreler bir yere yerleşip veya bulundukları yerde çoğalıp bir kitle oluşturma yönünde hızla çoğalıyorlar. Bunun için çevresel faktörler evet önemli. Intrinsik dediğimiz, yani işte vücudun kendi içindeki östrojen yapımını sağlayan, östrojenin devamını sağlayan, işte yağ dokusunun artmış olması, obezite. Bunlar tabii önemli faktörler arasında. Ama her ne olursa olsun obez olup normal hayatını yaşayan binlerce, milyonlarca insan da var. Onun için bu biraz zor bir konu, hemen bir şey cevap verebilmek için.
1: Aslında anladığım kadarıyla şöyle değil mi hocam? Bir kanser tanısı aldığımızda son dönemlerde ya da birden gelişen bir hücre çoğalması söz konusu değil. Aslında kanser hücreleri bizim vücudumuzda diğer hücrelerimiz gibi, aynı yararlı probiyotikler gibi var aslında. Bağışıklık sistemimiz ne kadar düşerse o zaman risk almaya başlıyoruz.
0: Evet, bu güzel bir şey. Bizim tabii kronik stres deyince tabii dışsal faktörlerin dışında intrinsik dediğim, yani içsel olanlar da işte bunlar. Biz tabii kişisel olarak bazı şeylere kafayı taktığımız zaman veya büyük üzüntüler yaşadığımız zaman, illa içsel olmak zorunda değil tabii ama bizim o olaya karşı verdiğimiz tepki, bu kronik stres ne yazık ki vücut savunma sisteminde çok ciddi eksikliğe, bağışıklığın düşmesine neden oluyor. Hani derler ya, böyle çok büyük üzüntü yaşadı, sonra kanser bütün vücudunu sardı. Bunun örneklerini hem medyada hem kendi çevremizde çok kez duymuşuzdur. Ne yazık ki öyle.
1: Aslında ebeveynlerimizin, büyüklerimizin söylediği ya da kulaktan hep o duyduğumuz bazı cümleler gerçekten doğruymuş. Mesela o zaman da konuşurken işte aşk veremedi diye söylenmişti. Evet, gerçekten. Ya da bir başka, kalp damar cerrahisinden bir hocamız konuk olmuştu. Üzüntünün kalp damar cerrahisi açısından da tanımlanan bir artık hastalık haline geldiğini, yani sebep olarak bir hastalık olarak tanımlandığını söylemişti. O yüzden buradan değerli dinleyicilerimize bir kez daha belki altını çizmekte fayda var. Hayat dediğimiz şey her zaman bize gülümsemiyor maalesef. Acılarla birlikte yoğruluyoruz. Belki onlarla birlikte büyüyoruz, kişilik kazanıyoruz. Ama üzüntü birçok hastalık için temelde en önemli nedenlerden birisi. O yüzden bağışıklığımızı korumak için her zorluğa göğüs germeye çalışalım ama tebessüm elden bırakmayalım, değil mi hocam?
0: Kesinlikle. Zaten şöyle söyleyeyim bu bahsi.

0: toparlayacak şekilde. Olayların hepsi olmaya devam ediyor. Bunları önemli kılan bizim ona verdiğimiz tepki. Biz eğer onları hayatın bir gerçeği olarak kabul edersek çok da üzülmeyeceğimizi tahmin edersiniz. Yani
1: daha güçlü oluruz gerekir. En azından evet, güçlü evet. Karşılarız.
0: Aynen öyle. Evet.
1: Değerli hocam, kanser dediğimiz zaman meme kanserinde de öyle tanı konuluyor ama hemen bize merak ettiğimiz şey, duyduğumuz daha doğrusu hekimlerden evrelenmesi lazım. Evreyi öğrenmemiz, tümörün tipini öğrenmemiz gerekiyor ifade ediliyor. Evre dediğinde ne anlamamız lazım? Meme kanserinde evreler nelerdir sayın hocam?
0: Şimdi evrelendirme şunun için önemli. Hangi tedaviyle hastayı tedaviye alacağız, başlayacağız? Bunu karar vermenin yolu evrelendirmekten geçiyor. Şimdi evre sıfır dediğimiz zaman kanal içinde hiç kanalın dışına çıkmamış, süt kanalının dışına çıkmamış kanseri anlıyoruz. Bu evre sıfırdır ve hayatta kalma şansı %100'dür. Yani bu tamamen tedavi edilir, gelir, geçer, gider. Evre bir dediğimiz zaman tümörün koltuk altına yayılmadığı ama boyut olarak da 2 santimden küçük olduğu durumlar. Bunlar da %95'ten daha fazla normal ömürlerini yaşarlar. İşte onu erken tanı hayat kurtarırın esas felsefesi burada. Evre 2 dediğimiz zaman, kabaca anlatıyorum tabii bunu, detayları var. Koltuk altına metastaz yapmış veya boyut olarak da biraz daha büyümüş tümörleri anlıyoruz. Evre 3'te tabii biraz daha iş çetrefilleşiyor. Burada koltuk altında veya memedeki kitlenin deriye veya kasa açılmış olması veya meme derisinde şişlik olması, bu durum evre 3'e geliyor. Bu evre 3'te tabii o hayatta kalma şansı biraz daha düşüyor. Evre 4 zaten vücutta uzak metastaz yapmış, kemik, akciğer, karaciğer gibi veya böbrek üstü bezi gibi, beyin de olabilir. Bu evre 4'e giriyor. Tabii biz niye bunu yapıyoruz? Çünkü her hastayı evre 1'miş gibi cerrahi bir tedaviyle düzeltemeyiz. Amacımız evre 3 olan hastayı doğru evrelendirip önce kemoterapi veya akıllı ilaç tedavileri verip evre 1'e çekmek. Yani cerrahi olarak tedavi edilebilir evreye indirmek. Asıl amacımız bu. Evrelendirmenin önemi de bu zaten. Öyle olduğu zaman, hatta bazen şöyle söyleyeyim, evre 3 olan hastalarımız kemoterapi ve akıllı ilaç gerekiyorsa aldığı zaman bazen evre 0'a iniyor. Yok, tümör kalmıyor. Hatta kanal içi küçük böyle kanser odakları kalıyor. Bu çok güzel. Patolojik tam yanıt diyoruz. Bu da hastalığın çok iyi seyredeceğinin bir göstergesidir. Evrelendirme bu açıdan yol gösterici. Onun için yapıyoruz.
1: Sayın hocam, yine en çok merak edilen bu aşamada, yani daha doğrusu kanser tanısı konduktan tedavi bitene kadarki süreçte merak edilen kavramlardan birisi de yayılım. Biraz önce siz de bir önceki sorumuzda aslında bahsettiniz. Metastaz. Meme kanseri nerelere metastaz yapabilir? Tehlikeli olan ya da dikkat edilmesi gereken yayılım hangisidir?
0: Şimdi yayılımın hemen hemen hepsi tabii hoş değil, tehlikeli. Tedavi edilmezse tabii. En çok koltuk altına yayılıyor ama o zaten lokal artık bir ilerlemenin sonucu. En çok yayıldığı yerler kemik. Oraları seviyor bu kanser hücreleri. Akciğer, uzak lenf nodları, yani göğüs içerisindeki veya boyundaki lenf nodları, daha az olarak daha genç yaşlarda beyin hücrelerine, daha ileri yaşlarda böbrek üstü bezine, böyle bir takım yayılım yolları var. Bunların tabii her biri hastanın dediğim gibi immün sistemine, bağışıklık sistemine bağlı olarak, bazen hepsi bir arada da olabiliyor, birkaç tane de olabiliyor ve tümörün tipine bağlı olarak değişebiliyor. Ama şunu biliyoruz ki daha tümör biz fark etmeden aslında dolaşıma geçiyor tümör hücreleri. İşte bağışıklık burada devreye giriyor. Onların hepsini tanıyıp yok ediyorlar ve bir sonraki hücre geldiği zaman da ha bunu ben biliyordum, bu düşman deyip öldürüyor. Bunlar doğal öldürücü hücreler. İşte o yayılım yollarında bazen tanımada sorun olduğu zaman da veya gidip bir yere yerleşiyor. Orada bir fırsat bulduğu zaman çoğalıyor. Zaten de kemikte olmasının sebebi oranın daha az kanlanan bir yer olması. Oraya gidip yerleşiyor. Yıllarca uyuyor. İşte bir zaman birden uyanıyor. O da işte demin
1: kemik
0: söylediğimiz.
1: Kemik metastası en tehlikeli olan metastasındır
0: hocam. Tehlikesi yok. Hayır, bu tehlike diye bir şey yok. Bu şeker hastalığı gibi düşünün. Yani kronik hastalık durumu.
1: Kontrol altına tutulabildiği sürece altına sıkıntı yok.
0: Kesinlikle. Yani iyi tedavi edildiği zaman, hatta bazen ışın tedavisi de uygulanıyor kemik metastazlarına, normal gündelik hayatı devam ettirecek düzeyde bir, yani şeker hastası nasıl insülini yapıp hayatına devam ediyorsa, dolaşıyor, gezip dolaşıyor, işine gidiyorsa, evre 4 bu tür hastalıklarda kontrol altında bir şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. Başka yolu da yok zaten.
1: Sayın hocam, cerrahi birçok branşta aslında hala yenilikçi tedaviler olmuş olsa bile altın standart olarak yerini koruyor. Meme kanserinde de konuşacak olursak yine cerrahi altın standart şeklinde midir? Yani kalıcı çözüm için en gerekli olan tedavi midir? Hangi şartlarda ve hangi koşullarda cerrahi söz konusudur?
0: Şimdi evre 0-1, bazen ikinci evredeki bazı hastalarda öncelikle cerrahi yapıyoruz. Üstüne ek olarak kemoterapi vermemizi gerektiren parametreler hasta için mevcutsa o zaman tabii kemoterapi de alıyor. Altın standart aslında bir ekip tedavisi alması hastanın. Yani sadece cerrahi değil, aynı zamanda onkolojik, medikal onkolojik, aynı zamanda gerekiyorsa radyasyon onkolojisi, bazen de diğer işte plastik cerrahi gibi, ortopedi gibi başka branşları da.
1: Çok büyük bir ekip değil mi?
0: Evet, yani hastanın o sıradaki durumuna göre tedaviyi şekillendiriyoruz. Evet, ben hep şunu söylerim, yani bir insan hasta olacaksa cerrahi olarak tedavi edilebilir olsun. Kolaydır çünkü. Bazı tümörler tabii ki öyle, yani sadece cerrahiyle bitiyor, geçiyor, gidiyor. Bazen ek tedavi olarak ışın tedavisi gerekebiliyor. Kemoterapi gerekmeyen hastalar da oluyor tabii ki. Ama çoğunlukla meme kanserinde olduğu gibi diğer kanserlerde de hastanın bir değil birkaç doktor olması gerekiyor.
1: Ama illaki bir gereklilik midir? Diğer tedavilerle çözüldükten sonra cerrahiye gerek kalmaksızın da bitebilir değil mi?
0: Şöyle, genellikle biz nüveyi, yani asıl kaynak dokuyu mutlaka bir görmek istiyoruz, onu çıkartıyoruz. Yani başka türlü anlayamayız çünkü orada tümör kalıp kalmadığını. Çok nadir durumlarda cerrahisiz tedavi uyguluyoruz ki o da evre 4 hastalar. Yani cerrahi tedavi bazen birçok kez gerekmeyebiliyor. Ama diğer tüm durumlarda mutlaka başladığı yeri patolojik olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Orada tümör var mı yok mu? Bunu ne yaparsak yapalım başka türlü anlayamayız. Ama tabii yaptığımız cerrahi daha sınırlı, küçük bir cerrahi oluyor.
1: Şimdi hemen o sınırları biraz detaylandırmak istiyorum Sayın Hocam. Diyelim ki kişinin bir memesinde, sol ya da sağ memesinde tümör var. O zaman bu durumda memenin tamamı mı alınıyor? Her iki memede alınmak zorunda mı, yoksa sadece tümörün olduğu meme mi alınıyor ve tamamıyla çıkartılıyor mu meme dokusu?
0: Hayır, her zaman değil. Şöyle, küçük tümörlerde sadece o bölgeyi sağlam cerrahi sınır dediğimiz, yani sağlam meme dokusuyla birlikte çıkartmamız yeterli oluyor. Hasta meme kaybı yaşamıyor. Ama bunun ek tedavisi mutlaka radyoterapi, yani radyasyon onkolojisi tarafından verilen ışın tedavisi almaları. Bu şart. Çünkü nüks ihtimali, yani
1: destekleyici ve koruyucu bir tedavi,
0: evet, evet,
1: oluyor.
0: Bunlar hep adjuvan kelimesini kullanıyoruz. Ek tedaviler. Yani memenin bir kısmını çıkardığımız zaman geri kalan doku içerisinde yolda olan hücrelerin olup olmadığını bilemeyiz. Onun için o bölgeye mutlaka radyoterapi veriyoruz. Çünkü tümör hücreleri radyoterapiye çok duyarlı. Koltuk altı metastazı yoksa koltuk altına artık dokunmuyoruz. Sadece orada bir örnekleme yapıyoruz. Koltuk altı lenf bezlerinde yayılım olup olmadığını görüyoruz. Mesela radyoterapi de verilmiyor oraya. Anlatabildim mi? Bu sonuçta tamamen hastanın evresine göre. Evrelendirme, demin sorduğunuz soruda söyledim ya, çok önemli diye. Ama bazen memede birkaç odakta oluyor. Birbirinden uzak odaklarda oluyor. Veya her iki memede oluyor. Veya genetik yatkınlık oluyor. O zaman memenin tamamının çıkarılması gerekir. İşte o devrede de, aşamada da bazen plastik cerrah arkadaşlarımız devreye girip işte meme derisini koruyoruz, oraya protez koyarak.
1: Mastektomi
0: yapıyoruz. Onlar da rekonstrüksiyonunu yapıyorlar.
1: Evet.
0: Bazen sırttan deri getiriyorlar. Yani uyguladığımız cerrahi mümkün olduğunca az yapalım, az çıkaralım cerrahisi, ama gerektiği zaman da en agresif şekilde, en saldırgan şekilde biz de ne gerekiyorsa yapalım. Cerrahi prensibimiz budur.
1: Sayın hocam, meme kanseri dediğimiz zaman biz de programımızın başında özellikle kadınlarda en sık görülen, ilk sırada yer alıyor dedik, ama meme kanseri kadınlara özgü bir kanser değil. Buradan evet, değerli dinleyicilerimize de bunu hatırlatmakta fayda var. Yani erkek olan dinleyicilerimiz için bir risk yokmuş gibi bir durum söz konusu değil. Evet. Bir iki cümleyle de buna bir açıklık getirebilir miyiz Sayın hocam?
0: Şöyle, erkeklerin bu anlamda şansı şu, meme dokusu çok az olduğu için meme kanseri gelişme ihtimali de çok düşük. Şöyle söyleyeyim, 100 kadına karşı bir erkekte meme kanseri görüyor, yani %1 oranında. Onun için tabii memede kitle olması, erkekler için söylüyorum, memede kitle fark etmiş olmaları mutlaka bir değerlendirme zorunluluğu. Çünkü erkekteki meme kanseri, evet doku küçük ama çok hızlı yayılma ihtimali var. Çünkü sadece meme başının altında ihmal edilirse kemiğe, işte önce koltuk altına sonra kemiğe yayılabilir. Tedavi prensipleri hemen hemen aynı, bir fark yok. Onun için mutlaka arada bir erkeklerin de kendilerini konu, ama bunu ne sıklıkla yapacaklar, onun çalışma yok.
1: Sayın Can, peki cerrahi oldu hasta. Cerrahi olduktan sonra hastalık tekrar kendini yenileyebilir mi?
0: Evet, tabii nüks en büyük sorun. Zaten tüm amacımız nüks etmesin hastalık. Bunun için zaten adjuvan dediğimiz tedavileri, kemoterapiyi, işte akıllı ilaç tedavilerini, östrojen tedavilerini veya radyoterapiyi bunun için veriyoruz. Tüm amacımız hastalığın gelip geçmiş olması.
1: Düzenli kontrole belli aralıklarla mı gelecekler tabii hocam, cerrahi yolundan sonra?
0: İlk 5 yıl bir sorun çıkma ihtimali %60 oranında, ilk 5 yıl. Onun için biz hastaları ilk 2 yıl 3 ayda bir, sonra 6 ayda bir, sonra da yılda bir görüyoruz. Bunun belli yaşı da yok, yani hasta yaşadığı sürece isterse 80 yaşına gelsin, yılda bir doktor ziyareti çok da zor olmasa gerek. Çünkü nükslederse erken tanı kategorisinde yeniden tedaviye başlıyoruz.
1: Peki hep
0: var.
1: Şöyle bir söylem var hocam, bu bilgi doğru mudur? Çünkü programımızda doğru bilinen yanlışlara da yer vermek istiyoruz. Meme kanseri genç hastalarda görüldüğü zaman daha riskli, daha ölümcül sonuçlar olabilir gibi sosyal medyada, internette de bu tür söylemler var. Bu bilgi doğru mudur?
0: Kısmen doğru. Şöyle, çünkü erken yaşlarda görülen kanserlerin saldırganlık oranı daha yüksek. Birincisi bu. İkincisi, genetik olma ihtimali daha yüksek. Bu da tabii yatkınlığı arttıran bir faktör. Ama tekrar söylüyorum, önemli olan evresi. Hı hı. Yani erken evre olan bir kanser gayet güzel, normal, işte herhangi bir yaştaki, ileri yaştaki bir kadının kanseri gibi tedavi ediliyor.
1: Meme cerrahisi peki ağrılı bir süreç midir hocam?
0: Olabilecek en ağrısız cerrahilerden biri. Şöyle ki, fasyanın üzerinde, yani kasların üzerinde bir işlem yaptığımız için vücut hareketleriyle çok fazla etkilenmiyor. Karna girmek, göğüs duvarını açıp içeri girmek, bunların hepsi vücut hareketleriyle kaslar uyarıldığı için ağrıya sebep olur. Memede en fazla koltuk altı biraz hassas bir bölge olduğu için orada ağrı olur, o kadar.
1: Sayın Hocam, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Erken tanının önemine dikkat çektiniz. Mutlaka tedaviye erişimin hızlı olmasının, doğru tedavinin önemine dikkat çektiniz. O zaman burada sizden değerli dinleyicilerimize de şunu alabilir miyiz? Meme kanserinden korunmak için ne yapmamız lazım? Evde nasıl bir muayene yapmamız gerekiyor? Ya da hangi tarama programlarına girmemiz gerekir?
0: Şimdi 40 yaşından itibaren bizim biliyorsunuz KETEM organizasyonu var. Sağlık Bakanlığı'nın son yıllarda büyük bir başarıyla oluşturduğu bir program bu. Mutlaka aile sağlık merkezleri yönlendiriyor. Buna mutlaka kişilerin katılmasını tavsiye ediyorum. 2 yılda bir mamografi çektirmenin hiçbir zararı yok. 30-40 yaş biraz pencere periyodu. Orası biraz zor, ama onların da işte 3 ayda bir. Hani her ay dediğim zaman çok zor, yapılamaz. Ama 3 ayda bir adet bitiminde bir meme muayenesi yapmaları yeterli. Eğer aile öyküsü varsa en genç aile bireyinden 10 yıl önce taramaya başlıyoruz. Yani 36 yaşında bir teyzesinde bir memesi olan kadının 26 yaşından itibaren tarama programına girmesi lazım. O da muayene, işte ultrason ve arada bir MR yaptırmak gibi. Onun dışında evde kendi kendine muayene sadece farkındalığı arttırıyor. Bu önemli. Bunu da işte diyorlar ki 20 yaşından itibaren her kadın ayda bir yapsın. Tabii çok zor, yani pratik uygulanacak şeyler önermek lazım. Ben şöyle diyorum, evet 20 yaşından itibaren belki iyi olabilir ama kimse bir şey anlayamaz. Yani bir hekim de zor anlar 20 yaşındaki bir kadının memesinde bir kitle olup olmadığını. Zaten orada daha çok iyi huylu kitleler olur. 30 yaşından itibaren 3 ayda bir adet bitiminde kendi kendine muayene. Bu da banyoya girdiğiniz zaman elinizi, memenizi sabunlayıp ovma hareketleri yapmanız bile bir şeyi fark etmenizi sağlar. Onun sosyal medyada her yerde nasıl yapılacağına dair yöntemler açıklanıyor. 40 yaşından sonra amacı iş ciddi, yani düzenli
1: mamografi.
0: Evet, mamografi artı meme muayenesi. Yani bu ikisi bir araya geldiği zaman tanı gücümüz artıyor.
1: Bir genel cerrahi uzmanına muayeneyi yaptırmamız lazım. Değil mi hocam?
0: Evet.
1: Değerli hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
0: Rica ederim.
1: Değerli dinleyiciler, bugün en sık görülen kanserler içinde yer alan meme kanserini ve meme cerrahisini ele aldık. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ekmel Tezel oldu. Ben Yeşim Sert Karaaslan, yapımda Ayla Sert, ses almada Semahat Çallı, kurguda Mehmet Müyesseroğlu'nun yer aldığı Her Şey Sağlık İçin programında haftaya tekrar yeni bir konu ve yeni bir konukla birlikte olmak dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın.
2: Her şey sağlık için.

1861 yılının güz aylarında Şiraz şehri sokaklarında dolaşan yabancı bir ziyaretçi vardı. Bu yolcu Peşte'den yola çıkmış, Trabzon ve Tebriz üzerinden haftalar süren bir yolculuğun ardından Şiraz'a varmıştı. Mevlevi dervişi Reşit Efendi diye tanıtmıştı kendini. Ama asıl adı bu değildi. Derviş kılığına girmiş, Farsçayı çok iyi konuşan bu gezgin, Macar Türkolog Arminius van Beri'den başkası değildi. ...1857'de geldiği İstanbul'da uzun süre kalıp İslam felsefesini, Farsçayı iyice öğrendikten sonra ülkesine dönmüş, kısa zaman sonra Orta Asya'ya uzun bir yolculuğa çıkmıştı. Uğrayacağı şehirlerden biri de Şiraz'dı. Şiirlerini ezbere bildiği Hafız ve Sadi'nin şehrini çok merak etmekteydi. Şiraz'da birkaç ay kaldı, medreseleri dolaştı, devrin alimleriyle sohbetlere katıldı. İslam felsefesine hakimiyeti ve Farsçasının kusursuzluğuyla herkesi kendine hayran bırakan Van Beri'nin, İslam ve Hristiyanlık felsefesini çok iyi bilen, her iki dinin kurallarına da vakıf bir Yahudi olduğundan kimse şüphelenmedi. Almanya'nın Bamberg şehrinden Macaristan'a göç etmiş yoksul bir ailenin çocuğuydu Van Beri. Güçlü hafızası ve dil öğrenme yeteneği sayesinde genç yaşta çok sayıda yabancı dil öğrenmişti. Macar dilinin kökeni ve akraba diller üzerine çalıştı. Hocasının tavsiyesi üzerine İstanbul'a geldi. İstanbul'da yaşarken Reşit Efendi adını kullanmaya başlamış, kendi deyimiyle çok geçmeden bir Türk'e dönüşmüştü. Bir yandan Nuri Osmaniye Medresesi'ne devam ediyor, Arapça ve Farsçasını geliştiriyor, bir yandan da Türk kültürünü tanımaya çalışıyordu. Tebriz, Tahran ve İsfahan'dan sonra yolu Şiraz'a düştü. Van Beri şiirlerini çok sevdiği, Sadi ve Hafız'ın öve öve bitiremediği Rüknabad'ı ve Musalla bahçelerini çok merak ediyordu. Fakat seyahatnamesinden anladığımız kadarıyla buraları gördüğünde tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Kocaman, çağıl çağıl akan bir nehirle ve görkemli manzaralarla karşılaşacağını zannederken, kanaldan ince ince akan, yürüyerek kolayca karşı kıyıya geçebileceği sığ bir dereyle karşılaşmıştı. Elbette Hafız ve Sadi'nin yaşadığı dönemin üzerinden yüzyıllar geçmiş, bağlar bahçeler değişmiş, şehir büyümüştü. Ama böylesini de beklemiyordu doğrusu. Bu durumu mizahi bir dille, susuz ve kurak bir coğrafyada yaşayan doğulu şairlerin küçük bir dereyi ve etrafındaki bir tutam yeşilliği gözlerinde nasıl büyüttüklerini, bir cennet parçasına nasıl dönüştürdüklerini yazdı. Bu arada bu mütevazı derenin büyük şairlerin kaleminden dökülen dizelerle ölümsüz bir efsaneye dönüşmesine hayranlığını belirtmekten de geri durmadı. Van Beri'ye göre Şiraz halkı şiire ve edebiyata meraklı, şehirlerine fazlaca bağlı insanlardı. Felsefeyle de bir hayli ilgiliydiler. Derviş kılığıyla gezen Van Beri'yi, üstü başı perişan, yoksul adamlar bile durdurup sorular soruyor, onunla konuşmak, sohbet etmek istiyorlardı. İlginç bir gelenekleri vardı Şirazlıların. Herhangi bir konuda karar alacakları zaman hafız

Yazın divanını açıp parmaklarını bir dizenin üstüne getiriyor, orada yazan şeyi yorumlayıp ona göre karar veriyorlardı. Şiirlerden fal tutuyorlardı kısacası. Vanberry, Doğu seyahati boyunca karşılaştığı en renkli, en zeki ve kültürlü toplumun Şirazlılar olduğunu yazdı notlarına. Sadi ve Hafız gibi büyük şairlerin hemşehrilerine de bu yakışırdı elbette. Vanberry, Orta Asya gezisindeki gözlemlerden yola çıkarak Orta Asya seyahatnamesini kaleme aldı. 1864'te yayımlanan kitap, Sahte Bir Derviş'in Orta Asya Gezisi adıyla Türkçe'ye çevrildi. Kitaplaştırdığı notlarının ön sözünde şöyle diyor Vanberry: Doğuya yaptığım yolculuğun başlıca ve en önemli nedeni Macar dilinin hangi dil grubuna ait olduğunu araştırmaktı. Önce İstanbul'a gittim. Türk evlerinde birkaç yıl ikamet etmek, İslam okullarını ve kütüphaneleri sık sık ziyaret etmek beni kısa sürede bir Türk'e, hatta bir efendiye dönüştürdü. Araştırmalarım beni Uzak Doğu'ya kadar sürükledi. Orta Asya'ya yolculuk ederken efendi karakterini korumayı ve Doğu'yu bir doğulu olarak ziyaret etmeyi uygun buldum. Doğrusu başarılı da olmuş Vanberry. Müslüman bir derviş olmadığı anlaşılırsa hapsedilmeyi, hatta ölüm cezasını göze alarak yaptığı bu yolculukla bize de o günlerin Orta Asya'sını daha yakından tanıma fırsatı sağlamış. Gül şehri Şiraz'a İranlı sanatçı Mohsen Namjoon'un Hafız'ın dizelerinden bestelediği Zolf, Zülüf adlı şarkıyla veda ediyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Coğrafyadan Vatana. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız başlıyor.
1: Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Efendim, Yunus Emre'nin asırlar öncesinden bir çağrısıyla selamladık sizleri. Evet, Yunus Emre 13. asırda yaşadı. Hayatı hakkında kitabi anlamda fazla bilgiye sahip olmadığımız bir mutasavvıf şair. Ne var ki bu durum onun aradan geçen 7 asır boyunca sevilmesinin, okunmasının, tanınmasının önünde bir engel oluşturmadı. Aksine bu bilinmezlik onu o kadar meşhur hale getirdi ki o hepimizin gönlünde hem meçhul ama bir o kadar da meşhur olmanın sırrına erdi. Yunus'u önemli kılan şüphesiz ki tasavvuf düşüncesine getirdiği zenginlikti. Tasavvuf onunla zaten özünde var olan evrensel boyutunu daha da genişletti. O bir taraftan Anadolu'da bir gönül mektebi kurarken bu mektepte öğretilen anlayış zaman içinde Batı Rönesansı'nı bile etkiledi. Bugün kim ne derse desin eğer Anadolu'da özü sevgi ve hoşgörüye dayalı bir İslam anlayışı varsa ve Batı'da adına insancılık, insan sevgisi denilen bir hümanizm olayı ortaya çıkmışsa, bu hümanizmin Yunus'un sevgi anlayışıyla bağı ayrı bir tartışma konusu olmakla birlikte bütün bu gelişmelerde onun payı son derece büyüktür. Yunus Emre sadece fikri kimliğiyle değil, dili ve üslubuyla da önemliydi. Anadolu'yu yurt edinmeye başlayan Türkler, göçebelikten yerleşik hayata geçerken bu topraklara dilleriyle de kök salmak mecburiyetindeydiler. İşte Yunus Emre, Türkçeyi adeta kanatlandırarak bir iman, fikir ve heyecan diline dönüştürdü. Ona büyük bir irtifa kazandırarak bu coğrafyanın şiir dili haline getirdi. Dahası bu dille öyle bir şiir geleneği oluşturdu ki Anadolu'nun her yerinde Yunus Emre'nin takipçisi yeni şairler yetişti. Böylece mimarının Yunus Emre olduğu bir gönül mektebi, bir fikir ve şiir geleneği günümüze kadar geldi. Bütün bunlardan sonra Yunus Emre'nin Anadolu'daki asıl misyonuna geçebiliriz. O dili ve fikirleriyle Haçlı ve Moğol saldırılarıyla sarsılan, yıkılan toplumsal yapımızın inşasında devrinin diğer büyük isimleriyle birlikte bir mimar rolü de üstlendi. Onun dillendirdiği vahdeti vücut anlayışı sosyal bir boyutta kazanarak Anadolu'da birliği ve dirliği sağlayıcı bir unsur haline geldi. Böylece Yunus Emre Anadolu'nun hem dili hem aklı hem ruhu oldu. Denilebilir ki Yunus Anadolu oldu. Anadolu ise baştan sona Yunus haline geldi. Çünkü o sadece bir şair değil, aynı zamanda halkıyla gönül bağı kurabilmiş toplumsal bir önderdi. O bizim Yunus'tu. Yunus'un bu misyonu halkla kurduğu bu yürek bağı asırlar boyunca devam etti. Bu öylesine geniş bir benimseme olayıydı ki bu sevginin tezahürü olarak bilhassa dergahlarda, tekkelerde onun şiirleri söylendi. Anadolu'da her ev Yunus Divanı'nı kutsal kitaptan sonra kendini aydınlatan ikinci bir kaynak olarak gördü. Bu şiirler dervişe ilahi olurken aşığa türkü, çocuklara ninni oldu. Aileler çocuklarına onun ismini verdiler. Onların kulaklarına ilk Yunus ilahileri okundu. Bayramlar, kandiller onun ilahileriyle ışıdı, hakkında menkıbeler oluşturuldu. Yunus tekkelerde var olmasına rağmen Tanzimat, Servet-i Fünun ve Fecrati dönemlerinde çokça öne çıkan bir isim olmadı. Zaten bu dönemlerde böyle bir Yunus ilgisi beklemek de mümkün değildi. Çünkü fikir ve sanatta artık yönümüzü tamamen batıya çevirmiştik. Zihin dünyamızı batılı isimler şekillendirmeye başlamıştı. Bu durum milli edebiyat dönemine kadar devam etti. Bu duruma gelindiğinde ise gerek dünyadaki gerekse Osmanlı coğrafyasındaki gelişmelere bağlı olarak fikir ve sanatta da bir kök arayışına girişildi. Bu dönemden itibaren Yunus Emre her kesimden aydının ilgi odağı olmaya başladı. Çünkü dili ve şiiri itibariyle tamamen bizden biriydi. Fuat Köprülü ve Rıza Tevfik'in yazılarıyla başlayan bu keşif hareketi sonradan yeni yazı ve kitaplarla devam etti. Halen de Yunus Emre hakkında en çok araştırma yapılan isimlerin başında gelmekte. Dolayısıyla Yunus Emre çağdaş fikir ve sanat hayatımızı da etkileyen, şekillendiren en önemli isimlerden biri durumundadır diyor Mustafa Çelik, Yunus Emre'nin Dostları kitabının ön sözünde. Evet, Yunus çağdaşımız. Onu çağdaşımız kılanlarsa onunla buluşan, onunla bir gönül bağı kurabilen, onunla aydınlanan, sonra da bu aydınlığı yazı, şiir ve kitaplarıyla başkalarıyla paylaşmak isteyen isimler. Kimler yoktur ki efendim bu isimler arasında? Konuşacağız değerli dinleyenler. Yunus Emre'nin Dostları kitabının müellifi, şair, yazar, araştırmacı, bir Yunus Emre muhibbi Mustafa Özçelik. Bugün konuğumuz. Efendim merhaba.
2: Merhaba efendim.
1: Hoş geldiniz programımıza.
2: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Kıymetli hocam, siz de Yunus'la hayatı değişenlerdensiniz. Bu alanda pek çok kıymetli çalışmanız var. Şöyle başlamak isterim. Sizin kişisel hayatınızda Yunus Emre nasıl bir yer tutuyor? Yolunuz nasıl kesişti ve devam etti?
2: Evet, çok teşekkür ediyorum. Bunun hikayesi hayli geriye uzanıyor. Benim çocukluk yıllarıma. Yunus Emre malum ilahileriyle sözlü kültürün en önemli ismi. Anadolu'da onun ilahilerini bilmeyen babaanneler, anneanneler, anneler babalar yok. Aslında çocuklarını ilk olarak bu ilahilerle eğitirler, yetiştirirler. Ben de böyle bir şansa sahip olan bir çocuktum. Babaannemin söylediği Yunus ilahileri zihnimde, gönlümde, kulağımda çok derin etkiler bırakmış olmalı ki ortaokul ve lise öğrenim için Eskişehir'e geldiğimde böyle şiir ve büyük bir ilgi olduğunu fark ettim. Ama bilinçaltımda böyle Yunus ismi var hep. Ve ilk işim onunla ilgili kütüphaneden kitaplar bulup okumak oldu. O yıllarda çok az kitap vardı. Bulabildiklerimi okudum, şiirlerini okudum, çoğunu ezberledim. Derken lise 1'e geldiğimde liseler arası bir kompozisyon yarışması düzenlendi. Konu Yunus Emre'ydi çünkü Yunus Emre her yıl Mayıs ayında Eskişehir'de anılır. Ben de okulu temsilen katıldım ve benim kompozisyonum birinci seçildi. Bir törenle rahmetli Abdülvakir Gökbünar'ın elinden onun hazırladığı Yunus Emre Divanı'nı aldım. O bana şöyle demişti: evladım, biz yaşlandık, artık bayrağı size devrediyoruz. Kompozisyonunu beğendim, çok güzel, bu konuda çalışmaya devam et. İnşallah sen de bizim gibi Yunus Emre kitapları yazarsın, bu yolda emek verirsin dedi. Bu kulağıma küpe oldu ve böyle telakki ettim. Beni çok motive eden bir durum oluşturdu. Yeni yeni kitaplara ulaşmaya çalıştım ve Yunus okumalarım devam etti. Hı hı. Çevremde bunu biliyordu. Bir arkadaşım Şakir Kurtulmuş, şu anda bir yayın evinde editör olarak çalışan şair Şakir Kurtulmuş, İstanbul'da okumaya başladı ve o yıllarda bir yayın evi biyografi serisinden kitaplar hazırlama düşüncesindeymiş. Yunus Emre deyince de demiş ki işte Mustafa Özçelik abi var, o çok ilgili, ona yazdıralım. Ve 1984 yılında benim ilk Yunus Emre kitabım çıkmış oldu. Sene 2026, işte yaklaşık 42 yıldır dilimizde, gönlümüzde Yunus söylemeye devam ediyor. 15 civarında kitap yayınladık.
1: Evet.
2: Bu çeşitlilik belki bir soruyu beraberinde getirebilir. Yani neden çok, bu kadar çok Yunus kitabı yazılıyor diye. Sizin de başlangıçta söylediğiniz gibi Yunus Anadolu

0: birleştiren bir değer. Ben de istedim ki bu modern çağda, çünkü köklerden epey uzaklaştığımız bir dönem bu, Yunus Emre her seviyedeki okur tarafından tanınsın, bilinsin. Ve benim Yunus Emre kitaplarım işte ilkokul çağından başlayarak yetişkinlere kadar her seviyede yazılmış farklı kitaplardır. Yani çocuk hikayesi tarzında, roman tarzında, hikaye tarzında, biyografi tarzında, inceleme araştırma tarzında. Böyle devam etti. Dolayısıyla benim hayatım, dünya görüşüm, şiir anlayışım tamamen Yunus Emre'ye göre şekillen diyebilirim. Onunla tanış olmanı bana verilmiş büyük bir nimet olarak görüyor ve buna şükrediyorum.
1: Kesinlikle. Oldukça önemli bir nasip hakikaten. Özel bir yer tutmuş hayatınızda.
0: Evet.
1: Ve yıllar sonra benzer bir kaderi yaşayan başka yazarların hikayelerine ilgi duymuşsunuz.
0: Evet, evet.
1: Ve Yunus Emre'nin dostları böylece ortaya çıkmış. Kitabın ismi de çok güzel. Biraz dinleyelim efendim.
0: Yanlış hatırlamıyorsam 2006 yılında ben Eskişehir'de bir belediyede kültür danışmanı olarak çalışıyordum. Ve biz Burhan Toprak'ın Yunus Emre Divanı'nı yayımladık. Epeydir baskısı olmayan bir çalışmaydı bu. O divanı yayını hazırlarken Burhan Toprak'ın Yunus'la tanışma, buluşma ve ondan etkilenme hikayesi benim çok ilgimi çekti. Kısaca ifade edeyim, işte o dönemin hemen hemen her aydınında görünen bir hal var. Bunalım, kimliksizlik, Doğu Batı arasında sıkışıp kalma. Burhan Toprak da bunlardan biri. Ve bir ruhsal sıkıntı yaşıyor. Tedavi için, yanlış hatırlamıyorsam, İsviçre'ye gidiyor. Tedaviyi görürken bir sürü ilaç tedavisi tabii gördüğü. Aklına çocukluğunda işittiği bir Yunus ilahisi geliyor. Birden onu terennüm etmeye başlıyor ve ruhun aydınlandığını görüyor. Ağrılarını hissetmediğini söylüyor. Hemen İstanbul'a bir mektup yazıp bana diyor Yunus Emre Divanı gönder. Dostları gönderiyorlar ve 3 ay boyunca Yunus Emre okuyor. Bu okumalar onun için gerçekten bir şifa sebebi oluyor. Ve İstanbul'a döner dönmez de artık o tıbbi tedaviyi de bir tarafa bırakarak Yunus Emre Divanı hazırlıyor. Onun Yunus Emre Divanı bugüne kadar hazırlanan divanlar içinde bu anlamıyla önemli. Şöyle düşündüm, demek ki Yunus modern çağda da aydınların, sanatçıların hayatlarını değiştiren kutlu bir el. Bunun ilk örneği işte Burhan Toprak olmuş, o kitaptan edindiğim bilgiye göre. Sonra düşündüm, başkaları da mutlaka vardır. İlk yazım Burhan Toprak'la ilgili oldu. Sonra işte araştırmalarla başka isimlere ulaştık. Bilinen en önemli isim işte Milli Edebiyat döneminde Fuat Köprülü'ydü. Türk Edebiyatı'nda İsmet Mustafa Taraflı eserinde Yunus Emre'ye genişçe bir yer veriyor. O tabii ilmi, akademik bir çalışma. Ama Türk ilim ve irfan hayatına Yunus Emre'yi tanıtması açısından önem taşıyor. Hı hı. Arızaları var, problemleri var. Ama bunları bir yana bırakırsak geniş kitlelerce tanınması Köprülü'nün çabalarıyla oluyor.
1: Hı hı.
0: Sonra işte Rıza Tevfik, işte Peyami Safa derken günümüze kadar getirdik bu Yunus Emre dostu diyebileceğimiz, hayatları onunla değişen. Yani bu kitaptaki isimler sadece Yunus Emre konusunda akademik ya da sanatsal eser yazanlar değil. Yunus Emre'den etkilenen, dünya görüşlerini ona göre şekillendirmeye çalışan insanlar. O yüzden Yunus Emre'nin dostları adını verdik. Kitapta 28 tane isim var. Bunlardan ikisi Batı'dan aldım. Çünkü Batı'da da her ne kadar Mevlana kadar olmasa bile Yunus Emre tanınan bir isim.
1: Evet.
0: Tabii çok tanınmaması bizim kabahatimiz. Onu birkaç ilahisiyle sınırlıyor ve dünyaya tanıtamıyoruz. Ama buna rağmen tanıyanlar var. Mevlana'dan hareketle, yani önce Mevlana çalışması yapmışlar. Hı hı. Mesela İtalyan Anna Masala, Alman Anna Merşimail. Mevlana'dan Yunus'a gelmişler ve onunla ilgili makaleler kaleme almışlar. Onları ekledim. İki de bizim gönül coğrafyamızdan. Biri Azerbaycan'dan, biri de Kosova'dan. Azerbaycan'dan Kuraman Himmetova Hanım, Kosova'dan da Zeynel Beksaç.
1: Hı hı.
0: Böylelikle 28 ismin hikayesinden oluştu bu kitap.
1: Hı hı.
0: Şüphesiz daha da eklenebilirdi ama hacmi çok kabartmak istemedim. Fakat kitap yayınlandıktan sonra birkaç ismin daha olması gerektiğini düşündüm doğrusu.
1: Hı hı.
0: İnşallah yeni baskılarda onu da eklemeyi düşünüyorum.
1: İnşallah. Çok önemli bir çalışma. Biraz önce altını çizdiğiniz husus önemli. Yani sadece Yunus Emre çalışmış bu anlamda, yazı kaleme almış isimler değil bunlar. Yunus Emre ile beraber hayatı değişmiş, onları etkilemiş, fikir dünyasını etkilemiş isimlerden bahsediyorsunuz. Hocam burada kısaca Burhan Toprak'ın hikayesinden bahsettiniz. Yine kitapta
0: evet,
1: yer alan isimlerden, Yunus Emre dostlarından birkaç isim daha anlatsak, dinleyicilerimizle paylaşsak.

0: Elbette mesela Necip Fazıl örnek olarak verilebilir. Yani o da bir bunalım insanı malum. Kaldırımlar şiirini hatırlayacak olursak. İşte Fatih'i görmüş, kendi toprağında kökleri aramakla meşgul ama bir türlü bulamamış. Sonra işte bir tasavvuf yoluna girerek Abdülhakim Arvasi Hazretleri tanışıyor ve yolunu yönünü buluyor. Fakat kendisi bir sanatkar olduğu için ona bu anlamda da etki yapan bir isim olması gerekiyor. Bu onun için de Yunus Emre oluyor. Yani Necip Fazıl'ın yaşadığı yıllarda da Yunus Emre'yi gündeme getiren isimlerin başında Necip Fazıl gelir. İki şiir yazar Yunus Emre ile ilgili. Bir tiyatro eseri kaleme alır. Bir de Yunus Emre Hassasiyeti adıyla Milliyetçi Talebe Birliği'nde çok enfes bir konferans verir. Yine konferanslarında atıflar yapar. Dolayısıyla hem kendi dönüşümü, fikir ve sanat anlayışındaki dönüşüm Yunus Emre bu anlamda onda çok etkili olur. Hem de Yunus Emre'yi yine aydınlara, sanatkarlara ve halka tanıtma anlamında önemli bir işlev görür. Onun Yunus Emre şiirleri okunduğunda onun nasıl etkilediği çok rahatlıkla görülebilir. Pirim Yunus'un medet diye onun elinden tutmak isterim.
1: Buradan hemen paylaşalım mı hocam? Siz buyurun. Okumak ister misiniz? Yoksa benim elimde kitap da var. Ben mi okuyayım Necip Fazıl'ın bir Yunus Emre şiiri?
0: Buyurun, buyurun lütfen.
1: Kaç mevsim bekleyeyim daha kapında. Ayağımda zincir, boynumda kement. Beni de piştiğin bela kabında. Kaynata kaynata, buhara benzet. Bekletme Yunus'um, bozuldu bağlar. Düşüyor yapraklar, geçiyor çağlar. Veriyor ayrılık dolu semalar. İçime bayıltan acı bir lezzet. Rüzgara bir koku ver ki hırkandan. Geleyim izine doğru arkandan. Bırakmam, tutmuşum artık yakandan. Medet ey şairim, Yunus'um medet. Muhteşem hocam. Şu anda okurken beni tekrar etkiledi.
0: Gerçekten öyle. İşte Yunus Emre mürşitlik vasfını asırlar sonra 20. yüzyılda da gösteriyor. O yüzyılda yaşayan insanlara yine yol gösterici.
1: Evet.
0: İsim olarak karşımıza çıkıyor.
1: Zaten Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili bölüme de siz Yunus Emre'nin çağdaş bir müridi başlığını koymuşsunuz.
0: Evet.
1: Çok isabetli
0: yani,
1: hakikaten.
0: Çok içselleştirmiş yani dediğim gibi. Şimdi Yunus Emre hakkında yüzlerce kitap var. Yüzlerce yazar var. Hani bunların bir bölümü yani bir akademik çalışma. Şiiri nasıldı, hangi ölçüyü kullandı vesaire. Ama içsel bağ kurma noktasında benim kitaba aldığım isimlerin durumu çok farklı. Bunlar böyle akademik, bilimsel bir kaygının ötesinde onunla kalbi bir bağ kurarak onun dost halkasında yer alıyorlar ve onları özgün isimler haline getiren de Yunus Emre oluyor. Yani o himmet eli onları buluyor.
1: Evet. Hocam başka hangi ismi örnek verebiliriz buradan?
0: Yani burada yani her ismin hikayesinde şüphesiz farklılıklar vardır. Mesela Sezai Karakoç'u örnek verebilirim. Bunu söylememin nedeni şu. Yunus Emre hakkında dediğim gibi sözlü kültürde var Yunus Emre uzun yıllar boyunca.
1: Evet.
0: Mesela Cumhuriyet döneminde birkaç böyle halk için hazırlanmış divanın dışında eser yok. Bir Buran Toprağı'm var. Arkasından rahmetli Abdülbaki Gölpınarlı'nın var. Fakat bu eserlerde veya benzer eserlerde bazı problemler de var. Yani Yunus Emre ile ilgili bizim en ciddi sorunumuz Yunus Emre kimdir sorusuna doğru cevap bulamama sorunudur. Çoğumuz için bir şair şüphesiz bu büyük bir sıfat ama şairlikten ibaret değil Yunus Emre'nin vasfı. Siz ön sözde okudunuz bir yol gösterici, Türkçe üzerinde hakimiyet kuran, onu gönül dili, mana dili haline getiren bir isim.
1: Hı hı.
0: Doğru anlatımı önemli. İşte Sezai Karakoç'un o hacmi çok küçük ama muhteva olarak çok zengin kitabı Yunus Emre'yi çok sağlıklı bir portre içinde sunma açısından çok önemli bir eser. Ve onun eserlerinin tümüne baktığımızda tabii pek çok ismin işte Mevlana'nın, İbn Arabi'nin, doğudan battan pek çok önemli felsefecinin, mutasavvıfın Karakoç'un düşünce hayatını şekillendirdiğini biliyoruz. Ama Yunus Emre'nin de onun düşünce hayatında çok etkili olduğu muhakkak olan bir durum.
1: Evet.
0: Ama çok özel bir hikaye olarak onu anlatmıyor. Sadece Yunus Emre'yi doğru tarif etmenin derdinde.
1: Hı hı.
0: Ama kişisel bir hikaye olarak Halden Hüseyin Zorlutun'a verilebilir.
1: Yunus Muhibbi bir hanım şair.
0: Evet. O verilebilir. Çünkü o da yani hepimiz gibi büyüklerinden

0: geldin ateş gibi geçtin ah gibi, hasretinle halim pek harap gibi, Yunus'um kalbimi bir kitap gibi, senin huzuruna sermek dilerim. Bu aşkın uğruna aşklar kül oldu, bu aşkın uğruna dil bülbül oldu, göğsümde yüreğin kızıl gül oldu, koparıp da sana vermek dilerim. Evet, Necip Fazıl'ın şiirine hava olarak çok benzeyen bir şiir.
1: Hı hı.
0: Türbesini ziyarete gidiyor, Karaman'da görevliymiş bir ara. Orada yazıyor bu şiiri. Malum Yunus Emre'nin pek çok yerde kabri, türbesi, makamı var. Bunlardan birisi de Karaman. Orada yazılıyor bu şiir. Yine onun kızı olan Emine Işınsu Hanım. Onun da,
1: Emine Işınsu, Halide Nusret Zorlu Tuna'nın kızı. Evet, buyurun
0: kızı
1: hocam.
0: İşte annesinden dinliyor, o da Yunus'u. Sonra malum romancıdır kendisi. Çok önemli romanlar yazdı. Romanlarından biri de Yunus Emre ile ilgili. Onu da tanıtırken çağdaş bir Yunus menkıbecisi dedim. Malum romanlar daha çok menkıbelerden hareketle yazılan eserler. Fakat bu roman, yani Türk edebiyatında çok sayıda Yunus Emre roman yazıldı. Yani benim acizane kanaatime göre iki roman burada öne çıkar. Biri Nezihe Araz'ın Dertli Dolabı, biri de Emine Işınsu'nun Bir Ben Vardır Benden İçeri adlı eseri. Bunun özel bir tarafı da şu. Yani bu romanı yazmak için tasavvufi bir eğitimden geçiyor. Yani tasavvufu bilen bir zattan bu konuda dersler alıyor. Bu bakımdan Yunus'u, o da nasıl Necip Fazıl annesi Halide Nusret Surutuna, Emine Şinsu'nun içsel bir bağ kurmuşsa, o da bu romanıyla, Yunus Emre ile içsel bir bağ kuruyor. Yani bizim için Yunus Emre'nin nerede doğduğu, nasıl doğduğu, işte nerede öldüğü, bir tahsil yaptı mı yapmadım, bu sorular tabii ilmi anlamda önem taşıyabilir ama Yunus'un mana dünyasına baktığımızda çok da önemli değil.
1: Hı hı.
0: Zaten önemli olsa Yunus kendi hayatını biyografi tarzı kendi yazardı. Ama öyle yapmamış. Bir adı kalmış, bir de eseri kalmış geriye.
1: Hı hı.
0: Çünkü asıl hayatı o eserinde gizli. İşte o menkıbelerden hareketle modern bir Yunus Emre romanı yazıyor. Ve o menkıbeler yeniden üretilmiş oluyor, yeniden yorumlanıyor. Onun hayatında da Yunus Emre, söyledim az önce, annesinden gelen etkiyle çok büyük bir yer tutuyor. Bu romanı hasreten tavsiye etmek derim.
1: Emine Işınsu'nun.
0: Evet, evet. Bir Ben Vardır Benden İçeri.
1: Evet.
0: Yunus Emre'nin bir dizesi malum.
1: Evet, burada tabii Yunus Emre'nin dostları deyince ondan etkilenen isimler var. Bunlardan birisi Araf'ta bir Yunus Emre muhibbi Ahmet Hamdi Tanpınar başlığını taşıyor. Hocam kalan bir 4-5 dakikamız var. Kimi örnek vermek üzerine konuşmak istersiniz?
0: Şöyle, yani zaman olsa hepsini konuşmak isterim de ben Türkiye dışından bir isimden bahsedeyim. İtalyan şarkıyatçı Anna Masala Hanım. Farklı bir isim olduğu için, bizim coğrafyamızın dışından bir isim olduğu için ondan söz edelim. Malum kendisi bir İtalyan şarkıyatçı. Arapça, Farsça ve Türkçe öğrenerek bu şarkıya sahasında çalışmalar yapıyor. Önce Türkçe ile başlıyor işte. Sonra çok haz duyduğu bu dili konuşan insanları tanımak için Türkiye'ye geliyor. Ve Türkiye'ye hayran kalıyor. Yani işte bir köye gidiyor, hayran ikram ediyorlar. Bir başka köye gidiyor. Bütün köyleri geziyor. Böyle eski model bir arabayla Yunus Emre'nin türbesinin bulunduğu, kültürünün yaşadığı her yere ulaşmaya çalışıyor. Ve müthiş bir misafirperverlik görüyor. Ya bunun sırrı ne diyor? Ve bulduğu sır şu. Bunlar Yunus'un çocukları, Yunus'un torunları. Yunus'un bereketli sofrası bu sofralar. Ve onun üzerine o da bazı makaleler kaleme alıyor. Yine bir kitabı var Yunus Emre ile alakalı. Türkiye'ye aşk mektupları diye mesela bir kitabı var. Kültür Bakanlığı'na yayınlanmıştı geçmişte. Şöyle diyor. Onu da Eskişehir'de geldiğinde yazmış. Bence Eskişehir'in bütün çocukları biraz Yunus'tur. Hepsi biraz Türkmen'dir.
1: Hı.
0: Yani kitabın adına dikkat çekmek istedim. Türkiye'ye aşk mektupları.
1: Çok güzel.
0: İşte hem ülkeye aşık hem de Türkiye'den Yunus Emre'ye aşık biri.
1: Evet.
0: O da yine sonunda bir makalemizde bir de roman yazarak Yunus Emre'yi hem Türk okuyucusuna hem de batılı okuyuculara tanıtma hizmeti görüyor.
1: Hocam Fakirullah Hazretleri'nin bir sözüydü yanlış hatırlamıyorsam. Anlarsa uzağım yakınımdır, anlamazsa yakınım uzağımdır diyor ya.
0: Evet, evet.
1: Ona bir örnek olsa gerek.
0: Evet, doğru. Mesela şöyle diyor, belki son cümlelerimiz olacak bu. Yunus Emre sadece Eskişehir, Sarıköy, Karaman, Bursa, Erzurum'a bağlı değildir. Sadece Anadolu'ya bağlı değildir. Yunus Emre Anadolu'da doğdu ve vefat etti fakat ruhu bütün dünyada yaşıyor.

0: bu ruhu bütün bir dünyaya tanıtmak lazım. Hele bu bunalım çağında. İnsanlığın bunalım çağları bitmiyor ve böyle ışık olan eller uzanıyor, o karanlığı aydınlatıyor. Yani bu anlamda çok çalışmamız gerekiyor. Sadece birkaç kişinin çalışması gerekmiyor. Sadece edebiyatçıların çalışması da gerekmiyor. İşte müzisyenlere düşen görev, sinemacılara, tiyatroculara düşen görev var. Din adamlarına düşen çok görev var. Yunus'un anlattığı dindarlıktan da maalesef çok uzak noktaya geldik. O yüzden Yunus Divanı'yla yeni güne, yeni bir başlangıç yapmak lazım.
1: Kesinlikle. Burada hocam Yunus'la ayağa kalkan bir müzik adamı Ahmet Adnan Saygun'dan da
0: evet,
1: bahsediyorsunuz.
0: Yunus Emre Oratoryosu'nu yazıyor. O da Cumhuriyet yıllarında müzik alanında önemli bir çalışma. İnşallah bu sayı gelecek asırlarda daha da artacak. Aslında Yunus seven herkes bir Yunus Emre dostudur. Herkesin hani bizim bilmediğimiz çok özel hikayeleri de olabilir. Bunları derlemeye, toparlamaya gayret edeceğiz ömrümüz
1: evet.
0: oldukça.
1: Evet. Hocam ben şunu merak ettim efendim. Sizin o ilk çocukluk yıllarınızda büyük annenizden, babaannenizden duyduğunuz ilahilerden bahsettiniz ya.
0: Evet.
1: Neydi acaba onlar? Hafızanızda
0: yani
1: yer
0: daha
1: etti mi?
0: Çok meşhur ilahiler. İşte şu ol cennetin ırmakları mesela. Çünkü ahiret fikri bizim o dönemin yaşlarında çok belirgin. Bizim gibi dünya ile ahireti onlar ayırmıyorlar. Yani ahireti dünyada yaşıyorlar. Zihinlerinde, bilinçlerinde ahiret fikri hep var olan bir şey. O bakımdan en meşhur ilahisi Şol Cennet'in ırmakları. Dertli dolabı hatırlıyorum mesela. İşte bazı menkıbelerini anlatıyordu. İşte bu odun hikayesi mesela. O Yunus Emre ile ilgili en meşhur, onu en iyi ifade eden menkıbe, dağdan düzgün odun getirme meselesi. Zaten tek başına bu menkıbe bile bize Yunus Emre'nin düşünce dünyasını vermek için yeterli.
1: Evet.
0: Yani onca ağacın içinde eğri odunları bırakıp doğru düzgün odunları dergahın ocağına getiriyorsunuz. Bu
1: Evet.
0: Sembolik olarak üzerinde sadece konuşulabilecek bir konu.
1: Evet.
0: Menkıbeleri anlatırlardı. Onu hatırlıyorum. Daha sonraki okumalarımızla tabii yeni yeni bilgilere ulaştık. Yeni yeni şiirlere ulaştık.
1: Evet.
0: Yani Yunus Emre'yle ilgili her kaynağa ulaşmaya çalışıyorum. Onunla çalışma yapan her insanla irtibat kurmaya çalışıyorum. Mesela
1: evet.
0: yakında rahmetli olan Şevhat Emin Hoca da bunlardan biriydi. Ne etti Yunus ne etti diye o da bir Yunus Emre kitabı yazdı. Onun hikayesini öğrenmek için kendisine mektup yazmıştım. Bana uzun uzun bir mektup yazarak Yunus Emre'yi nasıl tanıdığını mesela anlatmıştı. Bir gönüllü insanıydı biliyorsunuz, bir tıp doktoru olmanın ötesinde. Şairdi. Turan Ofrazoğlu mesela özel bir tiyatrocu. Yunus'a çok derinlikli bakan bir isim.
1: Evet.
0: Sanatkarların bakışı biraz daha farklı oluyor.
1: Kesinlikle. Şu önemli hocam, sizin hikayenizden de yola çıkarak söylüyorum. Çocukluğun saf dünyasında onların zihinlerini ektiklerimiz oldukça önemli. Tüm hayatını etkileyebiliyor veya belirli bir süre unutulmuş olsa da daha sonraki yıllarda ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla büyük annelerin, annelerin, babaların, dedelerin çocuklarına, bebeklerine Yunus Emre ilahilerini söylemeye, okumaya devam etmesi oldukça mühim. Efendim tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam.
0: Ben
1: kolaylıklar
0: teşekkür
1: diliyorum.
0: Sağ olun. Çok teşekkürler. Size de kolay gelsin.
1: Evet değerli dinleyenler, konuğumuz şair, yazar, edebiyat araştırmacısı Mustafa Özçelik beyefendiydi. Yunus Emre'nin dostlarından yola çıkarak konuştuk. Bir Yunus Emre ilahisiyle veda edelim efendim. Programı hazırlayan ve sunan ben Saniye Öztürk. Yapımda Deniz Sezer, teknik yapımda Mahmut Dağıstan. Bir sonraki programda aynı gün ve saatte tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Coğrafyadan vatana. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız sona erdi.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir. Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
2: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
2: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
2: Bir adım at, hayatını geri kazan.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Nastasya Filipovna'nın konukları her zaman dostlarıydı. Geçmiş yıllardaki bu tür toplantılara oranla daha az kalabalık olduğu da söylenebilirdi. En önemli konuklar olarak önce Afanasi Ivanoviç Toski ile Ivan Fyodorovich Yapanchin vardı. İkisi de pek cana yakındı. Ama Gavrila ile ilgili yapılacak açıklamanın pek saklayamadıkları beklentisiyle içten içe huzursuzdular. Anlaşılacağı üzere onların dışında Gavrila vardı. O da somurtkan ve çok dalgındı. Hatta hiç cana yakında değildi. Uzak bir köşede dikiliyor, hiç konuşmuyordu. Varvara'yı getirmemişti. Zaten Nastasya Filipovna da neden gelmediğini sormamıştı. Yalnızca selamlaşmış, sonra da gündüz prensle arasında geçen olayı hatırlatmıştı. Olaydan haberi olmayan general konuyla ilgilenince Gavrila o gün olan her şeyi, olaydan sonra prensten özür dilemek için odasına gittiğini soğuk, ölçülü ama oldukça açık yüreklilikle anlattı. Bu arada heyecanla prense birilerinin tuhaf bir biçimde neden budala dediğini anlayamadığını, kendisinin hiç de öyle düşünmediğini, prensin çok aklı başında biri olduğuna inandığını söyledi. Nastasya Filipovna onun prensle ilgili söylediklerini büyük bir dikkatle dinliyor, Gavrila'yı merakla izliyordu. Hemen arkasından konu sabahki olaya öylesine çok katkıda bulunan Rogojin'e geldi. Afanasi Ivanoviç ile Ivan Fyodorovich aynı büyük ilgiyi Rogojin üzerine anlatılanlara da gösterdiler. Rogojin'le ilgili en doğru bilginin akşam saat 9'a kadar onunla koşturup duran Pütitsin'de olduğu anlaşılmıştı. Rogojin ondan ısrarla akşama dek 100 bin ruble bulmasını istiyormuş. Şöyle anlatıyordu Pütitsin. Sarhoştu ama 100 bin ruble, bu kadar parayı bulmak her ne kadar kolay olmasa da sanırım bulacaklar. Ama bugün mü yarın mı orasını bilmiyorum. Birçok kişi bunun için çalışıyor. Kinder, Trepalov, Biskup, faizi ne olursa olsun önemli değilmiş, öyle diyor. Elbette sarhoş olduğu için. Bir de ilk anlık sevincinden. Sözlerini böyle bitirmişti Pütitsin. Bütün bu haberleri herkes ilgiyle, biraz da can sıkıntısıyla dinlemişti. Nastasya Filipovna düşüncelerini açıklamak istemiyor gibi sessizce dinliyordu. Gavrila da öyle. En çok heyecanlanan General Yapanchin'di. Daha sabahtan hazırladığı inci kolye aşırı soğuk bir nezaketle, hatta pek değişik bir gülümsemeyle kabul edilmişti. Konuklar arasında yalnızca Ferdishchenko pek neşeli, keyifliydi ve arada bir topluluğun soytarısı görevini üstlendiği için olacak neye olduğu bilinmeyen şen kahkahalar atıyordu. İnce, zarif bir söz ustası olarak isim yapmış olan, önceleri bu çeşit toplantılarda genellikle sohbeti yöneten Afanasi Ivanoviç'in bu akşam keyifsiz, hatta her zamankinin aksine sanki kafasının karışık olduğu belliydi. Pek kalabalık olmayan öteki konuklar, Tanrı bilir neden çağrılmış pek zavallı ihtiyar bir öğretmen, son derece ürkek, söze hiç karışmayan, kimsenin tanımadığı bir genç, aktrislerden 40 yaşlarında deli dolu bir kadın ve olağanüstü hoş, olağanüstü güzel, çok şık giyimli, son derece sessiz, genç bir kadın, konuşmalara katılmadıkları gibi bazen neden söz edildiğini bile anlamıyor gibiydi. Böylece prens tam zamanında gelmiş gibi oldu. Hizmetçi kız geldiğini bildirdiğinde herkes şaşırmış, özellikle Nastasya Filipovna'nın şaşkınlık okunan yüzünden onu davet etmeyi aklından bile geçirmediği anlaşılınca da birkaç kişi

Anlamlı anlamlı gülümsemişti. Ama Nastasya Filipovna ilk şaşkınlığı geçtikten sonra karşısında birden onu gördüğüne öylesine sevinmişti ki konukların büyük çoğunluğu beklenmeyen bu konuğu neşeyle, gülümseyerek karşılamaya hazırlanmıştı. Ivan Fyodorovich Yapanchin şöyle dedi: "Tutalım ki saflığından oldu bu. Ama bu tür olayların desteklenmesi tehlikelidir. Ne var ki şu anda böylesine değişik bir biçimde buraya gelmesi hiç de fena olmadı. Onu tanıdığım kadarıyla bizi neşelendirebileceğini dahi düşünüyorum." Hemen Ferdişçenko girdi araya. Üstelik kendi kendine de geldi. General soğuk bir tavırla, hiç sevmezdi Ferdişçenko'yu, kesti sözünü. "Bundan ne çıkar?" Ferdişçenko açıkladı: "İçeri alınmasının karşılığını ödemesi gerekir." Ferdişçenko ile aynı ortamda, eşit koşullarda bulunmayı uzun süredir içine sindiremeyen general sabredemedi. "Ama o Prens Mışkin'dir, bir Ferdişçenko değil," dedi. Ferdişçenko gülümseyerek karşılık verdi: "Hey general, acıyım bu Ferdişçenko'ya. Hem özel haklarım vardır benim." "Ne gibi özel haklarınız varmış?" "Geçen sefer herkese ayrıntılarıyla anlatmıştım. Saygıdeğer ekselansları için bir kez daha anlatayım. Bildiğiniz gibi efendim, herkesin bir nükte yeteneği vardır. Ama öyle bir yetenek bende yok. Buna karşılık ben de gerçekleri söylemek hakkını kazandım. Bilindiği gibi gerçeği yalnızca nükte yeteneği olmayanlar dile getirir. Ayrıca nükte yeteneğim olmadığı için çok kindarımdır da. Her türlü hakareti uysallıkla kabullenirim. Ama bana hakaret edenin en küçük başarısızlığına kadar. Onun ilk başarısızlığında hemen hatırlarım bana yaptığı hakareti ve intikamımı bir türlü alırım. Benden söz ederken Ivan Petrovich Pıtıssi'nin söylediği gibi tekmeyi atarım. Oysa kendisi hiç kimseye tekme atmamıştır. Krylov'un aslanla eşek fablını biliyor musunuz ekselansları? Sizinle ben tıpkı öyleyiz işte. Sanki bizim için yazmış bu fablı Krylov." General öfkelenmişti. "Yine saçmalamaya başladınız Ferdişçenko," dedi. "Ne oldu ki ekselansları?" dedi Ferdişçenko. Sözü daha da uzatabileceğini düşünüyordu. "Telaşlanmayın ekselansları. Haddimi bilirim ben. İkimizin Krylov'un fablındaki aslan da eşek olduğumuzu söylediysem, elbette eşek rolünü ben kendi üzerime alıyorum. Siz ekselansları da Krylov'un fablında anlattığı aslan oluyorsunuz." "Güçlü aslan, ormanların kralı." Kocamış güçten düşmüştü. "Bense eşeğim ekselansları." General bir şey düşünmeden, "Bu son söylediğinize katılıyorum," dedi. Generalin ağzından kaçırdığı bu kaba ve kasıtlı söz, Ferdişçenko'nun bir soytarı olduğu herkesçe kabul edildiğinden pek yadırganmamıştı kuşkusuz. Sesini yükseltti Ferdişçenko. "Beni de bunun için alıyorlar böyle yerlere zaten. Böyle şeyler söyleyeyim diye. Yoksa böyle yerlere kabul edilecek biri miyim ben? Biliyorum bunu. Beni, Ferdişçenko'yu, Afanasi Ivanoviç gibi bir centilmenle yan yana oturtmak olur mu hiç? İster istemez bir tek açıklaması kalıyor bunun. İkimizi bir arada düşünmek olanaksız olduğu için yapıyorlar bunu." Ferdişçenko'nun sözleri kaba olmakla birlikte iğneleyiciydi de. Hatta bazen çok iğneleyiciydi. Nastasya Filipovna'nın hoşlandığı da galiba buydu. Onun evine konuk olmak isteyenler Ferdişçenko'nun varlığına katlanmak zorundaydı. Ferdişçenko orada bulunmasının Toski'ye baştan beri dayanılmaz geldiği için davetli olduğunu düşünmekte belki de haklıydı. Gavrila'ya da çok çektiriyordu. Bu açıdan Nastasya Filipovna için epey yararlıydı. Ferdişçenko ne diyeceğini anlatmak istiyormuş gibi Nastasya Filipovna'nın yüzüne bakarak, "Prens gelir gelmez moda bir romans söyleyecektir size," dedi. Nastasya Filipovna soğuk bir tavırla, "Sanmıyorum Ferdişçenko," dedi. "Heyecanlanmayın lütfen." "Aa, kendileri özel korumanız altındaysa ben de susuyorum." Ama onun sözünü bitirmesini beklemeden kalktı yerinden Nastasya Filipovna. Prensi karşılamak için yürüdü. Prensle karşılaşınca, "Bugün o telaş arasında sizi davet etmeyi unutmuşum prens," dedi. "Çok üzgünüm. Ama bu kararlılığınızdan ötürü size teşekkür etmek, takdirlerimi sunmak fırsatını bana verdiğiniz için de çok mutluyum." Konuşurken prensin buraya gelişinin nedenini anlamaya çalışıyormuş gibi onun gözlerinin içine bakıyordu. Prens Nastasya Filipovna'nın bu hoş sözlerine belki bir karşılık verirdi. Ama gözleri öylesine kamaşmıştı, öylesine şaşkın bir durumdaydı ki ağzını açıp bir şey söyleyemedi. Nastasya Filipovna da bunu fark etti ve durum pek hoşuna gitti. Nastasya Filipovna o akşam üzerindeki kıyafetle göz kamaştırıyor, çevresinde olağanüstü bir etki yaratıyordu.
elinden tutup konuklarının yanına götürdü prensi.

Tam konuk salonunun kapısında birden durdu prens. Büyük bir heyecan içinde aceleyle fısıldadı Nastasya Filipovna'ya. Kusursuz bir insansınız. Zayıflığınız, yüzünüzün solukluğu bile. Başka türlü düşünmek gelmiyor sizi insanın içinden. Buraya gelmeyi çok istedim. Ben özür dilerim. Gülümsedi Nastasya Filipovna. Özür dilemeyin. Böyle çıka gelmenizin ilginçliği, orijinalliği kaybolur sonra. Anlaşılan çok tuhaf biri olduğunuzu söyleyenler haklıymış. Demek beni kusursuz buluyorsunuz ha? Evet. Pek yerinde tahminleriniz var. Ama bu kez yanıldınız. Bu akşam hatırlatacağım bunu size. Nastasya Filipovna konuklarına tanıttı prensi. Konukların yarısından fazlası zaten tanıyordu onu. Toski hemen hoş bir şeyler söyledi ona. Sanki herkes biraz canlanmış, hep birden konuşmaya, gülüşmeye başlamıştı. Nastasya Filipovna hemen yanına oturttu prensi. Ferdişçenko'nun sesi herkesinkinden yüksek çıktı. Peki ama prensin buraya gelmesinde ne gibi bir gariplik var? Onun açısından son derece anlaşılır bir şey bu. Söze pek karışmayan Gavrila birden destekledi onu. Onun açısından son derece anlaşılır bir şey. İvan Fyodorovich'in masasında Nastasya Filipovna'nın resmini gördüğünden bu yana bütün gün inceledim prensi. Çok iyi hatırlıyorum. Sabahleyin acaba mı diye düşündüğüm şeyden ve prensin bana bir ara itiraf ettiği şeyden şimdi kuşkum yok. Gavrila çok ciddiydi. Sözcüklerinde en küçük bir şaka belirtisi yoktu. Hatta yadırganacak derecede ciddiydi.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovic Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgen. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılışının 87. Erzurum Kongresi'nin de 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Merkez Bankası politika faizini %37'de sabit bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattında gerginlik sürerken çatışmalar Kızıldeniz'e uzandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hamlesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen hazine yardımından yeni kurulacak partiye pay aktarılması gerektiğini belirtti. A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Ve detaylar. Bugün Hatay'ın anavatana katılışının 87. Erzurum Kongresi'nin de 107. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılışı ve Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında Hatay bugün de Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yükselişini sürdürmektedir dedi Erdoğan. Tarih boyunca farklı inançların, kültürlerin ve medeniyetlerin barış içinde bir arada yaşadığı bu kadim şehrimiz birlik ve beraberliğimizin en güzel sembollerinden biri olmaya devam etmektedir vurgusunu yaptı. 6 Şubat depremlerini hatırlatan Erdoğan, Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için devlet, millet olarak tüm imkanların seferber edildiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Hatay'ın anavatana katılmasında emeği geçen devlet adamlarını, kahramanları ve tüm şehitleri rahmetle, gazileri de minnetle andı. Cumhurbaşkanı Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda da aziz milletin istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından biri ifadesini kullandı Erdoğan. Bu yüksek şuur bugün de bizlere ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç katmaktadır. Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararında politika faizini %37'de sabit bıraktı. Para politikası kurulunun karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiğini vurgulandı. Enflasyonun ana eğiliminin Haziran ayında gerilediğine işaret edilen karar metninde para politikasındaki ihtiyatlı ve sıkı duruş mesajı da yinelendi. Merkez Bankası bir sonraki faiz kararı toplantısını Eylül ayında yapacak, Ağustos ayında da yılın 3. enflasyon raporunu açıklayacak. Tüketici güveni artıyor. Ekonomiye yönelik beklentilerdeki toparlanma, güven endeksindeki yükselişin temel belirleyicisi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin güncel tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks aylık bazda %2,2 artarak 89,8'e yükseldi. Böylece tüketici güven endeksi 2023 yılı Mayıs ayından sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Mevcut dönemde hanenin maddi durum endeksi de 74,5'e yükseldi. Gelecek 12 aya ilişkin hanenin maddi durum beklentisi ise 91,4'e ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Orta Doğu'daki gerginlikler nedeniyle Kerkük-Ceyhan boru hattının büyük önem kazandığını söyledi. Şırnak'ta Habur sınır kapısını ziyaret eden Bolat, burada yaptığı açıklamada sınır kapısından araç geçişinin günlük 5000 araca ulaştığını da belirtti.
2: Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, bu savaşın bölge ülkelerine de maalesef sirayet etmesi karşısında bölgede enerji koridoru olarak, taşımacılık koridoru, lojistik koridor olarak en önemli geçiş noktalarının başında Irak ve Suriye üzerindeki ulaşım hatları ve enerji koridorları gelmekte. Kerkük-Ceyhan boru hattı tekrar büyük önem kazandı. Habur gümrük kapımız en az batıya açılan Edirne'deki kapı kule gümrük kapımız kadar önemli ve o hacimde çalışan çok büyük önemli en önemli iki gümrük kapımızdan ikisidir Habur ve Kapı Kule. Bu yılın ilk 6 ayında günlük ortalama 2000 civarında araç girişi, 2000 civarında araç çıkışı gerçekleşiyordu.

0: Temmuz ayının ilk 22 günde ortalamalar günlük 2500 araç girişi, 2500 araç çıkışı şeklinde yükseldi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında gerginlik sürerken çatışmalar Kızıldeniz'e uzandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Suudi Arabistan'a ait petrol tankerlerine saldıran Husilerle İran'ı tehdit etti. Husilerin saldırılarından İran'ı sorumlu tutacaklarını ifade eden Trump, bir daha olursa İran'a ve elbette Husilere ağır askeri cezalar verilecek dedi. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere düzenlenecek her saldırıya İran'ın altyapısını hedef alarak karşılık vereceklerini söyledi. İran'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın tehditlerine cevap verdi açıklamada. Köprülerimiz ya da enerji santrallerimiz saldırıya uğrarsa Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki müttefiklerinin elektriği kesilecektir denildi. Amerikan ordusunun İran'a yönelik gece saldırıları da sürüyor. İran'ın güneyindeki kentlere yönelik hava saldırılarında Irak'la sınır bölgesi bombalandı, iki kişi hayatını kaybetti. İran'ın karşı saldırısındaysa Körfez'deki Amerikan üsleri bir kez daha hedef alındı. Bu arada Kuveyt-Irak sınır kapısında da insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Kimin gerçekleştirdiği bilinmeyen saldırının ardından Kuveyt-Irak sınır kapısı geçici olarak kapatıldı. İsrail'e bir bakan beraberindeki yüzlerce fanatik Yahudi ile birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Türkiye söz konusu baskını en güçlü biçimde kınadı. Ankara'dan yapılan açıklamalarda Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün uluslararası toplumun sorumluluğunda olduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında provokatif eylemlerin ve oldu bitti yaratma girişimlerinin engellenmesinin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğu hatırlatıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Türkiye'nin Filistin halkının ve Kudüs'ün uluslararası hukuk temelindeki haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Burhanettin Duran, soykırımcı Netanyahu hükümetinin Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmaya yönelik bu tek taraflı adımları bölgedeki gerilimi daha da artırmakta ve kalıcı barış umutlarına zarar vermektedir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medyada yer alan açıklamasında Netanyahu'nun başında olduğu soykırım şebekesinin üyelerinden birinin Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşında hem diplomasi masasında hem de sahada gelişmeler yaşanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ASEAN toplantısı dolayısıyla bulundukları Filipinler'de bir araya geldi. Savaşın sona ermesini istiyoruz açıklamasını yapan Marco Rubio, elimizden gelen her türlü olumlu rolü oynamaya hazırız dedi. Söz konusu açıklamanın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri yetkilileriyle görüşebileceklerini belirtti. Zelenski, üçlü görüşmelerinde sonbahara kadar yapılması gerektiğini söyledi. Rusya-Ukrayna cephe hattındaysa karşılıklı saldırılar devam etti. Saldırılarda Rusya ve Ukrayna'da 5 kişi öldü. Özgür Özel yeni parti hazırlıkları kapsamında bazı CHP milletvekilleriyle bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantılarda bundan sonraki süreçte atılacak adımlar ele alındı. Murat Emir toplantı çıkışında yaptığı açıklamada yeni parti başvurusuna ilişkin somut bir karar almadıklarını söyledi. Emir, biz yeni bir yola çıkmak üzere resmi işlemleri sürdürüyoruz. Sizinle paylaşacağımız somut bir tarih ve somut bir milletvekili sayısı şu an için söz konusu değildir açıklamasını yaptı. CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın sert eleştirilerine de cevap veren Murat Emir, onlar muhatabımız değil dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurması konusunda açıklama yaptı. Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen hazine yardımından yeni kurulacak partiye pay aktarılması gerektiğini belirtti. Kamuoyunda yeni partiye geçebilecek 80-90 milletvekilini içeren çeşitli listelerin yer aldığını ifade eden Bahçeli, CHP'nin mal varlığının nasıl bölüştürüleceği ayrı bir tartışma konusu dedi. CHP'nin sahip olduğu bina ve makam aracı gibi varlıkların CHP'de kalması ihtimalini hatırlatan Bahçeli, bu durumda CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liralık hazine yardımından yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında pay aktarılması etik olandır ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve

0: ekibinin yeni parti hamlesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Genel merkezdeki mesai sonrasında Polatlı'da mevsimlik tarım işçilerini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na CHP içindeki tartışmalar soruldu. Kılıçdaroğlu, tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor, beraber sorunlara eğileceğiz, birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacağız. Ben gidip başka bir yerde siyaset yapmıyorum, halkın arasında siyaset yapıyorum dedi. Bu arada İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı, CHP'de kalacağını açıklayan isimler arasında yer aldı. Salıcı, sosyal medyada yaptığı açıklamada Özgür Özel'i eleştirerek, dağılma emareleri dün değil, Özgür Özel genel başkanken başlamıştır dedi. CHP İstanbul Milletvekili Salıcı, Özgür Özel yönetimini eleştirilerini sürdürdü. Biz CHP'liyiz, bir yere gittiğimiz yok ifadesini kullandı. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden 20'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Belediye Başkanı Fatma Kaplan, Hürriyet de yer aldı. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarına ilişkin güvenlik uyarısında bulundu. Yumaklı, yangın sahasına her ne olursa olsun girmeyin dedi. Sosyal medyada yaptığı açıklamada vatandaşların güvenliğine vurgu yapan Yumaklı, ayran, su ve benzeri malzemelerle yardıma gitmenin uygun olmadığını ifade etti. Yumaklı, lütfen yangın sahasına her ne olursa olsun girmeyin, koordinasyonu sağlayan ilgili kurumlarımızın bilgilendirme ve uyarılarını takip edin dedi. 2026-2027 futbol sezonu öncesinde İstanbul'da spor güvenliği değerlendirme toplantısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, toplantıda yaptığı konuşmada stadyum güvenliğini artırmaya yönelik yeni uygulamaları açıkladı.
1: İl spor güvenlik kurullarımız Süper Lig müsabakalarında doğrudan valilerimizin başkanlığında toplanacaktır. Her stadyum ve takım için sabit müsabaka güvenlik amirleri görevlendiriyoruz. Bu sezon 127 müsabaka güvenlik amirimiz görev yapacaktır. Aynı stadyumlarda görev yapan amirlerimiz stadı, taraftar gruplarını ve muhtemel riskleri daha yakından tanıyacak, olaylara daha hızlı ve daha doğru müdahale edebilecektir. İllerimize tahsis edilen 582 yaka kameramızla riskli müsabakalardaki gelişmeleri takip ediyor. Kent güvenlik yönetim sistemi ve kamera izleme merkezleri üzerinden stadyumların her noktasını anlık olarak takip ediyoruz.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ta İstanbul'da düzenlenen spor güvenliği toplantısına katıldı. Sporda şiddet ve gerginliğin sadece emniyet tedbirleriyle çözülemeyeceğini belirten Osman Aşkın Bak, herkesin sorumlulukla hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.
2: Bu spor kültürünün yaygınlaşması, paylaşılması, sporun bir toplumsal uzlaşı sahası olması için de hep beraber çalışmamız lazım. Bu çok önemli. Bu kültürü oluşturmamız gerekiyor. Taraftar kitlesinden yöneticisine kadar, sporun elemanlarından, futbolcusundan, hakeminden, teknik direktöründen herkese görevler düşüyor. Herkes bu süreç içerisinde katkı sunmak zorunda. Sadece işi İçişleri Bakanlığı'na, güvenlik alanına bırakamayız. Burada herkese görev düşüyor. Kulüp başkanına, kulüpteki yetkililere, federasyonun yetkililerine planlama yaparken, riskler oluştururken, değerlendirirken herkese görev düşüyor. Bunları çok ince şekilde değerlendirmemiz gerekiyor.
0: Denediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılışının 87. Erzurum Kongresi'nin de 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Merkez Bankası politika faizini %37'de sabit bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattında gerginlik sürerken tartışmalar Kızıldeniz'e uzandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hamlesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen hazine yardımından yeni kurulacak partiye pay aktarılması gerektiğini belirtti. Spor. A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Kanada'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar son 4 takım arasında kaldı. Pire'nin Sultanları cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Beşiktaş sezonun ilk resmi maçına Avrupa Ligi 2. eleme turunda çıktı. Siyah beyazlılar 15. dakikada 10 kişi kalan Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 yendi. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan tartışmalı yabancı kuralına dair açıklamalarda bulundu. İbrahim Hacı Osmanoğlu ile görüştüğünü ifade eden Doğan, bu saatten sonra bu kuralla ilgili bir değişiklik olmayacak dedi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ikinci etap kampı için Avusturya'ya gitti. Bordo Mavili taraftarlar takımlarını Salzburg'da coşkuyla karşıladı.
3: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle. Ankara, Kırklareli, Eskişehir ve Kastamonu 15, İstanbul, Aydın, Denizli, Sinop, Samsun ve Giresun 21, İzmir 22, Edirne ve Nevşehir 16, Çanakkale, Kocaeli, Muğla, Rize ve Malatya 20, Bursa, Tokat ve Van 17, Antalya 28, Adana ve Hatay 26, Kahramanmaraş ve Gaziantep 24, Konya 19, Bolu, Sivas ve Erzurum 13, Düzce, Erzincan ve Tunceli 18, Trabzon ve Diyarbakır 23, Kars 12, Mardin ve Adıyaman 27, Şanlıurfa 30 derece.
3: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu'nun ilk 15 kilometresi Akyazı ve Erenler Kavşakları mevkiinde yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. D100 devlet yolundan otoyol Akyazı kavşağına girişlerle otoyoldan çıkışlar da trafiğe kapatılıyor. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerektiği belirtiliyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ile 71. kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde yapım çalışması nedeniyle şerit daraltılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 738 sayılı bildirim. Akdeniz 36 derece 10 dakika 15 saniye kuzey, 29 derece 50 dakika 35 saniye doğu mevkiindeki Gökova, Ölüdeniz, Batı Burnu, Tersane Tepesi, Peneri geçici olarak sönmüştür. Denizcilere 741 sayılı bildirim. Akdeniz, bilimsel araştırmalar ve su altı çalışmaları Denar Explorer, Denar Pathfinder ve Denar Surveyor isimli gemilerle 25 Temmuz-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır. 35 derece 19 dakika 52 saniye kuzey, 33 derece 23 dakika 20 saniye doğu. 35 derece 20 dakika 23 saniye kuzey, 33 derece 30 dakika 35 saniye doğu. 35 derece 29 dakika 39 saniye kuzey, 33 derece 20 dakika 42 saniye doğu. 35 derece 28 dakika 3 saniye kuzey, 33 derece 17 dakika 58 saniye doğu. Çalışma gemilerinden açık geçilmesi gerekmektedir. Denizcilere duyurulur.

Merhaba sevgili dinleyenler, Gecenin İçinden ekibi olarak hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak seslendiğimiz programımızla, konu, konuk ve müziklerimizle saat 1'e kadar

sizinleyiz. Programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve ben Hatice Aslan Ersan, iyi geceler diliyoruz. Gecenin içindenin ilk konuğu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Rengim Sine Nazlı olacak. Kendisiyle dijital medya okuryazarlığı üzerine söyleşeceğiz. Geceye müzikle devam edeceğiz. Programımızın ikinci konukları kabak kemane ve ses sanatçısı Hüseyin Çelik'le cura ve ses sanatçısı Halil Ardıç olacaklar. Müzikle başlıyoruz. Fikret Kızıloku dinliyoruz. Yeter ki.

Değerli dinleyenler, TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Gecenin İçinden programında az sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkan Yardımcısı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Rengin Sine Nazlı konuğumuz olacak. Bizden ayrılmayın diyoruz ve Çelik'i dinliyoruz. Bu şehirde.

0: Değerli dinleyenler, gecenin içindeni dijital medya okuryazarlığıyla devam ediyoruz. Hayatımızın her alanında etkin olan dijitalleşmeye karşı nasıl bilinçli olabiliriz, bu konuda neler yapabiliriz gibi soruların yanıtını alacağız. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkan Yardımcısı, Öğretim Üyesi Profesör Doktor Engin Sine Nazlı telefon hattımızda konuğumuz. Sayın Nazlı, merhaba.
1: Merhaba Hatice Hanım.
0: Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyarak başlayalım mı sohbetimizi?
1: Tabii, öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Çalışmalarım ağırlıklı olarak dijital medya okuryazarlığı, dezenformasyon, yapay zeka ve yeni medya alanlarında yürütüyorum. Yine bu konularda toplumun farklı kesimlerine yönelik projeler gerçekleştiriyor, eğitimler veriyorum. Bugün de bu önemli konuyu burada dinleyeceğiz.

0: sonrasında da kendi içeriklerimizi de üretebildiğimiz bir süreci dijital medya okuryazarlığı olarak tanımlayabiliriz. Ama burada altını çizmek istediğim bir husus var. Burada önemli olan teknik bilgiden çok eleştiren düşünme becerisinden söz ediyoruz. Çünkü artık internette gördüğümüz her bir metin, video ya da fotoğrafı işte kim hazırladı, hangi amaçla paylaşıldı, bana ne söylemek istiyor ve bu bilgiden kim fayda sağlıyor gibi birçok soruyla değerlendirmemiz gerekiyor. Yani dijital medya okuryazarlığı dediğimiz kavramda tam olarak bu sorgulama kültürünü genel olarak kazandıran bir beceri olarak tanımlayabiliriz.
1: Peki bu beceri neden önemli? Bunu edinmek kolay mı?
0: Ya burada bu neden önemli? Bir defa burada bizim temel bir amacımız var. Hepimiz dijital dünya karşısında karşımıza çıkan her bir bilgiyi sorgulamadan tüketen bir kullanıcı olmaktan çıkarıyor biz dijital medya okuryazarlığı. Peki buradan çıkarıp ne yapıyor? Bilinçli, eleştirel, düşünebilen ve sorumluluk sahibi bir dijital vatandaşa dönüyoruz bu beceriyi kazanmamız sonrasında. Yani neden önemli kısmına geldiğimizde de temelde artık bugün yaşadığımız çağda hepimiz için en büyük sorun bilgiye ulaşmaktan ziyade doğru ve güvenilir bir bilgiye ulaşabilmek. Çünkü yanlış bilgi, dezenformasyon dijital ortamda çok çok hızlı yayılıyor ve dijital medya okuryazarlığını bu anlamda ben zihinsel bir bağışıklık sistemi olarak görüyorum. Yani nasıl ki bağışıklık sistemimiz vücudumuzu virüslere karşı koruyorsa, dijital medya okuryazarlığı da bizi yanlış bilgiye, manipülasyona, hatta dijital dolandırıcılıklar da artık günümüzde çok söz konusu, bunlara karşı koruyan en önemli becerilerden biri.
1: Peki nasıl edineceğiz bu beceriyi? Nelere dikkat edeceğiz? Neler yapabiliriz bu konuda?
0: Yani burada neler yapabildiğimiz hususa gelince şimdi daha çok algoritmalar bizim karşımıza çıkıyor. Daha çok burada internette geçirdiğimiz bir süre var ve burada artık algoritma dediğimiz bir veri kültürü karşımıza çıkıyor. Artık bununla birlikte de bir takım yararlı ve zararlı şeyler ortaya çıkmakta. Yani aslında her bir teknoloji, işte dijital medya okuryazarlığı dediğimizdeki dijital kelimesini içine alan her bir teknolojinin hem avantajları hem de dezavantajları var. Burada bu bilgileri edinmeden önce ilk etapta yararlı taraflarına baktığımızda hepimiz internette çok devasa bir bilgi yanı içindeyiz ve buradaki algoritmalar temelde buradaki bu yığınlardan bizim kaybolmamızı önlüyor. İlgi alanlarımız, çeşitli meslekler ya da günlük ihtiyaçlarımıza uygun çok hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde bu algoritmalar sayesinde bizler sahip olabiliyoruz. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var Hatice Hanım. Biz farkında olmadan dijital ayak izimiz dediğimiz, yani beğendiğimiz, izlediğimiz videolar, yaptığımız aramalar, hatta konum bilgilerimiz de dahil olmak üzere bize sunulan içeriklerin şekillenmesinde hepsi etkili oluyor. Yani algoritmalar bizim zamanla gösterdiğimiz içeriklere benzer paylaşımları daha sık göstermeye başlıyor.
1: Peki bunlar bizi yönlendirmeyecekler mi? Bir süre sonra farklı hiçbir şey göremeyeceğiz. Belki sorularımıza gerçek yanıtları bulamayacağız. Biraz fazla gerçeklerden kopuk bir duruma gelmeyecek miyiz? Burada zarar kısmının ucu nereye doğru gidiyor?
0: Burada zarar kısmının ucu nereye doğru gidiyor? Şimdi şurada yanlış bir bilgiyle bir defa kamuoyunun oluşumu ve dönüşümü üzerinde çok önemli bir etkisi var. Çünkü bugün insanlar haberleri, gündemi, toplumsal tartışmaları çok büyük bir ölçüde dijital platformlar üzerinden takip ediyor. Bu nedenle bizler hangi içeriğin daha görünür olacağına karar veren algoritmalarda hepimizin doğal olarak bilgi akışını etkiliyor. Yani yanlış bilgi bu süreçte önemli bir risk oluşturuyor. Araştırmalara baktığımızda duygulara hitap eden ve dikkat çekici içeriklerin dijital ortamlarda daha hızlı yayılabildiğini görüyoruz biz. Bu nedenle doğrulanmamış ya da yanıltıcı bilgilerde kısa sürede çok geniş kitlelere ulaşabiliyor. İşte burada büyük teknoloji şirketleri karşımıza çıkıyor. Bu verilere sahip büyük teknoloji şirketleri.

0: kullanıcıların ilgili ilgi alanları, beğenileri ve dijital davranışlarına ilişkin çok büyük veri setlerine sahip. Ancak uygun denetim mekanizmaları olmadığında bu veriler kamuoyunu etkilemeye yönelik manipülatif amaçlarla kullanılabileceğine ilişkin uluslararası düzeyde ciddi tartışmalarda buluyor. İşte burada toplumsal açıdan baktığımızda ise nereye gidiyor? Yani en önemli risk ne? İnsanların aynı olay hakkında birbirinden tamamen farklı bilgi dünyalarının içinde yaşamaya başlaması. Yani bu durum ne yazık ki ortak gerçeklik algısını zayıflatabiliyor, kimi zaman toplumsal kutuplaşmayı artırabiliyor ve farklı görüşler arasında sağlıklı diyaloğu da zorlaştırabiliyor.
1: Peki birey, kullanıcı bununla nasıl başa çıkacak? Şimdi bir taraftan teknoloji devi şirketler var. Siz de ifade ettiniz. Neredeyse bütün işlerimizi internet üzerinden yapıyoruz. Mesajlaşmalarımız, evet. Haber almalarımız, seçtiğimiz filmler, müzikler tamamı izler bırakıyoruz. Bu verilerde çok büyük bir aslında güvenlik açığı oluşturmaya müsait. Çok çeşitli iddialar gündeme geliyor. Farklı ülkelerde, farklı şirketlerin bu verilerle önümüze sunulan başlıklarla neyin öne çıktığı ile ilgili davalara taraf olduğunu görüyoruz. Burada yapılması gereken neler var? Birey tek başına neler yapabilir? Belki genel anlamda hukuksal düzenlemeler biraz geride mi kalıyor teknolojik gelişmelerin karşısında? Neler gözlemliyorsunuz? Neler var hem bizim gündemimizde hem dünyanın gündeminde bu alanda? Dilerseniz kısa kısa bunlara da değinelim. Zaten söz oraya geldi Sayın Nazlı.
0: Evet, şimdi aslında bireyin tek başına bu süreçte çok fazla bir şekilde, ya yani bireyin tek başına bununla mücadele edebilmesi çok fazla mümkün değil. Fakat burada bizim bireylere temelde tavsiye ettiğimiz en önemli husus bir farkındalık geliştirme. Farkındalıktan kastımız ne oluyor? Sorgulama. Çeşitli bir bilgiyi gördüğümüzde artık gözümüzün de görmediği bir çağa doğru evrilmiş bulunmaktayız. İşte burada ne yapmamız gerekiyor? Çeşitli bir bilgiyi aldığımızda farklı platformlardan da doğru olduğuna inandığımız haber kaynaklarından da sorgulayabilmemiz gerekiyor. Ve hemen her şeyi evet bu doğruymuş diye can havliyle bunu dolaşıma sokmadan bir sorgulamamız gerekiyor. Bizim özellikle derslerde öğrencilere de tavsiye ettiğimiz temel husus bu. Bir dakika, artık gözümüzde görmediğimiz bir çağda yaşıyoruz ve bunun için biraz daha bilinçli olmamız gerekmekte. Ki nitekim sizde şöyle de devam etmek istiyorum. Deepfake dediğimiz bir kavram var artık mesela dünya gündeminde. Özellikle böyle deepfake dediğimiz yapay zeka kullanılarak bir kişinin yüzünün, sesinin ya da konuşmasının gerçeğe çok yakın biçimde taklit edilmesiyle oluşturulan sahte içerikler. Hani ilk bakışta, ilk etapta baktığımızda normal bir vatandaşın gerçekle sahteyle ayırt etmesi, bunlar da çok zor. Ve yapay zeka teknolojisiyle de gün geçtikçe bu teknoloji daha gerçekçi hale geliyor. Sesleri kopyalıyor, görüntüleri kopyalıyor. Hani mesela böyle bir teknolojinin de olumlu yanı var. Az önce söylediğim gibi teknolojiye dair her türlü iletişimsel teknolojinin hem avantajları hem de dezavantajları bulunmakta. Mesela bu teknoloji sinema ve eğlence sektöründe, yani işte kimi zaman dublaj, görsel efekt, yani ne bileyim tarihi karakterlerin canlandırılması gibi yararlı kullanım alanları da bulunuyor. Ancak kötü niyetli kullanıldığında, ya şu anda dolandırıcılık, itibar zedeleme, sahte haber üretimi gibi çok ciddi riskler ortaya çıkarabiliyor. Ve bugün mesela sosyal medyada bir sanatçının ya da siyasetçinin hiç söylemediği sözleri bizler söylemiş gibi gösteren videolarla karşılaşabiliyoruz. Bu tüm dünyada aynı şekilde. Toplumsal açıdan baktığımızda da işte artık bunu, hani bireyin dışında, bireysel bir takım problemlerin dışında, bu durum toplumsal bir problemle karşı karşıya bırakıyor bizi. Yani artık tamamen gördüğümüz ya da duyduğumuz bir içeriğin gerçek olduğundan ilk başında da söylediğim gibi emin olamıyoruz. Bizler buna iletişim literatüründe post-truth, yani gerçeğin önemini giderek getirdiği bir dönem olarak tanımlıyoruz. Bu nedenle dijital bir çağda yalnızca gördüğümüz bir içeriğin yani gördüğümüz bir görüntüye değil, ayrıca kaynağına ve doğruluğuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii bunun için biraz daha jenerasyonlar arasındaki bilinç, o okuyabilir.

0: yazarlık seviyesini biraz geliştiriyor. Biraz daha sorgulamamız, biraz daha derinlememiz, evet bilgiye ulaşıyoruz ama ilk çıkan bilgi evet bu doğrudur diye hemen buna inanmamamız gerekli.
1: Evet, biz bilginin teyit edilmesi, doğruluğunun sorgulanması, temel dijital okuryazarlık kavramlarını konuşurken bir de gerçeğini aratmayan yapay zeka görüntüleri ortaya çıktı. Peki bu bir karşı teknolojiyle mi bertaraf edilecek, yoksa gördüğümüz her video, her fotoğraf için bu acaba gerçek mi yoksa yapay zeka ürünü mü diye onu da sorgulayarak mı devam edeceğiz? Burada son tartışmalar ne yöne doğru götürüyor? İçeriden bir isim olarak siz neler düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Şimdi evet tartışmalar bizi daha çok güvenin sorgulandığı bir döneme doğru götürüyor. Artık hani yapay zeka dediğimizde medyada üretilen içeriklerin de güvenilirliğinin yeniden üzerinde durunup sorgulandığı bir döneme giriyoruz. Çünkü artık hani az önce bahsettiğimiz gibi sadece sahte içerikler üretmek kolaylaşmadı. Burada gerçek içeriklere duyduğumuz güvenin de sorgulandığı bir dünyada yaşamaya başladık. Hani bir takım içeriklerin sahte mi değil mi diye ayırdığımdan ziyade gerçek içeriklere de bu sahte olabilir demeye başladık. Yani burada şöyle bir kavram karşımıza çıkıyor iletişim literatüründe. Yalancının temettüsü diyoruz biz buna. Mesela örneğin gerçekten yaşanmış bir olaya ait görüntüler çıktığında ilgili kişiler bu içerik yapay zeka ile üretilmiş diyerek, ya bunu da rastlıyoruz artık son dönemde sıklıkla dünyada, görüntülerin gerçekliğini reddedebiliyor. Yani dolayısıyla yapay zeka yalnızca sahte içerik üretme riskini taşımıyor. Aynı zamanda gerçek görüntülerin ve haberlerin de inandırıcılığını zedeleyebiliyor. Yani bu da medya kurumlarına duyulan güveni ve toplumun ortak gerçeklik algısını çok uzun vadede daha da etkileyebilip olumsuz bir şekilde etkileyebiliyor.
1: Evet, derin bir güvensizliğe doğru gidiyoruz hep birlikte. Bir tarafta da sosyal medya var. Özellikle ülkemizde kullanım oranı çok yüksek. Çok sevilen fenomenleri, içerik üreticileri, onların sundukları işte içerikler, reklamlar, bunlar bu işin neresinde, güven duygusunun neresinde, dijital medya okuryazarlığının neresinde, nasıl etkiliyorlar dijital tüketicileri?
0: Şimdi ben temelde bu noktada çok net bir ayrım yapmak gerektiğine inanıyor ve bunu savunuyorum. Çünkü bu içerikleri genel anlamda bilgiden öte fenomenler tarafından, sosyal medya fenomenleri tarafından üretilen içerikleri bir bilgi kaynağından öte eğlence ve tüketim nesnesi olarak yorumlamak çok önemli. Temelde gazetecilerin etik ilkeleri, hani bilindiği gibi doğrulama sorumlulukları ve mesleki yükümlülükleri var. Yalnız bu fenomenlerin böyle bir yükümlülüğü bulunmamakta ve özellikle bazı sosyal medya fenomenlerinin en temel motivasyonu dikkat çekmek, İşte etkileşim almak ve sponsorluk geliri elde etmek. Bu nedenle daha çok duygulara hitap eden abartılı ya da kaynağı belirsiz içerikleri dolaşıma sokabiliyorlar. Yani elbette çok nitelikli içerik üreten benim de takip ettiğim isimler de bulunmakta. Ancak sosyal medyada görünür olma baskısı nedeniyle doğrulanmamış içeriklerin yayınlanması da hani hepimizin bildiği gibi mümkün olabiliyor. Yani bu yüzden sosyal medya içeriklerini tek başına güvenilir bir bilgi kaynağı olarak kabul etmek çok yanlış. Öncelikle bunları en başta söylediğim gibi bir içerik üretimi olarak değerlendirmek, önemli bilgileri ise yine önemli olduğuna inanılan bilgilerse yine güvenilir haber kaynaklarıyla karşılaştırılıp o şekilde inancına varılması gerekiyor.
1: Peki tüm bunları yapabilmek için dijital medya okuryazarlığını nereden nasıl öğreneceğiz? Bu konuda ne kadar programımız var, eğitim ne durumda? Çocuklar, gençler çok daha yoğun kullanıyorlar tüm bu bahsettiğimiz alanları. İlkokuldan itibaren mi medya okuryazarlığı dijital medya içinde ayrı bir başlık olarak verilmeli? Şu an neler yapılıyor, neler yapılması gerekiyor aynı zamanda?
0: Bu temelde aslında iletişimle ilgili, özellikle aslında tüm sektörlerde iletişime dair ya da işte dijitale dair problemlerin temelinde çözüm olarak bizim sunduğumuz

0: bir şey, dijital medya okuryazarlığı. Ama dijital medya okuryazarlığı artık bugün sadece hani iletişim fakültelerinin ya da medya uzmanlarının konusu da değil. Bunu iddia ederken özellikle bunu vurguluyoruz. Çünkü artık şu anda dijital medya okuryazarlığı çok çok daha önemli bir süreci ifade etmekte. İnterneti kullanan herkes için dijital medya okuryazarlığı temel bir yaşam becerisi haline geldi. Biraz önce bahsettiğimiz konularda da hani özellikle dijital dolandırıcılıktan tutup da çok önemli sıkıntılarla baş edebilme becerisi haline geldi bu durum. Ancak ne yazık ki hem ülkemizde hem de dünyada istediğimiz noktada olduğumuzu söyleyebilmek şu anda çok zor. Dijital medya okuryazarlığı çoğu zaman yalnızca teknoloji kullanma becerisi olarak algılanıyor. Oysa mesela bir uygulamayı kullanabilmenin ötesinde dijital bir dünyayı doğru okuyabilmek ve bilinçli kullanabilmek. Yani bence bu eğitimin okul öncesinden başlayarak her yaşa uygun biçimde eğitim sisteminin doğal bir haline getirilmesi gerekiyor. Doğal bir parçası olması lazım. Ama yalnızca çocuklara odaklanmak her zaman savunduğum şey yeterli değil. Anne babaların, öğretmenlerin ve yaşlı bireylerin de bu süreçte desteklenmesi çok çok önemli. Çünkü dijital dünya artık hepimizin ortak alanı. Yani bu nedenle dijital medya okuryazarlığını okulda başlayıp okulda biten bir ders olmanın ötesinde yaşam boyu geliştirilmesi gereken temel bir beceri olarak kabul etmemiz gerekmekte.
1: Evet, çocuklar ve gençler için belki okulda başlaması yeterli. Onlar zaten teknolojinin içine doğan bir kuşak olarak bunu da daha kolay edineceklerdir. Ama teknoloji kullanımı olarak anlaşılıyor dediniz. Çünkü nüfusun bir bölümü de bu teknolojinin yeni ortaya çıkmasıyla birlikte çok ileriki yaşlarda bununla tanıştı. Kullanabilmek başlı başına bir beceri gerektiriyor. Şimdi bir de dikkat edilmesi gereken çok fazla unsur ortaya çıkıyor. Onlar için neler yapılabilir? Peki kamu spotları, uyarı yayınları, belki yine kullandıkları yöntem üzerinden yapılabilecek eğitimler mi gündeme gelecek? Mesela dolandırıcılıkta özellikle belli bir yaşın üzerindeki bireylerin seçilerek dolandırılmaya çalışıldığı haberlerini duyuyoruz. Farklı konularda da bu gündeme gelebilir. Bu konuda neler yapılabilir? Okulla ulaşılamayacağı kesin ama oldukça kalabalık bir grup var.
0: Yani evet, özellikle bu sayı şu an 2025 geçen yılki TÜİK verileriyle söylemek gerekirse giderek de artıyor. Hani belli bir yaş grubunun özellikle 55 ya da 60 yaş grubunun da artık internet ve akıllı telefon kullanım oranı artmakta. Tabii ki bu oran arttıkça evet iyi olumlu yanından düşündüğümüzde teknolojiye ulaşma seviyesi artıyor. Hani buna sahip olma seviyesi. Hani kullanabilme becerisi. Fakat kullanabilmek ilk etapta söylediğimiz gibi sadece onu tuşlayıp oradan bir arama yapıp görüntülü arama yapmak anlamına gelmiyor. Çok fazla dolandırıcılığa maruz kalıyor bu insanlar. Özellikle deepfake teknolojisiyle kişilerin burada inandığı, yani kamuoyunun gündeminde daha güvenilir tipler, daha çok hekimlerle söz konusu bir takım problemler yaşanabiliyor. Bizler bu konuda ne tavsiye ediyoruz? Bu özellikle benim de çok hassas olduğum bir konu. Hani özellikle çocuklarla ilgili okuryazarlık evet çok önemli. Fakat belli bir yaş seviyesinin üstünde daha çok çeşitli sivil toplum kuruluşları devlet desteğiyle projelendirilerek onlara da yaşam boyu eğitim merkezlerinde farklı uygulamalarla bunun bir kazanım olarak yetiştirilmesi, kazanım olarak geliştirilmesi gerekmekte. Çünkü daha çok artık bu teknolojiyi kullanan belli bir yaş grubunu hani sen yapamazsın, sen bunu bilemezsin gibi korkulup bir moral panik yaratmaktansa belli bir seviyede tutmak gerekli. Yine bu da eğitimle, yine bu da bilinçle, yine bu da tamamen projelerle, sosyal, toplumsal sorumluluklarla gerçekleştirilebilecek bir durum.
1: Evet, zaten teknolojiyi inkar etmek artık çok da mümkün değil. Temel ihtiyaçlarımız söz konusu olduğunda bile ihtiyacımız oluyor. Belki ifade ettiğiniz gibi farkındalıklarla bir takım alanda hali hazırda görev yapan kurumların, derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının buraya yönelmesiyle ilerleme kaydedilebilir. Dileğimiz öyle olması, çünkü bu haberler

0: yıllar geçtikçe daha da artıyor. Teşekkür ediyoruz katılımınız, aktardıklarınız için. Sizin bu çerçevede hatırlatmak ya da vurgulamak istediğiniz başka bir şey var mı diyelim veda etmeden önce Sayın Nazlı.
1: Ben teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir konuyu dinleyicilerinizle paylaşma fırsatı bana verdiğiniz için teşekkür ederim. Yani son olarak teknoloji gelişmeye, yapay zeka araçları da sizin dediğiniz gibi hayatımızda daha fazla yer almaya devam edecek. Nitekim bizim teknolojiyle yarışabilmemiz mümkün değil. Ama teknolojiyle yarışma gibi bir ihtiyacımız da bulunmuyor temelde. Çünkü bizim en güçlü gücümüz, en sağduyumuz ve eleştirel düşünme becerimiz. Bir haberi ya da videoyu paylaşmadan önce ilk etapta biraz durup bekleyip bu içerik neden hazırlanmış olabilir, bundan kim fayda sağlıyor diye sorabilmemiz çok önemli. Çünkü dijital dünyada bazen en doğru davranış hemen paylaşım yapmadan önce biraz düşünmek. Ben hep bunu diyorum, evet önce bir sakin olup düşünüp sonrasında paylaşalım diyorum. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere ve tüm dinleyicilerimize güzel akşamlar diliyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar, iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın. Avant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Rengin Sine Nazlı konuğumuzdu.

Değerli dinleyenler, az sonra Gecenin içinden de kaba kemane ve ses sanatçısı Hüseyin Çelik'le cura ve ses sanatçısı Halil Ardıç canlı yayın konuklarımız olacaklar. Şimdi Yeliz'i dinliyoruz.

0: Değerli dinleyenler, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Gecenin İçinden programının bu bölümde konukları kabak kemane ve ses sanatçısı Hüseyin Çelik'le cura ve ses sanatçısı Halil Ardıç stüdyomuzdalar. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş
1: merhabalar.
2: Merhaba.
0: Sizi dinleyenlerimize tanıtarak başlayalım mı? Buyurun.
2: Tabii ki. İsmim Halil, soy ismim Ardıç. Müzik öğretmeniyim. Aksu Gençlik Merkezi'nde, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde bağlı olarak orada EYS eğitmenliği yapmaktayım. Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldum 2021 yılında. Daha sonra bu süreç Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne yüksek lisans olarak evrildi. Hala da devam ediyor yüksek lisans sürecim. Bir yandan da kendimiz bireysel müzik çalışmalarımıza devam ediyoruz. İşte konserlerde olsun, radyo programlarında olsun, farklı müzik etkinliklerinde olsun müzik yapmaya çalışıyorum. Kendimi ifade etmeye çalışıyorum.
0: Kolaylıklar diliyoruz.
2: Sağ olun, teşekkür
0: ederim. Buyurun.
1: Hüseyin Çelik, ben de Burdur Çeldikçi Kuzköylüyüm. Ben de Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunuyum. Aynı zamanda şu an Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmaktayım. Halil Hocam'la beraber Aksu Gençlik Merkezi'nde şu an beraber görev yapıyoruz. O şekilde bizim de aynı şekilde konserler, düğünler, festivaller, çalışmalarımız devam ediyor.
0: Peki, ayrıntıları konuşacağız program süremiz boyunca, ama dilerseniz sazlarımızı, seslerimizi de dinleyenlerimize duyuralım.
2: Tamam. Tabii ki. Ben şimdi güzel bir türküyle başlayalım istedim. Çok da dinlenen bir türkü olduğunu düşünüyorum. Kahpe felek, sana ne ettim, ne eyledim.
0: Dinliyoruz.

0: Değerli dinleyenler, gecenin içinden de Halil Ardıç bağlamasıyla çalıp söyledi. Hüseyin Çelik eşlik etti kaba kemane ile. Biz sizi Dura sanatçısı olarak tanıttık ama girişi bağlamayla yaptınız.
1: Evet.
0: Hangi enstrümanları çalıyorsunuz? Ne zaman, neyle başladınız? Biraz bahseder misiniz bize?
1: Tabii ki. Benim müzik yolculuğum halk oyunlarıyla başladı. Yani ben oynayarak başladım bu işe. Yani birinci sınıftan...
0: Önce ritim duygusu geldi.
1: Tabii, kesinlikle. Zaten bu işe ritimle başlamak ileriki safhalarda çok... başarı, iyi bir başarıya götürüyor sizi. Ben de halk oyunlarıyla başladım. Yani yıllarca oynadım. Sonra çalmaya başladım. Ta ki liseye gelinceye kadar. İşte lisede babam bağlama çalıyordu zaten. Evde sürekli bir bağlama çalıyordu. Ben de ondan görerek. Tabii ilk başlarda çok çocuksunuz. Yani böyle algılayamıyorsunuz çok. Saz çok önemli bir şey yani. Çok önemli bir kültür. Ben de çok algılayamadım. Daha sonraki ileriki yaşlarda bu tabii bize aşılanmış artık küçüklükten beri. Bağlama çalmaya başladım küçük küçük. Daha sonra konservatuara girdim. Konservatuarda tabii çevremizden işte arkadaşlarımızdan çeşitli enstrümanlar gördük. Zaten konservatuarda işte piyano çalmak bizim zorunluydu. İşte kabak kemane sazını gördüm arkadaşımdan. Yine yıllardır da beraber çalışıyoruz. Sonra işte bizim yöremiz Teke yöresi. Teke yöresinde böyle bir küçük bir çalgı var, sipsi. Ona çok merak sardım. Ben bu çalgıları tabii ana sanat dalım bağlam ama bu çalgıları da böyle öğrencilerime en azından sazın kendini anlatabilecek düzeyde böyle küçük küçük çalmaya başladım. Çaldığım çalgılar bunlar. Daha da kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Hala çalışıyoruz. Hiç yorulmak bilmeden süreç o şekilde devam ediyor.
0: Çok güzel ama yeni enstrümanlar merak etmek, öğrencilerinize anlatabilmek adına bunları öğrenmek ve sonra aktarmak. Evet.

0: Hüseyin Bey'e de soracağız ama sizin sesinizden de bir şeyler dinleyelim mi önce?
1: Tabii. Ben de ustamdan öğrenmiş olduğum iki türkü peş peşe bağlayayım.
2: Ruhuna var.
1: İpekli Mendil ve Şık Şık Berber diyelim mi?
2: Tabii ki.

0: Değerli dinleyenler, kabak kemane ve ses sanatçısı Hüseyin Çelik söyledi bu kez. Ona eşlik etti Halil Ardıç bağlamasıyla. Teşekkür ediyoruz. Sesinize,
1: ben
0: nefesinize sağlık.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Evet, siz de kabak kemanenize geldiniz. Evet. Siz ne zaman, neyle başladınız, nasıl devam etti müzik yolculuğunuz?

0: Buyurun.
1: Ben 20 yaşında Kabak Kemane ile başladım. Hatta başlama sürecimde Halil hocamla ben ilk üniversitemde çağrı merkezi okudum Burdur'da. O dönemde Halillerle beraber onların bir korosu vardı. Onlarla tanıştım. Sonra dedim ki işte ben kabak kemane çalayım. Benim ailemde de müzik var. Benim dayım kabak kemane çalıyor. Bu arada kabak kemane dememin sebebi Uğur Önür. O da Ankara TRT Radyosu'nda. Ondan hep görüyordum. Sonra kabak kemaneye başlayayım dedim. Köyde amcam sağ olsun Halit Önür. Toprağı bol olsun.
2: Ona varsın efendim.
1: Amin. O sağ olsun benim başlangıcımı yaptı. Sonrasında bu zamana kadar evrilerek geldim.
0: Peki, kolaylıklar diliyoruz. Daha geç bir başlangıç olmuş ama yine bir aşinalık var.
1: Kulak dolgunluğu vardı.
0: İlgi
1: evet.
0: Var. Güzel. Bundan sonrasında da kolaylıklar, başarılar dileyelim.
1: Teşekkürler.
0: Peki, gecenin içinden dinleyenleri için ne çalıp söyleyeceksiniz? Ne var sırada?
2: Şimdi bir türkü okuduk. Hüseyin hocam da biraz daha bir hareketli bir türkü okudu. Ben yine son zamanlarda çok popüler olmuş bir türkü okumak istiyorum. Sabah Atak Kiraz Hoca'dan dinlemiştik. O kulaklarımıza yer etmişti onun söylediği. Bir berguzar salmış Nazlı Canan'ı demek istiyorum.
0: Dinliyoruz hep birlikte.

0: Değerli dinleyenler, Halil Ardıç'ı dinledik bir kez daha Hüseyin Çelik'in de eşliğinde. Evet, sizin farklı enstrüman denemeleriniz, girişimleriniz var mı? Kavak kemane nasıl bir enstrüman? Zor oldu mu öğrenmeniz? Biraz sizin tercihlerinizden de bahsedelim mi?
1: Tabii. Ben de biraz Halil Hocam gibi bağlama benim anasalım değildi ama bağlama biraz çalıyorum. Piyano bende de biraz var. Öğrencilere öğretecek kadar diyelim. Ana sazım kabak kemane zor mu? Yani işte bu biraz kişiye göre değişiyor ama perdesiz olması ilk başlarda zorluyor öğrenenleri.
0: Siz aynı zamanda bir gençlik merkezinde eğitmenlik yapıyorsunuz birlikte. Evet. Peki gençler ne çalmak, ne söylemek istiyorlar? Enstrümanlarınız hem bölgenin hem de Türk halk müziğinin sevilen enstrümanları. Onlar ne kadar ilgi duyuyorlar, nelerle karşılaşıyorsunuz? Biraz bu işi aktarma kısmından da bahsedelim mi dinleyenlerimize?
2: Tabii ki. Tabii şimdi popüler kültür her yeri sarmış durumda. Şimdi gençler artık işte türkülere tabii duyunca, hani görünce daha çok ilgi gösteriyorlar ama tabii şimdi karşılarına daha çok popüler kültür ürünleri çıktığı için gençler, yani daha doğrusu çocuklar diyeyim, hani genelde onları gördüğü için hep onları biliyor. İşte popüler kültür ürünlerini söylemeye çalışıyor. Biz de gençlik merkezinde tabii bu çalgıları gençlere işte çalıyoruz önünde bizzat. Onların eşlik etmesini istiyoruz. Onların çalgıya dokunmasını, işte nasıl çalınır, nasıl ses çıkar, işte neler söylenir, İşte türküler nedir, elimizden geldiğince bunları anlatmaya çalışıyoruz. Onlar da seviyorlar, ilgi gösteriyorlar, eğleniyorlar. Belki içlerinden bir parça buluyorlardır. Bu şekilde devam ediyor yani süreç.
0: Siz neler ekleyeceksiniz Halil Bey'in anlattıklarını?
1: Ya ben de Halil Hocam'a katılıyorum. Aslında çocukların en büyük eksiği bu enstrümanları görmemeleri. Ya onun için de hep manifest falan filan, yani şu an daha çok onlara yoğunluk vermişler ama ben daha önceki yıllarda kendi ilçemde bir çalışma yapmıştım mesela Çeltikçi'de. O dönemde küçük bir yer, çocukların sosyalleşecek bir alanı yok. 17 tane kabak kemane öğrencisi topladım. Antalya'da Tevfik Gülten ustamız var, o da fiyat olarak çok yardımcı oldu. Mesela kabak kemaneyi o dönem çok cüzi bir miktara vermişti. Yani yaptığım işe destek olmak amacıyla. O dönem bayağı rağbet gördü. Orada yaptığım çalışmada 5 tane öğrencim şu an güzel sanatlarda son sınıf öğrencileri.
0: 17 öğrenciden 5 tanesi.
1: Evet.
0: Oldukça başarılı bir oran değil mi?
1: O çalışmam benim, yani Türkiye genelinde yapan olmamış öyle bir şey. TRT'de bir röportaja gece programına katılmıştım uzaktan telefonla. Ulusal kanallarda haber falan olmuştu. Tekrar şimdi bu sene bir daha öyle bir girişimde bulundum. Ama o ruhu yakalayamadık ya öğrencilerde. Hepsinde çıkmıyor. Mesela bu sefer 10 tane geldi ama şu an 2-3 tanesi falan yine onun içinden.
0: Kaç yıl geçti peki aradan?
1: Şu an 4-5. senesi.
0: Aslında çok da zaman geçmemiş gibi görünüyor.
1: Ben o dönem öğrenciydim konservatuvarda. Aynı zamanda köyüme her hafta sonu gidip geliyordum. Gittikçe de ders veriyordum orada. Güzel de bir iş çıkmıştı. Sonunda da dersin sonunda Halil Hocam desteklemişti sağ olsun arkadaşlarımdan. İlçede güzel bir konser falan vermiştik öğrencilerle. Sonrasında ilgi arttı mesela kabak kemaneye. İsmi duyulmayan bir çalgı normalde. Ama şu an günümüzde bir tık daha iyi.
2: Artık bağlamaya geçti de diyebiliriz hocam yani.
0: Çok güzel.
2: Sosyal medyadan da takip ediyorum. Yani böyle artık böyle işte kız öğrencilerimizden de olsun kabak kemane çok fazla icra ediliyor ve çok güzel de icra ediyorlar. Gerçekten icra olarak da çok güzel bir seviyelere ulaştı. Sağ olsun bazı hocalarımız var. Onlar da TRT kurumunda görev yapıyorlar. Sosyal medyada da çok aktifler. Onların sayesinde kabak kemanenin ben çok iyi yerlere geldiğini düşünüyorum. Ya bağlamayı da geçtiğini düşünüyorum. Hatta biraz da kıskanıyoruz yani ara ara.
0: Güzel. Şimdi siz kendi öykülerinizi anlatırken hep ailede birilerinin olduğundan, buna maruz kaldığınızdan, isteseniz de istemeseniz de bir aşinalık kazandığınızdan bahsettiniz. Herkes bu kadar şanslı değil.
2: Evet,
0: o yüzden onlar için bir aslında aracı gerekiyor. Siz de onu üstlenmişsiniz. Belki ilgi duydukları alandan gitmek gerekiyordur. İşte sosyal medyadan onu da görsünler, merak etsinler. Bir dokunup denesinler. Popüler müzik hep popüler ama Türk halk müziği de devam ediyor yolculuğuna. Evet, evet. Belli bir yaşta ilgi, birikimlerin ortaya evet. çıkması illaki sonuç verecektir. Kolay gelsin diyelim tüm müzik öğretmenlerine.
2: Kesinlikle.
0: Peki neyle devam edelim? Dinleyicilerimiz için ne var sırada?
1: Ne var sırada? Ya ben bugün komple ustamdan gitmek istiyorum. Gene onun
2: ustandan da bahset istiyorsan.
0: Evet,
2: çok değerli
0: ismini
2: bir
0: de
2: insan,
0: zikredelim.
2: Bir insan.
0: Analım.
2: Türkülerini okuyoruz.
1: Ustam Halit Önür. Kendisi emekli öğretmendi. Köyde aslında bize bu duyguyu aşılayan kişi kendisi köyde ilk. İlk benim dayımı yetiştirdi. O işte TRT'ye girdi. Son dönemlerine ben yetiştim mesela. Beni yetiştirdi. Şeydi ya, sadece tek amacı öğrenciler sosyalleşsin. Sosyal yetişsin, bilinçli yetişsin. Amacı hı hı. buydu. Köyde ücretsiz ders verirdi o da. Köyün çocuklarına bağlama dersi işte. Kaba kemane gösterirdi, sipsi gösterirdi falan. Ben ailede olunca çok geç başladım. Hiç küçük yaşta ilgi göstermedim. Ta ki üniversiteye geçene kadar. Ben de geç olsa da bir yerinden tuttum. O yüzden derlemeci bir yanı da vardı mesela amcamın. Bizim civar köylerden kendi yazdığı besteleri falan onları alıp derlerdi. Sonra bir ezgi oturturdu falan. Şimdi onun bugün seslendirdiğim türkülerin çoğu onun türküleri. Şimdi de eğik durmasın diye bizim o tarafta yine bir hikayenin üzerine yazdığı bir türkü aslında.
0: Peki dinliyoruz hep birlikte, buyurun.

0: Bir kez daha dinledik canlı yayında konuklarımızı. Hüseyin Çelik söyledi ve çaldı. Halil Ardıç eşlik etti ona. Teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Evet, Halit Önür'ü de andık. Tabii onu da rahmetle analım bir kez daha. Ne kadar çok emek var değil mi? Bir müzik türünün yaşaması, aktarılması için. Biri derliyor, öbürü söylüyor. Biri hiçbir karşılık beklemeden her dileğini öğretmeye çalışıyor. Haliyle bu müzikte ayakta kalıyor. Nesilden nesile aktarıyor. Tabii. Sizin için ne ifade ediyor Türk halk müziği? Bundan da bahsedelim mi dinleyenlerimize? Dünden bugüne biraz bahsettiniz aslında ama genel anlamda şimdi bakınca neler söylersiniz?
2: Aslında bunu programın başından beri okuduğumuz türküler aslında anlatıyor Türk halk müziğinin ne demek olduğunu.
1: Tabii. Değil mi hocam? Şimdi türküler çok kıymetli. Benim için çok kıymetli. Neden çok kıymetli? Şimdi türküler belli bir yaşanmışlıkların sonucu ortaya çıktığı için. Yani böyle eskaza değil de yani oturup böyle herhangi bir resim çizermiş gibi. Tabii onlar da çok değerli. Ama belki de yıllarca yaşanılan bir yaşantı sonucu ortaya çıktığı için bir öyle bina gibi. O yüzden benim için çok kıymetli. İçinde çok fazla duygu barındırıyor. Türk halkının, Anadolu halkının işte acılarını, gurbetini, hüznünü, sevincini, aşkını, her şeyini barındırıyor. O yüzden türküler çok kıymetli. Hep var olması gerekiyor bence. Öyle düşünüyorum. En iyi şekilde, en doğru şekilde icra edilmesi gerektiği şekilde icra edilmeli diye düşünüyorum. O yüzden türküler çok kıymetli.
0: Evet, sazın yanında söze de biraz kulağı kesildiğinizde aslında çoğu zaman kendi öyküsünü de anlatıyor.
2: Evet, evet.
0: Bazen neşelendiriyor. Biraz önce olduğu gibi bazen

0: dertlere gark evet. ediyor. Bugün seçtiğiniz türküler de özellikle sözleri oldukça anlamlı olanlar. Teşekkür evet. ediyoruz evet, bu seçiminiz için de. Bazıları daha kolay herhalde kendini ele veriyor değil mi? Bazıları biraz dolandırarak anlatıyor.
1: Evet.
0: Çok güzel. O zaman neyle devam edeceğiz? Bu sefer hangi öyküye, kimin öyküsüne kulak
1: evet,
0: vereceğiz?
1: Bizim tabii biz halk müziği icracısı olarak şimdi ilk önce bir icracı kendi yöresini bence mutlaka icra etmeli diye düşünüyorum. Yani bir hocamın tavsiyesiydi. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Şimdi bizim yöremizin bir gurbet havası var. Tekeloğlu diye bilinir. Çok fazla okunmaz. Yani biraz zor bir motifleri olduğu için sanırım. Yani neden çok fazla okunduğunu da bilmiyorum tabii.
0: Hı hı.
1: Ben elimden geldiğince okumaya çalışacağım. Böyle çalıştım bir yöre ustamızdan. Ardına da bizim 9-8'lik bir havamız var. Mendil serdim Urgan'a diye. Onu icra etmeye çalışalım.
0: Dinliyoruz.

0: Stüdyo konuklarımızı dinledik bir kez daha. Halil Ardıç ve Hüseyin Çelik bizimdeler. Gecenin içinden de TRT Antalya Radyosu'nda teşekkür ediyoruz. Evet, çalıp söylüyorsunuz, öğretiyorsunuz. Bir taraftan da kendi eğitiminize devam ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Bundan da bahsedelim mi dinleyenlerimize? Neler yapıyorsunuz, bu kararı nasıl verdiniz, neler var hedefte?
1: Evet, zaten dediğimiz gibi yani kendimizi geliştirmeye, daha çok repertuar eklemeye devam ediyoruz. İleride akademisyen olma gibi bir hedefimiz var. İkimizde de. Yüksek lisans sürecimiz devam ediyor. Hüseyin hocam da öyle, ben de öyle. İnşallah yüksek lisans sürecimizi en doğru, en verimli bir şekilde kendimizi süreci bitirip inşallah puanlarımızı da akademik kadro puanlarımızı da alırsak bu işi akademide üniversite öğrencileriyle birlikte devam ettirmeyi düşünüyoruz. İnşallah başarılı nice konserlere, projelere imza atarız diye düşünüyorum.
0: Başarılar diliyoruz size bu konuda da. Peki zor olmuyor mu? Bir taraftan çalışıyorsunuz, müzik hayatınızın bir parçası, bu alanda eğitim alıyorsunuz ama o da vakit istiyor, emek istiyor.
1: Tabii.
0: Birlikte nasıl yürütüyorsunuz?
2: Ya sevince aslında her şey oluyor. Bir de belli bir yaşa geldikten sonra insan istediği şeyin peşinden koşmak istiyor. Bir de şu anki koşturmadan yorulduğumuz için de aslında biz biraz da şu an yorulmadan çalışmaya çalışıyoruz. Çünkü ilerleyen süreçlerde yaşımız ilerledikçe şu an belli bir şey oturtmazsak daha çok yorulacağız. Bir kere yorulup devamlı rahat etmek istiyoruz aslında.
1: Rahat etmeye
0: sahne çalışmalarınız var mı? Peki bundan bahsetmedik ya da çalıp

0: söylediklerinizi kayıt alıyor, paylaşıyor musunuz
1: Tabii.
0: dinleyicilerle? Bu işin neresinde bunlar var, yorgunluğun ne kadarını
1: Tabii ki.
0: oluşturuyorlar?
1: Şimdi şöyle, tabii eskiden çaldığınız müziği kaydetmek çok maliyetli ve zordu. Yani bunu siz de bilirsiniz tabii ki. Yani stüdyoya gireceksiniz. Eski bantlar vardı. Eski yani bantlar vardı. Tabii biz o sürece yetişemedik ama. Yani çok sınırlı süreler vardı. İşte çok belki de çok hazırlanamadan çıkıp işte ne kaydedebilirsiniz kaydediyordunuz ya da iyi ya da kötü kendinizi dinleyicilere aktarmaya çalışıyordunuz ama günümüzde bu işler artık daha çok kolay. Hatta telefondan bile akıllı telefondan bile kendi müziğini yapıp kaydedip DAW yazılımlarında yani bu dijital audio workstation dediğimiz bu programlarda işleyip sosyal medyalarda paylaşabilirsiniz yani. Biz de bu şekilde elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii bizim bu okul süreci olsun, bir askerlik süreci oldu. Şu aralar çok bu işlerle uğraşamıyoruz ama daha çok bu işin eğitim boyutunda biraz o yöne ağırlık verdik. Öğrencilerimize daha çok ilgileniyoruz. Elimizden geldiğince, fırsat bulduğunca yaptığımız müziği düzenlemelerimizi kaydedip insanlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Tabii bu daha güzel, daha fazla kitlelere ulaşılabilecek çalışmalar inşallah birlikte ileride yaparız diye düşünüyorum hocam.
0: Peki, güzel haberler bekliyoruz sizden diyelim o zaman.
1: Sağ olun.
0: Biraz daha vaktimiz var. Gecenin içinden dinleyenleri için seçtiğiniz repertuardan bir şeyler istesek.
2: Evet. Sunam diyelim mi?
1: Hayır hocam.
2: Evet. Yüce Dağ başında sunam diyelim bu sefer.
0: Dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Sesinize sağlık, elinize sağlık. Gecenin içinde katıldığınız için, türküleriniz, sohbetiniz için iyi çalışmalar, kolaylıklar dileyelim. Güzel gelişmelerle, güzel haberlerle yeniden buluşmayı da dileyelim.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Değerli dinleyenler, TRT Antalya Radyosu'ndan sunduğumuz Gecenin İçinden de kaba kemane ve ses sanatçısı Hüseyin Çelik, cura ve bağlama sanatçısı, ses sanatçısı Halil Ardıç canlı canlı çalıp söylediler türkülerini. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Program süremizin sonlarına listemizdeki eserle devam ediyoruz.

Gecenin içindenin bu gecelik sonuna geldik değerli dinleyenler. Programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu geceler diliyoruz. Yeniden görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'ın Anavatana katılışının 87. Erzurum Kongresi'nin de 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Hatay bugün de Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yükselişini sürdürmektedir dedi. Erdoğan Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü konusunda da aziz milletin istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından biri ifadesini kullandı. Özgür Özel yeni parti hazırlıkları kapsamında bazı CHP milletvekilleriyle bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantılarda bundan sonraki süreçte atılacak adımlar ele alındı. CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın sert eleştirilerine cevap veren Murat Emir, "Onlar muhatabımız değil." dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurması konusunda açıklama yaptı. Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen hazine yardımından yeni kurulacak partiye pay aktarılması gerektiğini belirtti. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararında politika faizini %37'de sabit bıraktı. Para Politikası Kurulu'nun karar metninde

politik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı. Karar metninde para politikasındaki ihtiyatlı ve sıkı duruş mesajı da yinelendi. Tüketici güveni artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks aylık bazda %2,2 artarak 89,8'e yükseldi. Böylece tüketici güven endeksi 2023 yılı Mayıs ayından sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Orta Doğu'daki gerginlikler nedeniyle Kerkük-Ceyhan boru hattının büyük önem kazandığını söyledi. Şırnak'ta Habur sınır kapısını ziyaret eden Bolat, burada yaptığı açıklamada sınır kapısından araç geçişinin günlük 5000 araca ulaştığını da belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki örgütlü rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Bugünkü duruşmada dönemin belediye çalışanlarının savunmaları alındı. Sanıklar suçlamaları reddetti. Davada 63 sanıktan 21'inin savunması tamamlandı. Dava kapsamında görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında Fatih Altaylı ve oyuncu Hazal Kaya'nın da bulunduğu 6 ünlü ismin daha ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Ahbap Derneği soruşturmasında daha önce de 5 ünlü isim ifadeye çağrılmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent ve Babala Televizyon kurucusu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi tutuklu bulunuyor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Kanada'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar son 4 takım arasına kaldı. Kadın milli takımımız yarın 14.30'daki yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Mücadele TRT1 ekranlarından yayınlanacak. Beşiktaş sezonun ilk resmi maçına Avrupa Ligi 2. eleme turunda çıktı. Siyah beyazlılar 15. dakikada 10 kişi kalan Danimarka ekibi Midland'i 1-0 yendi. Haberleri sunduk.

Bu gece Erciş'le Emrah'ın Selvi Han'a duyduğu o bitmek bilmez dumanlı gurbet sızısı usulca dokunuyor kalbimize. Torosların hırçın rüzgarlarını yanına alıp diğer diğer Elif'ini arayan Karacaoğlan'ın sevdası düşüyor hissemize. Çukurova'nın bağrından kopup gelen haksızlığa kafa tutan Dadaloğlu'nun dik duruşu yankılanıyor avazımızda. Onlar göçüp gitti bu dünyadan ama bıraktıkları emanetler turnaların kanadında hala memleket memleket dönüp duruyor. İşte bu gece gücünü sevdalarından alanların türkülerini program yapımcımız Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç siz değerli dinleyenlerimizle buluşturacağız. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Salih Dündaray Erzincan türküsünü Ethem Kaya söylüyor. Taşa verdim yanımı, toprak emdi kanımı.

Gökhan Birben bir Karadeniz türküsüyle sizlerle. Değirmenin taşını su döndürmez, öyle bir dert yürekte ki süründürür öldürmez.

Azize Gürses'in Mustafa Küçük'ten derlediği Giresun türküsünü Ünal Sofuoğlu söylüyor. Giresun'un içinde iki sokak arası, altı kurşun attılar, üç de bıçak yarası.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Dünyaya gözlerimizi açtığımızda karşılaştığımız o ilk merhamet iklimini, hayatın en saf ve en karşılıksız sığınağını konuşacağız bugün. Nezaket mevsiminde anneler gibi özel günlerin o parıltılı ambalajlarından, vitrinleri süsleyen tüketim vaatlerinden sıyrılıp doğrudan bir varoluş borcuna, yani anneye hürmetin o asil adabına odaklanacağız. Anne bizim için arada bir hatırlanacak bir hatıra değil, her nefeste hakkı ödenmeyecek bir emaneti ilahidir. İnsan annesine gösterdiği ihtimam kadar şahsiyet sahibidir. Zira kendi köküne hürmet etmeyenin hayatta dik duracak bir gövdesi de olamaz. Şükrü Erbaş o dertli ve derin sessizliğinde herkesin bir annesi vardır, içinde veya dışında der. Ve her anne çocuğunun ilk vatanıdır diye ekler. Şükrü Erbaş'ın penceresinden baktığımızda anneye gösterilen nezaket aslında vatanımıza gösterilen sadakatle neredeyse eştir. Bir annenin elini öpmek sadece bir gelenek değil, hayatın o çileli ama mukaddes yolculuğuna duyulan saygının en zarif mührüdür. Ona öf bile dememek sadece bir emir değil, kendi ruhumuzu kalabalıktan, kabalıktan, hoyratlıktan, vefasızlıktan koruma terbiyesidir. Anneye karşı sesin yükseldiği yerde nezaketin rüzgarı kesilir, ruh iklimi kuraklaşır. Mehmet Akif'in o dik ve imanlı duruşunu hatırlayalım. Hayatı boyunca hakkın ve hakikatin peşinde koşan o dev yüreğin annesine olan o sessiz ve derin bağlılığını hatırlayalım. Akif'in dünyasında anne sığınılan bir dua, sarsılmaz pusuladır. Üstad Necip Fazıl ise çilenin karşısında insanın ancak diz çökerek var olabileceğini fısıldar ve anne sevgisini ve saygısını bize dizelerinde çokça hatırlatır. Bizim medeniyetimizde anne cennetin ayakların altına serildiği o erişilmez makamdadır. Bu makama gösterilecek hürmet, pahalı hediyelerin değil, ihtimamlı bir bakışın, saygılı tavırların inceliğinde gizlenmiştir. Nazım Hikmet'in memleket hasretiyle yanan dizelerinde bile anneye duyulan o saf özlem insanın içini titretir. Nazım'ın dediği gibi insan bir ağaç gibi tek ve hür yaşamak istese de o ormanı başlatan ilk tohum annenin merhametidir. Henry Bergson hafızanın yaşayan bir geçmiş olduğunu savunur. Bergsoncu bir bakışla baktığımızda annemizle kurduğumuz her nezaketli bağ aslında kendi çocukluğumuzu ve insani cevherimizi diri tutmaktır. Ona karşı gösterdiğimiz her dikkat, kendi ruhsal tarihimize vurduğumuz bir iyilik mührüdür. Anneye nezaket, batıdaki anlayışın aksine onu yaşlılığında bir kenara bırakmak değil, ömrünün her mevsiminde başımızın tacı edebilme iradesidir. Gazali İhyası'nda gönül kırmak, Kabe'yi yıkmaktır der. Hele ki o gönül bizi canından bir parça olarak dünyaya getiren annenin gönlü ise orada yıkılan sadece bir bina değil, insanın tüm manevi istikbalidir. Sadi Şirazi'nin bostanındaki o hikmetli uyarıyı hatırlayalım. Annesini incitenin dünyada da ahirette de rızkı kesilir. Buradaki rızık sadece ekmek değildir. Ruhumuzun huzuru, kelamımızın bereketi ve hayatın tadı. Nezaket bir annenin gözündeki tek bir damla yaşı, tüm dünya hazinelerine değişmeyecek kadar uyanık bir vicdana sahip olmaktır. Kıymetli dinleyenler, annelerimize elimizde bir buket çiçekle gitmekten daha kıymetli olanı yapabiliriz. Dilimizi ve kalbimizi onların rızasına göre ayarlayabiliriz. Onları sadece sevmekle yetinmeyelim, hürmet edelim, aziz bilelim. Eğer anneniz hayatta ise bugün onun dizinin dibine çöküp

0: sesimizdeki tüm kabalıkları kapı dışarısında bırakıp onunla gönül diliyle, güzel hatıraların esenliğiyle konuşalım. Eğer o aziz sığınak toprak olmuşsa, ona gönderebileceğimiz en büyük nezaket hediyesi, onun bize öğrettiği o güzellikleri yaşatmak adına bir dua gibi zarafetle taşımaktır. Unutmayalım ki anneye gösterilen ihtimam, insanın kendi cennetine attığı ilk adımdır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, annelerin duasının üzerimizde bir zırh olduğu, ellerinin kokusunun gönlümüzde tüttüğü, hürmetin ve vefanın baş tacı edildiği vakur günler diliyoruz. Vefayla ve ihtimamla kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Yaşamın ritmi. Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Serdar Özeren ve spikeriniz ben Sıla Koç. Bilim ve teknoloji çağında yüksek öğretim yalnızca diploma değil, aynı zamanda güçlü bir gelecek inşa etmenin temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Peki öğrenciler üniversite ve bölüm seçerken nelere dikkat etmeli? Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar konuğumuz olacak. Yaz aylarında yaşanan kaza ve sağlık sorunlarına karşı ilk yardım kuşkusuz hayat kurtarıyor. İçinde bulunduğumuz aylarda sık karşılaşılan kazalar neler, nasıl önlemler alınmalı? İstanbul Atlas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğretim görevlisi Kadir Şeker programımızın ikinci bölümünde konuğumuz olacak. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, üniversite sınav sonuçları açıklandı. Artık gençlerimiz hayatlarını nasıl çizeceklerini, nasıl inşa edeceklerini belirlemeye çalışıyor. Tercih sürecindeyiz. Ve biz de çok köklü bir üniversitemizin rektörünü ağırlıyoruz bugün. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Necdet Ünüvar. Hoş geldiniz efendim Yaşamın Ritmi programına.
1: Hoş bulduk efendim. Yaşamın Ritmi programından bütün dinleyenlerimize selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet, Ankara Üniversitesi söylediğim gibi çok köklü bir üniversite ama siz genel olarak bu yılla ilgili değişiklikleri, bu yıl neler olacağına gelmeden önce Ankara Üniversitesi'ne dair bize neler söylemek istersiniz?
1: Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ankara Üniversitesi için çok şey söyleyebiliriz ama Ankara Üniversitesi ülkemizin en köklü yüksek öğretim kurumlarından bir tanesi, belki ilklerinden birisi. İstanbul Üniversitesi'nden sonra kurulan ikinci üniversite, Cumhuriyet döneminde de kurulan ilk üniversite. Hı hı. Hem ecdat yadigarı hem ata yadigarı bir üniversite. Yani ecdadımızın 1800'lü yıllarda kurduğu veteriner, ziraat ve siyasal bilgiler fakültesini bize emanet ettiği, atamızın da hukuk fakültesi, dil, tarih, coğrafya gibi fakültelerle kurup bize emanet ettiği bir

0: üniversite gerçekten. Hem ecdat hem ata yadigarı bir üniversite, çok köklü bir üniversite. Bu ülkenin dilini, tarihini, kültürünü, ekonomisini, eğitimini hep düşünmüş. Hı hı. Cumhuriyet'in ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmiş bir çok önemli, köklü bir yükseköğretim kurumu. Hı hı. 100 bin üzerinde öğrencisi, 4 bin üzerinde akademik, 8 bin üzerinde idari personel olan, 39 ayrı yerleşkede eğitimini sürdüren, hı hı, Ankara'nın her bir köşesine yayılmış, hatta Türkiye'nin her bir köşesine yayılmış bir eğitim kurumu. 9 ilde bizim tesislerimiz var, eğitim kurumlarımız var. Böyle, evet, çok köklü bir üniversite. Hı hı, hem sosyal bilimlerde, hem fen mühendislik, hem de sağlık bilimlerinde Türkiye'nin daima önde gelen ilk 3 üniversitesinden birisi.
1: Evet. Ve tabii bunca yıl içinde tarihin de bir parçası olduğu için pek çok gelişim, değişim de gösterdi Ankara Üniversitesi. Şimdi bu seneye geldiğimizde 2026'ya öğrenciler acaba tercih listelerine Ankara Üniversitesi'ni neden eklemeli? Siz Ankara Üniversitesi'nin bugünkü durumunu nasıl anlatırsınız?
0: Şöyle söylemek isterim Sıla Hanım. Üniversite sadece binalardan, fakültelerden, kampüslerden oluşan bir müessese değildir. Onların duvarlarında hatıralar vardır, koridorlarında kuşakların sesleri vardır, geçmişten bugüne yansıyan birçok hatıra vardır. Kürsülerinde memleket meselesi konuşulmuştur. Şimdi bizim kökümüz çok derinde, biraz önce ifade ettim, ama ufkumuz da çok ileride. Hı hı. Yani ilk NFT dersinin ilk verildiği üniversite biziz. Şu anda sadece fakülteler konuşuluyor. İnsanlar tercih yaparken çocuklarımız şüphesiz o tercihlerinde tıp fakültesinin puanlarına bakıyorlar, hukuk fakültesine, siyasal bilgiler fakültesine bakıyorlar ve genellikle de en yüksek puanı hangi noktaya denk düşüyorsa orayı tercih ediyorlar. Şüphesiz bu çok doğal bir şey. Ama o tercihlerini aynı zamanda ileride düşündükleri mesleğin zirvesini de düşünerek yapmalarında fayda var. Şunu söylemek istiyorum. Bugün Türkiye'nin 155 büyükelçisinin 63'ü Ankara Üniversitesi mezunu. Evet. Şu andaki güncel vali listesinin 81 valinin 46'sı Ankara Üniversitesi mezunu. Kaymakamların 3'te 1'i bizim mezunumuz. Birçok iletişimci, radyo, televizyon, gazetedeki iletişimcilerin büyük çoğunluğu bizim mezunlarımız. Dolayısıyla biz çocuklarımıza sadece bir diploma sahibi yapmıyoruz. Onlara aynı zamanda çok önemli bir geleceğin de sahibi yapıyoruz. Ama bunun yanında tabii ki fakülteye giriyor. Diyelim ki mühendislik fakültesine giriyor ama hemen yanı başındaki tarla diye Türk ışınım ve hızlandırıcı laboratuvarı da hesaba katması lazım. Orada lazer üretimiyle ilerideki akademik birikimlerde görmesi lazım. Tıp fakültesine girerken Ankaterahat diye harikulade Cebeci Hastaneleri kampüsümüzün içerisinde geçenlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın açılışını yaptığı o mekanı da hesap etmesi lazım. Yani sadece ya ben derse gireceğim, laboratuvarda hocam beni eğitecek değil. Biz aynı zamanda şayet araştırmacı olacaksak, şayet bir akademik pozisyon düşüneceksek veyahut da çok gönüllü olarak biz mesleğin inceliklerini öğrenmek istiyoruz diyorsa orayı tercih edecek. Örneğin siyasal bilgi fakültesine girdiği zaman sadece siyasalın o birbirinden kıymetli hocalarından ders dinlemeyecek. Aynı zamanda karar laboratuvar diye Türkiye'de hiçbir üniversitede bulunmayan laboratuvarı görecek. Yine İstanbul Borsası'yla beraber yaptığımız o finans laboratuvarını bilmesinde yarar var diye düşünüyorum. Ayrıca bizim mesela ön lisans programı seçecek kardeşlerimiz için yeni yeni programlar var. Mesela bilişimle ilgili bir meslek yüksek okulumuz var. Orada bilişimle ilgili teknik eleman yetiştiriyoruz. Dolayısıyla çok yönlü olarak düşünmesinde fayda var diye düşünüyorum. Şüphesiz bunlara bakıyorlar. Bir de tercih fuarlarında şunu da görüyorum Sıla Hanım, çocuklardan, ve çok da memnun oluyorum. Diyor ki sizin şeyiniz var mı, akreditasyonunuz var mı? Yani programınız akredite mi? Ulusal ya da uluslararası bir akreditasyona sahip misiniz? Bu şu anlama geliyor. Yani ben aldığım diplomayı yurt dışında da kullanabilecek miyim? Yani benim diplomam bana yurt dışında da çalışma ya da yükselme, orada, evet, pozisyon alma imkanı sağlıyor mu diye. Ankara Üniversitesi bu anlamda hakikaten çok kaliteli, nitelikli bir üniversite diye ifade edebilirim.
1: Sayın Ünüvar, sizin de söylediğiniz gibi hem sosyal bilimlerde hem fen bilimlerinde pek çok fakülteniz var. Bunlardan tek tek bahsetmek çok zor olacaktır
0: ama
1: çok öne çıkanlar var, ipuçlarını verdiniz zaten. Biraz da akademik kadronuzdan bahsetmeniz mümkün müdür bize?
0: Şimdi bizim 4000 üzerinde akademik kadromuz var. Bunların 2003 tanesi öğretim üyesi, yani profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerinden oluşuyor. Önemli bir kısmı yurt dışı doktoralı. 1250 tanesi profesör. Diğerleri de doçent ve doktor öğretim üyesinden oluşuyor. Ama sadece onlar değil, emin olun ben zaman zaman arkadaşlarımla görüştüğüm ve onları keşfettiğim zaman diyorum ki ya ne kadar güzel, biz sadece öğretim üyelerine değil diğer, yani profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi dışındaki akademik kadronun da niteliğinden çok büyük gurur duyuyoruz. Şunu söyleyebilirim, yani bizim bütün derslerimize en nitelikli hocaların girdiğini ve laboratuvar imkanlarıyla, ki çok kıymetli laboratuvarlarımız var, yepyeni üniteler de oluşuyor. Mesela Bütünleşik Araştırmalar Merkezi diye 25 bin metrekare kapalı alanı olan olağan dışı, hakikaten çok üst düzey bir laboratuvarımız var. Bütünleşik Araştırmalar Merkezi daha çok sağlık alanıyla alakalı bir laboratuvar. Ama orada da hakikaten öğretim üyeleri dışında da diğer akademik kadromuzun, yani araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve diğer teknik arkadaşlarımızın da fevkalade yetkin ve yeterli olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Efendim, bu yıl tercih dönemini şöyle bir geçmiş yıllarla kıyasladığınızda aday öğrencilerin beklentileri konusunda, heyecanları konusunda ne söylersiniz? Az önce de söylediniz ya, akreditasyon soruyor gençler. Evet. Alfa kuşağı da geliyor artık Z kuşağından sonra. Çok farklılar. Onların dilini yakalamak için neler söylemek istersiniz?
0: Şöyle, onun dilini yakalamak için Sıla Hanım şöyle bir şey yapıyoruz. Birincisi, ben sizin vasıtanızla söyleyeyim. Mesela bugün sizin yayınınızdan hemen sonraki yayını hesap ederek yayından sonraya aldık. 11'den itibaren bizzat ben ve ilgili fakültemizin dekanlarıyla sohbetler yapacağız. Daha sonra da o sohbetleri de ayrıca interaktif boyuta taşıyacağız. Bir defa bizim bütün teknolojik imkanları kullanarak çocuklarımızın bize ulaşmasını temin ediyoruz. Ayrıca Ankara eksenli pek çok tercih laboratuvarı var. 28 Temmuz'da bizim Güneş Meydanımız, ki siz çok iyi biliyorsunuz, Güneş Meydanı'nda bir tercih fuarı düzenliyoruz ve orada ailelerimizi, çocuklarımızı bekliyoruz. Kampüslerimizi görsünler, oradaki havayı teneffüs etsinler istiyoruz. Dolayısıyla biz teknolojik imkanları kullanıyoruz. Ayrıca sizin vasıtanızda şunu da söylemek isterim, bizim bir tercih robotumuz var. Zannediyorum Türkiye'de başka üniversitenin de uyguladığını zannetmiyorum. Yani YÖK Atlas'taki o puanlara göre çocuklarımızın daha rahat ve daha objektif tercih yapabilmeleri için bir tercih robotumuz var. Sitemizden ilgili bölüme tıklayarak girerlerse oradan da tercihlerini çok daha güzel ve rasyonel yapabilir diye düşünüyorum. Evet. Ayrıca bütün fakültelerimizde, bütün yüksek okullarımızda tercih masalarımız sürekli açık ve biz tabii ki yani şeyler var, standart bilgileri aktarmayı arzu ederiz onlar istiyorlarsa, yani offline olarak, ama canlı olarak da bizzat bizi tercih etmeyi düşünen kardeşlerimizi bütün ilgili fakülte ve yüksek okullarımızdaki tercih masalarımıza da bekliyoruz.
1: Biraz önce sohbetin başında çok önemli bir şeyden bahsettiniz ya, daha çok bölüm seçmeye odaklanıyor gençler, adaylar diye. Aslında kampüs ve üniversite kültürü diye bir şey var. Ankara Üniversitesi ya da başka üniversiteler söz konusu olabilir. Siz tercih yapacak adaylara ne tavsiye edersiniz? Bu konuda nelere dikkat etsinler?
0: Şimdi bir defa tabii ki o sonuçta ders alacaklar, dersi verecek hocalar. Orada pratik yapacaklar, laboratuvarlar, eğitim imkanları, fiziki ve ekipman anlamda, donanım anlamda imkanlara bakacaklar. Onunla ilgili Ankara Üniversitesi için bir şey söylememe gerek yok. Hepsinin çok yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ama aynı zamanda çocukların sadece bir diploma sahibi olmayacağını, ki şeyde yeni kuşağın bir takım eğilimlerinden bahsettik. Onlar bilgiye çok daha rahat erişebiliyorlar ve çok fazla şeyi bir anda almak arzu ediyorlar. Biz çocuklarımızın sadece güçlü bir

0: bir diploma sahibiyle yetinmesini istemiyoruz. Ayrıca onların bilgi ve becerileriyle ilgili de çok fazla öğrenci topluluklarımız var. Yani çocuğumuz hangi alanda kendisi geliştirmek istiyorsa, Ebru sanatında gelişme Ebru, efendim halk oyunlarında gelişmek orada, saz, satranç, efendim karikatür, diğer edebi veya sanatsal etkinliklerde gelişmek istiyorsa onlara bakmalarını arzu ederim. Ayrıca biz yurt içi geziler yapıyoruz. Şehir arası farklı kültürel mekanlara SKS'miz. Ayrıca biz mesela kuaför imkanımız var. Öğrencilerimize ücretsiz kuaför hizmeti veriyoruz. Hem kız hem erkek öğrencilerimiz için. İki ayrı kampüsümüzde, Gölbaşı ve Tandoğan'daki Beşevre'deki kampüsümüzde. Bizim Didim ve Ilgaz'da öğrencilerimiz için merkezlerimiz var. Uluslararası akreditasyona sahip TÖMER'imiz var. Yani çocuklarımız uluslararası akreditasyon sertifikasına sahip olabilecekleri bir dil öğrenim merkezi var. Türkiye'de çok fazla TÖMER adını kullanan üniversite var ama gerçek, hakiki tek TÖMER Ankara Üniversitesi TÖMER. Dolayısıyla bütün bunlara bakmasında fayda var. Sportif anlamda kendisini geliştirebilecekleri çok değişik imkanlarımız var. Olimpik havuzumuz var, fitness merkezlerimiz var, yürüyüş alanlarımız var. Söylediğim gibi 39 tane büyük kampüsümüz var. Sadece Beşevler yerleşkemizde binlerce çeşit biyolojik çeşitliliğe sahip bir kampüsümüz var. Evet. Ki o kampüsü sürekli geliştiriyoruz. Orada mesela Ankara'yım diye Ankara Üniversitesi Araştırma ve İnovasyon Merkezi diye yeni bir merkez oluşturduk. Oraya bir de teknoloji merkezi oluşturuyoruz. Ankasera diye öğrencilerimizin hem ders çalışabilecekleri hem de sosyal imkanlarını değerlendirebilecekleri, vakit geçirebilecekleri bir mekanımız var. Dolayısıyla yani çocuklarımız okulu tercih ederken sadece ders laboratuvarı değil, aynı zamanda sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklerde de kendilerini aktif olarak değerlendirebilecekleri üniversiteleri tercih etsinler derim.
1: Efendim, yapay zeka çağındayız. Bu aslında pek çok genci endişelendiren de bir şey bir yanıyla. Bazı mesleklerin birkaç yıl sonra önemini kaybedeceği gibi fikirler var. Bu konuda üniversiteniz eğitim müfredatını nasıl güncelliyor acaba, bu çağa ayak uyduracak şekilde?
0: Bu suale özellikle teşekkür ederim Sıla Hanım. Şundan dolayı Ankara Üniversitesi'nde yapay zeka ile ilgili 3 önemli birimimiz var. Bir tanesi hukuk fakültesinin bilişim hukuku bölümümüz ki Türkiye'de her hukuk fakültesinde bulunmayan bir bölüm. Bilişim ve veri hukuku. Mühendislik fakültesinde yazılım ve yapay zeka mühendisliği diye 2 ayrı bölümümüz var. İlaveten Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi ile beraber sadece 2 üniversitede bulunan yapay zeka enstitümüz var. Yani hem lisans hem yüksek lisans ile ilgili yapay zeka ile ilgili bölümlerimiz var. Ayrıca ön lisans programlarında da internet ve ağ teknolojileri programı diye yeni bir programda YÖK bize izin verdi. Orada da çocuklarımız bunu seçebilir. Siber Güvenlik Meslek Yüksek Okulumuz var ki Türkiye'de Yüksek Öğretim Kurulumuz tarafından, Sayın Başkanımız tarafından 4 üniversiteye bu hak verildi. Ankara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik ve Ege Üniversitesi'nde var. Bir tanesi de Ankara Üniversitesi'nde. Çok yüksek puanlı öğrenci alıyor ve %100 neredeyse iş garantili diyebilirim. Dolayısıyla bizler hem şey anlamda lisans, hem ön lisans anlamında, hem de lisans üstü program anlamında yapay zeka ile çok yakından ilişkili bir üniversiteyiz. Ayrıca daha geçtiğimiz hafta şöyle bir programda planlıyoruz. Çocuklarımızın hangi fakültede okursa okursun onların veri okur yazarı olmasına dair bir programı hayata geçiriyoruz.
1: Evet. Peki
0: yani iletişimde de okusa da, hukukta da, ilahiyatta da okusa onun veri okur yazarı olmasını temin edecek bir programı hayata geçirmek arzumuz var.
1: Bir de tabii gençlerimiz kendilerini yetiştirmek istiyor. Çift anadal ya da yan dal imkanları var mı Ankara Üniversitesi?
0: Tabii ki çift anadal ve yan dalla ilgili çok geniş imkanlarımız var. Tabii her fakültenin ya da her programa giren öğrencilerimizin kendine özgü çift anadal ve yan dal yapabilecekleri programlar var. O konuda oldukça zengin bir üniversite olduğumuzu söyleyebilirim.
1: Hı hı. Tabii adaylar ve aileler çok düşünüyor ekonomik şartları. Ankara Üniversitesi'nde okuduklarında işte burs olanakları, başarı bursları, ihtiyaç bursları, tabii, barınma söz konusu, yurt olanakları. Bu konuda bilgi alabilirsiniz.

0: bilir miyiz Sayın Üniver?
1: Tabii. Şimdi özellikle ilk 100, ilk 1000, ilk 10.000'e giren çocuklarımız için hem burs, yemek bursu veyahut da ekonomik anlamda vakıflarımızın veya farklı kurumlar tarafından sağlanan burs imkanlarımız var. Ayrıca TÖMER'den uluslararası akreditasyona sahip bir sertifika programı olan Dil Öğrenim Merkezimizden %40 indirimli veya belli seviyelerdeki çocuklarımızın ücretsiz olarak alabilecekleri dil kursu imkanımız var. Yurt imkanları bize ait 8 tane öğrenci evimiz var. Orada 1500 civarında öğrencimizi misafir edebiliyoruz. Ama Ankara'nın şöyle bir özelliği var. KYK tarafından da Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurt imkanları da oldukça zengin. Yani evet, sanırım şu anda 50 bin öğrenciyi barındırabilecek bir yurt imkanı var. Yani açıkta kalan herhangi bir öğrencimiz yok. Ankara yaşaması çok zor olan bir şehir de değil. Ulaşımı da çok zor değil. Ulaşım imkanları da söz konusu. Dolayısıyla çocuklarımızın konaklama ya da diğer o burs imkanları söz konusu. Ayrıca kısmi zamanlı öğrenci statüsü var. Devletimizin bize verdiği imkanlar çerçevesinde çocuklarımızı kısmi zamanlı belli noktalarda onların hem yeteneklerine istifade ederek hem de onlara çam sakızı, çoban armağanı devletimizin imkanlarından yararlandırdığımız program var ki en çok yararlanan üniversiteden bir tanesi Ankara Üniversitesi. Ayrıca Erasmus imkanı var malumunuz. Türkiye'de Erasmus'tan yani bu değişim öğrenci değişim programından en fazla yararlanan üniversiteyiz diyebilirim. Yani ya bir ya iki oluyoruz her zaman değişen şekillerde ama genellikle en çok yararlanan üniversiteden birisi biz oluyoruz.
0: Sayın Rektörüm tabii üniversite hayatı süresince iş dünyasına da hazırlanmak gerekiyor. Gençlerin staj olanakları, istihdam olanakları ya da girişimci olmak isteyenler için ne gibi kolaylıklar var Ankara Üniversitesi'nde?
1: Ankara, ben onu hem Ankara Üniversitesi hem Ankara bağlamında ifade etmek isterim Sıla Hanım. Şimdi Ankara ticarette Türkiye'de ikinci sırada. Sanayide ikinci sırada ki savunma sanayinde Türkiye'nin bir numarası hatta dünya çapında bir özelliğe sahip. Tarımda keza öyle. Stajla ilgili bir problem yaşamıyoruz. Ayrıca özellikle bu yüksek öğretim kurulumuz, YÖK Başkanımız Sayın Erol Özvar ve TOP Başkanı Sayın Rıfat Sarcıklıoğlu geçen yıl bir protokol imzaladı ve orada özellikle meslek yüksek okullarındaki çocuklarımız için staj son derece önemli. 3 artı 1 diye bir program var, model var biliyorsunuz. Yani 4 dönem MEO'larda 3 dönemini teorik, 1 dönemini pratik yapıyorlar. Dolayısıyla bu çerçevede stajla ilgili bir problem yaşamıyoruz. İstihdamla ilgili de şunu söyleyeyim. Bazı fakültelerimizde neredeyse %100'e yakın istihdamımız var. Mesela çok şaşıracağınız

0: tabii ama.
1: Evet. Teşekkür ediyorum.
0: Bizden de sevgiler, selamlar. Hem program yapımcım Gülben hem ben de Ankara Üniversitesi İletişim evet. Fakültesi mezunuyuz.
1: Bizim mezunlarımızsınız. Gurur duyuyoruz.
0: Saygılarımızı yolluyoruz.
1: Çocuklarımıza hayırlı tercihler diliyoruz. Ankara Üniversitesi tercih etmesin. Gönüllerindeki yerlere yerleşmesi ve huzurlu, mutlu olmasını, devletimize, milletimize hizmet etmesini gönülden temenni ediyorum sizin vasıtanıza. Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun, iyi günler. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar konuğumuz oldu.

Yaşamın temposunda yeni bir nefes. Bilgi dolu, ufuk açan, günlük hayatı kolaylaştıran bir yolculuk. Hayat akıyor, biz o ritmi sizinle birlikte yakalıyoruz. Sorular, cevaplar, uzmanlar ve dop dolu içerik. Ritmi yakalayın, TRT Radyo 1'de kalın. Yaşamın ritmi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde yaz mevsimine dair konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü yazın kazalar başımıza gelebiliyor, yaza özel. Yaşam tarzının değişmesinden kaynaklı burada da ilk yardım çok büyük önem kazanıyor. İstanbul Atlas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğretim görevlisi Kadir Şeker bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Evet, yaz mevsimi, hayat değişiyor. Hem sıcak hava hem biraz tempo değişiyor. Tatillere gidilebiliyor, farklı aktiviteler yapılabiliyor. En sık karşılaşılan kazalar neler oluyor Sayın Şeker?
1: Yazın gelmesiyle insan olarak biraz önce de bahsettiğiniz gibi havalar

0: ısınmasıyla, doğayla, denizle daha çok iç içe oluyoruz. Bu da maalesef ki özellikle doğada ya da denizde, hatta herhangi bir su kenarında kaza riskini artırıyor. İlk aklımıza gelen yaz aylarında boğulmalar. Türkiye'de ne yazık ki her yıl 600 ila 1000 kişi, dünyada da bu sayı 200 binin üzerinde kişi suda boğularak hayatını kaybediyor. Bunun haricinde sıcak çarpmaları, özellikle artan sıcaklıklar, yüksek nem, buna bağlı olarak kronik bir rahatsızlığı olan kişilerde ani ölümlere sebep olabiliyor. Hı hı. Hayvan ve böcek sokmaları, yine arı, akrep, kene ya da denizde deniz anası gibi temaslarla karşılaşabiliyoruz. Hı hı. Ve bunun haricinde de fiziksel temaslar dediğimiz, özellikle doğa yürüyüşleri, bisiklet ve motosiklet kullanımı arttığı için yaz dönemlerinde buna bağlı ortopedik yaralanmalar, yani burkulma, kırık vakaları, hı hı, ya da yaralanmalar karşımıza çıkıyor.
1: Önce kendimizi korumak lazım galiba, ilk yardımdan bile önce. Neye dikkat etmek lazım, nelere dikkat etmek lazım yaz mevsiminde?
0: Doğru, çok doğru söylediniz. Önce kendimizi korumamız gerekiyor. Hatta bunu üniversite ve ihfacil yardım programı programında tekniker öğrencilerimizi yetiştirirken, yani geleceğin paramediklerini yetiştirirken de onlara da söylediğimiz ilk şey, önce kendi güvenliğinizi korumanız gerekiyor. Burada en önemli şey, dinleyicilerimize özellikle hatırlatmak istediğim, havalar çok sıcak gidiyor. Evet, bu hafta biraz daha serinleyeceği söyleniyor ama bunun haricinde genellikle yaz aylarının daha üstünde bir sıcaklıkla karşı karşıyayız. Evet. Güneşten korunma çok önemli. Özellikle güneşin dik açıyla geldiği sabah 10, öğleden sonra 16, yani 4 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamak gerekiyor. Bunun haricinde eğer kronik rahatsızlığı olan biri varsa, gebe ise, diyet yapıyorsa, bir ilaç kullanıyorsa, bunların özellikle daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Su tüketimini hepimiz her zaman böbrek sağlığı için de söylüyoruz, ancak susamayı beklemeden özellikle yaz aylarında düzenli olarak su içmek gerekiyor. Çünkü su içmek en büyük koruyucu aslında. Hı hı. Bunun haricinde denizlerde, barajlarda ya da herhangi bir gölde, gölette suya giriyorsak mutlaka can kurtaran hizmetinin verildiği güvenli bölgelerde suya girmek gerekiyor. Çocukları eğer suya götürüyorsak, bu da sıklıkla karşılaştığımız, birinci derece yakınımız değilse, yani bizim kardeşimiz, çocuğumuz değilse, yeğenimizi, komşumuzun çocuğunu götürmememiz gerekiyor. Çünkü çocukların gözetimde kalması gerekiyor, özellikle su kenarlarında ya da doğada oyun oynarken. En ufak bir burada göz ardı ettiğimiz durum, ne yazık ki çocukların daha fazla etkilenmesiyle karşı karşıya kalıyor.
1: Evet. Peki kaza başımıza geldiğinde ilk yardım neleri değiştiriyor? Doğru ilk yardım.
0: Doğru ilk yardım, hayatın kurtarılması noktasında aslında en önemli yapılacak müdahaleler. Burada olay yerinde eğer ilk yardım eğitimimiz varsa, ambulans ekiplerinin, sağlık görevlilerinin olay yerine gelmeden yaptığımız müdahaleler, tabii bu duruma göre değişiyor, ancak hayatta kalma olasılığını çok yüksek bir şekilde artırıyor. Hı hı. Tabii durumuna göre de burada oransal olarak baktığınızda oranlarda değişkenlik gösteriyor. Ancak Türkiye'de mesela kalp krizini, ani ölümleri düşündüğünüzde, kalbe bağlı olarak her yıl 100 bin kişi hayatını kaybediyor. Evet. Burada hızlı bir şekilde etkili temel yaşam desteği dediğimiz, yani suni teneffüse kalp masajını yaptığınızda bu oran, yaşam oranı iki katına kadar çıkabiliyor.
1: Ne kadar büyük bir fark.
0: Evet, çok büyük bir oran.
1: Evet, yaza dair konuşmaya dönecek olursak, boğulmalar sık karşılaşılan durumlar dediniz. Bu durumda ilk müdahale ne olmalı?
0: Burada boğulmalarda ilk müdahalede yüzme bilmeyen ve kurtarma eğitimi olmayan kişilerin suya atlamaması gerekiyor. Çünkü bu durumda ikinci bir boğulma vakasıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Yaz aylarında en çok karşılaştığımız, özellikle Karadeniz kıyılarında, rip akıntısı. Ancak bunun haricinde gölde, gölette ya da barajda da biliyorsunuz, sulama kanallarında da suya giriyor insanlar ve buralarda da boğulmalarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Güvenli kurtarma dediğimiz, yani herhangi bir ekipmanımız varsa bununla kurtarma yapacağız. Nedir bu? Bir can simidi, ip ya da uzun bir sopu uzatarak aslında sudan çıkarmaya çalışmamız gerekiyor. Sudan çıkarttıktan sonra hastanın ilk başta bilincini kontrol etmemiz gerekiyor. Kişinin bilinci açık mı, yerinde mi? Bilinç kontrolünden sonra hemen kişinin ilk yardımda ABC dediğimiz, havayolu açıklığı, solunumunu ve dolaşımını kontrol

0: kontrol etmemiz gerekiyor. Solunum yoksa 112'den hemen destek almamız gerekiyor. Hı-hı. İlk yardım eğitimimiz varsa derhal temel yaşam desteğine başlamamız gerekiyor. Suya çıkartmaya özellikle suyu mesela eskiden Yeşilçam'da biliyorsunuz rahmetli Güney Kalkın'ın bir filmi var ve Gökhan Güney'in bir filmi aklıma geliyor Yeşilçam'dan. Orada kişiyi karnına bastırarak suyu yuttuğu suyu çıkartmaya çalışıyorlardı Yeşilçam'dan. Evet, evet, evet. Aslında doğru bilinen yanlışlar. Bunlar vakit kaybıdır. Hastaya zarar verir. Asıl burada hastanın kazazedenin ihtiyacı olan şey oksijendir. Suyu çıkartmaya çalışmak değil, hızlı, etkili, doğru bir şekilde temel yaşam desteği uygulaması yapmaktır.
1: Sıcak çarpmaları bu konuda ne yapabiliriz acaba? Şimdi herkesin ilk yardım eğitimi yok, keşke olsa. Evet. Ama hani zarar da vermeden ne yapılabiliyor bu tür durumlarda?
0: Sıcak çarpmaları da adi bir durum. Kişide özellikle aşırı terleme, bulantı, baş dönmesi veya tam tersi terlemenin durup cildin kuru ya da sıcak olması gibi belirtiler görülebiliyor. Burada ilk yapacağımız şey aslında serinletmek. Tabii ortam da önemli. Açık bir ortamda mı meydana geldi, kapalı bir ortamda mı? Eğer kapalı bir ortamda meydana geldiyse hemen girdiğimiz ortamı havalandırmamız gerekiyor. Açık bir yerde meydana geldiyse bu, hemen kişiyi gölge bir ağacın kenarına çekebiliriz. İlk yapacağımız şey gölge serin bir yere almalıyız. Hı hı. Tabii ısıyı düşürmek için neler yapabiliriz? Burada kişinin eğer kravatı varsa, sıkıcı kıyafetler, üzerinde kalın giysiler varsa bunları gevşetmemiz gerekiyor. Koltuk altına, boynuna, kasık bölgelerine burada su sürebiliriz aslında. Elimizde bir bez varsa bez yardımıyla da destek alabiliriz. Vücudun ısısını önemli olan noktalarda düşürmeye çalışıyoruz. Sıvı takviyesiz, bilinci açıksa eğer ağızdan serinletmek amacıyla serin bir su verebiliriz. Soğuk bir su verebiliriz. Ancak bilinç kapalıysa herhangi bir şekilde müdahale yapmadan direkt 1-1-2 aramamız gerekiyor. Yazın özellikle en önemli şey, mesela denize gidiyoruz akşamleyin, özellikle tatil dönemindeyiz, baş ağrısıyla beraber vücutta sıcaklığın yükseldiğini hissedebiliyoruz. Sıvı elektrolit dengesi bozulduğu için bu oluyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldıysak, özellikle yazlık bölgesinden bizi dinleyenler için, 1 litre suyun içerisine 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karbonat atıp bu karışımı içtiklerinde vücutta hızlı bir şekilde sıvı elektrolit dengesi yerine gelir. Baş ağrısı, baş dönmesi, ateş gibi belirtiler ortadan kalkabilir. Bunun haricinde daha kolay, eğer buna ulaşma ihtimalimiz yoksa, günde minimum yaz aylarında bir tane soda içmemiz gerekiyor. Tabii evet, burada da sodyum değerlerine bakmamız gerekiyor. Biliyorsunuz ülkemizde maden suları her bölgeden çıkmakta, ancak bunun da özellikle tansiyon, hipertansiyon gibi bir rahatsızlığınız varsa üzerinde sodyum diyetine uygun sodaları tercih etmek burada daha sağlıklı olacaktır.
1: Sayın Şeker, böcek ısırmaları, arı sokmaları bunlar da sık yaşanıyor yaz aylarında. İlk müdahale ne olmalı?
0: Tabii burada da bölgeyi temizlememiz gerekiyor. Isırılan bölge özellikle sabunlu suyla yıkanmalı. Soğuk su uygulaması çok önemli. Şişliği ve ağrıyı azaltmak için soğuk su uygulaması gerekiyor. En az 15-20 dakika akan bir suyun altında tutabiliriz. Soğuk kompres uygulamaları yapabiliriz burada. Çünkü bu ödemi dağıtacaktır. Arı sokmalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Burada iğne görülüyorsa eğer, cımbızla değil de, çünkü arının iğne kesesinin içerisinde hala aslında soktuktan sonra vücuda zehir akmaya devam ediyor. Tutmaya çalıştığımızda o arkadaki keseden daha fazla aslında vücuda zehir enjekte etmiş oluyoruz. Bir kredi kartı gibi düzgün kenarlı bir cisimle sıyırmamız gerekiyor. Yani cımbız gibi ya da parmak uçlarımıza tutmak yerine iğnenin, eğer arının iğnesi görülüyorsa sıyırmak en önemli burada yapabileceğimiz çıkartma şekli. Alerji takibi çok önemli. Özellikle anafilaktik şok dediğimiz ciddi alerjik şoklarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu arada şu şekilde oluyor. Bana şimdiye kadar olmadı, bu saatten sonra da bir şey olmaz algısı çok yanlış. Çünkü alerjik reaksiyon dakikalar içerisinde gelişebiliyor. Böyle bir durumda diliniz, boğazınız şişebiliyor ve kişi ne yazık ki aslında boğularak hayatını kaybedebiliyor alerjik bir reaksiyonla karşı karşıya kaldığı durumda. Burada saniyeler çok önemli. Derhal 1-1-2'den destek almamız gerekiyor.
1: Balık ve deniz anası çarpmaları, bunlar da ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Bu konuda ne yapabiliriz? İlk müdahalemiz ne olmalı?
0: Tabii deniz canlıları da özellikle şu an yazlık bölgede denize giren, bizi izleyen, dinleyen kişiler için önemli. Burada şöyle bir şey var aslında ilk yardımda. Zehirlerin protein yapısı sıcakla dayanıyor.

0: yapmışsızdır. Bu sebeple deniz canlısı ile bir temas varsa burada sıcak su ile müdahale yapılır. Eğer kara canlısıysa, bu akrepse, işte arıysa, yılansa, buralarda da damarları büzmesi için, şişliği azaltmak için soğuk su ile müdahale yapılır. Burada ikisi çok önemli. Yani denizdeyse sıcak, karadaysa soğuk su. En önemli dikkat etmemiz gereken şey aslında bu. Tatlı su kullanmamamız gerekiyor. Tatlı su deniz anasının ciltte kalan zehir hücrelerini patlatarak acıyı da artırıyor. Bu sebepten dolayı yıkama işlemini tuzlu suyla yapmamız gerekiyor. Temizlemede kalan dokular varsa çıplak elle dokunmadan yine plastik bir kart yardımıyla sıyırarak temizleme işlemini yapabiliriz. Sıcak uygulamadan bahsettik. Burada aslında hızlı bir şekilde yine bölgeyi temizlememiz gerekiyor ama temizleme noktasında da deniz suyuyla yıkama özellikle bölgedeki acıyı daha da azaltacaktır.
1: Sayın Şeker, biraz önce Yeşilçam'dan örnek verdiniz ya, yanlış biliyoruz aslında suyu çıkarmaya çalışıyoruz boğulma vakasında diye. Doğru bildiğimiz başka yanlışlar neler acaba farklı durumlarda?
0: Tabii ilk aklımıza gelen mesela özellikle denizden sıcaktan bahsettik. Çok fazla güneşe maruz kaldığımızda yanıklar oluşuyor biliyorsunuz. Ve bu yanıklara yoğurtla, salçayla ya da diş macunuyla müdahale etmek. Geçici bir serinleme veriyor. Hani bunu küçükken doğru bilinen yanlışlar noktasında annemin de mesela bana uyguladığı, özellikle deniz kenarına gittiğimizde çok yandıysam yoğurt sürmek o anlık rahatlatıyor. Ancak kesinlikle yanlış, enfeksiyon riskini artırıyor. Bölgeyi 15-20 dakika taziksiz akan suyun altında tutmamız gerekiyor. Yanığın üzerine, yaranın üzerine yoğurt, salça ya da diş macunu sürmek bölgede aslında enfeksiyon riskini arttırır. Bu sebepten dolayı kesinlikle doğru bilinen yanlışlardandır. Bunun haricinde yılan, akrep sokmaları ya da herhangi bir böceğin ısırması durumunda yine Yeşilçam'dan bildiğimiz doğru bilinen yanlış. Hemen bölgeyi kesip yarayı emmek. Yarayı emeni de aslında tehlikeye atar bu durum. Zehrin daha da çok yayılmasına sebep olur. Burada kişinin aslında hangi bölgeden meydana geldiyse bu hareketini minimum seviyeye indirmek. Dolaşımı biraz daha yavaşlatmaya yönelik aslında bir durum yapıyoruz. Kalp seviyesini altında tutarak kişiyi zorunlu olmadıkça hareket ettirmemek gerekiyor. Burada herhangi bir turnike uygulaması yapmak da doğru değildir. Eğer zehirli olduğunu düşündüğümüz bir yılansa, bir akrepse, ki bunları da aslında çok rahat bir şekilde ayırabiliyoruz. Yılanlar daha kafaları üçgen olur mesela, bir o yılanla karşı karşıya kaldığınızda zehirli olup olmadığını anlamak için biraz daha kafaları üçgense, daha kuyruk kısmı birden kesiliyorsa, yani o
1: keskin hatları varsa
0: kuyrukları biraz daha ince olur. Ancak zehirli yılanların o kalınlığı kuyrukta da aslında görürsünüz. Bunlar en kolay noktada hissedebileceğimiz özellikler. Böyle bir durumla karşı karşıya kalırsak yine zehrin özellikle kesilip emilmesi yanlıştır. Boğulmalarda hastayı ters çevirip silkelemek, karındaki midedeki suyu çıkartmak zaman kaybıdır. Akciğerlere ya da mideye düşündüğümüz kadar su kaçmaz aslında. Çünkü vücut doğan kendi kendini korur. Bayılan kişiye soğan, kolonya koklatmak, tokat atmak yine bunlar da aslında yanlıştır. Aksine bayılan kişiye keskin bir koku koklatmak, özellikle epileptik bir rahatsızlığı varsa ikinci bir atak geçirmesine ve durumun daha da kötüye gitmesine sebep olabilir.
1: Evet.
0: Bu durumda özellikle hava yolunun tıkanmaması için kişinin bilinci açıksa şok pozisyonu dediğimiz, ayakları yerden 30 santim yukarı kaldırarak, bilinci yoksa solunumu dolaşımı varsa burada yan yatış pozisyonu dediğimiz, koma pozisyonu aslında halk arasında yan yatış pozisyonu olarak ifade ettiğimiz pozisyonun verilmesi, bilinç yoksa, solunum yoksa, dolaşım yoksa, hızlı etkili temel yaşam desteği, yani 32'dir oranımız, 2 suni teneffüs, 30 kalp masajıyla hızlı bir şekilde temel yaşam desteğine başlamamız gerekiyor.
1: Özellikle yetişkinlerde ve çocuklarda ilk yardımda farklılıklar oluyor mu? Dikkat çekmek istediğiniz bir konu var mı bununla ilgili?
0: Tabii burada özellikle farklılıklar var. Mesela temel yaşam desteğinden bahsettik. Burada kalp masajında yetişkinlerde iki elimizi kullanıyoruz. Çocuklarda tek elimizi, bebeklerde de iki parmakla bu uygulama yapılıyor. Yetişkin dediğimiz ilk yardımda 8 yaş ve üzeri kişidir. Çocuklar 1-8 yaştır, bebeklerde 0-1 yaş aralığındaki kişilerdir. Yandan baktığınızda göğsü 3'te 1'i kadar bir bası yapmamız gerekiyor. Bu yetişkinlerde 5 santim, çocuklarda, bebeklerde 4-4,5 santim kadardır. Bu sebepten dolayı da yetişkinlerde 2 el, çocuklarda tek el, bebeklerde 2 parmak kullanıyoruz.

0: Bunun haricinde nefes uygulaması yaparken çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteğine ilk başta suni teneffüste başlarız. Çünkü şimdi bir yetişkini düşünün. Yetişkinin genellikle ölüm sebebi aslında kardiyak kaynaklıdır. Ancak çocuk ve bebeklerde solunuma bağlı olduğu için, biz burada saniyelerle yarıştığımız için çocuklarda, bebeklerde temel yaşam desteğine solunumla başlıyoruz. Peki ne kadar solunum vereceğiz? Bir yetişkine verdiğimiz solunumu eğer bir bebeğe verirsek akciğerlerini patlatırız. Burada evet, karşımızdaki kişi yetişkinse derin soluk alarak uygulamayı yapmamız gerekiyor. Çocuksa eğer normal nefesimiz yeterli. Bebekse eğer nefes dediğimiz ağzımızda konuşurken ki nefesimiz yeterli olacaktır. Bu da aslında tamamen akciğer kapasitesiyle alakalı bir durum. Sıcaklığa duyarlılık çok önemli bir diğer noktada. Çocukların vücut yüzey alanları oranları yetişkinler kadar aslında fazla değil. Bu yüzden sıvı kaybında, sıcak çarpmalarında yetişkinlere göre çok daha hızlı ve şiddetli bir şekilde çocuklar etkilenebiliyorlar. Kendilerini ifade edemiyorlar, özellikle bebekler. Bu sebepten dolayı ebeveynlerin gözlemi çok önemli burada.
1: Sayın Şeker, herhalde şunu söyleyerek bitirmek doğru olur diye düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar öncelikle kendimizi korumak ve bu tür durumlarda doğru yanlış emin olamadığımız hiçbir şeyi yapmamak, nesilden nesile geçse de ve profesyonelleri bir an önce çağırmak, 112'yi aramak en doğrusu olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. Sağolunuz aktardıklarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi günler diliyoruz. İstanbul Atlas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğretim görevlisi Kadir Şeker konuğumuz oldu. Yaşamın Ritmi'nin bugünlük sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Serdar Özeren, ben Sıla Koç. Hoşçakalın. Yaşamın Ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Merhabalar, hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte el sallıyoruz sizlere. Efendim, bakla belli bir yaşın üzerinde ellerde titreme oluyor ya, pek çok insanda bunun şifası için önerilen bir sebze. Biliyorsunuz baklanın bir de çekirdekleri var, ayrıca satılıyor. Hani böyle fava yaptığımız bakla çekirdekleri, o kadar şifalı bir sebze ki bakla. Deniliyor ki eğer ellerinizde titremeler başladıysa baklayı kaynatın, sabah, öğlen ve akşam baklanın suyunu için. Sonra günde iki tane çiğ bakla tüketin deniliyor. Tabii hani baklayı kabuğuyla birlikte tüketmek size zor gelebilir ama iri bakla çekirdeklerini gayet rahat tüketebilirsiniz. Özellikle hafifçe haşladıktan sonra. Ben geçenlerde fava yapmadım. Bakla çekirdeklerini Samsun Terme'ye gitmiştim. Baktım pazarda bakla çekirdekleri bolca satılıyor. Hemen aldım. Oradakilere sordum, nasıl yapıyorsunuz? Dediler ki hafifçe haşlayıp üzerine zeytinyağı, biraz limon suyu, dereotu serpiyoruz. Aynı şekilde yaptım. İnanın o yarım kiloluk baklayı ben bitirdim. Ev halkına hiç kalmadı yani. O kadar lezzetliydi. Çünkü bakla, eskiler derler ki bakla ile ilgili, eğer bakla yemediyseniz bu sene baklanın tarlasından geçin bari. Böyle bir deyim vardır. O kadar şifalı. Evet, ellerde başlayan titremeler için bu terkip öneriliyor. En azından eldeki titremeler geçene kadar. Ancak bunu yaparken ellerinizi de böyle arada bir, her iki elinizle tabii, açıp kapatarak ellerinize jimnastik yaptırın. Biliyorsunuz aslında

0: yaptığımız minik minik hareketler de aslında birer fizik tedavi gibi. Bakla demir kaynağı, bununla birlikte kansızlık önleyici. A, B, C ve B2 vitaminleri bakımından zengin, vücuttaki organların işleyişini destekliyor. Yüksek oranda protein içeriyor. Bilhassa çok kırmızı et tüketmeyenler için baklayı tercih etmeleri öneriliyor. Az önce bahsettiğim iç baklanın faydalarından bir tanesi de idrar yollarını temizlemesi efendim. Bakla kan şekerini dengeliyor, bağışıklığı güçlendiriyor. Beyinde dopamin öncesi olan L-dopa bileşiği sayesinde siz Parkinson olmadan önleyici etkilere sahip olduğu gibi, Parkinson olduysanız da en azından tedaviye yardımcı oluyor diye düşünebilirsiniz. Efendim, sizlerle yeniden görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'ın Anavatan'a katılışının 87. Erzurum Kongresi'nin de 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Hatay bugün de Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yükselişini sürdürmektedir dedi. Erdoğan Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü konusunda da aziz milletin istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından biri ifadesini kullandı. Özgür Özel yeni parti hazırlıkları kapsamında CHP milletvekilleriyle bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantılarda bundan sonraki süreçte atılacak adımlar ele alındı. CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın sert eleştirilerine cevap veren Murat Emir, "Onlar muhatabımız değil," dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurması konusunda açıklama yaptı. Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen hazine yardımından yeni kurulacak partiye pay aktarılması gerektiğini belirtti. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararında politika faizini %37'de sabit bıraktı. Para politikası kurulunun karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı. Karar metninde para politikasındaki ihtiyatlı ve sıkı duruş mesajı da yinelendi. Tüketici güveni artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks aylık bazda %2,2 artarak 89,8'e yükseldi. Böylece tüketici güven endeksi 2023 yılı Mayıs ayından sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Orta Doğu'daki gerginlikler nedeniyle Kerkük-Ceyhan boru hattının büyük önem kazandığını söyledi. Şırnak'ta Habur sınır kapısını ziyaret eden Bolat, burada yaptığı açıklamada sınır kapısından araç geçişinin günlük 5000 araca ulaştığını da belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında Fatih Altaylı ve oyuncu Hazal Kaya'nın da bulunduğu 6 ünlü ismin daha ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Ahbap Derneği soruşturmasında daha önce de 5 ünlü isim ifadeye çağrılmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi tutuklu bulunuyor.